muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz aynı darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracının da yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım, dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiğini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt, savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı, yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı, Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım, dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. Haberleri dinlediniz.

Bir de Sandır 15 Temmuz 11. ve son bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli.

Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir assubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışlada darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaanların evine misafir olur. Çok geçmeden darbenin yapılmakta olduğunu anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Kalabalık sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak yakınlardaki bir karakolun önüne gelirler. Burada bir tankın sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankın içine girerek darbeci subayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Sevinçle onlara doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Murat büyük bir hızla hastaneye ulaşır fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken bir polis memuru keskin nişancı tarafından vurulur. Keskin nişancının yerini tespit eden komiser Ali, iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Aralarında çıkan çatışma sonunda keskin nişancıyı yaralı olarak teslim alırlar. Diğer yandan darbeci subaylardan ikisi rehin tuttukları odada darbe karşıtı Albay Mustafa'nın başında beklemektedir. Ancak darbecilerden göründüğü halde darbe karşıtı olan binbaşı Özgür, darbeci yarbayı etkisiz hale getirerek Albay Mustafa'yı kurtarır. Albay Mustafa derhal darbe karşıtı subaylarla temasa geçerek hainleri etkisiz hale getirmek için bir plan yapar. Buna göre darbe karşıtı subaylar iki cemseyle gelip önce kendisini alacaklar, sonra da darbeci subayların harekatı yönettiği odaya baskın yapacaklardır. Plan kusursuz işler. Fakat durumu fark eden darbeci subaylar gizli bir geçitten kaçmışlardır.

0: Aziz yarbayım, yine kaçırdık elimizden haini.
1: Haklısınız Mustafa albayım. Ancak sabah kalmadan bütün hainlerin hak ettikleri muameleyi göreceğine inanıyorum.
0: Ben de inanıyorum buna. Hem de tüm kalbimle. Hadi şimdi siz görev yerlerinize dönün.
1: Ya siz komutanım?
0: Ben biraz hava alacağım aziz yarbayım.
1: Hayatta olmaz komutanım. Sizi yalnız bırakamayız burada.
2: Kusura bakmayın Mustafa albayım. Bir dakika bile ayrılmayız sizden.
0: Sizi anlıyorum arkadaşlar. Ben de olsam aynını yapardım. Lakin siz de beni anlayın. O hainle görülecek bir hesabım var.
1: Görülecek bu hesap sadece sizin değil, hepimizin hesabı. Onun için siz nereye, biz oraya.
2: İzin verin bu hesabı beraber görelim Mustafa albayım.
0: Bu biraz da benim şahsi meselem. O yüzden siz gidiyorsunuz, ben kalıyorum.
1: Ama komutanım.
0: Konu kapanmıştır aziz yarbayım. Bu size son sözüm, son emrimdir.
2: Yapmayın komutanım.
0: Konu kapanmıştır arkadaşlar. Varsa benim hakkım size helal olsun. Siz de bana hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun komutanım.
2: Helal olsun komutanım.
1: Hadi arkadaşlar, dönüyoruz.

0: Bulunduğum ağaçlıklı yer iyi. Kimse beni göremez. Buradan başka çıkış da yok. Elbet buradan çıkmaya çalışacaksın Arslan Paşa. O zaman göstereceğim ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu. Yapma be oğlum. Tamam. Tek kurşuna yere serdin diyelim ona. Ya sonra? Yaşatırlar mı sanıyorsun seni? Vazgeç bu davadan. Bak zaten darbe bastırıldı gibi. Hayır. Hayır, binlerce hayır. Vatan uğruna can vermeye yemin ettim bir kere. Dönüşü yok bu işin. Bekle. Uyanık ol. Allah'a yalvar ki o hain gelsin buraya. Gerisi çok kolay senin için. Silahını hazırla. Nefesini tut ki kimse duymasın seni. İşte geldiler. Dur bakayım. Nerede o hain? İşte. Görüyorum tam orada. Etrafında en az 15 kişi var. Olsun. Benim için fark etmez. Kafasını net olarak göreyim yeter bana. Rabbim yardım et bana. Bu vatana kumpas kuran haini kaldırayım ortadan. Evet. Tam istediğim pozisyon. Al sana hain.
1: Vuruldum.
2: Komutan vuruldu.
1: Hey, ne oluyor?
3: Aslan paşamız vuruldu. Paşamız vuruldu.
1: Şu taraftan geldi silah sesleri.
3: Görüyorum onu. Kaçıyor.
1: Koşun. Yakalayan sıksın kafasına.

0: Buldum. Vurdum onu. Kaçamaz artık. Koşun. Delik deşik edelim şunu.
1: Ya Rabbi, sana çok şükür. O hainden intikamımı almayı lütfettin bana. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden ve Resulü.
2: Yakaladık seni albay. Biz de yetiştik Nurullah albayım. Ölmüş mü? Ölmediyse de şimdi kesin olarak ölecek. Hadi hep beraber kurşun yağdır.

0: Geri dönmekte iyi ettik Aziz Yarbayım. Mustafa Albay'ı yalnız bırakamazdık. Çatışma sesleri kesildi. İnşallah geç kalmamışızdır Yarbayım.
1: İnşallah binbaşım. İnşallah.
0: Dikkat ettiniz mi komutanım? Etrafta bir sessizlik var.
1: Haklısın Hamza binbaşım. Sanki ölüm sessizliği çökmüş buraya.
0: Az ileride bir karartı gördüm Aziz Yarbayım.
1: Nerede?
0: Şu tarafta komutanım.
1: Gördüm. Birisi boylu boyunca yatıyor. Koş Hamza, koş.
0: Aman Allah'ım. Mustafa Albay'ım bu.
1: Ne yapmışlar sana Albay'ım? Hainler, kalleşler. Kurşun değmedik yer bırakmamışlar. Geç kaldık Albay'ım. Koruyamadık seni. Rabbim şehadetini kabul etsin.

0: Paşam! Paşam, ne olur aç gözlerini!
1: Paşamız nasıl Behçet albayım? Yarası ağır mı?
0: Paşamız gitti Nurullu albayım. Paşamız gitti!
1: Hayır Behçet albayım. Olamaz.
0: Çok yazık oldu, çok. Ektiği tohumların meyvesini alamadan gitti. Ah, ah.
1: Ambulans arayın çabuk.
2: Emredersiniz komutanım. Alo, 112 acil mi? Az önce burada silahlı çatışma çıktı. Yaralı var, çabuk lütfen.
0: Ambulans gelmeden gidelim buradan.
1: Haklısın Behçet albayım. Yarın ne olacağı belli olmaz. Hadi arkadaşlar, dağılıyoruz. Herkes başının çaresine baksın.
3: Ah yavrum. Ah kanım. Ne vardı ardım sıra gelecek? Nasıl vereceğim şimdi bu haberi annene? Ah.
4: Acınız çok büyük Murat Bey. Anlıyorum. Ne olur sakinleşin biraz. Yoksa Allah korusun size bir şey olacak diye korkuyorum.
3: Bana olanlar olmuş Hasan Hocam. Daha ne olabilir ki?
5: Öyle demeyin Murat Bey. Evdekilerin size ihtiyacı var.
3: Biliyorum. Haklısınız. Ama elimde değil işte. Fidan gibi oğlum gitti benim. Canımın bir parçasını da götürdük giderken.
5: Kaan bizim de canımızdı Murat amca. Kardeş gibiydik onunla. Oh, çok zor Allah'ım, çok zor.
4: Evdekilere nasıl haber vereceksiniz Murat Bey? Şimdiye kadar sizin evden gelen hiçbir telefonu açmadık. Ama vakit bir hayli ilerledi. Neredeyse sabah olacak.
3: Ah, başıma gelenler. Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi kafam durdu benim. Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
4: İsterseniz birlikte gidelim size. Ambulansla. Alıştıra alıştıra verelim haberi. Sonrası Allah büyüktür.
3: Dedim ya Hasan Hocam. Benim kafam durdu. Nasıl isterseniz öyle yapalım.
4: Güzel. Şimdi ambulansı arıyorum. Hazır olunca gideriz. Alo. Ben Doktor Hasan. Bize bir ambulans hazırlayın lütfen. Zaten hazır mı? Çok güzel. Geliyoruz öyleyse. Hadi buyurun çıkalım. Gülşen. Sen de yanına sakinleştirici almayı unutma.
5: Unutmam Hasan. Merak etme.
4: Murat Bey, ben sizin kolunuza gireyim. Birlikte çıkalım.

0: Allah'ım çıldıracağım artık. Saat gece yarısını çoktan geçti. Hala bir haber alamadık.
1: Babamın da Kaan'ın da telefonlarına ulaşılamıyor.
2: Komiser Ali Beylere ulaştık sadece. Onlar da hiçbir şey bilmiyor. Ümitsizliği hiç sevmem ama şaşırdım kaldım işte. Çıkıp dışarıda arayayım diyorum. Ona da siz izin vermiyorsunuz.
0: Aman Nurettin babacığım aman. Bir de seni tehlikeye atamayız.
1: Annem haklı dedeciğim. Kaan'ı göz göre göre kaçırdık elimizden. İmkanı yok bırakmayız seni.
0: Koşun kapı çalıyor. Bizimkiler geldi. Ay inşallah. Siz miydiniz Gülşen Hanım?
1: Evet Nebahat Hanım. Benim. Girebilir miyim?
0: Ay kusura bakmayın. Bizde akıl mı kaldı? Buyurun buyurun. Ay şey gecenin bu vakti yalnız mı geldiniz? Doktor bey yok mu?
1: Neredeyse gelir. Hah geldi bile.
0: Hoş geldiniz Hasan bey. Koluna girdiğiniz adam. Aman Allah'ım. Murat bu. Ne oldu sana Murat? Çok perişan görünüyorsun. Oğlumuz nerede?
1: Kaan nerede baba?
2: Kaan? Oğlum mu?
0: Ay, kayboldu de. Ay, yaralı de. Sakın başka bir şey deme Murat. Sakın.
2: Kaan? Abisinin yanında.
0: Gitti mi diyorsun Murat? Ay, ay ben ne yaparım şimdi kadar kızım?

0: İnanmıyorum.
1: Müdür konuşmaya çıkacak galiba.
2: Nasıl olur böyle bir şey?
3: Hikmet Hoca geldi kürsüye.
4: Program o sunacak galiba.
2: Ne söyleyecek acaba?
5: Bir şey diyecek.
1: Bilmiyorum ki.
2: Anlamıyorum. Başımdan çok
5: üzüldüm. Bir dakika dinleyin çocuklar.
6: Sayın okul müdürüm, değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün 19 Eylül 2016 Pazartesi, yeni eğitim öğretim yılının ilk günü. İçinde bulunduğumuz konferans salonunda çok programlar yaptık. Fakat bugünkü program öncekilerden farklı olacak. Bunun sebebini hepiniz biliyorsunuz. Geçen seneki 9. sınıf öğrencilerimizden sevgili Kaan Vatansever bu yıl aramızda yok. Nerede olduğunu tahmin etmek zor değil. O şimdi cennette. Evet, sevgili Kaan'ımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilelebet hür ve bağımsız olarak yaşayabilmesi için vatan topraklarını kanıyla suladı. Lütfen bağışlayın beni. Daha fazla devam edemeyeceğim. Mikrofonu okul müdürüm Yunus Türkmenoğlu'na veriyorum. Buyurun sayın müdürüm.
7: Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bundan yaklaşık 2 ay önce 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Devleti'ni karşısına alan bir grubun hain kalkışmasına şahit olduk. Günün sonunda hainlerin kurdukları tuzak başlarına yıkıldı. Ben buradan sevgili Kaan yavrumuza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımız okulumuzun adını Şehit Kaan Vatansever Anadolu Lisesi olarak değiştirdi. Bunun yanında şehidimizin sevgili ailesinin her zaman ve her konuda yanlarında olacağımızı bilmelerini rica ediyorum. Daha fazla konuşarak sizleri sıkmak istemiyorum. Her birinize en kalbi selam ve sevgilerimi sunuyorum.
6: Sayın müdürümüze teşekkür ediyorum. Şimdi duygularını öğrenmek üzere öğrencimiz Çağdaş'ı mikrofona davet ediyorum. Gel evladım.
8: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ne desem yarım kalacak. Onu çok özlüyorum. Onsuz bir dünyaya alışmaya çalışıyorum. Son söz olarak Kaan'ın babası Murat amcaya seslenmek istiyorum. Murat amca, lütfen beni evladınız kabul edin.
6: Sevgili Çağdaş'a teşekkür ediyorum. Şimdi de öğrencilerimizden Hülya'nın duygularını alalım. Gel bakalım Hülya kızım.
9: Nasıl konuşurum bilmiyorum. Çok üzgünüm. Kaan'ı hayattayken son görenlerden biri benim. Bu benim için hem bir hüzün hem de onun ideallerini yaşatabilmem için güç kaynağı olacak. İyi ki seni tanıdım Kaan. Allah rahmet eylesin sana kardeşim.
6: Biliyorum, acıları çok taze. Buna rağmen aileyi temsilen aramızda bulunduğu için Kaan'ın babası Murat Bey'e şükranlarımızı sunuyorum. Acılar paylaştıkça azalır derler ya, eğer kabul ederlerse Murat Bey'den duygularını dinlemek ve acılarına ortak olmak isteriz. Lütfeder misiniz Murat Bey?
10: Olur Hikmet Hocam, konuşalım.
6: Buyurun Murat Bey.
10: Sayın müdürüm, sayın hocalarım, Kaan'ımın sevgili arkadaşları, beni mazur görün. Duygularıma hakim olmakta güçlük çekiyorum. Onun için kısa konuşacağım. Oğlum Kaan'la gurur duyuyorum.

0: Ailemizde iki şehit, bir gazi var. Çok şükür. Gerekirse kalanlarımız da bu vatan uğruna canını vermeye hazırdır. Okulunuza yavrumun adı verilmiş. Çok güzel. Düşünenlere teşekkür ederim. Daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Bu okulda okuyan her öğrencinin vatan için can vermeye hazır olduğunu bilmek. Evet. Evet, ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretmenlerinize teşekkür ederim. Bu vatan sizin omuzlarınızda yükselecek. Sizden ricam, yarın büyüdüğünüzde ne iş yaparsanız yapın, şehit kanlarıyla korunan bu vatana faydalı olmak birinci amacınız olsun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun.
1: Kanlar ölmez, kanlar ölmez, kanlar ölmez bu vatan.

Bir de Sandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 11. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Ben ezelden Didi'nin meclubuyum, bilmez misin? Hasretinle yaş döken çeşmanımı silmez misin? Gülmüyor, şad olmuyor sensiz hayatım. Neyleyim? Söyle ey mabudi aşkım, vaslı yad etmez misin? Kıymet Hanım'ın bu dizelerine Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hüseyini makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Suat Güney'den dinledik ilk şarkımızı. Eserin başında da İzmir Radyosu saz sanatçılarından Lavtacı Ando'nun Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümüne kulak verdik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağım. Size her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim. Bu geceki programımızda Hüseyini ve Nişabürek makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Dinleyeceğimiz ikinci Hüseyini eser Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. Şiir Nevresi Cedid'e ait. Alp Arslan'dan sunuyoruz. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül. Etsem de abestir, sitemi harete hammül. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül.

Güftesini Sadık Atay'ın yazdığı Zeki Duygulu'nun Hüseyin'i eserini Melihat Gülses'ten sunuyoruz. Hem cemalin gösterip çekmek olur mu kendini? Böyle aşkın ıstırabı öldürür her dem beni.

Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüseyin'i şarkıyı Radife Erten'den dinliyoruz. Hayal deryasına ben bazı bazı, dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı, çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Güftesini Hasan Kaya Manioğlu'nun yazdığı Bahri Altıntaş'ın Hüseyin'i şarkısını Selap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Leylak takıvermiş saçının tellerine, çapkın, kına yakmış minicik ellerine, canlar verilir böyle yaban güllerine.

Güfte ve bestesi Harputlu Hafiz Hayri'ye ait Hüseyini türküyü Cevdet Bolvadin'den dinleyelim şimdi de. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı.

Yıldızlar Altında Nişabürek makamında eserlerle devam ediyor. Hakan Aydınlık'ın Nişabürek makamındaki U taksiminin ardından Çağlar Fidan'ı Ziya Paşa'nın Nişabürek Nakış Yürük Semai'inde dinleyeceğiz. Şiir Fuzuli'ye ait. Ey gül, ne acep silsile-i müşkiterin var. Ey şuh, ne hoş can alıcı işvelerin var.

Bekir Sıtkı Sezgin'i Garbis Efendi'nin Nişabürek şarkısında dinliyoruz. Görmek ister daima her yerde çeşmanım seni. Söyle, mümkün mü unutmak, söyle cananım seni. Özlüyor ruhum, hayatım, sevdiğim canım seni. Söyle, mümkün mü unutmak, söyle cananım seni.

Güftesini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı Vecihe Daryal'in Nişaburek şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi, yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader, kıskanma aşkımı, günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi.

Nedim'in dizelerini, Yusuf Ziya Paşa'nın Nişaburek eserini Hüseyin Gökmen'den dinliyoruz. Mesti Nazım, kim büyüttü böyle bir perva seni? Kim yetiştirdi bugüne, serden bala seni?

Mehmet Sait Paşa'nın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın Nişaburek şarkısını Erol Bingöl'den dinliyoruz. Kendim yanarım derdime gayre zararım yok. Serta be kadem ateşim ama şeririm yok.

Sıradaki Nişabürek şarkımızın güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Varsın, gönül aşkınla harap olsun efendim. Canihanıma nezre eylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime, hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harap olsun efendim.

Sultan 1. Ahmet'in dizelerini, Cevdet Çağla'nın Nişabur şarkısını Teoman Volkan Özselçuk'tan sunuyoruz. İftirakınla efendim ben de takat kalmadı, pare pare oldu dil, aşkta muhabbet kalmadı.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Nişaburek şarkısı. Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. Ah o alevin bağrımda dili, ben böyle sensiz olurum deli. Neredesin ey sevgili? Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Bazı tarihler vardır toplumların hafızasında derin izler bırakır. 15 Temmuz'da Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayan günlerden biri olarak yerini aldı. O gece yaşananlar milli iradenin ve birlik olmanın önemini hepimize bir kez daha hatırlattı. Aradan geçen yıllara rağmen bugün unutmayacağız ve gençlerin de hatırlamasını sağlayacağız. 15 Temmuz'da o kutlu direnişte hayatını kaybeden şehitlerimizi biz de bir kez daha rahmetle anıyoruz ve bugün programımızda 15 Temmuz'un toplumsal etkilerini ve gelecek nesillere aktarılması gereken değerleri konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ejder Okumuş konuğumuz olacak. Ailece başladı. Profesör Doktor Ejder Okumuş stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Feyza Hanım.
0: Son derece önemli bir gün, aradan şöyle bir bakıyoruz 10 yıl geçmiş ama yaşananlar taptaze, hepimizin hafızasında yer etti ve yer etmeye devam edecek. Hepimizin kişisel olarak yaşadığı birçok hatıra var. Ne yazık ki çok üzücü olaylar da var. Ne yazık ki hayatını kaybedenler var, gazi olanlar var. Şu an hala bunun olumsuz etkilerini yaşayanlar var. Biz de elimizden geldiğince bugünü zaten programlarımızda anmaya devam edeceğiz. Birçok programımız var TRT Radyo 1'de gün içerisinde, dinleyicilerimiz onları da dinleyebilirler. Biz de yayınımızda sizinle bu olayın birçok yönünü konuşacağız. Çünkü bu çok aslında yönlü bir olay, tek bir açıdan bakmamak lazım. Bir yandan ailesel boyutları var, bir yandan psikolojik boyutları var, dini boyutları var, milli boyutları var. Çok boyutlu bir olay. Şöyle bir baktığımızda o güne neler söylersiniz? O gün neler yaşandı ve özellikle nelere dikkat etmemiz lazım o günkü yaşananlara baktığımızda?
1: Çok teşekkür ederim. Tabii hala gerçekten 10 yıl önceki olayların duygusal baskısı altında kalıyor insan. Duygu yoğunluğu altında kalıyor. Ben de öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Esenlik diliyorum ve tabii topyekün milletimize, halkımıza hayırlı uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz aslına bakarsanız öncesi ve sonrası diye Türkiye'nin tarihini, varlığını, bütünlüğünü esas alacağımız bir dönüm noktası. Siz başlarken hafızadan bahsettiniz. Türk toplumunun kolektif hafızasında, toplumsal hafızasında hem darbeleri, darbe süreçlerini, darbelerde, geçmiş darbelerde yaşanan olayları yeniden hafızasında canlandırdı bu olay. Hem de aslına bakarsanız birlik ve dayanışma içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi bu millete. Bu hakikaten çok önemliydi çünkü bir darbe girişimi, ama bu darbe girişiminin daha önceki darbelerden ve darbe girişimlerinden farklı yönleri vardı. Bu özellikle de bir yönünün çok önemli olduğunu ben düşünüyorum şahsen. O da halkın, Türk toplumunun algıladığı şekilde doğruydu bu algılaması. Devlete yönelen, devletin varlığına, bütünlüğüne, birliğine yönelen bir darbe girişimiydi. Küresel aktörlerin belki biçimlendirmek istediği, planladığı, programladığı, ama uydu aktörleri, Türkiye'deki uydu aktörleri hem de bir din adına, bir cemaat adına, maalesef dine karşı din diyebileceğimiz, belki konuşuruz, bir din istismarı hareketinin merkezinde olduğu bir harekete karşı bu millet bir bakıma kendi inancını, dinini, değerlerini, devletini, milletini, vatanını savunmak için meydanlara koştu. Kendini siper etti bu darbe girişimcilerine karşı, kötü niyetli insanlara karşı. Ve tabii ki bu esnada çok dehşet olaylar oldu. Yani bu öyle kolay bir şey değil. Biz şimdi rahatça konuşuyoruz. Yaşadık gerçi, hep birlikte yaşadık o süreci.
0: Evet.
1: Her birimiz farklı illerde, ama Ankara, İstanbul bu işi tabii çok daha yoğun yaşadı. Burada özellikle benim kanaatim insanımızın duyarlılığının, üst düzey duyarlılığının bir resmi ortaya çıktı. Çok önemli bence bu. Bütünlük içinde hangi görüşten olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun fark etmez. İnsanlar çıktılar ve bir anlamda varlık mücadelesi verdiler. Bu çok önemliydi. Ve tabii bu kolay olmadı. Yani çok 250'nin üzerinde can verdik, şehit
0: evet,
1: verdik.
0: Ne yazık ki.
1: Ve gerçekten çok sayıda gazimiz var. Bir takım organlarını kaybeden gazilerimiz oldu.
0: Ve aslında hepimiz için çok travmatik bir geceydi ve sonraki gündü. Hakikaten
1: yani
0: hepimizin için.
1: Zorlanıyorum gerçekten.
0: Hı hı.
1: Yani çok zor bir geceydi. Tabii ki bir gece değil aslında bunun devamı.
0: Tabii.
1: Şimdi acaba ne gelecek? Nasıl olacak?
0: Hı hı.
1: Nereye varacak? Ve insanların aynı zamanda tabii tarih bunu henüz daha yazmadı bence. Tarih yazacak bunu. Yani tarih çok iyi bir şekilde yazacak. Çok önemli, yani kırılma noktalarından biri olarak yazacak. Dönüm noktası olarak yazacak. Gerçekten bir halkın, bir toplumun varoluşsal bir mücadelesinin örneğini gördü burada insanlık. Dünya bunu gördü. Bunu Batı aslında böyle tahmin etmiyordu. Şöyle düşünüldü, yani bir grup çıkacak, darbe yapacak, hem de o halkın içinden, o halkın Allah rızası diye kendisine geldiğinde onunla muhatap olan, evlatlarını, her şeyini ona emanet eden bir halk, ama istismar edildiğini fark ettiğinde canhıraş bir şekilde kendini kurşunların, tankların, savaş uçaklarının önüne siper etti, attı. Bu çok önemli bir şey. Ve orada öyle kahramanlıklar sergilendi ki doğaçlama kendiliğinden bu darbecilere karşı, darbecilerin bütün silahlarına, tanklarına, uçaklarına karşı bir takım doğal yöntemler geliştirdi. Şimdi bu çok önemliydi. Şimdi Kazan'daki bir çiftçinin kendi

0: samanlarını, otlarını yakması, uçaklar kalkmasın diye. Bu müthiş bir olay bu. Yine tankların paletlerine altına yatması insanların. O paletlerin dönmemesi için bir takım teknikler geliştirmeleri kendiliğinden. Çok önemliydi gerçekten. Hassas, kritik, stratejik noktalara devletimiz için, milletimiz için önemli olan yerlere insanların gidip destek olması. Değil mi? Yığınlarla, yani hakikaten bütün devlet kurumlarının korunması için insanlar canlarıyla başlarıyla mücadele ettiler, canla başla. Kızılay mesela, Ankara'yı düşünüyorum. Ankara'da Kızılay çok önemli bir meydandı o gece.
1: Evet. Ki
0: Yine
1: ismi değişti
0: ismi
1: zaten.
0: değişti.
1: 15 Temmuz
0: 15
1: Milli
0: Temmuz
1: İrade Meydanı
0: Milli
1: oldu.
0: İrade Meydanı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi müthiş bir kahramanlık gösterdi. Gerçekten saldırı altındayken çalışmalarına devam etti. Külliye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakeza büyük bir saldırı altında. İstanbul Atatürk Havalimanı biliyorsunuz çok ciddi bir saldırı altındaydı. Cumhurbaşkanımızın hayati tehlikesi vardı. Şimdi ailecek o darbe girişimi esnasında düşünebiliyor musunuz? Bu da ayrı bir cesaret örneği. Cepheyi terk etmemek. Şimdi kolay bir şey değil. İftiralar atılıyor. Batı'daki ve Batı medyası işte başka bir ülkeye kaçacak haberleri yapıyor. Almanya ile anlaşmış haberleri yapıyor. Rusya ile görüşmüş haberleri yapıyor vesaire. Ama bu iftiralar karşısında Cumhurbaşkanımız ailesiyle Türkiye'nin bu girişim karşısında sessiz kalmaması, halkımızın meydanlara çıkması, devletine, milletine sahip çıkması konusunda çok müthiş bir liderlik sergiliyor. Zaten toplum gerçekten bunu kendiliğinden bu darbeye karşı mücadeleye başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın bütün Türk halkına duyurusuyla birlikte, meydanlara çıkın duyurusuyla birlikte, bu tabii ki insanları motive etti. Çok daha güçlü bir şekilde insanları oralara çıkardı. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanının çok iyi bir liderlik örneği sergilemesi. Bunu yaparken de gözünü budaktan kaçınmadan, esirgemeden, ailesiyle birlikte düşünün, yani bulunduğu yerden İstanbul'a, havalimanına gidiyor. Ve orada çok canhıraş bir mücadele var. İşte havalanın kontrol altına alınması lazım. İnemeyebilir, gece havada saldırıya uğrayabilir. Bütün bunları göğüsleyerek cesur bir şekilde havalimanına iniyor ve orası kontrol altına alınıyor. Şimdi belki bunları yapmasaydı, bütün tabii bulunduğu yere saldırı düzenleniyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani çok önemli şeyler bunlar. Ve sonra halkıyla birlikte darbecilere karşı mücadele ediyor. Burada siyasi liderliğin çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Ama bütün bunlarla birlikte halkımızın, toplumumuzun bütün unsurlarıyla birlikte kendini bu darbecilere karşı siper etmesi çok müthiş bir olay.
1: Bu zaten
0: Yani
1: bizim
0: çok,
1: milletimizin mayasında
0: bu
1: var.
0: çok önemli
1: Kesinlikle.
0: gerçekten. Hatta burada şunu da ifade edeyim, biraz da tabii gene de kritik yapalım, tarihi bir olay çünkü çok önemli bir olay. Şimdi bizim milletimizin zaten geçmiş darbeler karşısında bazı yapamadıklarıyla ilgili muhasebeleri vardı. Vicdan muhasebeleri vardı belki. Zorunluluktan kaynaklandı bu yapamama da belki. Ama bu onlara onu telafi etme imkanı da verdi tabiri caizse. Burada medyanın rolünü de unutmayalım. Ben şimdi medyanın çok güzel bir şey ifa ettiği kanaatindeyim. Rol ifa ettiği kanaatindeyim. Yani birkaç tane belki marjinal şeyi saymazsak bütün medya organları yekvücut oldu Türkiye'de. Tamamı hem darbecilerin saldırısına maruz kaldı,
1: Evet.
0: hem de tamamı yekvücut aynı söylemle darbeye karşı çıktılar. Bu bence, yani şeyi terk etmediler, bakın zeminlerini terk etmediler, bulundukları konumu terk etmediler, cephelerini terk etmedi, hepsi kanallarına, binalarına sahip çıkmaya çalıştı. Yani bütünüyle, bütün aktörleriyle burada medyada tarihi yazdı. Çünkü başka bir yerde olsaydı belki böyle bir şey yapılmayabilirdi. Bunu da ben çok önemsiyorum. Yani medya boyutunun bu konu 15 Temmuz konuşulurken, ele alınırken mutlaka altının çizilmesi lazım.
1: Ve bu da beklenmiyordu galiba.
0: Beklenmiyor.

0: Bunu yapanlar bütün medyayı ele geçireceklerini ve istediklerini söyleyebileceklerini düşünmüşlerdi ki bekledikleri gibi olmadı.
1: Kesinlikle olmadı. Ya TRT'nin mesela kahramanlığını düşünün. TRT çok müthiş bir tepki koydu ortaya. Direniş koydu. Yani bu darbe girişimine karşı bence TRT'nin diğer medya organlarının halkla birlikte bütünleşerek yaptığı şey bir devrimdi. Yani müthiş bir devrim örneğiydi bu. Evet. Ben böyle adlandırıyorum yani tamamen. Bir de dediğim gibi özellikle bir din istismarı, din sömürüsünü hissetti bu millet.
0: Evet.
1: Yani daha önce hep hizmet, din, cemaat gibi kavramlar üzerinden bu insanlara yaklaşan bir yapı, işte insanlar böyle bir yapının devlete baş kaldırması, darbe yapmasını tamamen kötü niyetli olarak okudular, doğru okudular ve istismar edildiklerini düşünerek çok daha güçlü bir şekilde tepki koydular ortaya. Engellediler de bütün güvenlik güçlerine, gerçekten bu milletin kahraman güvenlik güçlerine, gerçek güvenlik güçlerine destek olarak onlarla birlikte, bazen onların önünde, dediğim gibi tankların da önüne yatarak çok şehit verdik öyle ya.
0: Evet, evet.
1: Çok büyük bir asalet bu. Gerçekten büyük bir asalet. Yani bir insanın, bir milletin canını ortaya koyması öyle kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil yani. Hele geçmişte yaşanmış. Şimdi bizim bölgemiz, yani Orta Doğu'yu Türkiye'de dahil bir bütün olarak baktığınızda darbeler bölgesi. Yani pek çok darbe görüyor bu coğrafya. Bütün ülkelerde tek tek sayalım o süreçlerde. Geçmişe doğru son bir asır özellikle, hatta 50-60 yılı düşünün, hemen çevremizdeki ülke sürekli darbeler var. Türkiye'de bundan nasıl inanılır?
0: Ne yazık ki çok acı sonuçları var acı bu sonuçları. Darbelerin ve bunu biliyor aslında.
1: Biliyor millet ve onun için de çok güzel, çok iyi bir hareket ortaya koydu. Her şeyiyle sahip çıktı. Üstelik burada vurgulanması gereken önemli bir şey de şu bence. Kendi inandığı kutsallarla birlikte bunu yaptı. Kur'an-ı Kerim, yani zaten ondan sonra meydanlarda Kur'an okundu.
0: Evet.
1: Dualar yapıldı. Hele o gece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi anlamda başkanın mesajlarını almalarıyla birlikte bütün din görevlilerinin camilere koşması, minarelere koşması ve sala okuması, o belki ayrı bir başlıkta değerlendirilmesi gereken bir şey. Müthiş bir olay. Hem darbe karşıtlığını desteklemek anlamında, motive etmek anlamında, hem de bu toplumun, bu milletin derinliklerinde nelerin olduğunu ifade etmesi bakımından gerçekten çok çok önemli. Bütün bunların hepsini siz dediniz ya başlarken, çok boyutlu bir olay.
0: Evet.
1: Çok boyutlu değerlendirilmesi gerekiyor. Gerçekten de öyle. Bütün boyutlarıyla görmek lazım. Yani o bütün boyutlarını ele aldığımız zaman bu olayın darbe girişimcileri açısından, darbeciler açısından çirkinliğini, aşağılık olduğunu, ona karşı canlarını ortaya koyan insanların da, bu milletin de kahramanlığını, efsanevi kahramanlığını, destansı kahramanlığını daha net bir şekilde görürüz. Onun için bütün yönleriyle ele almamız lazım. Ve çok önemli şurası, bazı yazarlar da o zaman dile getirdiler. Konuşmalarımızda, yazılarımızda biz de hep bunları işledik. Devletin, milletin, vatandaşın malına hiçbir şekilde zarar verilmeden yapıldı bunlar. Bakın, bu çünkü bir savaş. Müthiş bir savaş var. Ama millet, halk hiçbir şekilde hiç kimsenin malına, mülküne zarar vermeden yapıyor bütün bunlar. Bu ne kadar değerli bir şey.
0: Evet.
1: Bakın, bazı gruplar vardır, zaman zaman işte eylem yaparlar. Dünyanın değişik yerlerinde ve Türkiye'de de oluyor bazen bu. Şimdi bu olaylarda bakıyorsunuz, ya inanır mısınız, milletin, devletin kaldırım taşlarına kadar her şeyi söküyorlar, yakıyorlar, insanların özel araçlarını yakıyorlar, zarar veriyorlar. Ama bu olayda böyle bir şey söz konusu olmadı. Yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. İnsanlar duygusallıkla pek çok şeyi yapabilirlerdi. Ama burada rasyoneliteyi hiç kaybetmediler. Bunun nasıl büyük bir yanlış olduğunu, bunun kul hakkı olduğunu, devlete, millete zarar vermenin büyük bir yanlış olacağını biliyorlardı. Yani yanlışa karşı yanlışla cevap vermediler. Yanlışa karşı yanlış yapmadı bu millet.
0: Evet. Bu kadar çabuk hareket edebilmek, bu kadar çabuk bir olabilmek, o aynı yürekteki işte yangınla oraya koşabilmek, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu bir, bence bu bir mucize.

0: Yani
1: Çok çabuk çünkü.
0: bu halkın, şimdi bu milletin yazdığı, ortaya koyduğu bir mucize. Yani bu izahıyla ilgili belki çok şey söylenebilir ama bunun izahı öyle kolay değil. En önemlisi şu bence, insanlar hem o tarihten gelen, biraz önce söyledim, tarihten gelen o darbe süreçlerindeki daha fazla acaba rol alabilir miydik, daha çok aktör olabilir miydik o darbeleri engellemek için sorusunun cevabıydı aslında bu aynı zamanda. Bütün darbelere karşı bir cevap da aslında bir duruştu. Aslında bu milletin bu duruşu bir medeniyet duruşuydu. Benim kanaatim. Büyük bir duruş yani. Bu büyük bir duruş, çok korktu bu insanlar. Yani dediler ki biz
1: Aynı şeyleri bir daha
0: duramayız.
1: yaşayamayız.
0: Yaşayamayız ve bu devlet şimdi Türk halkı öteden beri devletine sadık bir halk. Devlet
1: Tabii ki.
0: başka bir şey bu halk için. Çok önemli bir mukaddes. Dolayısıyla bunu kaybedemeyiz diye düşündüler. Yani ve her şeyleriyle sokağa çıktılar. Bakın, o kadar ilginç hikayeler var ki, o kadar önemli hikayeler. Bir anne baba normalde bir kargaşa durumunda evladına, çocuklarına
1: Aman
0: oturun
1: sakın
0: der.
1: evden çıkma der.
0: Oturun der. Burada öyle olmadı. Burada ne duruyorsunuz oğlum, ne duruyorsunuz kızım? Hadi bakalım, meydanlara çıkıyoruz. Darbecilere karşı savaşacağız diye çıktı insanlar. Bütün maddi birikimlerinin gitmesi pahasına ürünlerini yakan insanlarımız oldu. Ve devletin vermek istediği desteği de kabul etmedi bu insanlar. Bak, bunlar büyük hikayeler. Ya ben Allah için yaptım dedi bu insanlar.
1: Evet.
0: Yani
1: Şimdi
0: kendi...
1: aile demişken hocam, aile açısından da çok önemli bir
0: Evet.
1: yeri var, değil mi? Siz bununla
0: Ben
1: ilgili de bir cümle söylemiştiniz. Çok önemliydi.
0: şöyle görüyorum. Daha önce bunu işledim, çok da işledim. Bu olay, 15 Temmuz olayı, aile sahibi olmayan insanlar arasındaki bir savaştı, bir mücadeleydi. Yani ailelilerle ailesizler arasında bir savaştı. Türk toplumu aile sahibi idi bu darbeye karşı çıkanlar. Ötekiler ailesizdi. Çünkü bu yapı, bu paralel yapı, bu küresel ölçekte örgütlenmiş, ki bu küreselliğin altına çiziyorum. Çünkü öyle hayal edilemeyecek kadar dünya çapında büyük örgütlenmeye sahip bir yapıydı bu yapı. Bu yapı aynı zamanda dinin bazı özellikle unsurlarını veya inanç esaslarını, daha doğrusu halk dindarlığının, folk İslam diyoruz biz buna, halk dindarlığının bazı öğelerini istismar eden bir yapıydı. Özellikle de Mehdicilik, Mesiyanik Mehdici girişim diyoruz biz buna. Dünya çapında bir örgüttü bu manada. Dolayısıyla şimdi bu örgüt ne yaptı önce? Bu yapıyı kurmak için gençleri ailelerden önce aldı. Gençleri ailesizleştirdi. Yani biz, sizin her şeyiniz biziz, aileniz biziz. Siz anne, baba vesaire, onları bırakın, ikinci plana atın. Onlarla görüşmeniz, sık sık gitmeniz vesaire, hayır, buna gerek yok. Sizin her şeyiniz biziz dediler ve köleleştirdiler, mankurtlaştırdılar adeta. Yani onların bütün dünyalarını, zihinlerini, akıllarını kendilerine bağladılar. Dolayısıyla aile diye bir şey kalmadı ortada. Ama bu şeye tam tersi, darbe girişimine karşı mücadele eden insanlarda demin verdiğim örnek gerçekten önemli.
1: Ailecek
0: Aile, ailecek
1: dedikler.
0: bir mücadele. Müthiş bir aile dayanışmasını gördük biz burada. Yani aileler şunu düşünmedi: ben oğlumu kaybeder miyim, evladımı kaybeder miyim düşünmedi. Şöyle düşündüler: benim evladım, oğlum şehit olsun bu yolda diye düşündüler. Bu çok önemliydi bence. Büyük kahramanlıktı. Aile vurgusunun da ben burada önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir kez daha aile bu olayla birlikte bence her konuda bir millet için, toplum için merkezi önemde bir kurumdur. Bu bir kez daha ortaya çıktı. En temel değerimizdir aile. Yani onun için ona da işaret edeyim müsaade ederseniz. Cumhurbaşkanımız sık sık ailenin önemine işaret ediyor. Sık sık nüfusa işaret ediyor. Yaşlanıyoruz uyarısı yapıyor. Bu çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Bunu varlığımız için söylüyor, geleceğimiz için söylüyor. Bu bir politik bir şey değil. Bu basit bir slogan değil yani. Hakikaten yaşlanıyoruz, yaşlanma. Buna dikkat etmemiz gerekir. Onun için sürekli bunu vurguluyor. Bu 15 Temmuz'da biz bunu gördük. Ve bunun altını çizmeliyiz. Bunları ısrarla eğitimciler, akademisyenler, üniversiteler bunları işlemeli bence. Bunlar çok önemli. Tabii en önemli şeylerden biri de din, sahih dinin işlenmesi. Yani sahih din, İslam esasları, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere kutsal kitabımız, temel esasları içeren sahih kaynaklardan öğrenilmeli.
1: Evet.
0: O da, bu da bir eğitim meselesi. Bu da çok önemli. Yani doğru yerde din çünkü çok hassas bir konu.
1: Çok.
0: Çok hassas bir konu. Ve dinin,
1: ve herkesin fikrinin olduğu, herkesin
0: sahipsiz,
1: dayatmaya çalıştığı
0: çok
1: bir konu.
0: Çok güzel. Sahipsiz.
1: Evet.
0: Din tamamen işte size Allah'ın kaynakların belirlediği, bildirdiği bir şey ama herkes her din konusunda her şeyi konuşuyor, söylüyor, yazıyor. Dolayısıyla belki de popüler anlamda ve kitlesel anlamda birçok insanın istismar edilmesine de yol açabiliyor. Çünkü din, dedim ya, sahipsiz olduğu için din adına maalesef insanlar istismar edilebiliyor. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Ya burada şu asla düşünülmemeli. Yani istismar ediliyor, öyleyse din kötüdür, olumsuz. Haşa, hiç böyle bir şey düşünülemez. Her şey istismar ediliyor. İstismar ediliyor diye doğru şeyden, değerden, güzelliklerden vazgeçebilir miyiz? Vazgeçemeyiz. Tam tersine onun doğrusunu yapmalıyız. Doğrusunu ortaya koymalıyız. Din de böyledir. Din bizim toplumumuzun, milletimizin temel asli dayanağıdır. Yani o olmadan olmaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla istismar boyutlarını ortadan kaldırmamız lazım. Bu da eğitim işi.
1: Evet.
0: Hem ailede hem de eğitim kurumlarında eğitim işidir hakikaten. Bu işin en önemli boyutlarından biri de bu. Bu hareket bunu gösterdi bize. Bu 15 Temmuz olayı bize bunu gösterdi. Hain darbe girişimi ve bu darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışanların zihniyet dünyaları bu halkın nasıl istismar edildiğini gösterdi. Burada tabii en önemli şeylerden biri de hangi görünümde olursa olsun teklif edilen şeylerin, insanlara teklif edilen şeylerin ahlaki olmaması durumunda reddedilmesi gerektiğini de gösterdi. Yani sizin çocuklarınızı istedikleri kadar bedava okutabilirler, istedikleri kadar onlara sizi memur yapacağız, sizi istediğiniz devlet kurumlarına yerleştireceğiz, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız demeleri durumunda bizim kesinlikle ahlak olmalı, güzel ahlak. Evet. Ve evet, kesinlikle böyle bir şey bizim çıkarımıza uysa bile reddetmeliyiz. Reddetmeliyiz ya. Şimdi soruların çalınmasından bahsediliyor vesaire. Ne çalınması ya? Ele geçirmişler yani, çalınmanın da ötesinde. Ele geçirmişler. Böyle bir şeyi ben nasıl kabul edebilirim diye sormalıyız.
1: Evet.
0: Yani kendi lehimize gibi düşünerek duygusallık etmemeliyiz. Çocuğumuza çok güzel gelecek vaadiyle bunlara kanmamalıyız. Canı cehenneme demeliyiz.
1: Evet. Yani ne kadar önemli.
0: Çok önemli. Ahlaki boyut çok önemli.
1: Evet.
0: Yani istismar eden varsa istismar edilen de sorumludur. Yani istismar. Burada biraz da kendimize de şeyi bakmalıyız ya. Dönüp
1: aslında
0: aynaya bakmalıyız.
1: Çok ders var.
0: Çok
1: hakikaten
0: ders var. Evet.
1: Biz de bunları konuşmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Dediğim gibi gün içerisinde TRT Radyo 1'de birçok program olacak. Birçok radyo tiyatrosu olacak. Dinleyicilerimiz onları da dinleyebilirler. Size de çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Bizimle birlikte olduğunuz için. Hı. 15 Temmuz'da.
0: Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten iyi bir konu oldu. Güzel bir konu oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ejder Okumuş bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç'ti. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Bir kez daha 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz sevgili dinleyenler. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Tarih 1940. Türk atletizminin zirveye çıktığı yıl. 11. Balkan Atletizm Şampiyonası'na İstanbul ev sahipliği yaptı. 5-6 Ekim günlerinde Fenerbahçe Stadı'nda düzenlenen organizasyona spor severler büyük ilgi gösterdi. Yarışmalara milli sporcularımız damga vurdu. 200 ve 400 metre koşuda Melik Kotanca, 800 metrede Rıza Maksut İşman, 400 metre engelli koşuda Faik Önem birinci oldu. Yarışı ilk sırada bitiren 4x100 bayrak takımında Muzaffer Baloğlu, Fikret Taygun, Turan Çetinbaş, Melih Kotanca yer aldı. Melih Kotanca, Faik Önem, Muzaffer Baloğlu, Veysi Emre, Muhittin Akın, Fikret Taygun, Agop Yavru Tınmaz, Rıza Mahsut İşman, Şevki Koru ve Hüseyin Albayrak gümüş madalya kazanan sporcularımız oldu. 1940 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ay yıldızlı sporcular 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Ülke sıralamasında ise Türkiye 47 puanla zirveye çıktı. Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçta millilerimiz ilk Balkan şampiyonluğunu elde etti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen 10 binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT 1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den yayınlandı. Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca

geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında belediye başkan vekili Mehmet Çiçek'in makam aracında yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaları Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiklerini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı, yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı, Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantılar olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte.

0: saat 6.
1: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayrakları ile meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldılar. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT 1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk üç bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibariyle resmi adım atılacak dedi. Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli aranıyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in makam aracında yer aldığı 3 araca el konuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent.

Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım, dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'e talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiğini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı. Yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım, dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi ise yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu ifade etti. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, doğusu 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık, rüzgar güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Fehmi Çeçen Bey efendi. Fehmi Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Fehmi Bey, sizinle bu sabah Kur'an'da diller ve kültürleri konuşalım. Kur'an-ı Kerim dil ve kültür başlıklarına nasıl bakmış, nasıl ayetler var?
2: Şöyle söyleyelim, bütün insanları Allah yarattığına göre, dolayısıyla bütün insanlar hakkında en belirleyici, en kesin sözleri de o söyleyebilir, o bize yol gösterebilir.
1: Evet.
2: Bu şekilde insanın insana tahakkümünü önüne geçirmiş oluyor. Öyleyse diller ve kültürler konusunda da Allah-u Teala bize ne söylüyor, bu bizim için belirleyici bir yol gösterici olacaktır, önemlidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hucurat Suresi ayet 13. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Demek ki insanların farklı farklı şubelere, boylara, bölümlerine sebebi tanışmak. Efendim, birbiriyle alakadar olmak, ünsiyet kurmak. Biliyorsunuz insan kelimesinin bir açıdan da ünsiyet kelimesinden gelir. Ünsiyet kurabilme kabiliyetine evet, sahip olan varlık.
1: Tabii.
2: Bunun için vardı. Şimdi bir insanla tanışmanızın asgari şartı nedir? Onun neyini bilmek? Dilini bilmek.
1: Tabii, doğru.
2: Otomatik olarak bu bizi Rum Suresi'nin 22. ayetine götürecek. Peki Allah orada ne buyuruyor? Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasına Allah'ın ayetlerindendir. Bunda bilenler için ayetler vardır. Öyleyse çok nettir ki diller ve kültürler Allah'ın ayetleridir. Bir dili öğrenmek, bir dili tanımak, bir kültürü öğrenmek aslında Allah'ın bir ayetini tanımaktır. Şimdi çocuklarımızın bu düşünceyle yetiştirildiğini düşünelim. Küçüklükten büyüyene kadar. Kültür düzeyi nasıl olur? Yabancı dil ilgisi nasıl olur?
1: Aa, tabii ki, ne diyorsunuz?
2: Irkçılık yani, diye bir şey kalır mı?
1: Dileriz kalmaz tabii. Kalmaz muhakkak. Yani hele hele onu öğrenmesi, açılımı, ufkunun genişlemesi çok muazzam bir şey.
2: Gerçekten. Hiçbir şeydir. Allah isteseydi hepimizi bir tek dilde yaratabilirdi.
1: Tabii ki. Tabii.
2: Bizim yabancı dil kavramımızdan haberimiz olmazdı. Ama rekabet için, gelişme için, zıtlar birbirini doğurduğu için elbette ki yabancı dil bilmek kişinin kendi kişisel gelişimini anlayabilmesi için çok önemli bir şeydi. Bakın konumuz değil ama yabancı dil öğrenmek, bunun için çaba sarf etmek Alzheimer'ı engelliyor.
1: Evet, geciktiriyor.
2: Geciktiriyor yani. Neden? Çünkü insan zihinsel faaliyeti aktif olduğu sürece, demir gibi çalıştığı sürece pas tutmuyor. Böyle bakmak
1: evet.
2: lazım. Bizim burada itikadi olarak üzerine durmamız gereken şu. Madem ki diller ve kültürler Allah'ın ayetidir. Öyleyse İtalyanca ve İtalyanlar, İngilizce ve İngilizler, Bulgarca ve Bulgarlar, Yunanca ve Yunanlar, her birisi Allah'ın ayetidir. Dolayısıyla ırkçılığa yer yoktur. Yani bir başkasına dili üzerinden, kültürü üzerinden, rengi üzerinden düşmanlık

0: etmek İslam dışıdır. Madem ki diller Allah'ın ayetidir, öyleyse dil düşmanı eşittir din düşmanları beraberinde getirecektir zorunlu olarak. Bu noktada yapmamız gereken nedir? Yani kavga etmek yerine, kötü gözle bakmak yerine, dil öğrenme kabiliyetini geliştirmek, efendim işte çocukların kültür düzeyini yükseltmek için yabancı dil sevgisi aşılamak, hatta tırnak içerisinde bir Müslüman için yabancı dil diye bir şey de yoktur. Onlar yabancı değildir, Allah'ın ayetleridir. Böyle baktığında daha isabetli geliyor sanki. Kur'an-ı Kerim yabancı dile özetle Allah'ın ayeti gözüyle bakıyor. Yani Allah'ın ayetlerini tanımış, öğrenmiş oluyoruz.
1: Tabii dilden ortaya çıkan bir kültür de var muhakkak.
0: Tabii.
1: Yani tabii. Yeryüzünde milletlerin çeşitliliği kadar kültürlerin çeşitliliği de var. Bu demektir ki her farklı dile sahip olan, farklı renge sahip olan, farklı yaşama biçimlerine, farklı kültürlere, farklı müziklere sahip olacak demektir.
0: Aynen öyle. Bakınız Fatır suresinin 17-18. Ayetleri olacak. 27-28. Ayetleri olacak. Allah-u Teala bu farklılığı doğanın bir parçası olarak gösteriyor bize. Mesela ayetler uzun. Dinleyicilerimiz bakabilir. 27-28. Ayetlerde Allah şöyle diyor. İşte diyor çeşitli çeşitli kayalar vardır. Siyah, kırmızı renkli olanlar vardır. Sizden de var diyor. Ve ayet şöyle bitiyor. Allah'tan en iyi alim kulları korkar diye. Aslında Allah'ın burada alim dediği toplumdaki farklılığı, toplumdaki çok kültürlülüğü kavrayabilen kişidir. Bunu kavradığımız zaman zaten ırkçılara şuna buna yer kalmaz. Mesela azıcık tarihi kurcalarsak görüyoruz. İşte Amerika'da zencilere yapılan bir haksızlıklar ya da onların taşkınlık gösterecek zıtlar birbirini doğuracak.
1: Tabii.
0: O karşı göstermiş olduğu reaksiyon. İşte Kızıllar şeytan gibidir diye Engizisyon mahkemesine yakılanlar. İşte diller ve kültürler hakkında aşağılayıcı ifadeler. Mesela Avrupa'da özellikle Osmanlı zamanında kayıtlara geçmiş ve şu anda da canlı olan mesela nedir? Türk gibi şöyle yapmak, Türk gibi böyle. Bunlar bizim zorumuza gitmiyor mu? Gidiyor. Bunlar yapılmamalı, olmamalı. İşte bu ayetler bunun önüne geçiyor. Yani Türk olmak, Kürt olmak, İtalyan, Alman, İngiliz olmak aslında Allah'ın kulu olmaktır.
1: Tabii.
0: Yani bu şekilde baksak daha iyi olur. Ayrıca buyurduğunuz gibi her dil, her kültür efendim kendi gelişimini, kendi ilerlemesini doğuracaktır. Bu rekabet doğurur. Mesela bakın Avrupa'daki kültürler, dünyanın farklı yerlerindekilere. Sofraları da farklı, müzikleri de farklı.
1: Hele müzikler. Yani
0: İnanılır gibi
1: müzik yani. Dil gibi.
0: Yani, mesela özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Araya girdim.
1: Estağfurullah ne demek?
0: İtalyanca mesela. Mesela Luciano Pavarotti diyebiliriz mesela.
1: Tabii.
0: Sesini.
1: Tabii.
0: O dil o türlü müzik yapımına uygun.
1: Doğru. Benim de mesela müziklerini dinleyerek o müziğin hangi topluma ait olduğunu, bir müzik dinlediniz mesela, hangi topluma ait olduğunu rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.
0: O müziğin notalarından, seslerinden de nasıl yaşam tarzına sahip
1: ulaşabiliyorsunuz? Duyguları ne, efendim, yaşama kültürleri ne, bunları öğrenebiliyorsunuz hakikaten. Onun için çok önemli. Yani dil dediğimiz zaman sadece konuşulan lisanı anlamamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Aynen.
1: Mesela bazı ifade biçimleri, müzik başta olmak üzere, bir dil gibi adeta.
0: Zaten dil kelimesi köken itibariyle Farsça gönül demektir.
1: Hmm.
0: Bir insanın dilini biliyor olmak,
1: evet, doğru.
0: Onun gönlüne inebiliyor olmaktır.
1: Evet, evet.
0: Bu müzik yoluyla olabilir, bu efendim çeşitli sanatsal faaliyetlerle olabilir, çeşitli şekillerde olabilir. Velhasıl dil Allah'ın ayetidir ve korunması gerekir.
1: Kesinlikle. Bir müzik arası verelim. Bu da güzel bir dil. Refik Fersan'ın Nihavend Peşrevini TRT İstanbul Radyosu Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Fehmi Bey, şimdi dillerden bahsettik. Dil çok önemli bir şey hakikaten. Bir ayet. Bunun varlığı da bir ayet. Allah Teala şöyle bir şey de yapmış. Her kavme kendi dilini konuşan bir peygamber göndermiş. Yani gönderdiği peygamberler gittikleri kavmin dilini konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Elbette bu çok değerli, çok önemli bir şey. İsterseniz bu bölümde bunu konuşalım biraz.
1: Gayet önemli. Allah-u Teala her topluma elçi gönderdim diyebilirdi. Ama kendi...

0: Ana dillerini konuşan elçi gönderdim diyor. Demek ki onun gönderdiği metin bir kere kendi toplumunun dilinde olacak ki ilk önce muhatapları bunu anlasın. Ama aynı zamanda bu zaruri olarak o dilden diğer dillere tercüme edilmesini de gerektirir. Nitekim Resulü Ekrem İslam daveti yaparken işte çeşitli ülkelerin saraylarına elçiler gönderdi ve kendi dillerinde gönderdi. Onlara da doğal olarak. Tabii. Yani dil bir iletişim aracıdır. Kültür bir iletişim aracıdır. Kavga aracı değildir. Kur'an-ı Kerim buna vurgu yapıyor ısrarla. Bakınız başka ayetlerde Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde gezin dolaşın. Sizden öncekilerin sonlarına bir bakın. Yalanlayanlardı. Çoğusu yalanlayanlardı diyor. Ama neyi nasıl yalanladılar ve onlara giden hakikat neydi? Bunu öğrenmek için mecburen zaruri olarak dil bilimine ağırlık vermemiz gerekir. Mesela Mısır hiyeroglifleri çözüldüğü zaman neyin ne olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla yani dil üzerine eğilme, dil üzerine çalışmak aslında Allah'ın ayetine çalışmak olduğu gibi öyle bir anahtardır ki bize bambaşka kapılar, başka başka ufuklar açacaktır. Son derece önemli yani dil üzerine.
1: Tabii canım, kesinlikle.
0: Hatta bu noktada bakınız Lokman Suresi'nin 8. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. İnsanlara dudak bükme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünenlerin hiçbirisini sevmez. Buradan anlıyoruz ki yani iç içe geçtiği için konular. Dili konuştuğunuz zaman o dilin efendim işte kendi içerisinde bir kültürü oluşacak, bir müziği, melodisi oluşacak. İşte toplumları dillerinden ötürü, renklerinden ötürü, çekik gözlü diye, siyahi diye aşağılamanın ne kadar korkunç ve yanlış bir şey olduğunu Allah bize anlatıyor.
1: Tabii tabii.
0: Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Bir diğerimizi aşağılamanın asla hakkımız yok.
1: Bir de şu var. Mesela Allah-u Teala'nın kavimlere gönderdiği, verdiği, lütfettiği diller önemli bir nimet hakikaten. Bir başka dile üstünlüğü yok. Yani tabii. Irklar arasında üstünlük olmadığı gibi diller arasında da üstünlük yok.
0: Aynen.
1: Bir de zaten mesela ben onu çok denedim hayatımda. Buradan bir dili duyduğumda Türkiye'de çok sert gelebiliyor. Ama o ülkeye gidip o dili orada dinlediğim vakit çok melodik bir dil, müzikal gücü çok güçlü bir dil olarak geldi bana. Mesela Almanca, mesela Japonca, efendim, özellikle Japonca ve Almanca beni çok şeylerdi sertlikleri bakımından. Ama Almanya'ya veya Japonya'ya gittiğimde dillerin kendi içinde çok güzel olduğunu gördüm. Hakikaten böyle bir özelliği var. O bakımdan hani şimdi çok söylenen bir şey var. Fransızca, İtalyanca gibi dillerin dünyanın en güzel dilleri olduğu. Yok öyle bir şey. Bir Afrika
0: kim
1: dili
0: karar veriyor buna?
1: Tabii.
0: Kim evet, karar veriyor?
1: Bir Afrika dili çok güzel. Hakikaten çok güzel.
0: Hepsi yani. Güzel hocam. Yani
1: kesinlikle.
0: Kim karar güzel. Veriyor bunu? Bu şey gibi yani. Bir ev görüyorsunuz dışarıdan. İçine girmedikçe ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri de diyorsunuz durup dururken. Yani bunların hepsi bence hakikaten gereksiz şeyler. Yani falan dil falan dilden daha güzeldir, daha özeldir. Mesela Farsça şiir dilidir, İtalyanca şarkı dilidir, uluslararası dildir. Yani her dilin kendisine özgü bir takım özellikleri falan vardır. Bu bir ailenin işte 5-6 tane çocuğu gibidir. Yani anne babası hangisi diğeri için bu kötüdür falan der. Böyle bir şey olmaz yani.
1: Tabii tabii.
0: Burada Kur'an-ı Kerim'in özellikle ısrarla vurgu yapmaya çalıştığı şey şu. Yüce Allah'ın diller vasıtasıyla insanlarla konuşur. İnsanların birbirleriyle tanışmasını ve konuşmasını ister. Ünsiyet kurmalarını ister. Problem dilleri, ırkları alt üst diye sınıflandırmak. Biz sizden daha iyiyiz, sizden daha iyiyiz'e çekip ondan sonra sonu gelmeyen kavgalara ve karmaşalara insanları itmek. Aslında bunu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri bizi buraya getirecektir. Evet. Allah buyuruyor ki hepiniz Allah'ın kullarısınız. Öyleyse dil kökenli, ne bileyim ırk kökenli çatışmalar son derece saçma ve korkunç boyutlara ulaşıyor. Bunlara sakınmak lazım.
1: Tabii. Bir de bu dillerle sağlanan iletişim çok mühim. Yani mesela iletişimde bir kural var. Bunu ben birkaç kez yazmıştım. Şöyle diyorum. Bir topluma hitap edecekseniz eğer o toplumun dilini öğrenmek zorundasınız. Eğer kendi dilinizi o topluma dayatırsanız, öğrenmelerini isterseniz sizi anlamaları için bunun adına totaliter bir anlayış denir. Ama karşı tarafın dilini siz öğrenirseniz bu çok centilmence bir şey olur. Mesela Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'la konuşmasını düşünelim. Musa Aleyhisselam'ın dili İbranice ise mesela Allah-u Teala onunla İbranice konuştu. Konuşmuş olmalı. Yani,
0: evet, evet,
1: evet. Çünkü hitap ettiğinde Hazreti Musa onu anladı. Ve konuştular. Dolayısıyla bu dil meselesi gerçekten çok önemli. Yani iletişim sağlamak bakımından önemli. Bir de birinci bölümde konuştuk. Dilin oluşturduğu kültür bakımından önemli.
0: Ben de çok ekleyecek bir şey görmüyorum. Yani bu Musa

0: Örneğin çok güzel bir örnek oldu. Yani dillere, kültürlere hak ettiği değeri verelim.
1: Kesinlikle. Böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim Fehmi Çeçen Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Celal Bakar'ın söylediği bir Erzurum türküsüyle başladık. Çelik Pazarında Ufacık Taşlar. Programı hazırlayan Elif Sucu, teknik yapımda Taceddin Dolu, spikeriniz ben Ömer Ergedik. Sağlıklı ve huzurlu günler sizinle olsun diyerek Türk sanat müziği ile birlikteliğimize devam ediyoruz. Rast makamındaki şarkıyı Emel İşcan seslendiriyor. Unutulmuş birer birer, eski dostlar, eski dostlar.

Sevgili dinleyenler, bu güzel müzikleri dinledikten sonra dilerseniz sizlere programımızın konu ve konuklarına dair bilgi verelim. İlk konuğumuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, aynı zamanda Su Kaynakları Mühendisliği uzmanı Doçent Doktor Sayın Hüseyin Yıldırım Dalkılıç'la iklim değişikliği ve su kaynakları, kuraklıktan taşkınlara değişen riskler üzerine konuşacağız. Ardından Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doktor Sayın Özgür Esmeray ile kekemelik hakkında konuşacağız. Konu ve konuklarımızı tanıttıktan sonra programımız müzikle devam ediyor. Sözü ve müziği Altan Çetin'e ait olan şarkıda Hande Yener'i dinliyoruz. Senden ibaret.

0: Günaydın Türkiye programında konuğumuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı. Aynı zamanda Su Kaynakları Mühendisliği uzmanı Doçent Doktor Sayın Hüseyin Yıldırım Dalkılıç'la iklim değişikliği ve su kaynakları, kuraklıktan taşkınlara değişen riskler üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Dalkılıç merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ömer Bey.
0: Efendim tabii son birkaç yıldır özellikle Türkiye'de kuraklığı konuşuyorduk. Bu yılsa taşkınlar, seller ve aşırı yağışlar gündemde. Bu değişimi nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Evet Ömer Bey, aslında yine tekrar size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü çok önemli konuları gündeme taşıyorsunuz. Dinleyicilerimizin de bu konuda bilinçlenmesine çok büyük katkıda bulunuyorsunuz. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum tekrar.
0: Çok naziksiniz.
1: Çok önemli bir konu, iklim değişikliği konusu. Aslına bakarsanız şu an yaşadığımız durum tam olarak iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri. Bunun başında da ne yazık ki yağış rejimlerimizdeki değişiklikler ön plana çıkıyor Ömer Bey. Aslında yağışın miktarında belki çok önemli değişiklikler yaşamıyoruz ama zamanı ve şiddeti değişiyor. Yani şöyle özetleyebiliriz. Normalde 3 günde düşmesi gereken yağışın birkaç saat içerisinde aynı bölgeye düşmesi neticesinde çok ciddi problemlerle, taşkın ve sel problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Siz de az önce vurguladınız. Yanlış hatırlamıyorsam yine geçen yıl bu zamanlarda biz şöyle haberler duyuyorduk. İşte barajlarımızdaki sular tükenmekte,
0: evet.
1: Doluluk oranları son derece azaldı, su kesintilerine gidilecek, tarımsal sulamada kısıtlamaya gidilecek. Bakıyorsunuz aradan 12 ay geçmiş, kabaca bir yıl içerisinde. Şimdi de baraj kapaklarını açmak zorunda kaldık. Ciddi taşkın ve sel problemleri yaşanıyor gibi haberlerle karşı karşıya kalıyoruz.
0: 5 ay önce kuruyan gölleri konuşuyoruz aslında bugün.
1: Evet, yani 5 ay önce kuruyan gölleri konuşurken şu anda Tokat'taki veya Karadeniz bölgesinde işte hatta Antep'te, Urfa'da yaşanan taşkın ve sel olaylarını konuşur olduk. İşte bu da iklim değişikliğinin ne kadar etkili olduğunun aslında tam olarak bir göstergesi diyebiliriz Ömer Bey.
0: Evet hocam, bu son yağışlar kuraklığın sona erdiği anlamına geliyor diyebilir miyiz?
1: Yok, kesinlikle diyemeyiz. Şöyle Ömer Bey, bizde biraz şöyle bir yapı var. Hepimizde var bu. Şimdi işte geçen sene çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Bas bas bağırdık. Son 50-60 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Ne yapacağız? Öldük bittik dedik. Emin olun biz şu an bu programı yapmıyor olsaydık ya da bu taşkınlar, seller yaşanıyor ya şu anda. Emin olun biz bunu unutacaktık. Diyecektik ki harika, yağışlar mükemmel, her yer işte çok güzel, barajlarımız doldu. Su problemimiz kalmadı, yaşasın deyip hayatımıza devam edecektik. Ama bunu yapmamamız gerekiyor işte. Bizim bu her iki ekstreme de karşı duyarlı ve hazır olmamız gerekiyor. Çünkü bu bunun tekrar yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Bu senenin çok sulak olması elbette sevindirici bir durum. Elbette kaynaklarımız yeniden eski kapasitelerine ulaşma noktasında çok önemli ilerlemeler kaydediyor. Ancak bunun da geçici bir durum olabileceğini tıpkı kuraklıkta yaşadığımız gibi unutmamamız gerekiyor. Yani dolayısıyla kuraklık sona erdi diyemeyiz Ömer Bey.
0: Evet, yani hocam tabii iklim değişikliği özellikle yağışların miktarını mı yoksa karakterini mi konuşmamız gerekiyor? Burada tabii
1: hangisini değiştiriyor diyorsunuz aslında?
0: Evet, metrekare başına düşen yağış miktarı bir anda düşerse yine zarar değil mi?
1: Tabii ki ben hep şöyle anlatıyorum. Bunu derste öğrencilerime anlatırken şöyle bir örnek vermek istiyorum Ömer Bey, daha anlaşılır olur dinleyicilerimiz açısından bence. Şimdi bir insanın günlük su ihtiyacı aşağı yukarı 2,5-3 litredir değil mi? Kabaca.
0: Evet.
1: Şimdi bunu yarım saat içerisinde

0: içtiğinizi düşünün. Güne yaymanız gerekirken yarım saat içerisinde bu suyun tamamını tükettiğinizi düşünün. Yani bu çok sağlıklı olmaz, değil mi?
1: Evet, elbette.
0: Bu da bunun gibi. Aslına bakarsanız gün içerisinde ya da birkaç gün içerisinde düşmesi gereken yağış miktarı o kadar kısa sürede, yarım saat, bir saat içerisinde aynı bölgeye düşünce, dolayısıyla metrekareye düşen yağış miktarı birden çok fazla artmış oluyor. Bu durumda suyun zemin tarafından emilmesi de zaman aldığı için, bunun için yeterli zaman kalmamış oluyor ve biz aslında bu suyun çok büyük bir kısmını akışa geçmesi sebebiyle kaybetmiş de oluyoruz bir nevi, yararlanamamış oluyoruz diyelim. Dolayısıyla burada değişen aslında yağışın miktarı değil, tam olarak karakteri diyebiliriz.
1: Hocam tabii özellikle son yıllarda seller, su taşkınları bir hayli fazla oldu ki son günlerde Tokat, Samsun, Giresun'da birçok taşkın olayı yaşandı. Bu tür olayların o zaman artmasını bekliyor musunuz?
0: Kesinlikle bekliyoruz. Şöyle, zaten aslına bakarsanız şunu da söylemek lazım. Bu Birleşmiş Milletler bu konuda çok uzun zamandır bir çalışma içerisinde. Biz de bu çalışmalara dahiliz Türkiye olarak. Bu çalışmalar içerisinde birçok bilim insanı, uzmanlar, devlet yetkilileri bir araya geliyor ve bu iklim değişikliğinin etkileri üzerine kararlar alıyoruz ve bir takım önlemleri hayata geçirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Tüm dünya ülkeleri adına bunu söyleyebiliriz. Hatta inşallah Kasım ayı gibi Antalya'da bir COP toplantısı daha yapılacak. Taraflar konferansı toplantısı. Umarım onu da değerlendirme şansımız olur. Burada söyleyeceğim şey şu. Tüm iklim projeksiyonları, yani iklim modelleri 2050-2100 yılına kadar tüm iklim projeksiyonlarını incelediğimizde hepsinde biz ekstrem olayların artışını bekliyoruz. Ekstrem olaylardan kastımız hem kuraklık, yani yağışın uzunca bir süre oluşmaması ve bu sebeple işte barajlarımızda doluluk oranlarının düşmesi, tarımsal sulamayı bunun etkilemesi ve yine şu an yaşadığımız aşırı yağış olaylarının gündeme gelmesi söz konusu olacak. Zaten projeksiyonlar da bunu söylüyor. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey aslında, bakın Tokat'ta yaşanan durum beklenen bir durum muydu? Evet. Yani Yeşilırmak, Tokat'ın ortasından geçiyor zaten. Yeşilırmak havzasında böyle bir durumun yaşanmasını bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bir kere özellikle dere yataklarından kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Belediyelerimizin bu konuda imar planlarını belki de güncellemesi gerekecek. Kesinlikle dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmemesi lazım. Arazi kullanımının yeniden belki revize edilmesi gerekebilir. Aslına bakarsanız burada önemli olan şey şu Ömer Bey. Çok da uzatmadan yine bir örnekle sonlandıracağım bu sorunuzu. Şimdi şöyle düşünelim. Halkımız da bu şekilde bakabilir olaya. Hepimizin ehliyeti var. Bize deseler ki otobana çık 100 kilometre sabit hızla şu otobanda seyret deseler, bunu birçok şoför gerçekleştirebilir. Yani ortalama bir süreci yönetmek basit. Biz bugüne kadar Türkiye olarak buna alıştık. Ortalama süreci yönettik. Yani ekstrem olay yok. Kuraklık yok. Aşırı yağış durumu yok. Bunu yönetmek kolay. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama ekstremler artmaya başladığı zaman işte yönetmek de zorlaşıyor. O zaman biraz daha bu konuda profesyonelleşme, ustalaşmaya doğru gitmemiz gerekiyor. Adeta bir rally sürücüsü gibi olmamız gerekiyor. Ani hızlanma, ani frenleme gibi tepkileri hızlı vermemiz gerekecek. Dolayısıyla bu konuda bizim de kendimize eğitmemiz lazım. Gerekli önlemleri almamız lazım. Sudan yararlanmayı nasıl biliyorsak zararlarından da korunmayı en iyi şekilde öğrenmemiz ve reflekslerimizi bu konuda geliştirmemiz gerekiyor Ömer Bey. Özetle bunu söylemek istiyorum.
1: Evet. Hocam tabii bu sene Doğu Anadolu'da da kar yağışında artış gözlendi. Yer yer 2 metreyi bulan kar yağışları gerçekleşti. Özellikle bu durum su kaynakları açısından da baktığımızda aşırı yağışlar olumlu bir gelişme olarak görülebilir mi?
0: Aslında tabii ki olumlu bir gelişme. Yani bunda olumsuz olan bir şey yok aslında. Sadece şöyle, biz süreci yönetemediğimiz için aslına bakarsanız bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yoksa yani gerek yağışların artması, kar erimesi zaten çok önemli bir katkı nehirlerimiz açısından, su potansiyeli açısından.
1: Evet.
0: Ancak bunların aşırı olması, ekstrem noktalara varması ve daha sonra birleşerek tekrar akışa geçmesi durumunda işte taşkın riskleri çok fazla artmaya başlıyor. Dolayısıyla yani hem sudan yararlanmayı hem de zararlarından korunmayı, yani hem depolamayı hem de taşkın yönetimini bizim birlikte ele almamız, birlikte doğru bir şekilde yönetebilmemiz gerekiyor Ömer Bey.
1: Özellikle son yıllarda tüm dünyada, ülkemiz başta olmak üzere, iklim değişikliği bakanlıkları veya bakanlıkların ismi değiştirilerek bu konunun önemine artık tüm dünya sahip çıkmaya başladı.
0: Tabii ki.
1: Özellikle
0: kesinlikle
1: önümüzdeki yıllara ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyaya dair dinleyenlerimize bireysel anlamda da tedbir alınabileceği

0: gibi bir mesaj vermek istersiniz diye soralım son olarak.
1: Tabii ki şöyle Ömer Bey, şunu söyleyebilirim. Bakın, bunlar şu an yaşadığımız dünya bize çocuklarımızdan bir emanet. Torunlarımızdan bir emanet. Emanet gözüyle bakmalıyız. Emanete hıyanet etmememiz gerekiyor. Onu iyi korumamız ve gelecek nesillere bunu en iyi şekilde, onların da zarar görmeyeceği bir düzeyde onlara aktarabilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Bir kere su verimliliği çok önemli. Suyu en etkin ve verimli şekilde nasıl kullanırız noktasında kafa yormamız gerekiyor ki son yıllarda bu olay iyice artık gündeme gelmeye başladı. Ülkemiz de bu konuda gerekli refleksi gösterdi. Su verimliliği seferberliği başlatıldı. Tıpkı sıfır atık yaklaşımında olduğu gibi suda sıfır kayıp yaklaşımı da artık hayata geçirilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bünyesinde bu konuda bir birim kuruldu. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz zaten var. Bu konuda çalışıyoruz. Tabii biz bireysel olarak ne yapabiliriz? Suyu etkin ve verimli kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çok basit. Yani dişinizi fırçalarken suyu açık bırakmayabilirsiniz. Duş sürenizi kısaltabilirsiniz gibi. Yani çok basit tedbirler alınabilir. Zaten şu an okullar düzeyinde, hem lise hem ortaokul hem ilkokul düzeyinde bu konuda dersler su verimliliği ile ilgili, iklim değişikliği ile ilgili, bu bilinçle ilgili bir takım dersler, bir takım eğitimler verilebilir. Küçük yaşta çocuklarımızın da bu bilincin oluşması için gerekli çaba gösterilebilir. Yani yapılması gereken çok şey var Ömer Bey. Bir yerden başlamamız gerekiyor ki başladık. Bunun da farkındayız, ilerliyoruz ama yani bunun artarak devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah bu ekstremleri de doğru yönetmeyi öğrenirsek gelecek nesillere de sağlıklı bir, yaşanabilir bir dünya bırakmış olacağız diye umut ediyorum efendim.
0: Evet. Sayın Dal Kılıç, aktarmış olduğunuz aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun Ömer Bey. Ben teşekkür ediyorum tekrar bu konuyu gündeme taşıdığınız için. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, aynı zamanda Su Kaynakları Mühendisliği Uzmanı, Doçent Doktor Sayın Hüseyin Yıldırım Dalkılıç'la iklim değişikliği ve su kaynakları, kuraklıktan taşkınlara değişen riskler hakkında yaptığımız röportajı dinledik. Sırayı söyleyeceği türküyle Ali Demirhan alıyor. Kaynak kişiler Cemil Orhun ve Emine Önler, sanatçı Sabah oldu diyor.

Sırayı Türk Sanat Müziği alıyor. Güftesi Yusuf Ziya Ortaç'a ait. Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıda Çiğdem Yarkın'ı dinliyoruz. Gözlerin mavimini, vuruldum perçemini, aşkın beni çevirdi, aslının keremini.

0: Sağlık köşemizle Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doktor Sayın Özgür Esmeray ile kekemelik üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Esmeray, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Merve Bey, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Uluslararası Kekemelik Farkındalık Günü üzerine konuşalım istiyoruz. Kekemelik tıbben nasıl tanımlanır hocam? Her konuşmak takılması kekemelik sayılabilir mi?
1: Ömer Bey, öncelikle böyle bir günde böyle bir etkinlik düzenlemeniz çok kıymetli. Farkındalık bizim psikiyatri alanındaki hemen hemen her bozukluğumuz için çok kıymetli. Kekemelik her yaşta başlayan, erişkin ve çocukluğu da kapsamak dahiliyle konuşmanın akıcılığındaki bozulmaya dediğimiz isim. Nedir bu konuşmanın akıcılığındaki bozulmalar? Harflerin uzatılması, kesilmesi, tekrarlanması üzerine tekrardan akışı sağlayan akıştaki bozukluklara biz kekemelik adını veriyoruz.
0: Evet, peki neden ortaya çıkar?
1: Şimdi kekemelikle ilgili tam olarak bu sebeple ortaya çıkar diye bir tezimiz ya da bir tespitimiz yok. Ancak temelde biyolojik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle çıktığını düşünüyoruz. Nedir biyolojik? Ailesel yatkınlık. Ömer Bey, biz şimdi şunu görüyoruz. Ailelerdeki kekemelik olması, özellikle anne babadaki kekemelik, çocukta normal topluma göre 3 kat artırıyor kekemelik riskini. Yani bu da olayın bir genetik, biyolojik boyutunun olduğunu gösteriyor bize. Bununla birlikte çevresel etkenler de tabii ki etkili. Bir beyin travması, bir hastalık, beyin etkin herhangi bir sorun da kekemeliğe sebebiyet verebilir. Bir diğer önemli unsur ise kekemelik, biz bazen her türlü konuşma aksaklığını kekemelik olarak, konuşmanın akıcılığı bozukluğu olarak nitelendiriyoruz ama bu durum tam olarak böyle değil. Gelişimsel dönemde ilk 4-5 yaş içerisinde her çocuğun konuşmasında aksamalar zaman zaman olabilir. Ancak bu aksamalara bizler gereğinden fazla önem verdiğimizde, çocuğu bir nevi etiketlediğimizde bu durum kalıcılığa dönüyor olabilir.
0: Peki hangi durumda artık bir uzmana başvurmak gerekiyor?
1: Şimdi şöyle, eskiden kekemelikle ilgili çok küçük yaşlarda başvurular çok önemsenmiyordu. Ancak çocuk psikiyatrisinin yayılmasıyla, dil konuşma terapistlerinin yayılmasıyla birlikte bu kısmın, bu alanın önemi arttı. Bizler şunu istiyoruz: eğer çocuğunuzun ya da erişkin ya da ergeninizin, fark etmiyor, konuşmasında bir akıcılıkta bozukluk var ise, konuşmayla ilgili bir sorun yaşıyorsa, her halükarda bir uzmandan destek alın. Önemsiz bir şeyse de biz bunu fark edelim. Hani önemsiz diyelim ama önemli de olabilir. Sizin gözünüzden kaçabilir. Tabii şöyle bir durum var. Bazen kekemelik çok sinsi başlıyor. Böyle adım adım çocuk yavaş yavaş bazı harfleri çıkaramamaya, bazı kelimeleri tekrar etmeye, bazı sesleri uzatmaya başlıyor. Bazen de pat diye çok sert bir şekilde aniden ortaya çıkabiliyor. Aniden ortaya çıkınca aileler direkt başvuruyorlar genelde. Aman bir şey mi oldu diye. Fakat yavaş yavaş sinsice ortaya çıkan durumlarda aile de bu duruma alıştığı için görmezden gelip önemsemeyebiliyorlar.
0: Evet, peki hangi durumda kekemelik başlangıcı olarak tanımlayabilir aileler?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Az önce bahsettiğim gibi ilk 4 yaşında, ilk 4-5 yaşlarında her konuşmada akıcılıkta bazı bozukluklar olabilir. Harflerin uzadığı, tekrarlandığı durumlar olabilir. Ama şöyle olur. Çocuk eğer bu normal gelişimsel bir durum ise bunu çok önemsemez. Hiçbir şey yokmuş gibi devam eder. Girişli çıkışlıdır. Bazen olur, bazen olmaz. Birkaç ay olmaz, sonra tekrar olur. Sonra tekrarlar, devam eder. Ancak bu kekemelik, yani bozukluğa dönüşecekse, genelde kalıcı devam eder. Sürekli kârd eder. Baktınız geçmiyor, sürekli var. O zaman başvurmakta fayda var. Kekemelikle ilgili önemli unsur ise bu başlangıç kısmında çocuklarda, eğer normal durumsa çocuk bunu hayatın normal parçası gibi değerlendirir. Ama kekemeliğe dönecekse çok geridir, çok öfkelenir. Dudaklarını büzer, terler, sinirlenir. Sonrasında öfke patlamaları yaşayabilir. Yani çocuğunuzun bu kelime takılmalarına bir takım farklı yönler de eşlik ediyorsa, ruhsal bazı problemler de eşlik ediyorsa, o zaman bize başvurmakta fayda var.
0: Evet, tabii duygusal dünyasında çok farklı durumlar yaşıyor olabilir kekemelik yaşayan çocuklar, sizin de dediğiniz gibi.
1: Çok haklısınız. Şimdi şöyle bir şey var. Toplumda %5. %5 aslında çok ciddi bir oran. Ama şöyle bir durum var. Bu %5'in hem akademik, eğer çocuksa akademik, yetişkinse mesleki hayatını ve sosyal hayatını çok fazla bu durum etkiliyor. Biz çoğu zaman kekemelik bozukluğu, yani konuşma akıcılığı bozukluğu olan çocuklarda ya da gençlerde eşlik eden psikiyatrik diğer bozuklukları görüyoruz. En çok da kaygı bozukluğu. Çocuk konuşmada sorun yaşadığı için toplumun önüne çıkmakta, insanlarla konuşmakta, iletişim kurmakta da çekiniyor. Şimdi kekemelikle ilgili şöyle bir şey de var. Kekemelikte biyolojik kısım, yani çocuğun takılacağı kısım 2-3 birimse, kaygıdan, etrafına düşen ilgiden ve zorluktan dolayı yaşadığı sorun 3-4 birim oluyor. Ve bir kısır döngüye giriyor. Çocuk zaten konuşmada problem yaşıyor. Bu sefer kaygısı artıyor. Kaygı arttıkça daha çok konuşma problemi artıyor. Bu sefer daha çok kaygısı artıyor. Bir kısır döngüye giriyor. Bizlerin bu kaygıya da müdahale etmesi lazım. Eğer ek bir sorun, yeni gelişen bir durum var ise, bunları da çözmek çocuğu çok

0: Yine çocuğun dudaklarına odaklanıyorlar zorlandığını gördükleri için. Bu sefer çocuk daha fazla geriliyor. Yüzüne bakın, etrafa bakın. Çok zorlandığı, sıkıntı yaşadığı yerlerde konuşmak için çocuğu sıkıştırmamak gerekiyor. Rahat olduğu, relax olduğu ortamlarda konuşmasını pekiştirmek gerekiyor. Diğer bir önemli unsur da başkalarının yanında etiketleyici. Ya işte bizim çocuk bazen böyle takılıyor. Bizim çocuk da biraz kekemeye kalmış deyince çocuk bunu etiket olarak üzerine alıyor. Ve geçeceği varsa da bu durum kalıcılığa dönebiliyor. Sonuç olarak kekemeliği pekiştiren, artıran, sürdüren en büyük unsur aslında bizim davranışsal olarak onlara verdiğimiz yanlış tepkiler.
1: Hocam peki kekemelik tedavi edilebilir mi? Hangi yöntemler etkili oluyor tedavi?
0: Şimdi kekemelikle ilgili şöyle bir durum var. Herhangi bir ilaç tedavisi yok. Kekemelik gelişimsel boyutta dediğim gibi az önce genetik ve yatkınlık biyolojik sistemden ortaya çıkardığı bir durum. Tabii ki de ilaç tedavileri, denenen tedaviler var, verilen tedaviler var ama hiçbirisi şu anda %100 onaylı, evet bu çözer diyeceğimiz bir durum değil. Ancak eşlik eden diğer kaygı bozukluğu gibi, depresif bozukluk gibi başka bozukluk varsa onlara yönelik tedavi verebiliyoruz. Peki ne yapabiliyoruz? Dil konuşma terapistlerimiz var bizim. Davranışçı olarak, terapi olarak bu çocuklara ciddi bir şekilde yaklaşım gösteriyorlar. Ne oluyor? Konuşmayı ta en başından yeniden planlamayı öğretiyor bu arkadaşlarımız. Şöyle ki konuşma biliyorsunuz ta solunumsal yoldan nefes almayla başlayıp ağız çene hareketlerine devam eden uzun bir süreç aslında. Yeniden bunun konumlandırılması davranış önerileriyle çocuğun ses eğitimi sağlanıyor. Bununla birlikte çevresel anlamda çocuğa bu durumun üzerine düşünmemesi, ailenin yaklaşımı, toplumun yaklaşımı, okuldakilerin yaklaşımı üzerine psiko eğitimler verip bu şekilde bir davranışçı yaklaşımla çözmeye çalışıyoruz. Kekemelikte biz şunu görüyoruz. Kekemeliğin yaklaşık %90'ı, az önce topluma %5 demiştim ya, bu %5'ini %90'ı erişkinlikte zaten kendiliğinden geçiyor. %90 çok ciddi bir oran. Erişkinliğe sarkan kısım çok az, yani %10'luk kısmı sarkıyor. Erişkinlikte baktığımızda toplumda %1 civarında görüyoruz. Bunun çok az bir kısmı çocukluktan gelme. Diğer kısımları da işte az önce bahsettiğim gibi nörolojik bir hastalık olabilir, felç olabilir, travma olabilir. O sebeplerle ortaya çıkan kekemelikler. Bu geçme aşamasına kadar da ne oluyor ama? Çocuk geçeceğini bilse de okulda çevresinde sorunlar yaşıyor. Bizler bu süreci azaltında aileyi ve çocuğu yönetim açısından desteklemek üzerine uğraşmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde toplumsal olarak kaybolan bir birey meydana çıkabiliyor günün sonunda.
1: Evet. Hocam peki toplumun kekemeliğe bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
0: Aslında şöyle, bu konuşma bozuklukları da, zihinsel bozuklukları da, diğer işte otizm gibi benzer hastalıklarda, yani bizim çocuk psikiyatrisinin hastalıklarında toplumun çok ciddi yanlışları oluyor. Ya bunu geçilmez, aşılmaz, çok zor ve sorunlu bir davranış olarak değerlendiriyorlar. Ve çocuklar bundan çok ciddi rahatsız oluyor. Evet, çocuğun konuşması problem olabilir, akıcılıkta problem olabilir, bazı harfleri çıkarmakta zorlanıyor olabilir. Bazı kelimeleri söylemekte zorlanıyor olabilir ama bu çocuk hayatına devam ediyor. Bizlerin de hiçbir şey yokmuş gibi normalleştirerek devam etmemiz lazım. Ancak topluma şunu görebiliyoruz. Aa, çocuk niye böyle? Konu komşu. Bu niye böyle? Ya olmak zorunda değil. O özel bir birey. Hani bu şekilde bir gelişim aşaması olmuş olabilir. Buna saygı duyup hiçbir şey yokmuş gibi toplumun devam etmesi gerekiyor.
1: Efendim, kekemelikle yaşayan bireylere empatiyle yaklaşmak adına nasıl bir mesaj vermek istersiniz son olarak?
0: Son olarak öncelikle kekemelikle ilgili biz en çok çocukluk döneminde görüyoruz bu durum bahsettiğim gibi. Bir, bu normal bir aşama da olabilir. Konuşmanın normal aksaması da olabilir, kekemelik de olabilir. Bunu düşünmek gerekiyor. İkincisi, çocuğun bu kekemeliği altta yatan bir hastalıktan kaynaklı çıkmış olabilir. Biz kekemeliği çoğu zaman %95 oranlarında 6 yaşından önce başladığını görüyoruz. Bazen dediğim gibi sinsi olabilir, bazen pat diye başlayabilir. 6 yaşında çocuk annesi bir getiriyor. Hocam benim çocuğum kekeliyor şeklinde. Acaba bir şey mi yaşadı, bir sorun mu oldu? Bazen altta organik, yani beyni etkileyen bir hastalık da çıkabilir. Bu konuda da alert olmak gerekiyor. Bunun yanında kullandığı bir ilacın etkisi de olabilir. Bunun yanında çocuğun ağız çene yapısıyla ilgili bir bozukluğun sonucu olarak da bu çocuk konuşmasında akıcılıkta bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Ya da çocuk iki dilli ise, Türkçenin yanında başka bir dil daha konuşuyorsa, bazen yeni dil öğrenirken de sorun olabiliyor. Şunu demek istiyorum. Her konuşma aksamasına direkt kekemelik olarak etiketlemeye gerek yok. Gelirseniz konuşuruz, destekleriz, yardımcı oluruz. Ve tedavi olarak da unutmamak gerekiyor. Bunun tedavisi ilaçlar değil, bunun tedavisi davranışlar. Doğru davranışlarla bunun üzerinden gelebiliriz. Bilişsel davranışçı terapilerle, konuşma sesinin yanına yapılandırmasıyla bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz ve destekliyoruz. Bir diğer önemli unsur ise kekemelik sadece kekemelikle kalmıyor. Yanında ciddi bir ruh sağlığı problemlerini de eşlik ettiriyor toplumsal olarak yanlış bakış açımızdan dolayı. Bu süre zarfında da bizlerin destekleyici, gerekiyorsa tedavi verici kısımda hekimler olarak, çocuk psikiyatristleri olarak hastanelerde bulunduğumuzun hatırlatmakta fayda var. Sonuç olarak konuşmanın akıcılığının bozukluğu olarak tarif ettiğimiz, yani kısa adıyla kekemelik, gelişimsel dönemde ortaya

0: çıkan bir bozukluktur. Çözümsüz değildir. Çeşitli desteklerle çözülmesini bekliyoruz. Ama bizim farkında olup bununla ilgili destek arayışı içerisine girmemiz gerekmekte.
1: Evet, doğru destek ve yaklaşımla bu durumun aşılabileceğini öğrendiğimiz için çok sevindik hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere Ömer Bey.
1: Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doktor Sayın Özgür Esmeray'dan kekemelik hakkında bilgiler aldık. Günaydın Türkiye programında sırayı Kafam Bozuk şarkısıyla İzel ve Ercan Saatçi alıyor.

Sevgili dinleyiciler, söz müzik derken bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Elif Sucu, teknik yapımda Taceddin Dolu, spikeriniz ben Ömer Ergedik. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Son şarkımızı Demet Sağaroğlu seslendiriyor. Hoşça kalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
9: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
10: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. On binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi milleti muazzam bir destan yazdığını ve FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesinde borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. Demokrasinin zaferi omuz omuza kutlanırken eller şehitlerimiz için semaya açıldı. Camilerden okunan selalar Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olmuştu. Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde saat 13 itibarıyla minarelerden selalar aynı anda yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi milleti muazzam bir destan yazdığını söyledi. Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz programında konuştu.
2: Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. O gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor. Bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün bürokrasi, siyaset ve ticarette yeniden var olma gayretini yakından takip ettiklerini söyledi. Bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek dedi.
2: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur.
1: 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. 16 bölümlük dizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece kitabından yola çıkılarak hazırlandı. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Erkan Petekkaya, Murat Aygen, Cem Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Burak Sergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim rol aldı. Geceler Vardır, Dirilişe Gebedir sloganıyla hazırlanan Asırlık Gece dün akşam ilk 3 bölümüyle Tabii ve TRT1 ekranlarındaydı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında birçok ülkede de etkinlikler gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki anma programları kapsamında TRT yapımı Son Sefer filmi gösterildi. Milli İrade ve Demokratik Direnç paneli düzenlendi. Kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Dünyanın dört bir yanındaki Türk misyonlarındaki etkinliklerde de 15 Temmuz şehitleri anıldı. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi.
0: Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var.
1: Yeni oluşum için olağanüstü kurultaya dair toplanan imzalarla ilgili sürenin tamamlanması beklenecek. Özgür Özel ve ekibi genel merkezin kararını beklemeden süreci yargıya da taşıdı. CHP'de gözler adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihinde. Yargının kararı da beklenecek. Özel ve ekibi ikinci bir formül üzerinde de çalışıyor. Özgür Özel mevcut siyasi bir partiyle de görüşme yapıldığını da açıkladı.
0: Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili. Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor.
1: Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihale fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işledikleri iddiasıyla adli işlem yürütülüyor. Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan icra takibi kapsamında aralarında belediye başkan vekili Mehmet Çiçek'in makam aracının da yer aldığı 3 araca el konuldu. İcra işlemi yaklaşık 60 milyon liralık borcun alacaklısı 20 kişinin talebiyle gerçekleştirildi. Haczedilen araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon lira olduğu belirtildi. Plakaları sökülen 3 araç çekicilerle Manavgat 7 Emin Otoparkı'na götürüldü. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürüyor. Dosya kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan 25'i adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliği, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 11 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri

0: sürüyor.
1: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, bank başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. ABD-İran cephesinde karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini ve İran'ın altyapısının hedef alınacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını söyledi. Ancak diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanması gerektiğini ekledi. Mutabakatın ancak maddelerinin geçerli ve yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti. ABD Hengam Adası, Sirik ve Buşehir ile İlam eyaletini vurdu. İçme suyu üretim tesisini hedef aldı. İran, ABD'nin son saldırılarında 30 sivil ve 7 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te 4 asker yaralandı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'ın İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. On binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi milletin muazzam bir destan yazdığını ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesinde borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. ABD kamuoyunda İsrail karşıtlığı giderek artıyor. Spor. Son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Trossard için Arsenal'e 18 milyon avro bonservis bedelinin 6 eşit taksit halinde 3 yıl içerisinde ödeneceği belirtildi. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcuya da her sezon için 6 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecek kaydedildi. Fenerbahçe flash transferi Mason Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertler İngiliz futbolcunun takımla çalışmalara katılmak üzere bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. Açıklamada Greenwood ve ailesini taşıyan uçağın 16.50'de İstanbul Havalimanı dış hatlar terminaline iniş yapacağı belirtildi. Galatasaray yeni transferi Leslie Ugochukwu'yu kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ugochukwu ve kulübü Burnley 2026-2027 sezonu sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığını belirtildi. Kiralama bedelinin 3 milyon sterlin olduğunu belirtildiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olarak belirlendiği ifade edildi. Trabzonspor defans hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavililer bu doğrultuda Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor 25 yaşındaki savunmacı için İspanyol ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri Sinop ve Artvin, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Trabzon'un doğusu ve Rize dolaylarında yağışların

0: yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce ve Amasya 31, İstanbul 30, İzmir, Denizli, Manisa ve Mardin 37, Bursa, Çanakkale, Burdur ve Malatya 34, Adana ve Antalya 35, Rize, Trabzon ve Kars 25, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8-12. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32-35. Kilometreleri arasında İzmir-Edremit istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: hediyesi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
8: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün

0: lastik değiştirme konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum. Güvenli, düz ve asfalt gibi sert bir zemin üzerinde durduğunuz zaman aracınızı park konumuna veya birinci vitese takın. El freni çekip stop edin. Fosforlu yeleğinizi giydikten sonra aracınızda bulunan üçgen reflektörleri yerleştirin. Birinci reflektörü en az 75 veya 100 metre geriye, ikincisini araca geri dönerken yarı yolda konumlandırın. Trafik seti içinde bulunan takozu yerleştirelim. Ön lastik değiştiriyorsanız takozu arka lastiğin arkasına, arka lastik değiştiriyorsanız takozu ön lastiğin önüne yerleştirin. Varsa aracın jant kapağı, bunları çıkartın. Şimdi bijon anahtarını kullanarak bijonları boşaltın. Bijonları sökmüyoruz, sadece boşaltıyoruz. Sıra geldi aracı yükseltmeye. Kriko'yu aracın şasisine veya kriko için belirlenmiş yerden yükseltmelisiniz. Kriko noktalarını aracınızın e-kitapçığında veya internette bulabilirsiniz. Aracı kaldırın ve şimdi bijonları komple sökün. Patlayan lastiği çıkartın ve yedek lastiği yerine takın. Bijonları elinizle olabildiğince sıkın. Bijon anahtarını bu noktada kullanmayın. Taktığınız yedek lastik yere değinceye kadar aracı indirin. Aracı sonuna kadar indirmeyin. Şimdi bijon anahtarı ile bijonları sıkın. Ardından aracı sonuna kadar indirin ve bijonları tekrar sıkın. İşlem tamam. Malzemeyi toplayalım ve patlayan lastiği en kısa süre içinde onaralım veya değiştirelim. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısında 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt çapında düzenlenen yüzlerce etkinlikle hain darbe girişimine siper olan 251 şehit ve 2737 gazi rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin %20 geçiş ücreti açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklamayla geçiş ücreti yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmalarına odaklanacaklarını açıkladı. Yaz tatiliyle birlikte eğitim ve iş gerekçeleriyle konut sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Kiralık ve satılık konutlarda alıcı ve satıcıları nasıl bir tablo bekliyor?
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Başlıkların ardından günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberlere geçiyor sıra. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla manşet.

manşeti atılmış bugün Milliyet gazetesinde. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Haşhaşiler emperyalizme uşaklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı diyen Erdoğan, haşhaşiler emperyalizme uşaklık etti. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz mesajları da Milliyet gazetesinde yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz'u doğru okumak, geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. Ve İletişim Başkanı Profesör Burhanettin Duran'ın da açıklaması vardı 15 Temmuz'la ilgili. O gece ortaya konulan kararlılık yalnızca hain darbe girişimini bertaraf etmekle kalmamış, Türkiye'nin istikbalini ve demokrasi yolculuğunu da güvence altına alan tarihi bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz mesajlarının ardından yeni parti için tarih verdi haberini de aktaralım Milliyet gazetesinden. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hakkında hazırlıklar yapılıyor, tüzük program yazılıyor. Temmuz sonu, Ağustos başı resmi adım atılır. Çok isim dolaşıyor, orada bir genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim dedi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı, tetikte olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, unutmayacağız, tetikte, müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Beyin yakan paralar, merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdim, 68 gayrimenkulle ödeme yaptı dedi. 68 gayrimenkulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyen Hüseyin Başaran'a ait. Tutuklanması istendi. Savcılık Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 kişinin tutuklanmasını istedi. Finalin adı İspanya-Arjantin, İngiltere'yi son anlarda Messi'nin organizasyonuyla gelen gollerle 2-1 yenen Arjantin, pazar günü Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor manşeti atılmış bugün Sabah gazetesinde. Başkan Erdoğan, hainlerin milletten yedikleri sillenin rövanşı için fırsat kolladığına dikkat çekti ve uyardı. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerinin de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 15 Temmuz'u doğru okumaya mecburuz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür, diyor. 15 Temmuz cesaretin adıdır. Emine Erdoğan, Zafer Bizim etiketiyle paylaşım yaptı. 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu. Ve Türkiye gazetesi, hainler milletten tokat yiyince iftiraya sarıldı. FETÖ'nün B planı kontrollü darbe. Bazı muhaliflerin ağzından düşürmediği tiyatro ve

0: kontrollü darbe iftiralarının fikir babası da FETÖ. Meclis ihanete karşı tek ses, milli iradenin kalbi Gazi Meclis'te 15 Temmuz gecesi ilk bombanın düştüğü yerde anma töreni düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, gazilere teşekkür beratı takdim etti. Demokrasiye sahip çıkan siyasi parti temsilcileri de darbeye karşı ortak bir duruş sergiledi. Bölümler kapanıyor, yenileri açılıyor, yapay zeka eğitimi kuşattı. İşte bu haberi de aktaralım Türkiye Gazetesi'nden. Dünya yapay zeka çağına göre üniversitelerini yeniden tasarlayıp müfredatları değiştiriyor. Binlerce bölüm ve fakülteyi kapatan Çin ile Hindistan yapay zeka programları açıyor. Türkiye'deki yapay zeka programı sayısı 171 üniversitede 785'e ulaştı. Ancak akademik kadrolarda sıkıntı var. Affın kapsamı genişletildi. Meclis komisyonunda kabul edilen önergeyle eski aflardan faydalananlar da üniversiteye dönebilecek. Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri ise af kapsamı dışında tutuldu. Bu haberi de aktarmış olalım. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Emperyalizmin maşalarına geçit vermedik manşeti atılmış bugün Yeni Şafak'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da darbecilerin saldırısına uğrayan meclisteki anma törenine katıldı. O gece milletin iradesine sahip çıkmak için meydanlarda milletin temsilcilerinin de mecliste mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, Gazi Meclis emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir dedi. Ahbap çeklerini teminat vermiş. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent, dernek bağlantılı çek ve senetleri şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını itiraf etti. Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Üzgünüm, kandırdım manşeti atılmış bugün akşam gazetesinde. Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluğun bir numaralı şüphelisi Haluk Levent, iş insanlarını dolandırdığını sorgusunda itiraf etti. Soruşturmada gözaltına alınan iş kadını Esin Önder Çağlayan, Levent'in imzaladığı Önder ailesine 2.1 milyar lira borcum bulunmaktadır. İyi niyetlerini kullanarak kandırdım, çok üzgünüm. Yazılı tutanağı da dosyaya sundu diyor haberin detaylarında. Kahramana vatan toprağı, İstanbul'dan başlayan Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılan sporcular, geçtikleri illerden aldıkları toprakları şehidin Niğde'deki mezarına ulaştırdı. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin bugünkü manşeti ise dolaşım 200'lük banknota kaldı haberi. Yüksek enflasyona rağmen 500 TL ve üzeri kupür basılmaması dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 TL'nin payını tarihi rekor seviyesine taşıdı. Haziran'daki 928,4 milyar liralık toplam emisyonun 823,6 milyar liralık bölümünü 200 TL'lik banknotlar oluşturdu. Kupür payı 100 TL'de %8'e, 20 ve 10 TL'de ise %1'in altına indi. Varlık barışı yatay eşitliğe aykırı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği yürürlüğe giren yeni varlık barışı uygulamasında yasal düzenleme ile öngörülmeyen ilave şartların genel tebliğ ile getirilmesinin yeni ihtilaflara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun ayrıca çok sayıda mükellefin başvuru yapmamasına neden olabileceği ve ayrıca aynı durumdaki mükelleflere uygulanmayacak olmasının da yatay eşitlik ilkesine aykırılık taşıdığı savunuldu. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı.

0: fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 6 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu'nda ve stüdyomuzda bugün Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle birlikte. Sayın Kambolat hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
1: Şöyle yapalım, bugün 15 Temmuz'u konuşarak başlayalım istiyoruz programımıza. Elbette dün de konuşmuştuk ve yüzden fazla etkinlikle şehitler anıldı. Gazilere de şifalar diliyoruz elbette. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir makalesi vardı. Hain darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine, bağımsızlığına, canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir diyor 15 Temmuz için. Sizden de bir değerlendirme almak istiyoruz.
2: Evet. Dün önemli bir gündü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi milletin iradesine, demokrasisine, bağımsızlığına, canı pahasına sahip çıktığı bir gün oldu. Bugünün en önemli bence noktası, Türk halkı aslında demokrasiye yatkın ve demokrasiyi seven bir halktır ve her zaman da kendi oyunu bağımsız bir şekilde kendi iradesiyle düzgün kullanabilmiştir. Türk halkı aslında sorunlu bir halk da değildir yani siyasi anlamda. Hı hı. Kahvelerde iç siyaset, dış siyaset ve futbol konuşmayı sever. Bütün Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi fazla sokağa çıkmayı sevmez. Fazla ortaya çıkmayı sevmez ama sandıkta doğruyu kullanır. 1950'de Türk demokrasi tarihi 1950'de başlamadı. Bu konuda bence en iyi kitaplardan biri rahmetli tarihçimiz Kemal Karpat'ın Türk Demokrasi Tarihi'dir. Hı hı. Mükemmel bir kitaptır. Türk Demokrasi Tarihi çok partili dönem aslında 1870'li yıllarda Yemen'e bile sandık koyarak yerel seçimlerle başlamıştı. Arkasından tabii Birinci Dünya Savaşı, sonra tek parti dönemi, bir cumhuriyet kuruldu. Orada bile 1920'de biz meclisi taşıdık ve meclis açıktı. 1923'te cumhuriyetin ilanına kadar bir 3 yıl geçti. Tek parti döneminde bir çok partili demokrasimizde bir kesinti oldu ama 1950'de tekrar başladı. Fakat 27 Mayıs 1960, arkasından 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 postmodern bir darbe daha, hep onar yılla bir kesintilerin olduğunu fakat 2-3 yıl içerisinde tekrar rayına girdiğini görmekteyiz. Askeri müdahalelerin arkasında da dış destekler söz konusuydu. Hı hı. Arkasından 28 Mayıs

0: darbe girişimini görmekteyiz.
1: Evet.
0: Yani halkın iradesiyle bir değişiklik olmayınca dış destekle örgütlenerek bu sefer hükümetlerin düşürülmeye çalışıldığını görmekteyiz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da. Ama burada önemli olan nokta, bir, hükümet devrilmedi. İki, dünya demokrasi tarihinde de önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü halk sokağa çıktı, halk direndi darbecilere karşı, canını ortaya koydu ve başarılı olamadı bu şey. Onun için bu darbe girişimini sadece darbe girişimi olarak almamamız ve iç siyasetin de bir parçası olarak görmememiz gerekir. Devletin ele geçirilmesi, devletin çökertilmesini vatandaş kendi canını ortaya koyarak engellediğini görmekteyiz. Burada şunu da ifade etmek lazım. Karşımızdaki örgütlü yapı, hı hı, bir İslami düşünce içerisinde de değildi. Herhangi bir sistematik bir düşünce sistematiği de yoktu. Burada sadece bütün kurumlarıyla devletin ve halkın, özel sektörde dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşta dahil olmak üzere, ele geçirilmesi üzerine bir yapının olduğunu görmekteyiz.
1: Doğru.
0: Şükür ki bunun önlendiğini görüyoruz.
1: Çok şükür ki bertaraf edildi.
0: Evet.
1: Bugün demokrasi zaferini konuşabiliyoruz. Elbette şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. O gece canı pahasına ülke için meydanlara çıkan birçok vatandaş vardı. Hepsinden Allah razı olsun. Sizinle bir de NATO bahsini konuşmak istiyoruz.
0: Elbette.
1: Sayın Hasan Kanbolat. Geçen hafta tabii Ankara müthiş bir ev sahipliğine imza attı. Ancak ev sahipliğinin dışında zirvede neler yaşandı? Aklınızda kalanlar neler? Ve bir de sizin beklentilerinizi karşıladı mı alınan kararlar? Bunu sormak isterim.
0: Evet, şimdi tabii ikramlara kadar her şey konuşuldu. Ben onları tekrar etmek istemiyorum burada. 2021'den beri her yıl yapılmaya başlandı zirve. Gelecek yılda 2027'de Arnavutluk'ta, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak. Burada önemli olan şu, bundan sonra ne olacak? Beklenti, sizin de ifade ettiğiniz gibi beklentiler ne? Birincisi, büyük bir değişiklik olmadı. Bir durum tespiti aslında yapıldı. Kısa bir deklarasyon yapıldı ve onun içine de baktığımız zaman aslında Batı cephesinde yeni bir şeyin de olduğunu görmemekteyiz. İkincisi de bir dönüşüm var. 3.0 NATO dendi. Evet. Hatta şimdi akademisyenler 4.0'ı da tartışmaya başladı. Yani bir NATO'da bir dönüşüm var. Bu NATO acaba Batı dünyası dışında dünyada bir dünyayı kapsayan bir savunma örgütüne mi dönüşecek, veya bir Latin Amerika NATO'su, yani Amerika'nın içerisinde olduğu bir Latin Amerika NATO'su, arkasından bir Uzak Doğu NATO'su gibi farklı NATO'lar mı ortaya çıkacak?
1: Hı hı.
0: Ayrıca bir süredir zaten NATO enerji güvenliği, çevre güvenliği gibi farklı alanlara da yavaş yavaş girmişti. Bunlar ağırlık mı kazanacak? Bunlar aslında tartışılmaya başlanacak kanaatimce. Yani bir şu anda bir doktrin çalışmasına gerek var. Onun için de burada en önemli şey akademisyen boyutunda şimdi çalışmaların yapılması ve bunların yavaş yavaş bir doktrine, bir rapora doğru dönüşmesi gerekiyor. Fakat şu anda böyle bir çalışma sistematiğini henüz görmüyoruz. NATO zirveleri siyasi ağırlığı olan zirveler.

0: ki bunu Ankara'da da gördük. Ama bu siyasi ağırlık içerisinde dediğim gibi önemli olan bir içeriğin ortaya çıkması. Burada uzun süredir Trump Avrupa'yı zorluyordu. Siz de taşın altına elinizi koyun ve bu şeyi kaldıralım birlikte diye bu yükü. Şimdi evet, Avrupa özellikle Ukrayna'yı artık Avrupa'ya endekslediğini görüyoruz. Fakat bu Avrupa halklarına nasıl yansıyacak? Avrupa halkları çok İkinci Dünya Savaşı'ndan beri refah içerisindeydi. Şimdi bu refah giderek kısıtlanıyor. Ve aşırı sağın çok hızlı bir şekilde yükseldiği, özellikle Almanya'da bir Avrupa'yı görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda bunun yansıması ne olacak?
1: Evet.
0: Artı Rusya çok açık bir şekilde Avrupa'da, özellikle Avrupa'da aşırı sağ destekliyor. Onun da yansımaları oluyor. Yani yeni bir Avrupa'ya doğru gidildiğini görmekteyiz. Türkiye'ye de diyorlar ki siz Türkiye'nin önemi ortaya çıktı deniyor. NATO içerisinde, NATO'nun güney kanadısınız. Tamam, doğru. Ama biz Avrupa'nın içerisinde miyiz? Yoksa
1: Evet.
0: Avrupa'nın dışında bir kapı mıyız? Yani Avrupa'nın güney kapısı Fas'sa, doğu kapısı da Türkiye mi? Yani göçmenleri siz tutun, siz ama yakın olun ama içerisinde olmayın.
1: Adeta bir tampon bölge.
0: Evet, bir tampon bölge olsun, gümrük birliği olsun, askerleriniz de bizi korusun. Olmaz yani böyle bir şey. Eğer cefa çekilecekse sefa ve refahın da paylaşılması lazım.
1: Evet.
0: Bence bu konuda giderek Avrupa ile ayrışan bir Türkiye'yi göreceğimizi düşünüyorum. İnşallah ayrışmayız, birlikte oluruz ama görünen o ki Ege'de, Doğu Akdeniz'de bu anlayışta, Türk ordusunun yapısı anlayışında giderek ayrışan bir yapıyı da göreceğimizi düşünüyorum.
1: Tam da bu noktada sözlerinizden devam edelim o zaman. Savunma ittifakı ve kapsamının tartışılmaya başlandığını Avrupa'da ifade ettiniz.
0: Evet.
1: Yeni Avrupa'nın ayak izlerini gördük NATO zirvesi sonrasında dediniz. Bir de Avrupa Gönüllüler Komisyonu'nun bir araya geldiğini biliyoruz. Orada da Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı
0: Evet.
1: kurdu. Bu çok önemli bir haber.
0: Tabii.
1: Şimdi savunma ittifakları kurulmaya başlanıyor balistik füze konusunda.
0: Parantez açayım burada. Yani Türkiye çok büyük baskı yapıldı S-400'ler için.
1: Evet.
0: S-400'leri biz üstüne annelerimizin yaptığı dantelleri örtmek için almadık. Onlar savunma füzeleriydi. Çünkü Batılı dostlarımız bize savunma füzeleri vermedi. Artı teknolojisini de vermiyor. Ama S-400'lerde St. Petersburg'daki Balistik Füzeler Akademisi'nde bizim kurmay subaylarımız bu konuda eğitim alıyorlar. Türkiye bu konuda ilerliyor, çok hızlı ilerliyor. S-400'leri verin. Tamam dedik, verelim. Yani onu da tamam dedik ki bunun bir alt aşaması olan S-300'ler Yunanistan'da aktif. Nerede? Girit'te. S-300'ler Girit'ten İzmir'de kalkan uçaklarımıza kadar kontrol ediyorlar ve anında vurabilecek kapasiteleri var. Ama S-300'leri kimse bir şey söylemiyor.
1: Evet.
0: S-400'ler söyleniyor. Ama yine de Türkiye kabul etti. Fakat şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi siz bir savunma kalkanı kuruyorsunuz ve Türkiye yok.
1: Evet. Bu ne perhiz, bu ne lahana
0: Evet,
1: turşusu
0: aynen öyle.
1: diyoruz. Bir yandan da Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Kiev'de hazır konusu gelmişken Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değiniyoruz
0: Tabii.
1: elbette. Orada
0: Şimdi
1: da girişimlerde bulunacak. Arabulucu rolü, yine tahıl koridoru döneminde Türkiye'nin yaptıkları hiçbir zaman es geçilmemeli ama biz dile getiriyoruz. Maalesef birlikler ve kendilerine risk olarak gören ülkeler dahi Türkiye'nin bu girişimlerini görmezden geliyor gibi.
0: Evet.
1: Yani

0: Burada bir ikircikli yapıyı belki konuşmak lazım.
1: Doğru ki Trump Ukrayna'ya Patriot füzelerini teknolojisini de vereceğini,
0: Söyledi.
1: üretim patentini vereceğini ifade etti. Ama
0: Evet.
1: aynı şeyi Türkiye için söyleyen yok. Yani Türkiye halen maalesef üvey evlatlıktan tam çıkamadı. İnşallah çıkar. Bu ziyarete gelince bir ay önce de Hakan Fidan Moskova ve Kazan'daydı. Son derece üst görüşmeler yaptı. Putin dahil olmak üzere. Rusya'nın 3 istihbarat kurumu başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Şoygu'yla da görüşmeler yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son 6 ay içerisinde Vladimir Putin'le Rusya Devlet Başkanı 2 kere görüştü. Normalce Rus diplomasisinde Putin Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmez. Yani çok çok ender Rus şeyinde diplomasisinde son 6 ayda 2 defa görüştüğünü görüyoruz. Bunun iki nedeni: bir, Hakan Fidan'a verdiği özel önem; ikincisi de Türkiye'ye verdiği özel önem. Sonuçta Cumhurbaşkanımız tarafından gönderiliyor ve Rusya Türkiye ilişkilerini burada çok ciddi bir şekilde ele alındığında görmekteyiz ki alınması da lazım. Hem Ukrayna ile hem Rusya ile, ki kuzey komşularımız, koordineli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Burada önemli olan nokta bu ziyarette birincisi ekonomik nedeni var. 2022 yılında serbest ticaret anlaşması imzalanmıştı ama yürürlükte değildi. Zelenski bunu onayladı ve şu anda yürürlüğe girdi. 6,6 milyar dolar Ukrayna ile bizim dış ticaretimiz, Türkiye-Ukrayna dış ticareti, onun 10 milyar dolara çıkartılması öngörülüyor. Savaşa da baktığımız zaman Rusya Federasyonu bir geri adım atmıyor. Ama şu anda artık Rusya'nın Ukrayna'da asker kaybı aylık 30 bini bulmuş durumda.
0: Evet.
1: Bu korkunç bir sayı. Çünkü ölenler, hayatını kaybedenler genç erkek nüfus. Bu bir ülke için çok acı, çok dramatik bir olay. Aynı şekilde Ukrayna için de dramatik. Orada da gençler ölüyor, artı insanlar Ukrayna'yı terk ediyor. Sadece Avrupa değil, Rusya'ya da gidenler var. Şöyle bir ifade edeyim: 1991'de Sovyetler Birliği dağılırken Ukrayna Türkiye'ye kadar, hemen hemen Türkiye'den biraz küçük bir ülke, 55 milyon nüfus vardı. Şu anda 14 ile 16 milyon arasının nüfusun kaldığı ifade ediliyor ki yerleşik nüfusun, bir yere yerleşik nüfusun tekrar dönmesi de oldukça zor. Onun için Ukrayna'da da böyle bir sorun var. Artık Rusya'da da bu savaş orta sınıfı, Rus orta sınıfını yansımaya, Rus orta sınıfa yansımaya başladı. Seferberlik ilanı geliyor. Şimdiye kadar kontratlı askerlik vardı. Şimdi seferberlik ilanı geliyor. İkincisi, artık rafineriler, enerji santralleri dronlarla, füzelerle yok edildiği için yakıt sıkıntısı, özellikle benzin ve mazot olmak üzere yakıt sıkıntısının olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde internet çekmiyor, sosyal medya zaten yok. Yani insanın konforunu, gençlerin konforunu ilgilendiren çoğu noktada artık bir savaşın gerçeklerinin ortaya çıktığını görmekteyiz.
0: Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat'la sohbetimiz sürecek. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.27'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Hürmüz Boğazı eksenli gerilimin arttığını biliyoruz. ABD ordusu çarşamba günü de dün de İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamıştı. Ve Trump İran'ın anlaşma yapmak istediğini yeniledi. Tabii İran ABD saldırılarına karşılık olarak da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor. Ancak Trump'a bakıldığında İran anlaşma yapmak istiyor. Şimdi biz detayları TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan dinleyeceğiz. Sayın Aykaç, hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: Hoş bulduk efendim. İyi sabahlar.
1: İran'da yönetimin açıklamaları var ABD saldırılarına yönelik. Tabii intikamın ve o ruhun devam ettiğini biliyoruz. İntikam hırsının, inancının devam ettiğini biliyoruz. Bir de bir afiş vardı. Bu afişle ilgili de sizden bir değerlendirme, bir haber dinlemek isteriz. Zira bu afişte Trump'ın bir tabut içerisinde resmedildiği büyükçe bir afişin Tahran'da sergilendiğini biliyoruz. Bu acaba şu mu demek oluyor? Bir güvenlik endişesi yaşıyordu ABD Başkanı Donald Trump. Beni öldürmek istiyorlar endişesindeydi. NATO zirvesi sonrasında da hatta tam olarak hangi uçakla gideceği bir bilinmez halindeydi. Dolayısıyla acaba bu endişesi haklı bir endişe mi? Bunu da sormak isterim.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu hasımane tutum İran İslam İnkılabı 1979'da başladığından bu yana devam eden bir retorik haline gelmiş. Yani her cuma insanlar cuma namazına toplandığında işte mescit içerisinde o cami namaz kılınan yerde Merkberg Amerika, Merkberg İsrail, Merkberg İngiltere. Yani ölüm işte Amerika'ya, İsrail'e, İngiltere'ye. Yani bu slogan şeklinde böyle dile adeta pelesenk edilmiş. Hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük olarak özellikle Kasım Süleymani ve ardından İran lideri Ali Hameneyi öldürmesinden sonra bu intikam duyguları kabarmıştır. Ve insanlar karşılık olarak Trump'ın veya

0: Netanyahu'nun öldürülmesi gerektiği noktasında fikir beyan edenler oluyor.
1: Hı.
0: Ama bir devlet politikası olarak net, işte biz Trump'a suikast düzenleyeceğiz, Netanyahu'ya elbette ki evine atışlar falan filan da yapıldı, yani Netanyahu için söylüyorum. Amerika'ya dönük de mesela bu tarz ifadeler söylenmekle beraber çok ciddi bir netlik açısından bunun organize edildiğine dair İran makamları tarafından Trump'a yönelik herhangi bir şey yok. Yani şey olarak böyle bir net bir ifade. Ama takdir edersiniz ki dünyanın her yerinde olduğu gibi İran'da da hem muhalifler var hem muvafıklar var. Dolayısıyla hükümet içerisinde de aynı olaya farklı bakanlar var. Mesela yönetim içerisinde işte bir kısım insanlar bu 47 yıllık süreçten sonra artık bir barış yapılmalı, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ile İran işte dünya ile entegre olmalı, içinde bulunduğu bu ekonomik çıkmazdan bir an önce çıkmalı şeklinde. Öte taraftan da işte bunların hiçbir şeyine güvenilmez, bunlarla savaşılmalı, ancak savaş kazanılırsa İran kurtulur şeklinde. Bu şu anda da sürüyor o şey. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tabii ki tehditlerine devam ediyor. Yani yine daha dün işte eğer İran bizimle müzakere masasına yeniden oturmazsa, bakın ne diyor? İstiyorlar diyor, değil mi? Yani bir tarafta.
1: Evet.
0: Öte tarafta da ne diyor? İşte İran bizimle müzakere masasına oturmazsa, biz İran'ın yeraltı ve yerüstü bütün yapılarını yerle bir edeceğiz, köprülerini havaya uçuracağız. Yani bu bir tehdit. Eğer çok anlaşma istiyorsa, yalvarıyorsa, kapına geliyorsa aç kapını, anlaşma yap. Yani değil mi? Bir sıkıntı var yani aralarında işin doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri özellikle süreç içerisinde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndakini, Boğazı'ndaki egemenliğini ketmetmek için Bender Abbas'a, Ahvaz'a, Sirik'e, Buşehr'e, Taşma Adası, Hengam Adası'na, buralara sürekli saldırılar düzenliyor ve niye bu saldırıları düzenliyoruz diye de kendi kendine açıklama yapıyorlar. Biz işte süreçte buradan geçebilecek gemilerin rahatlıkla geçmesi için İran'ın gücünü zayıflatıyoruz. Aslında ellerinden gelse süreç içerisinde yani İran'ı işgal etme, onun bütün petrol yataklarına sahip olma, doğalgaz sahalarına sahip olma gibi bir uğraşısı ve edinimi var. Yani biz artık bunu çok net anlıyoruz. Yani bu sadece işte bir Hürmüz Boğazı'nın açılıp gemilerin gidip gelmesiyle alakalı da değil. Var olan bu zenginlikten çok ciddi pay alma ve bunlardan istifade etme süreç içerisinde İran'ı bir şekilde yanına alıp Çin'e karşı da yeri geldiğinde bunu bir kart olarak kullanma. Yani bu artık çok net bir şekilde ortaya çıkmış. İran da şunu biliyor çok net. Amerika Birleşik Devletleri kendi elinde o hareket edebilecek bir yönetim istiyor. Yani onun emellerini gerçekleştirecek bir yapı. O yapıda şu an için İran'da Amerika lehine yok. Dolayısıyla bunun altyapısını da oluşturuyor. Yani bir taraftan Hürmüz'e ve Hürmüz'ün etrafındaki yerlere saldırırken bir tarafta bakıyorsunuz işte Belucistan'da olan bir yere saldırıyor. Öte taraftan bakıyorsunuz Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya ile olan bağlantı yerlerini yani trenlerin geçtiği köprüleri vuruyor. Yani öte taraftan bakıyorsunuz Batı İran'da Kürtlerle ilgili olan bir takım örgütlenme yapılarında yeniden böyle bir el atma olayı oluyor. Yani bütün büyük bir saç ayağı oluşturuluyor. İran süreç içerisinde işte o saç ayakları çerçevesinde saçlar birbirinden ayrılsın diye. Ve yetkililer de söylüyor zaten Pezişkian bir verdiği beyanatta Amerika Birleşik Devletleri'nin nihai hedefi ülkemizi beşe bölmek. Bu kadar da net yani söyleyebiliyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim bu düşmanlara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Yine dün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf dedi ki biz özellikle var olan bu sıkıntıların diplomasi yoluyla halledilmesini istiyoruz. Eğer savaşa mecbur kalırsak savaşırız. Burada bakın bir yani İran bir yönüyle de diplomasi yoluyla barış istiyor ama onurlu bir barış istiyor. Amerika tam bir teslimiyet istiyor. Sıkıntı o. Yani bütün verileriyle bana teslim o. İran'da diyor ki ben bütün yani ABD'nin söyledikleriyle hareket edersem milli egemenliğimi yitiririm.
1: Evet.
0: Bunun da bir

0: anlamı yok esas mesele o. Yine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai şu anda dedi, biz ülkemizin savunmasına kendimizi hasretmişiz. Çünkü her gün saldırılar düzenleniyor ve bu saldırılar aynı zamanda çok bir hasar veriyor. Hem maddi hem manevi.
1: Evet.
0: Mesela Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. 300'ün üzerinde yaralı var dedi. Bu Temmuz ayında gerçekleşen saldırılar. 35 kişi de yaşamını yitirdi. Bakalım süreç nereye evrilecek? Bir mücadele işin doğrusu. Hem sahada şu anda o mücadele devam ediyor. Arka kapı diplomasisinin de tamamen havaya uçurulduğunu söylemek çok zor. O da bir şekilde devam ediyor. Ama önemli olan her iki tarafın da anlaşabileceği bir zemine gelmesi. Şu anda birbirlerine şartlarını kabul ettirmek için birbirlerine saldırı düzenliyorlar. Bakalım bu nerede duracak?
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Milli egemenliğini yitirmek istemeyen İran ve tam teslim olmasını isteyen ABD karşı karşıya. Tabii Hürmüz Boğazı eksenli daha çok yaşanıyor bu çatışmalar. Ancak bu çatışmalar nereye evrilecek, süreç nasıl ilerleyecek bilemiyoruz. Zira bir müzakere masası vardı. Tam olarak dağıldığını ifade etmek de mümkün değil. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'a baktığımızda İran bu masaya oturmak istiyor diyor. Ancak açıklamalarında bir de diyor ki Donald Trump, İran eğer bu masaya oturmazsa saldırıların şiddeti artacak. Bu noktada ABD ve İran ilişkilerini, çatışmaları nasıl görmek, nasıl değerlendirmek lazım Sayın Hasan Kambolat?
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri 40 gün savaşında, ben 40 gün savaşı diyorum, yaklaşık 40 gündü, stratejik hedeflerine ulaşamadığını görüyoruz. Şimdi Ankara zirvesinde de NATO'nun iki tane hedef ülkesi vardı. Biri Rusya Federasyonu, ikincisi İran.
1: Evet.
2: İran'da da şu isteniyordu, bir Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması. İkincisi nükleer silah üretiminin olmaması. Üçüncüsü de füze teknolojisine girmemesi. Aslında bunlar da biraz da son ikisi İsrail'i rahatlatan noktalardı. Hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de İran konusunda sürdürülebilir yıpratma savaşlarına aslında girildiğinde görüyoruz. Yani savaş konsepti evet dronlarla, füzelerle değişiyor ama bir noktada da artık ya bu savaş nerede biteceği unutmamız gerekiyor. Düşük yoğunluklu sürdürülebilir yıpratma savaşlarına girmiş bulunmaktayız. Bunu Rusya'da gördük. Rusya-Ukrayna savaşında, şimdi de kanaatimce İran noktasında da göreceğiz. Onun için uzun vadeli bir savaşa doğru giriliyor. Ama İran'ın da artık Trump da açıkladı, altyapısının vurulmaya başlandığı, daha fazla vurulmaya başlandığı bir dönem açılacak gibi. Enerji altyapısı, ulaşım altyapısı, köprüler, demiryolları, havalimanları şeklinde. Yani İran halkının, İran orta sınıfının yaşam kalitesini tamamen bozacak ve iktidara doğru, hükümete doğru yöneltecek bir noktaya doğru getirilmeye çalışılıyor. Hürmüz'e de gelince, Hürmüz krizinde artık küresel enerji haritası yeniden çizilmeye başlandı. Petrol ve doğalgazdan kaçışın hızlanacağı öngörülüyor. Bunun başında Çin çekiyor. Çin hem kendi içinde hem kendi dışında elektrikli ulaşım araçlarını hızla arttırmaya başladı. Ve otomobil ihracatı Haziran 2026'da ilk defa ayda 1 milyon araca ulaştığını görmekteyiz. Bu sayı 2025'teki otomobil ihracatına göre Çin'in %73 bir artış var. Olağanüstü bir artış. Üçüncü nokta da Hürmüz krizi ile

0: noktası Körfez sermayesi. Körfez'deki sermaye daha doğrusu daha güvenilir ülkelere doğru kaymaya başlayacak. Burada en önemli limanlardan biri aslında Türkiye'dir. Fakat Türkiye'nin bu noktada daha fazla Körfez'deki sermaye çekebilmek için yasal düzenlemelere çok hızlı bir şekilde de gitmesi gerekiyor. Evet, düzenlemeler var ama kanaatimce bunlar yeterli değil. Her konuda finanstan ulaşıma kadar bir düzenlemenin olması gerektiği de ortaya çıkıyor. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hürmüz'den günde yaklaşık 20 milyon varil petrol, yalnızca petrol, sıvılaştırılmış gaz ayrı bir geçiş vardı. Fakat bu artık hep sorunlu olmaya başladığı için petrol boru hatlarına hızlı bir yönelişin olduğunu görmekteyiz. Suriye çıkışlı olarak, Kızıldeniz çıkışlı olarak ama en önemlisi Türkiye çıkışı. Çünkü Türkiye'ye çıkan hatlar buradan Avrupa'ya kadar gidebiliyor.
1: Evet.
0: Önümüzdeki dönemde doğalgazda da boru hatlarının Türkiye çıkışlı olarak ortaya konacağı bir döneme gireceğiz kanaatimce. Bir de vaktimiz varsa İran-Rusya ilişkilerine de çok kısa değinmekte fayda var. Çünkü Rusya Federasyonu İran için Rusya Federasyonu bir Çin gibi önemli bir nokta. Şu anda Rusya ile İran dış ticaret hacmi 5,8 milyar dolar. Avrupa Ekonomik Birliği, yani Rusya'nın eski Sovyet ülkelerinden kurduğu, bazı Sovyet ülkelerinden kurduğu birlikle İran arasındaki ticaret hacmi de 7,3 milyar dolar. Burada önemli olan Rusya, İran'ın savaşta hasar gören altyapısını onarmaya hazır. Ayrıca Hürmüz nükleer santrali projesi de şu anda konuşuluyor. Haziran'ın sonunda İran'dan bir heyet Moskova'ya giderek bu nükleer santralle ilgili ön anlaşmaları yaptılar. İki ülke arasında mikro nükleer santrallerin yapılması üzerine de karar verilmiş durumda. Rusya'nın nükleer santral şirketi, devlet şirketi Rosatom'la İran Atom Enerjisi Kurumu arasında böyle bir anlaşma yapıldı. Yani bir yandan Batı İran'a nükleerden çık derken Rusya'yla da böyle bir yakınlaşmanın olduğunu görmemiz gerekiyor.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için...

0: ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show!
0: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Saat 8.46'yı gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürü Sayın Sibel Karabel bizimle. Sayın Karabel hoş geldiniz, günaydın.
4: Merhaba, günaydın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Biz teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki krizi konuşmaya devam ediyoruz. ABD'nin rakiplerinden biri Çin bu süreçte nasıl bir politika izledi? Zira biraz önce Sayın Kambolat da ifade etmişti. Çin elektrikli taşıtlarda üretiminde artışa gitti ve otomobil ihracatını da artırdı. Bunu avantaja çevirmeye çalışan bir Çin var. Yine petrol konusunda da aslında ihtiyacın ortadan kalkması noktasında elektrikli araçlara yöneldiğini biliyoruz. Peki İran petrolünün en büyük alıcısı olan Çin rotasını Körfez ülkelerine çevirdiğinde neler yapacak? Bu politikalar Asya'ya nasıl yansıyor?
4: Evet, gerçekten aslında Amerika Birleşik Devletleri İsrail 26 Şubat 2026 tarihinde İran'a olan saldırıları İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri dinamiğinde daha önce hesaba katılmayan, yani denklemde olmayan bir faktörü de beraberinde getirmiş oldu. Bu da halen çözümlenemeyen Hürmüz Boğazı krizi. Hürmüz Boğazı malum, bu krize de çok fazla altı çizildi. Yani küresel petrol arzının yaklaşık %34'üne ev sahipliği yapıyor. LNG sıvılaştırılmış aslında doğalgazın da yaklaşık %19'una çatışmalardan önce ev sahipliği yapmaktaydı. Şimdiki durum itibariyle baktığımızda evet, Hürmüz Boğazı halen yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir gün önce %20'lik bir geçiş ücreti alabileceği, aslında bir anlamda tırnak içi tehdidiyle, bir gün sonra da Körfez ülkeleriyle birlikte buranın güvenlik bakımından korunmasının bedeli olarak yatırım anlaşmalarıyla aslında ve ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla mukabele edileceğinin de göstermesi sebebiyle aslında halen kriz burada çözülmüş değil. Şimdi Hürmüz Boğazı ve Çin'in enerji güvenliği ve Çin'in Amerika Birleşik Devletleri, İran ve tabii ki İsrail arasındaki bu çatışmaya bakışı baştan itibaren çok daha pragmatik. Yani evet, enerji güvenliği çok mühim Çin için. Birazdan daha verilerle de destekleyerek ifade edebiliriz. Diğer yandan Körfez ülkeleri bağlamında, yani İran, Çin'in İran ve Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklıkları bağlamında da bir denge politikası güttüğü aslında bir yaklaşım. Çünkü sadece ekonomik ilişkileri Çin'in sadece enerji bağlamındaki ilişkileri İran'la değil, diğer Körfez ülkeleriyle de devam ediyor. Dolayısıyla Çin'in burada yani ilk başından itibaren konumu, görünümü, yaklaşımı olabildiğince, yani Xi Jinping'in bir 4 maddelik bu planı vardı, barış planı. Buradaki de temel vurgu tarafsız bir ara bulucu konumuyla bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile olan uluslararası sistemin yönetişimine dair rekabetinde yumuşak gücünü de ön pekiştirerek avantajlı bir görünüm sergilemek, yani uluslararası camiaya. Diğer yandan da hem bu dengeli ilişkin, yani dengeyi de tutmaya çalıştığı bir körfez politikası var. Yani 2016 yılına gidebiliriz. Yani Çin'in işte Arap politikası belgesinde de açıklanan Diğer yandan da enerji güvenliği, özellikle arz güvenliği. Şimdi şöyle söyleyebiliriz, evet, arz güvenliği çok mühim Çin için. Hürmüz Boğazı çok mühim ve Orta Doğu. Yani şimdi Çin'in petrolün yaklaşık %50'si Orta Doğu'dansa yaklaşık da %50'si Batı Asya'dan tedarik ediliyor. Hürmüz Boğazı Çin için çok mühim. Yani şöyle söyleyebiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın bize verdiği verilere göre 2024 yılında Hürmüz Boğazı'ndan ham petrolün %84'ü gibi bir oranı Asya pazarına gidiyordu. Ve günlük ortalama, geçen sene günlük ortalama 16 ile 21 milyon varil arası buradan petrol geçiyordu. Ve Çin için şöyle söyleyelim, savaş öncesindeki, yani 28 Şubat 2026 öncesindeki son çeyrekte Çin günlük Hürmüz Boğazı'ndan 5-6 milyon varil petrol ithal ediyordu. Şimdi Çin'in bir politikası var, enerji politikası. Hasan Hoca'nın da belirttiği gibi enerji mixinde, enerji sepetinde sadece bu krizle tetiklenmeyen bir şekilde daha önce de uzun vadeli stratejik planlamayla yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yer açmak. Bunun için %30'luk bir Xi Jinping tarafından hedef belirlendi. Şimdi bu krizde ne oldu? Çin için enerji güvenliği bağlamında değerlendiriyorsak, evet, Çin için müthiş bir avantaj elektrikli araçlar, kritik mineraller, nadir elementler, Çin'in bu son en az 40 senedir olan politikalarının bir ürünü aslında. Buradaki hem üretim kapasitesindeki hegemonyası denilecek kadar dominant başat gücü uluslararası tedarik zincirlerinde, hem de diğer yandan işleme kapasitesi. Evet, bunların hepsi Çin'in avantajını, ama bu krizde şöyle değerlendirdiğimizde, yani şimdi bu kadar petrole bağımlı, evet, enerji sepetini genişletiyor ama bu kadar ve Hürmüz Boğazı, bu en dar yeri 34 kilometrelik olan bu boğaz, yani Uluslararası Enerji Ajansı bu krizi şöyle nitelendiriyor: küresel petrol piyasasının tarihinde en büyük arz kesintisi. Şimdi nispeten bu Asya'nın bağımlılığı, Orta Doğu, yani Körfez ülkelerinin bu dar boğaza bağımlılığını göz önünde bulundurursak, Çin'in son verilerini, gümrük verilerine de baktığımız vakit nispeten Çin için teğet geçtiğini görüyoruz. Yani tabii ki etkilendi. İthalat karşılama oranı çok yüksek bu krizde Çin için. Yani şöyle söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani kongrenin tahminine göre Çin'in stratejik petrol rezervleri 1.2 milyar varil. Bazı tahminler 1.4 milyar varil olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalama 400 milyon varil stratejik rezervi var. Böyle bir kıyas yapabiliriz. Yani Japonya'nın 200 milyon varil gibi. Stratejik rezervi çok. Daha önce Venezuela'dan, İran'dan, Rusya'dan indirimli, yaptırımlara maruz ülkelerden indirimli petrol aldı. Ve bunların çok büyük bir oranını depoladı, stratejik depolarda sakladı. Diğer yandan içeride, yani iç tüketimi arttırıyor. Yani iç tüketimde tabii ki kömüre halen bağımlı. %50'den fazla bir oranda yine kömüre bağımlı. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, kritik nadir elementler, mineraller, bunların hepsinde gerçekten küresel tedarik zincirlerine ve değer zincirlerine çok muazzam bir konumda Çin şu an. Bunların hepsini entegre bir şekilde çalıştırıyor gibi gözüküyor. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Yani şeye baktığımız vakitte de şunu görüyoruz. Doğrudan Çin'in kendi açıkladığı gümrük verilerinde de görüyoruz. Şimdi İran'la Çin'in bu krizden önce Hürmüz üzerinden de ve farklı rafineler üzerinden de petrol, yani yaklaşık olarak %93'ü gibi bir oranını Çin'in aldığını, petrolden konuşuyorsak, biliyorduk. Ama şimdi son verilere baktığımız vakit, Haziran verilerine, %80'lik bir düşüş görüyoruz. Evet. Yani bu hem süre çok girintili çıkıntılı, işte işin içinde mayınlar, füzeler var ve güvenlik problemi var. Hem Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki bir çatışmaya doğrudan dahil, diplomatik olarak küçük adımları var ama pragmatik yani sayıklarla, ama doğrudan dahil olmak istememe gibi bir politikası var Çin'in. Tabii çok düştüğünü görüyoruz. İlginç bir şekilde Rusya'ya yönlendirdiğini görüyoruz.

0: Yani burada yani Çin'deki bu ikame politikası çok hızlı, çok esnek bir şekilde işliyor. Ama tabii kriz yönetimi bağlamında bakılabilir. Ne kadar sürdürülebilir? Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her gün gerçekten sadece Çin için değil, Amerika Birleşik Devletleri için değil, Uluslararası Enerji Ajansı'nda belirttiği gibi çok ciddi bir enerji arz kesintisi ve bunun tabii ki yani Brent petrol sürekli oynuyor. İşte 120 dolarları gördü, şimdi 85 doların üzerinde. Buradaki Hürmüz Boğazı'ndaki sigorta risk primleri muazzam bir şekilde arttı. Artık burası reasürörler tarafından risk bölgesi olarak tanımlandı. Navlun ücretleri çok arttı. Dolayısıyla her şeyin maliyeti çok daha fazla artıyor gibi gözüküyor.
1: Evet, aslında bir de ABD-İran geriliminde arabulucu rolündeki Pakistan'ı da konuşmak istiyorduk sizinle ama çok kısa bir vaktimiz kaldı. İsterseniz yeni bir arabulucu olacaksa bu hangi ülke olabilir diye sorayım size. Çok kısa sizden de bir cevap almak isteriz.
0: Tabii şöyle söyleyebiliriz. Yani tabii ben çok kısa toparlamak gerekirse evet Pakistan işte Umman'la İran arasında özellikle deniz su yolları ve geçiş ücreti konusunda müzakereler var. Pakistan, Katar'ın hatta Türkiye ve Mısır'ın da aktif olarak hem kolaylaştırıcı hem arabuluculuk faaliyetlerinde bulunduğunu biliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Hani yeni ülke mi Pakistan'la mı devam edilir? Biraz soru işareti ama temel sorunlar çözülmeden bu arabuluculuk faaliyetlerinin temel amacı yani çatışmaların bir ateşkes sürecine yönlendirilmesi tarafların ve çatışmaların sona erdirilmesi ama temel mevzu yani şimdi Hürmüz yeni konu başlığı ama önceki dosyaları bir göz atarsak önceki dosyalara eğer iki taraf arasındaki nükleer mevzu zenginleştirilmiş uranyum balistik füzeler şimdi hani bu konularda ve işte direniş ekseni vekil güçlerle İran'ın ilişkisi gibi konu başlıkları işte dondurulmuş varlıklar yaptırımlar
1: Evet.
0: gibi çok fazla konu başlığı ve güvenlik garantörlüğü sorunsalı çözülmemiş oluyor. Kuvvetli muhtemel Pakistan yani iyi bir namzet gibi gözüküyor stratejik sebeplerden dolayı. Pakistan'da devam edebilir ama çok ilginç. Hani hem Katar kolaylaştırıcı rolüyle devam etmek istiyor gibi gözüküyor hem de İran'ın misillemelerinde hedef olayları çok daha geniş, çok daha karmaşık hale de getiriyor
1: Peki.
0: elbette bu süreç.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Sağ
0: Ben
1: olun.
0: çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürü Sayın Sibel Karabel bizimle birlikteydi. Az bir vaktimiz kaldı ama Sayın Kambolat size sormak isterim. Tabii Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, kriz ülkelerin farklı çözümler üretmesine neden oluyor. Baktığımızda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın girişimleri var. ABD ile Suriye arasında ham petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilme çabası var. Bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump'la Irak Başbakanı El Zeydi'nin görüşmesi vardı. Pek çok anlaşma yapacağız şeklinde açıklamaları vardı ABD Başkanı'nın. Onları çok seviyoruz diyor. Irak'ı çok sevdiğini ifade ediyor. Çok az bir süremiz kaldı. Bir dakika
2: Tabii,
1: sormak
2: çok hızlı
1: isterim.
2: bir şekilde bahsedelim. Dün birliktelerdi Ali Zeydi Başbakan, 41 yaşında iş adamı, genç. Trump'tan da övgü aldı zaten yakışıklı olduğu üzerine. Gelecek haftada Tahran'a bir ziyaret yapacak. Amerika'nın enerji yatırımlarını çekmeye çalıştığını ifade etti. Elektrik, gaz, petrol üzerine. En önemli noktalardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta bulunan askerlerini 30 Eylül'e kadar çekeceğini söyledi ki şu anda Irak'ta zaten 2000 civarı askeri var. Bunların da büyük bir bölümü Erbil'deki Harir Hava Üssü'nde bulunuyor. Aslında eskisine göre son derece az.
1: Peki.
2: 2003 işgali sonrası Amerikan askerleri 170 bin civarıydı.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben
1: Ankara
2: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle birlikteydi. Şimdi reklamlar, reklamların ardından gündem ikinci bölümle burada olacak. Saat 9.
3: Haberler. haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Yurdun dört bir yanındaki camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da önce Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programı yapıldı. Ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum'da bulunuyor. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ait adreslerde arama yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye getirildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki şüphelilerin verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Ece Güner, Haluk Levent'e 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası verdiğini, uzun uğraşlar sonucu parasını alabildiğini söyledi. Şüpheli Esin Önder Çağlayan'sa Levent'e 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında taşınmazlar aldığını belirtti. Levent'in kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 88 yaşında vefat eden Olcay Baykal'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Malatya'da otobüs bakım onarım atölyesinde yangın çıktı. 3 otobüsle birlikte bazı bakım onarım ekipmanları yandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların sürüceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturması, güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'in İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. 13-20 Temmuz tarihleri arasında Tekno Provoker 2 5G, 8'e 256 GB akıllı telefon 27.999 liraya. LG 190 ekran, Ultra HD 4K Smart TV 48.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodlar. Bacık...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bütü deyince vatan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta. Reklamlar.
4: Ekonomi.
5: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
4: Politika.
5: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
4: Spor.
5: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
4: Yaşam.
5: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
4: Dünyanın haberi gündemde.
6: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Saat 9'u 6 dakika geçiyor ve bu bölümün ilk konu Atlı Global Direktörü Sayın Altay Atlı telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Atlı günaydın, hoş geldiniz programımıza.
7: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
6: Sizinle de bugün esasında bir anlamda kanayan yaraya dönüşmüş Hürmüz Boğazı krizini ve etkilerini, Çin özelinde neler yaşandığını da konuşmak istiyoruz. Donald Trump'ın Hürmüz'de %20'lik geçiş ücreti kararı vardı. Daha sonra bu kararından vazgeçti. Bunun yerine Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşmalarına odaklanacaklarını açıkladı. Şimdi bu önerisi Hürmüz Boğazı güvenliğinin sağlanması karşılığında gelen bir karardı. Sosyal medya hesabından yaptı paylaşımı. Yatırımlar muazzam olacak ancak aynı zamanda onlar ve gelecekleri için olağanüstü derecede faydalı olacak açıklamasında bulundu. Hürmüz Boğazı muazzam bir pastaya dönüştü. Bu pastadan en büyük payı almak gayesi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve hatta tamamını almak gayesi içerisinde diyebiliriz. Siz bu krizi nasıl yorumlarsınız?
7: Evet, aslında yani kanayan yara ifadeniz çok doğru. Kanıyor. Her geçen gün daha fazla kan kaybediyor. Herkes kaybediyor. Bütün dünya ekonomisi kaybediyor. Yani böyle özellikle Trump burada bir pasta ve o pastayı büyüteyim bunu alayım derken aslında çok büyük kayıplar söz konusu. Açıkçası ben bu böyle güvenlik karşılığında şu kadar para alacağım her geçen gemiden Körfez ülkelerinden sonra hayır yatırım yapacaklar bunun karşılığında. Biraz şeye benzettim, hani böyle eğer yerinde olacaksa film, böyle mafya filmleri olur ya. Hı-hı. Orada esnafı haraca keserler, ondan sonra bu senin için güvenliğin için derler.
6: Evet.
7: Ondan sonra biz seni koruyacağız derler. Kimden koruyor? Yine kendisinden koruyor. Yani saldırmayacağız. Yani bu haraç karşılığında vallahi kusura bakmasınlar, ben buna benzettim. Evet. Yani açıkçası bunu ne kadar işleyeceğini de göreceğiz. Ama tabii ki burada yani her geçen gün ciddi bir sıkıntı var. Biz geçtiğimiz ay içerisinde bir mutabakata varılmıştı. Piyasalar buna çok olumlu tepki vermişti. Ama aslında mutabakatta biraz altı boştu. Yani şuna zaten herkes mutabık. Yani savaş olmasın, bu Körfez açık olsun, Hürmüz açık olsun, buna zaten herkes mutabık. Bunun nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlıklar var. İran'ın belirli kırmızı çizgileri var. Amerika'nın talepleri var. Bunlar ortada buluşamadığı için bir türlü hani bu tutmuyor zaten ve yine tutmadı. Kaç gündür yine görüyoruz. Hem karşılıklı saldırıları görüyoruz hem de fiyatları, petrol fiyatlarını görüyoruz. Şimdi dolayısıyla ortada sürdürülebilir bir durum yok. Sürekli daha kötüye giden bir durum var. Burada ben açıkçası birkaç faktörün artık belirleyici olacağını düşünüyorum. Çin'den de bahsettiniz. Hani onu da ekleyerek birkaç tane konunun önemli olacağını düşünüyorum. Birincisi, Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Yani Amerika'da Kasım ayında seçimler var. Her geçen gün hani Trump'ın destek oranı azalıyor ve en temel mesele de tabii ki şu anda karşımızda bu Hürmüz meselesi. Çünkü Hürmüz doğrudan artık böyle Amerika'daki seçmeni de

0: taraftan takip etmemiz lazım. Üçüncü ve Çin'e bağlayacağımız konu ise, şimdi bakın bu iş başladığından beri, Mart ayından beri, Şubat'ın sonundan beri, Mart ayından beri şunu diyorduk. Zaten rezervler var, stratejik rezervler var. Ülkeler de işte bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla çok fazla etkilemeyecek. Belirli bir süre en azından diyorduk. Çünkü herkesin bir kenarda tuttuğu stratejik petrol rezervi var diyorduk. Bitiyor. Yani hatırlayın 4-5 ay diyorduk değil mi? Hani orada stratejik rezervler için.
1: Evet.
0: Bakın 5. aya girdik zaten. Yani bitiyor bunlar artık. Yani dolayısıyla şimdi piyasalarında geleceğe vereceği tepki bundan sonra daha farklı, daha şiddetli olacak. Bence işte Çin'i burada bağlayabiliriz. Çünkü Çin'le ilgili konuştuğumuz konuda hep şuydu. Hani Çin'in birincisi kendi rezervleri var. Evet, Çin İran'dan petrol alıyor, Orta Doğu'dan alıyor. Ama kendi rezervleri var. Aynı zamanda da Çin artık petrolden, fosil yakıtlardan elektrikliye, yenilenebilir enerjiye geçişin zaten öncüsü. Zaten ihtiyacı azalıyor. Dolayısıyla hani daha rahat olacaktır. Öyleydi de gerçekten. Ama şimdi Çin açısından da oradaki alan daralmaya başladı. Burada Çin tabii bu alan daraldıkça da Çin'in daha aktif olmasını bekleyebiliriz. Aktif tabii, yani Çin çok önemli bir aktör. Yani çünkü yıllardır İran için tabiri yerindeyse hani kara gün dostuydu. Bu Trump açısından, Amerika yönetimi açısından baktığımızda da siz onun dostusunuz, o yüzden bizim yaptığımda işe yaramıyor. Çünkü bir şekilde sizin üzerinizden her şey devam ediyor şeklinde bir sıkıntısı vardı. Şimdi oradaki yaklaşım hep şu oldu. Hani Trump yönetimi Çin'e gel bizim yanımızda ol, bu iş bitsin, sen de rahatla, bütün dünya rahatlasın. Hani şeklindeydi. Çin de diyor ki tabii ki biz de barış istiyoruz. Çünkü biz de kaybediyoruz burada. Ama bunun yolu benim senin yanına geçmem değil. Çünkü Trump'ın talebi gel yaptırımlarıma katıl. Ben yaptırım yapıyorum, sen de buna katıl. Katılmadığın için bozuluyor. Çin'in yaklaşım ise hani senin yaptığına ben katılmak zorunda değilim. Burada daha kalıcı bir barış olması, bir uzlaşı olması gerekir şeklinde. Şimdi burada da önümüzdeki aylarda artık böyle Kasım ayına doğru, seçimlere doğru Amerika'da giderken hani Çin'in tutumunun da biraz daha çizgilerin netleşebileceğini düşünebiliriz. Çünkü buradaki sebep işte yine o herkesin elindeki stratejik rezervler azalıyor. Fiyatlarda daha sert hareketler görebiliriz. Son bir hafta içerisinde gördük zaten bu arada. Bütün bunlar belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi Çin'de elektrikli taşıtlarda bu üretiminde artışa gidiliyor ve otomobil ihracatı da ayda 1 milyona ulaştı demişti biraz önce Sayın Hasan Kambulat'ta. Gerçekten muazzam rakamlar, bunu bir noktada avantajına çevirdi Çin. Çin'in bir de petrol hamlesi vardı elbette ki, İran'daki savaş sürecinde fiyat artışını sınırladığını belirtti. Ham petrol ithalatını azaltmasının ve daralan akaryakıt piyasasında da benzer bir rol oynayabilir mi oynamaz mı Çin'in bu hamleleri, merak konusu. Şimdi bir de Çin'in bu petrol hamlesinin işte Körfez'e doğru kayma nedeninin, İthalatının akaryakıt krizini önleyebilir mi, önleyemez mi noktasında size sormak isterim.
0: Evet tabii, yani Çin burada herhangi bir konuda, sadece bu konu değil, herhangi bir konuda attığı adımlar bütün dünya için önemli. Çünkü çok büyük bir ölçekten bahsediyoruz. Çin'in buradaki adımları hani belki yani Rusya'yı da konuşabiliriz ilerleyen dakikalarda. Hani orada da önemli gelişmeler var. Mutlaka önemli olacaktır. Yani Çin'in orada büyük bir kapasite var. Çin'in rafineriler konusunda mesela Körfez ülkeleriyle, Orta Doğu ülkeleriyle yani büyük işbirlikleri var, devam ediyor. Yani Çin'in buradaki rolü sadece oralardan ham petrol almak da değil. Bu tür girişimleri de var. Bunlar tabii ki etkili olacaktır. Ama hani tabii ki günün sonunda burada Çin üzerinden baktığımızda bence en önemli konu hani Çin'in öbür tarafta, yani petrolden, akaryakıttan uzaklaşma konusundaki hani öncülüğü diyelim, buradaki başat aktör olması belirliği daha çok hani orta ve uzun vadede özellikle belirleyici olacak. Bir tanesi bu. Diğeri de tabii ki yine bütün bu sürece bağlı olarak burada işte ne diyoruz, yeni teknolojiler diyoruz, elektrikli araçlar diyoruz, bütün bunlar da artık bir yani bu akaryakıtın, petrolün doğal

0: doğal gazın bütün bunların öneminden artık giderek nadir metallerin önemine doğru geçiyoruz. Şimdi buradaki bir hani rahatlama sağlanırken şimdi başka bir yerde sıkışmaların olabileceği, böyle hani jeopolitik rekabetin hani oradan kayıp bu tarafa geçmekte olduğu bir döneme de giriyoruz. Yani dolayısıyla Çin, tabii ki Çin bütün buradaki adımları piyasalar üzerinde etkili oluyor, olmaya devam edecek. Ama rekabetin odak noktasında kaydığı, bu sıkışma noktalarının odak noktalarında kaydığı bir döneme de giriyoruz. Hani onu da gözden kaçırmamak lazım.
1: Şöyle bir bilgi verip Rusya bahsini size bırakmak istiyorum. Çin, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda destek bulan ve Rus petrol ürünleri satın alan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktı. Sert tepkiler geldi Çin'den. Rus petrol ürünleri satın alan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa bu. ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Senato yasa tasarısına Çin'den fazlaca tepki geldiğini biliyoruz. Şimdi Rusya cephesine de bu bahsi de size sormak isterim.
0: Çin'in tepkisi çok normal. Bu hani çünkü Çin'in zaten dış politikasının temelinde veya dünya vizyonunun, dünya görüşünün temelinde bu var. Hı hı. Yani hani piyasaları bırakın çalışsın, isteyen istediğini karşılıklı fayda çerçevesinde yapsın. Buna böyle siyasi sebeplerle piyasaya hani müdahil olmayın. Bunu her yerde görüyoruz zaten. Şimdi bu gayet normal, ama bir taraftan hani şunu da ekleyelim bu arada. Tabii ki yani Çin ile Rusya arasındaki bu enerji alanında özellikle ilişkiler 2014'ten beri giderek böyle güçlendi. 2022'de de hani daha değişik bir boyut aldı. Çünkü Çin için önemli bir kaynak Rusya bu alanlarda. Rusya için, ama daha önemlisi, Rusya için Çin çok önemli bir alıcı. Çin'in farklı alternatifleri var. Rusya'nın çok da fazla alternatifi yok ve giderek de kısıtlanıyor. Bu bahsettiğiniz yasalarda görüldüğü gibi olarak düşünebiliriz. Şimdi bu noktaya geldiğimizde biraz Rusya içine de bakmak lazım. Çünkü Çin'in Rusya ile ilişkileri burada devam ediyor. Çin alımını yapıyor. Hatta çok görmediğimiz, çünkü alanlar da var. Mesela bu 2014'ten dediğim gibi de 2022'den beri mesela sadece bu alımlar falan artmadı. Giderek hani sermaye erişimi, teknolojiye erişimi kısıtlanan Rus firmaları giderek kendi ülkelerinde bu alanlardaki yatırımlar için Çinli firmaları da davet etmeye başladılar. Yani eskiden mesela o Sibirya'daki projelerde falan Çin firmaları alınmazdı. Ruslar kendileri yapardı. Şimdi giderek burada hani Çinli firmaların da daha aktif olduğunu, dahil ettiklerini de görüyoruz. Yani böyle çok görünmeyen başka boyutları da var. Ama şimdi bu ürünler, hani bu ürünlere baktığımız zaman biraz hani Rusya'nın geldiği nokta, Ukrayna Savaşı, evet, bunlarla birlikte değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü orada da bir sanki artık bir dönüm noktasına gelindi. Hani Mart ayından beri özellikle Ukrayna'nın, özellikle Rusya'nın bu petrol işleme, rafineri, o ürünlerin üretildiği yerleri hedef alan drone saldırıları çok etkili olmaya başladı. Ve yani mesela geçenlerde Omsk rafinerisine yapılan bir hani müdahaleden bahsediliyordu. Omsk rafinerisi Sibirya'nın ortasında, yani Ukrayna'dan 2500-3000 kilometre uzaklıkta bir yerde. Yani Ukrayna'nın buradaki kapasitesinin artması çok hani artık farklı bir konuya, noktaya getiriyor bu durumu. Hı hı. Şimdi bu oldukça tabii ki Rusya'da yavaş yavaş hani artık ham petrolü işleyip ürün haline getiremedikçe de içeride kısıtlamalar başlıyor. İçeriye yetmiyor. Bunun tabii enflasyonist etkileri falan hani çok daha farklı olabilir. Son birkaç haftadır da özellikle Rusya'nın ihracatı kısıtlamaya başladığını, yani tek tek farklı kalemlerde efendim işte jet yakıtı, dizel yakıt derken Haziran'dan beri de özellikle burada artık dışarıya ihracatı kısıtladı, ki ihracatı zaten yaptırımlarla, kısıtlamalar altındaydı. Bir de bunun eklendiğini görüyoruz. Yani şimdi burada esas mesele hani bence savaşın geldiği nokta bu anlamda arz kısıtlaması. Yani Rusya artık üretemiyor. Sadece ürettiğini satamıyor. Yaptırımlar nedeniyle değil, artık üretemiyor. Orada duruma gelmeye başladı ve bu da bugünden yarına değişecek bir durumda değilmiş gibi de gözüküyor. Dolayısıyla hani temel olarak bu noktadan herhalde önümüzdeki aylarda takip edeceğiz. Hani şöyle iyi düşünelim.

0: için bitmesine hani ve kalıcı bir barış olmasına yol açacaksa bu tamam, hani bunun da bedeli bu olmuş olsun ki çünkü kaç yıldır artık devam eden bir savaş var orada ve böyle artık sonuçsuzluğa doğru, çözümsüzlüğe doğru gidilen bir görüntü vardı. Hani bu sayede herkes için kabul edilebilecek, kalıcı olabilecek bir barış olacaksa da neden olmasın diyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sağolunuz.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Atlı Global Direktörü Sayın Altay Atlı bizimle birlikteydi. Çok kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Aranın ardından devam ediyoruz gündeme.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Ve saat 9.22'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise gündemde Endeksa Genel Müdürü Sayın Görkem Öğüt bizimle birlikte. Sayın Görkem Öğüt merhaba, günaydın.
4: Günaydın Sinem Hanım, merhaba.
1: Tabii okullar tatil oldu ve bununla birlikte tayin, eğitim, iş, sağlık gibi nedenlerle taşınmalar da ortaya çıktı. Bir arayış var, kiralık ev arayışı ya da satılık ev arayışları söz konusu. Sektörde geçtiğimiz yıllarda yaşanan dalgalı fiyatlandırma taşınma süreçlerini zorlaştırıyordu. Tabii bu sadece evi beğenip satın almak ya da kiralamak noktasında değil, taşınma maliyetlerinin arttığını da göz önüne aldığımızda nasıl bir durum okuması yapabilirsiniz bize?
4: Evet, yani yılın hani bu ilk yarısını toptan değerlendirmeye başlayacak olursak eğer, aslında geçen yıldaki bu reelin altında kalma, yani fiyatlardaki düşüş eğilimi sürüyor. Bu son dönemde artık son iki aydır, yani Haziran ayında da biraz daha düşük gelecektir diye tahmin ediyoruz. Satış adetlerine de yansımış durumda. Yılın ilk ayında yaklaşık 2.268.000 konut satıldı. Bu 2005'te 1.400.000'dü, 2024'te 1.223.000'di. Ama 2021'e kadar baktığımızda, yani aslında çok adetlerin çok yüksek olmadığı senelerden biri diyebiliriz genel olarak. Burada tabii fiyatların etkisi çok yüksek, dediğiniz gibi hani her ne kadar enflasyonun altında kalıyor olsa da hala yüksek maliyetlere neden oluyor. Bu son dönemde bildiğiniz üzere vergileriyle, vergi ödemeleriyle, işte EYDS ile vesaire de ilgili bir takım kanunlar çıkmıştı, bir takım uygulamalar hayatımıza girmişti. Bunların da etkileriyle insanlar biraz daha ev alımlarını öteliyor gibi duruyorlar. Bu şu an kiralıklara baktığımızda ise kiralıklar enflasyona paralel yükselişini sürdürüyor. Bu nedenle de aslında sadece İstanbul'dan konuşacak olursak artık ortalama kiralar yaklaşık 43 bin liralara 44 bin liralara gelmiş durumda Haziran ayında. Bu geçen aylarda 40 bin liraydı. Hani bu ay ciddi bir sıçrama söz konusu kiralıklarda. Bu da talebin arttığını da gösteriyor ve kiralığa erişiminde zorlaştığını gösteriyor. Çeperlere gittiğimizde, Silivri'ye ya da Çatalca'ya gittiğimizde işte 30 bin liralara düşen bir kira söz konusu. Bunu siz de söylediniz. İşte başta bir bunun hem nakliye süreci,
1: evet,
4: hem danışman masrafları,
1: tabii,
4: hem başta verilen bir iki kiralık bedeller, oldukça zor bir yüksek miktarlarda maliyete neden oluyor.
1: Görkem Bey, inanın yani oturduğunuz evden, kiralık bir evde oturuyorsanız, memnun değilseniz dahi bu tür maliyetleri düşündüğünüzde bir yıl daha idare edebilirim noktasında düşünebiliyorsunuz.

0: Tabii şimdi hani 40 bin lira desek bir tane ortalama kiraya, şimdi yine aynı fiyat bir yere taşınmak isteseniz bile maliyeti 120 bin liraları buluyor işte sadece komisyonu ve iki kira verilen başta ücreti topladığımızda 120 bin liralara çıkan bir ücretten bahsediyoruz. Ki gittiğinizde zaten bir boya badana yaptırıyorsunuz. Bir nakliye ücretiniz oluyor. Yani nereden baksanız en ihtimalle 150 bin liraları bulan bir
1: Evet.
0: ortalama bedelden bahsediyoruz.
1: Bunu aya böldüğümüzde, 12'ye böldüğümüzde tamam o zaman. Yani bu kadar kira artışı da makul diye de bakabiliyorsunuz olaya.
0: Doğru, kesinlikle. Ev sahipleri de biraz bundan dolayı da zaten işte piyasa değerini kovalamaya, her ne kadar işte enflasyonla gidiyor olsa da
1: Evet.
0: işte yeni piyasaya çıkan kiralıklar şu an biraz yukarıdan denemelere devam ediyor diyelim, kibar bir dille.
1: Evet.
0: Bu denemelerden dolayı da işte normalde 100 bin lira olacak yere biz bir 105 isteyelim, 110 isteyelim, sonra pazarlıkla düşeriz mantığıyla. Haliyle içerideki ev sahipleri de bunu bildiklerinden dolayı biraz daha hani biz de biraz piyasadaki konuşulan fiyatlara yaklaşma içgüdüsünü sergiliyorlar.
1: Şimdi tabii konut alımı ile ilgili birçok kampanya yapılıyor. TOKİ'nin kampanyası vardı, 500 bin sosyal konut projesi. Uzun da bir süre geçti esasında. Çünkü şöyle bir beklenti de var. Evet, çekiliş yapıldı, asıl tarihler belli. Ancak baktığımızda kurallar yapılmadı ve bir peşinat ödemesi söz konusu değil. Dolayısıyla burada bekleyen vatandaşlar var. Bunun yanında Yarısı Bizden kampanyasıyla bir dönüşüme destek de geliyor Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan. Bu tür kampanyalar alımı ve tüketicinin yönelişini belki nasıl etkiliyor? Sizden bunu da dinlemek isteriz.
0: Kesinlikle pozitif etkiliyor. Yani özellikle bu kentsel dönüşüm oldukça hızlandırdı İstanbul'daki süreci. Yaklaşık 1 milyon 300 bine çıktı dönüşüm bekleyen konut sayısı. Bunların da yaklaşık 276 bin, 1 milyon 300 bin 276, yani işte neredeyse 1 milyon üzerindeki rakam kadarı da şu an dönüşüm sürecinde. Bu çok pozitif bir tablo. Yani dörtte birini şu an dönüşüme sokmuşuz. Hani biraz daha böyle bir kampanyayı zorlasak geri kalanını da bitiririz gibi bir hissiyata kapılıyor insan. Burada özellikle yıl sonuna kadar uzatılan işte Yarısı Bizden kampanyası, işte 875 bine varan bir hibe söz konusu, yine 875 bine düşük faizli kredi kullanımı söz konusu, bunun 125 binine taşınma desteği, ki az önce hesapladık işte 140-150 bin lira ediyordu, bunun 125 bin lira taşınma ortalama konuttan bahsettiğimizde 125 bin, bu anlamda güzel bir rakam. Taşınma desteğinin veriliyor oluşu tabii insanları kentsel dönüşme bir an önce gitmeye ikna ediyormuş gibi de duruyor. Zaten rakamlar da oldukça ikna edici.
1: Evet.
0: Bu tarz hamlelerle yani zaten şeyde de genel olarak İstanbul'un bu kentsel dönüşme ihtiyacı olan bölgelerine de baktığımızda bir inşaat hareketliliği başlamış durumda. Tabii bu hani şu an baktığımızda 276 bin konuttan hani 1 milyon 300'e varan bir konuttan bahsediyoruz. Bunların daha da büyük etkisi olacağına inandım ben. Şu ofislerin konuta dönüştürme projesi de aynı anda hayata geçti. Burada ofis olarak atıl duran, özellikle biliyorsunuz uzaktan çalışma başladı Covid sonrası ve ofisler aslında ciddi anlamda bir boşaldı. Yani eskisi kadar yoğun kullanılmıyor. Bundan dolayı da o dönem işte ofis olarak üretilmiş fakat sonrasında ofis olarak ihtiyaç dışı kalmış gayrimenkullerin konuta dönüştürülmesi imar değişikliği planlarıyla kolaylaştırılmış durumda. Bu da önemli bir adım. Yani boşta duran bu mülklerin şu an konut arzının azlığından bahsediyoruz. Ondan dolayı da fiyatların yüksekliğini bir parametresi olduğunu söylüyoruz. Bu miktarı azaltacağından dolayı bu da çok önemli bir adım. Tabii şu an ama genel olarak bu satışların da biraz yavaşlamasındaki altında yatan temel neden genel bir konut kampanyası beklentisi. Yani faizlerin indirilmesi, yani sadece böyle ufak bloklar halinde değil, yani genel olarak bir konut faizlerinde indirim beklentisi.

0: hem sıfır konutlarda hem ikinci el konutlarda erişimin kolaylaşması, bu faiz indirimiyle beraber de piyasanın hareketlenmesi şu an genel olarak profesyonel arasında beklenen bir durum.
1: Evet. Peki bir sürece bağlasak bu konuyu, ne zaman beklemek lazım? Şu an evet beklenti içerisinde sektör ama bu yakın dönemde gerçekleşir mi sizce?
0: Açıkçası biz bu işte Orta Doğu'daki karışıklıklardan öncesinde bekliyorduk. Yani yılın ortasına doğru böyle bir sürece gireriz diye tahmin ediyorduk. İşte enflasyonun gidişatını da gözlemlediğimizde yani pozitif sinyaller vardı genel olarak. Fakat hani bu son dönemde yaşananlardan sonra bu pozitif sinyaller ne yazık ki ortadan kalktı. Daha doğrusu tamamen kalktı demeyelim de azaldı diyelim. Ondan dolayı da bu beklenti süreci işte yıl ortasına beklenen iş şu an sektör profesyonelleri arasında yıl sonuna, yılın son çeyreğine kaymış durumda. Ama tabii bunu kestirmek çok güç. İşte bir tane bir etrafımızda, komşumuzda bir savaş çıktı ve hani bu parametrelerin tamamı değişti. Hani benzer bir durum olur mu olmaz mı, ne olacağını öngörmek çok güç. Ama hani bizim beklentimiz, profesyonellerin beklentisi yılın sonuna doğru, yani 2027 yılında aslında, hani 2026 değil 2027 yılına yansıyacak şekilde bu sürecin başlayacak olması, yani herkes bu tarih aralığına odaklanmış durumda.
1: Evet, şimdi ev satın alacaklar, tercihlerini hangi yönde kullanmalı, biraz beklemeliler mi? Bunu da çok kısa sormak isterim.
0: Şu an hani biz piyasada konuşulan bir diğer konu artık yani bu pazarlık oranlarının %30'lara, kimi yerlerde %40'lara çıkmış olduğu çok sıklıkla hani sosyal medyada siz de denk geliyorsunuzdur. İşte 5 milyonluk yere biz 3 milyon teklif ettik, satın aldık gibi diyaloglar çok fazla dönüyor etrafta. Hani bunun bir kısmı içerik üreticilerinin abartması diyelim ama bir kısmı da doğru. Yani bizim de piyasada okuduğumuz %20'lik bir nakit gücü avantajı diyelim buna. Yani nakitin kıymetinden dolayı şu dönemde, çünkü piyasada nakit bulmak oldukça güç. Ondan dolayı bir %20-25'lik bir piyasada pazarlık gücü var. Ondan dolayı hani nakdi olanın belki bu dönemi fırsata çevirebileceği bir durumda söz konusu demek mümkün. Ama baktığımızda gayrimenkul tabii çok şey, fiyatlar evet reyinin altında kalma, düşüş eğiliminde ama arz olmadığından dolayı da piyasadaki gayrimenkullerin tükendiği de bir durum içerisindeyiz. Ondan dolayı bugün sevdiğimiz, beğendiğimiz gayrimenkulü yarın bulamama ihtimalimiz de var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bunların hepsini bir arada düşünmek lazım.
1: Sağolunuz. Değerlendirmeleriniz için ve çalışmalarınız için çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Endeksa Genel Müdürü Sayın Görkem Öğüt son konuğumuzdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı bugün programımızı. Teknik yönetimde Engin Erkan vardı. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Güç, mücadele ve dayanıklılığın öne çıktığı spor, rugby. 1823'te İngiltere'nin rugby kentindeki okulda bir öğrencinin futbol maçında topu eline alarak sayı yapması ve diğer oyuncuların ona eşlik etmesiyle ortaya çıktı. Önce İngiltere'de, sonraki yıllarda da birçok ülkede popüler bir spor haline geldi. Türkiye'de ise ilk olarak 1945 yılında Fenerbahçe'nin girişimiyle oynanmaya başladı. İlk rugby maçı 5 Mayıs 1945'te Fenerbahçe ile Haydarpaşa Lisesi arasında oynandı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmayı 8-7 kazandı. Galatasaray'ın da rugby takımı kurmasıyla ezeli rekabet bu branşa da taşındı. İki kulüp 18 Mayıs 1947'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Rugby maçı Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki futbol karşılaşmasından önce oynandığı için 12 bin kişi izledi. Karşılaşmayı sarı lacivertliler 12-0 kazandı. Sonraki günlerde iki kulüp de bu branşları kapattı. Türkiye'de ilk kez 1945-1947 yıllarında organize edilen rugby ligini Fenerbahçe ilk sırada tamamladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Reklamlar.
7: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Turgut Reis, 1. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Ses alma teknisyenleri Ahmet Erdoğan, Kenan Yücel, Adnan Özcan. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Hızır Reis, Sadrettin Kılıç, Danilo, Levent Öktem, Naksoslu, Çetin Köroğlu, Çolok, Kaya Akarsu, Aydın, Ertan Dinçer, Hasan, Erol Amaç, Murat, Mustafa Şekerci.

0: Tunus sahillerinin 40 mil kadar açığındaki Cerbe Adası'nın limana yakın bir evinde ünlü Türk korsanları toplanmışlardı. Vakit akşamdı. Leventlerin hazırladıkları sofra Akdeniz'in en lezzetli balıklarıyla, meyvelerle, Naxos Adası'nın yıllanmış şaraplarıyla donatılmıştı. Ev çok değerli ganimet eşyalarla süslenmişti. İspanyol devletinin armasını taşıyan altın bir fener çevreyi pırıl pırıl aydınlatıyordu. Dışarıda korkunç bir fırtına vardı. Deniz kudurmuş gibiydi. Korsanlar eski günleri çetin deniz savaşlarını anıyor ama daha çok Eğri Palası'nın altın kakmalı kabzasıyla oynayan kırmızı sakallı, yiğit yapılı denizciyi dinliyorlardı.
1: Ağam burada olsaydı da anlatsaydı. Bundan çok daha şiddetli bir havada Forso olarak bulunduğu Rodos kadırgasından ayağındaki zincirleri kırarak denize atlamış, azgın dalgalarla saatlerce boğuşup selamet ermişti.
2: Hey bizim sevgili ağamız, hey bizim oruç reisimiz. Onun akıl almaz yiğitlikleri bütün Akdeniz'de destan destan dillerde dolaşıyor. Rodoslulara tutsak olmuş, küreye konmuş bir genç gemiciyken bugün Cezayir tahtında saltanat sürüyor. Ben onu tanıdığım zaman Süleyman Reis'e daha kayınbirader olmamıştı. Günün birinde ben Cenova'dayken Sofya ile birbirimize çılgın gibi aşık olduğumuz günlerde.
3: Bırak canım Danilo, biz bu hikayeyi en azından 100 kere dinledik.
4: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Şoluk Mehmet. Nerelerdesin? Gel hele, otur yamacıma.
4: Sağ ol reisim, haber getirdiler. Limana bir gemi yanaşmış.
1: Bu havada ha? Savrulmadan, kayalara bindirmeden demirleyebilmiş mi?
4: Yelkenleri şişik, direkleri sapasağlam, fenerleri bile yanıyormuş. Leventler pek ustaca bir manevrayla limana girdiğini söylüyorlar.
5: Acaba hangi millettenmiş?
1: Mutlaka Türk korsanlarıdır. Ne İspanyollarda ne de Venediklilerde böyle yürek vardır. Berberilerse böyle havalarda, limanlarda bile demir tutturamazlar.
2: Eniştem Süleyman Reis olmasın ha?
3: Yok canım, olamaz, o Tunus'ta şimdi.
4: Alkavut limanının korunma görevi ondadır. Ayrılamaz Alkavut'tan.
1: Şolok, haber et Leventlerle. Eğer bu gemiciler sahile çıkacak olurlarsa soframıza buyursunlar. Bekleriz kendilerini.
4: Baş üstüne reisim.
1: Dur. Bizleri soracak olursa adlarımızı verme. Hele gelsinler, burada tanışırız.
4: Emredersin ağam.
5: Danilo, taslarımız boşalmış.
2: Hey Leventler, reislerinizi unuttunuz mu? Şöyle.
6: Danilo, hadi bakalım. Bize şu en azından 100 kere dinlediğimiz hikayelerinden birini anlatıver ha.
2: Efendim, ben o zaman Cenova Senatosu'nun önde gelenlerinden birinin kızı olan Sofya'yla. Sofya dedim. Ben senin sevdanla yanıp kavruluyorum. İyisi mi kaçalım, gidip yerleşelim mi başka ülkeye? Ne babam bulabilir bizi, ne de bir başkası.
4: Ağam, getirdim denizcileri. Türk oğlu Türk bunlar.
1: Niye içeri almazsınız hala?
4: Önce size haber vereyim diye düşünmüştüm. Kendilerini sofrasına çağıranın kim olduğunu sordular, söylemedim.
5: Öyleyse biz de kimliğimizi orada söyleriz dedi reisleri.
1: Gelsinler.
4: Buyurun girin, ağamız sizi bekler. Merhaba.
1: Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun.
7: Hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
8: Sabah getirdiniz.
7: Sağ olun.
8: Hoş geldiniz.
9: Dostluğunuza, konukseverliğiniz...

0: Size teşekkür ederiz reisim. Küffar yakasından geliriz. Yorgunuz. Sordumsa da bana kimliğinizi söylemediler. Bize adınızı bağışlar mısınız? Fener yakmış reisim.
1: Benim fener yaktığımı nereden bildin arkadaş?
0: Yaşımız gençtir ama kumandanın, reisin hasını bir bakışta tanırız. Şu İspanyol kraliyet armasını taşıyan feneri ganimet diye elde edebilmek her baba yiğit denizcinin harcı olmasa gerek. Bağışlayın adınızı bize.
1: Kaç yıllar ki adımızı biz bile unuttuk. Ancak bize Akdeniz yakalarında Barbaros kardeşler diyorlar. Bilmem siz de duymuş muydunuz?
0: Reisim, reisim, sizi gökte ararken yerde bulduk. Hayır duanızı almak için halk havuda yerken basmıştık. Cerbede olduğunuzu bilmiyordum. İzin verin öpeyim elinizi.
1: Yo. Ya sen kimsin peki?
0: Benim adımı nereden duymuş, nereden bilmiş olacaksınız? Levent gezeriz denizlerde. Size kendimi tanıtmak için adımdan önce hayatımı bildirsem, bilmem beni dinler misiniz?
1: Elbette dinleriz. Ama sizler de sofraya yakın oturun hele, yoldan geldiniz, açsınız. Hadi bakalım şöyle.
0: Leventler, buyurun. Hızır reisimizin sofrası kutlu olsun.
2: Kutlu olsun.
1: Sağ olun. Seni dinliyoruz kardeş.
0: Sultan Fatih Mehmed'in ölümünden 4 yıl sonra Menteşe ilinin bir köyünde doğmuşum. Babam Veli çiftçiydi ama benim gönlüm denizleri çekti hep. Bilmem neden limandan ne zaman bir gemi kalksa içinde niye ben de yoğum diye üzülürdüm. Büyüdüm, anladım ki deniz ve yosun kokusunu duymadan yapamayacağım.
1: Deniz için doğan çocuk elinde sonunda bir teknede bulur kendini. Bana Midilli'deki çocukluk yıllarımı hatırlattın. Sonra.
0: Günün birinde öptüm babamın elini, iznini diledim. Beni anlamıştı. Yolun açık olsun oğul dedi. Deniz bir adamı çağırıyorsa onu alıkoymaya güç yetmez dedi. Vardım bir korsan gemisine, tayfa girdim. Az zaman sonra da reis oldum. Birkaç kez buraya, Cerbe'ye de uğradım ama sizler yoktunuz. Küffar yakalarına baskın yaptım. Birçok tutsak tuttum, para kazandım. 19 oturaklı bir perkende donattım, tutsaklarımı küreye oturttum. Yıllardır Akdeniz'de dolanırız. 150 Levent'im var. Hepimiz de hasretinizi çekerdik. Kısmet olsa da Barbarosları tanısak derdik. Kısmet bugünmüş.
1: Tanıştığımıza çok sevindim. İyi denizci olduğunuz, iyi insan olduğunuz belli. Ama adını bağışlamadın hala, Keremet.
0: Reisim, bizim adımız pek duyulmamıştır. Bana Turgut derler.
3: Turgut mu? İspanyol kıyılarını dehşet içinde bırakan, Barbar adalarını vuran,
4: bir perkendeyle koca Hristiyan filolarını darmadağın eden koca korsan.
5: Demek Turgut diye ün salan koca korsan, saçında tek ak bulunmayan bu gencecik denizci ha.
1: Turgut, dünya ve ahiret kardeşim ol. Turgut sensin demek. Meğer ne alçak gönüllü ermişsin.
0: Hazır reisim, demek kısmet bugüneymiş. Yıllardır Barbaroslarla buluşmaya, onlarla kader birliği etmeye can atardım. İzin verirsen bundan böyle senin şanlı sancağın altında yaşamak isteriz.
1: Gel kucaklayayım seni kardeşim. Bundan böyle bizi ancak ölüm ayırır.

0: Turgut reisim, bu Cerbe adası garip bir yerdir. Esrar dolu bir adadır. Yerli emirler burada diledikleri gibi bir düzen kurmuşlardır. Esir ticaretinin, kumarın, casusluğun dik alası yapılır burada. Ya Hızır reisim buraya geldi de yolsuzluklar bir ölçüde azaldı.
1: Duyardım Danilo, duyardım. Burada da, Halkavut'ta da, Cezayir'de de Türk yiğitleri olmasa, Barbaros kardeşler olmasa ne yolsuzluklar ne casusluklar döner bilirdim.
0: Oruç reisimiz büyük kahramanlıklar gösterdi bu yörelerde. Şimdi tahtında oturduğu Cezayir'i kolay almadı. Becaya Kalesi cenginde bir kolunu verdi. Cezayir'i Türk devletine katabilmek için Hızır reisle, Kazdağlı Salih'le

0: Deli Cafer Reis de Süleyman ve Murat Beylerle birlikte yıllarca kılıç çaldı. Bakarım kendi kendine gülümsersin Kıldıkça Reis'im.
1: Mutluyum Danilo. Bu feleğe baş eğmeyen yiğitlerle buluştuğum, onlarla kader birliği, can yoldaşlığı edeceğim için çok mutluyum. Buraya geleli 3 gün oldu. Acaba daha ne kadar bu cerbede kalınacak? Ne zaman denizlere açılacağız merak ederim.
0: Seni anlıyorum yiğidim. Canın kanın durmuyor değil mi? Üzülme Turgutcağım, sefer yakındır. Donanma hazırlanmaktadır. Ne var ki bu seferi Hızır Reis'imiz gizli tutuyor. Umarım bu geceki toplantıda Hızır Reis düşüncesini bildirecek.
2: Beni dinleyin kardeşlerim. Bugün çok önemli bir haber aldım. Türk düşmanlığıyla tanınan Kardinal İmenez, Cezayir'i zapt etmek düşüncesiyle büyük bir İspanyol donanması hazırlatmış. İspanyollar bu işe öylesine inanmışlar ki kıyı şehirlerinde şenlikler düzenleyip Barbarosların işi bitti diye gülüp oynamaya bile başlamışlar.
3: Hey gafiller,
2: sözümü
3: hey.
2: Sözümü kesmeyin. İspanyol donanması Akdeniz'e açılmış. Ben Oruç Ağa'ma haber saldım. İnancım tamdır ki zafer gene bizim olacaktır. Yarın şafakla biz de denize açılacağız.
1: Bu kararını ne zamandır beklerdim Hızır Reis'im. Karada kalıp pas tutacağım diye korkmaya başlamıştım.
2: Turgut, belki hoşuna gitmeyecek ama sen bizimle denize açılmayıp cerbede kalacaksın. Bu adanın korunması, bir saldırıya karşı savunulması gereklidir. Cerbenin iç karışıklığı da sence bilinmeyen bir şey değil.
1: Sen nasıl emredersen reisim. Ne var ki senden hiç ayrılmayacağımı düşünüp sevinirdim.
2: Az zaman sonra sana haber salacağım. Tunus'ta buluşacağız Turgut.
1: Haberini sabırsızlıkla bekleyeceğim Hızır ağam. Beni çok bekletme.
2: Bekletmem kardeşim. Ne var ki sen de bu arada Emir Süleyman'ın davranışlarını iyi izle. Bir karışıklık olursa tez günde kılıcının zoruyla bastır. Süleyman'ın Tunus Sultanı'yla gizli bir işbirliğine giriştiğini, arada casusların gidip geldiğini duyduk.
1: Burayı merak etme Hızır ağam. Aklın cerbede kalmasın. Buranın düzenini bozdurmayacağım.
2: Sağ ol kardeşim. Buluşacağımız günü ben de özleyeceğim. Umarım omuz omuza kılıç sallayacağımız günler yakındır. Şimdi yiyip içelim, son gecemizi hoşça geçirelim bari.
0: Efendiler, hadi bakalım. Sofra kurulsun bir çabuk. Bol da meyve isteriz. Reislerim, buyurun sofraya geçin, buyurun buyurun.
2: Gel Turgut'um, sağıma otur.
1: Sağ ol reis ağam.
4: Danilo, sofra kurula dursun. Sen de bize şu bitmeyen hikayelerinden birini anlat.
0: Dinleyin öyleyse. Anlatmak istediğim bir şey vardı zaten. Ağzımı açmak için uygun bir zaman kollardım. Beyzadelerim, ben Venedik Senatosu üyesinin güzelliği dillere destan olan kızıyla gönül macerasından sonra soluğu bu garip cerbede aldığım zaman...
4: Gözüm Danilo, bu hikayeyi biliyoruz.
0: Yoo, bilmiyorsunuz beyzadelerim, bilmiyorsunuz. Ama ben sizleri sıkıyorsam işte kapadım ağzımı.
2: Yo Danilo, olmaz öyle şey. Senin hikayelerini, senin sohbetini sevdiğimizi bilirsin. Hadi hadi keramette anlat, dinliyoruz.
4: Tabii dinliyoruz canım, dinliyoruz.
0: Peki öyleyse anlatayım. Dinleyin. Evet, ben cerbeye geldikten sonra günün birinde tellalların bağırdığını, şimdiye kadar eşi görülmemiş bir mezat yapılacak.
4: Danilo, şu ünlü Yunan kızının hikayesini anlatacaksan...
0: Şok Mehmet, pişmiş aşa su katma. Söyledim size, bu hikayeyi hiç dinlemediniz. Evet, ne diyordum? Tellallar Cerovalı soylu bir aileye mensup, biri erkek biri kız, iki esir kardeşin satılacağını bildiriyorlardı. Meraklandım. Hı. Mezat yerine gittim. Kuşakları altın dolu korsanlar, yerli zenginler, yaşlı bezircanlar hep toplanmışlardı. Uzun sözün kısası, sıra Cenovalı iki kardeşin satışına geldi. İşte o zaman onları tanıdım.

0: Bunlar Cenovalı Arrigo Solmi adındaki soylunun binbir özenle yetiştirilmiş çocuklarıydı. Onları kurtarabilmek için bir şey yapamazdım ki. Ne yazık ki esircinin istediği paranın onda birine bile sahip değildim. Esirci çocukların sırtına kırbaçla vuruyor. Zaman zaman elindeki hançerle kızın giysilerini yırtıp güzelliğini gözler önüne sererek satışı daha da kızıştırmak istiyordu.
1: Dalilo, bu hikaye Endülüslü kızın hikayesine döndü. Sakın o olmasın.
0: Hayır, dinleyin, kesmeyin sözümü. Zaten hikayemin de sonuna geldim. Satışın en kızgın anında ortaya yiğit bir Türk korsanı çıktı. Kalabalığı yardı, esircinin karşısına dikildi. Gök gibi gürledi. Kuşağından sürülen pey kadar duka altınını çıkarıp esircinin suratına fırlattı. İki gencin elinden tutup uzaklaştı. Esirciyle birkaç kabadayı onu önlemek istediler ama yiğit kılıcına davranınca oldukları yerde durup kaldılar.
2: Sonra ne oldu Dalilo?
0: Merak ettim, peşinden gittim. Aslan yapılı korsan Cenovalı Silvano ile Mario'yu limana götürdü. Oradaki 19 oturaklı teknesine bindirdi. Birkaç saat sonra da yelken basıp kuzeye açıldı.
3: Danilo, bu Türk korsanının adını öğrenemedin mi?
0: Öğrenemedim reisim. Yalnız...
3: Niye sustun? Anlatsana.
0: Anlatacağım. O yiğidi yıllar sonra bir sofrada yeniden gördüm. Birkaç gün önce dalgaların göklere yükseldiği gece Hızır reisimin yanına gelmişti 5 levendiyle.
3: Danilo, yoksa o yiğit...
0: Tanımıştım ama bir türlü çıkaramıyordum. Evet reisim, o yiğit Turgut Çağam'dır.
3: Turgut? Danilo'nun anlattıkları doğru mudur?
4: Doğrudur reis ağam. Yalnız biraz büyütüyor. Ortada o kadar büyük bir yiğitlik filan yoktur. O ahlaksızca yapılan mezada canım sıkılmıştı. Sonra kızla oğlanın gözlerinden sel gibi akan yaşları da görünce yüreğim dayanamamıştı.
3: Darılma, bizi ilgilendirmez ama sonra ne oldu? Hani merak ettim de.
4: Kendilerini esirciden kurtardığım için ayaklarıma kapanıp teşekkür ettiler. Ama yine de korkuyorlardı. Şimdi de bir deniz korsanının elindeydiler. Çok acımıştım çocuklara. Ailelerinden bir karşılık almadan ikisini de evlerine ulaştırdım. Yoksul düşmüşlerdi. Biraz da düka altını koydum ceplerine. Sonra bir daha da yüzlerini görmedim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mecliste ve Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı. FETÖ kaynaklı tehlikenin hala sürdüğüne dikkat çekti. Bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da FETÖ tamamen bertaraf edilene her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programının ardından

Kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum da bulunuyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yanı sıra pek çok üst düzey isimle görüşecek. Bakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye yıllardır savaş nasıl durdurulur kulvarında," dedi. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Şüpheli Ece Güner, Haluk Levent'e 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası verdiğini, uzun uğraşlar sonucu parasını alabildiğini söyledi. Şüpheli Esin Önder Çağlayan'sa Levent'e 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında taşınmazlar aldığını belirtti. Levent'in kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'ın İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İş Cep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın. İşinizi kolaylaştırırken dijital...

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
3: İstikbal'de. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz.

0: şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden Çipura'ya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi. İyi sabahlar değerli dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'nda Bölge Gündemi programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Yeni günde Çukurova'da hayat erken saatlerden itibaren hareketli. Tarlada, sanayide, sokakta, iş yerlerinde ve evlerde hem dereceler hem de günün ritmi yüksek. Bu sabah da sağlık, ekonomi ve sosyal yaşam başta olmak üzere öne çıkan gelişmeleri Bölge Gündemi programında sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Derya Çetindağ, Veysi Turgut ve ben Seda Uslu Sarıoğlu. Keyifli, haberdar eden bir program için kolları sıvıyoruz ve iletişim yollarımızı hatırlattıktan sonra günün ilk haber turuyla başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0324 alan koduyla 238-86-32. Bu güzel memleketin her köşesinden alan kodu tuşlamadan bize ulaşabileceğiniz diğer telefon numaramız da 444-4847. Aramalarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca Facebook, Instagram, Next Sosyal ve X uygulamalarında paylaşımlarımız sizinle buluşuyor. Hepinizi bizi takip etmeye davet ediyoruz. Bölgenin ve yurdun her

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Dünden bugüne.
2: Programımızın ilk haber turunda dünden bugüne yansıyan haberleri, gelişmeleri aktarıyoruz size. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi bölgemiz kentlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de türlü etkinlikler ve anmalarla yaşandı. Şehitlik ziyaretleri, sergiler, demokrasi nöbetleri, yürüyüşler, anma programları tüm haftaya yayılırken Diyanet İşleri Koordinesi'nde gece camilerden selalar okundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitleri almak üzere tören düzenlendi. Girne kentindeki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen şehitleri alma törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Mersin'de Kız Kalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmediği ihbar edilen şahıs, polis ekipleri tarafından 3 gün sonra karada sağ olarak bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin kıymetli ailelerini ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehit aileleriyle bir araya gelerek onların acılarını ve hatıralarını paylaştı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 178 bin lira ceza uygulandı.

0: İçler dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
1: TRT TRT Çukurova Radyosu.
2: Haber Rotası.
0: TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden bu sabahta muhabir Hakan Özdemir telefon attığımızda. Hakan Özdemir, iyi sabahlar diliyoruz.
3: İyi sabahlar ve iyi yayınlar Seda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Haber Merkezi'nin bölgeden takibe aldığı gelişmeleri, haberleri aktarmanı bekliyoruz. Buyurun.
3: Son 4 gündür bölgemizde, özellikle Adana'da ve Gaziantep'te yoğun bir sıcak yaşanıyor. Ve termometre ve akış dereceyi gösteriyor. Tabii biraz da bazı illerde, özellikle Adana başta olmak üzere, rutubetin de etkisiyle bir sıcaklık derecesi olduğunca artış gösteriyor. Tabi bugün yine bir insanlarımızla sıcak havayla nasıl başa geçiyorlar, nasıl başa ediyorlar, nasıl böyle mücadele ediyor. Çünkü çok sokağa çıktığımız zaman kameraya çok yansımalar oluyor. Çok zorluk çekiyor insanlar. Tabi daha çok işte serin yerlere gidiyorlar, ormanlık alanlara gidiyorlar. Daha şelale ve göl kenarına gidiyorlar. Tabi biraz da bunları işleyerek bir sıcak hava yayını yapacağız. Bugün bir de sıcakla mücadele konusunda 750 derecelik ateşin başında görev yapan döküm ustalarını işleyeceğiz bugün. Döküm ustaları biliyorsunuz önce kalıplara döküyorlar alüminyumları, bakırları, demirleri. Daha sonra 750 derecelik sıcaklıkla beraber şekil alan şeyleri bir soğumaya bırakıyorlar ve ardından da keserek mutfak eşyalarından ve birçok kullanılacak dış malzemeye kadar ürün çıkartıyorlar. Tabii ürünleri çıkartırken de sıcakta büyük bir mücadeleleri var. Ve gal ocakları yaklaşık 750 derece sıcaklığında. Ve tabii bu başa çıkmaları ve mücadele etmeleri zor bir oluyor kendileri için, ama tabii ekmek paraları bir yandan da ve bir yandan da tabii mesleklerini seviyorlar. Bunların üçünün bir arada olduğu, hem sıcağın ve nasıl başa çıktıklarını anlatan, hem de bu meslekte nasıl şekli yaptıklarını anlatan hem röportajlı bir haberimiz olacak. Bunu ekranlara taşıyacağız. Diğer haberimiz de Osmaniye'den geliyor. Osmaniye'de Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri var. Burada öğrenciler okullar tatil olduktan sonra farklı konularda kurslara katılıyorlar. Tabii bunların içerisinde sportif faaliyetler, yapay zeka ile ilgili çalışmalar, daha çok oyunlar, geleneksel oyunlar da var içerisinde ve hobi bahçeleri var. Burada sebze yetiştiriyorlar ve hasat ediyorlar. Ve ayrıca da sokak hayvanlarını unutmuyorlar. Onları hem mama bırakıyorlar hem de su kaplarına su koyuyorlar. Böyle bir çocukların çok da güzel hikayeleriyle, röportajlarıyla da bir gençlik merkezi hikayesi işleyeceğiz. Ve onun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Hakan Özdemir, çok teşekkür ediyoruz size. Tüm habercilerimize kolaylık dileklerimizi iletiyoruz.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Hava Durumu.
0: Saatler 10'u 16 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Programımızın bu dakikalarında Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Büşra Kılıç telefon attığımızda. Büşra Kılıç, günaydın.
4: Günaydın.
0: Bölgemiz kentlerinin hava tahmin raporunu sizden dinliyoruz.
4: Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları Adana 35 derece, Gaziantep 38 derece, Hatay 32 derece, Kahramanmaraş 38 derece, Kilis 37 derece, Mersin 34 derece, Osmaniye 35 derece olacak. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güney batıdan 3-5 kuvvetinde. Dalga 1-2 metre. Görüş iyi olacak.
0: Büşra Kılıç, çok teşekkür ediyoruz. İşlerinizde kolaylık diliyoruz size.
4: TRT
1: TRT Çukurova Radyosu. Yol durumu.
0: Müzik Silifke Uzuncuburç yolunda yol genişletmesi

0: etme çalışmaları nedeniyle Sertavul, Mut, Beşçatal Devlet yolunda Mut Devlet Hastanesi mevkiinde yapılan çalışmalar nedeniyle Çeşmeli, Erdemli, Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Nurdağ, Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle Kozan Kadirli yolunda üst yapı çalışmaları nedeniyle belirtilen yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerimize önemli duyurulur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TRT. TRT Çukurova Radyosu.
3: Bölge basınından özetler.
0: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde yerel basında yer alan haberlerden başlayarak yine bir haber turuna çıkacağız sizinle. 16 Temmuz 2026 Perşembe günü bölgemizde neler yaşanıyor? Gazetelerden okumaya gayret edeceğiz. İlk gazetemiz Adana'da çıkan günlük yerel gazete 5 Ocak gazetesi. Sürmanşet bir haber. Atü'de şehrimizin birlik ruhu temalı anma programı düzenlendi. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 15 Temmuz milletimizin iradesine sahip çıktığı şanlı bir direnişin adıdır dedi bu programda yaptığı konuşmada sevgili dinleyiciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin dijital altyapısını yerinde inceledi. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde verimli bir buluşma yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Görüşmede Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi altyapısı, üretim kapasitesi, yatırım olanakları ve bölgenin ekonomik gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. İki ülke arasındaki sanayi ve ticaret alanındaki işbirliği imkanları da ele alınırken karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekildi deniyor detaylarda. Şimdi Gaziantep'e bakalım. Telgraf gazetesinin manşeti suç örgütlerine Gaziantep balyozu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 günde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda suç ve suçlulara darbe üstüne darbe vuruldu deniyor haberin detayında. Düğün salonlarına telif şoku. Gaziantep'te faaliyet gösteren düğün salonları, davet evleri ve müzik yayını yapan işletmeler için yeni bir dönem başlıyor. Telif haklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında müzik kullanan işletmelerin lisans alması ve telif bedeli ödemesi gerekecek sevgili dinleyiciler. Fatma Şahin başarılı öğrencilere altın taktı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, liselere geçiş sınavında 500 tam puan alan öğrencileri ziyaret ederek tam altın hediye etti. Hatay Ekspres gazetesi ile devam ediyoruz. İrade bizim, zafer bizim başlığı var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 15 Temmuz Söyleşisi Demokrasi ve Milli İrade Programı yapıldı sevgili dinleyiciler. Hayvan sağlığı için kritik testler yapıldı haberi paylaşılmış. Hatay'ın Arsuz ilçesinde Türkiye hayvancılığı açısından büyük önem taşıyan hastalıktan ayrı işletme statüsünün korunmasına yönelik kapsamlı sağlık ve denetim çalışmaları yapıldı. Kavurucu sıcaklıkta domates hasadı haberi var. Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Hatay'da hasat olgunluğuna ulaşan domatesler işçiler tarafından tek tek toplanarak hasat ediliyor. Kavurucu sıcağın altında hasat yapan işçiler 1100 lira yevmiye alırken domates tarlada 15 liradan alıcı buluyor sevgili dinleyiciler.

Kahramanmaraş'ta bugün gazetesinin ilk sayfasında bir haber: 179,5 milyar liralık 555 projede son durum açıklandı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve normalleşme sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 3. dönem toplantısında konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler, kentte devam eden yatırım projeleri, konteyner kentlerin son durumu, konteyner çarşıların kaldırılması ve kalıcı konutlara geçiş sürecine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu deniyor haberin detayında. Necip Fazıl Şehir Hastanesi bu yıl hizmete giriyor. 6 Şubat depremlerinde hasar gören Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi bu yıl yeniden hizmete açılacak sevgili dinleyiciler. Vizyona Vadis Kilis'te çıkan günlük yerel gazete, onun ilk sayfasından bir haber: Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla 15 Temmuz Derneği işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz fotoğraf sergisi, Gaziantep Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde düzenlenen programla ziyaretçilere açıldı. LGS Türkiye birincisi Sencer Buğdaycı ve ailesi Emniyet Müdürü Korkmaz'ın konu olduğu 2026 liselere geçiş sistemi sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Kilisli öğrenci Sencer Buğdaycı, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz tarafından makamında ağırlandı. Mersin'de çıkan yerel gazete Hakimiyet'in manşeti: 15 Temmuz unutulmadı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mersin Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı. Vali Atilla Toros'un öncülüğündeki programda şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi deniyor. Yaylalarda bal hasadı başladı. Zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda tamamen doğal yöntemlerle üretilen karakovan ve süzme balların hasat süreci başladı. Doğal bitki örtüsünün bal kalitesindeki önemini anlatan üretici Mustafa Ateş, arıların kekik, geven ve endemik bitkilerden beslendiğini belirtti. Ateş, ilk hasadın yapıldığını, sürecin Ağustos ayında tamamlanacağını müjdeledi deniyor bu haberin detayında. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Uluslararası Ticaret Ofisi açıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle Türkiye'de bir ilk olarak kurulan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisi, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in de katıldığı törenle hizmete girdi. Özellikle Türk ve Suriyeli işletmeler arasındaki ticari ilişkileri ve sınır ötesi işbirliklerini geliştirmeyi hedefleyen ofis, firmalara finansmana erişim, dış ticaret süreçleri, mevzuat desteği ve eğitim başlıklarında rehberlik hizmeti de sunacak. Şimdi de Osmaniye'deyiz. Aydın gazetesinin manşeti: LGS'de zirveye çıkan öğrenciler valilikte. Osmaniye valisi Mehmet Fatih Ser'den geçti. LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 4 öğrenciyi, ailelerini ve öğretmenlerini valilikte kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Biz de kutluyoruz öğrencilerimizi. Osmaniyeli orientalinkçiler Türkiye şampiyonasını salladı. Osmaniye'yi 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Konya Seydişehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Orientalik Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza atarak kupa ve madalyalarla şehre döndü deniyor bu haberin detayında. Evet sevgili dinleyiciler, gazetelerden paylaşacağımız haberler böyleydi. Çok kısaca internet medyasına da göz atalım. Rakımlı dağ köylerinde imece usulü hasat haberi var. Adana'nın Feke ilçesinde 1200 rakımlı sarp yamaçlardaki köylerde tarım makinelerinin giremediği buğday tarlalarında oraklarla imece usulü hasat yapılıyor. Belediye başkanı ve köylüler geleneksel yöntemlerle hasadı şenlik havasında sürdürüyor. Biz de bereketli olmasını dileyelim. Ömer

0: Polis Demir bisiklet turu 10. kez düzenlendi. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 10. Ömer Halis Demir bisiklet turu İstanbul'dan Niğde'ye 1070 kilometre pedal çevrilerek tamamlandı. Sporcular şehidin kabrini ziyaret edip geçtikleri illerden toprak bıraktığı kabre. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümde paylaşacağımız haberler detaylarıyla böyleydi. Bölge gündemi programı devam ediyor saatler 10.27'yi gösterirken.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Tarihte bugün.
1: 16 tarihte bugün köşemizde 16 Temmuz'da yaşanan önemli tarihsel olayları birlikte hatırlayalım sizinle. 16 Temmuz 622'de Hazreti Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bu olay Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edildi. 1661 yılının 16 Temmuz'unda Avrupa'da ilk banknot Stockholms Banko adlı İsveç Bankası tarafından bastırılarak tedavüle sunuldu. Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma adlı operası ilk kez sahnelendiğinde takvim yaprakları 16 Temmuz 1782'yi gösteriyordu. Temmuz 1935'te dünyanın ilk park metresi Oklahoma City'de bir caddeye yerleştirildi. 1945 yılının 16 Temmuz günü Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaleti Alamogordo şehri yakınlarında ilk atom bombası denemesi yapıldı. Fransa ve İtalya'yı birbirine bağlayan Mont Blanc tüneli açıldığında tarih 16 Temmuz 1965'ti. Temmuz 1979'da Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu ve son olarak 1999 yılında bugün eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy'nin oğulları John F. Kennedy Jr.'ın kullandığı küçük uçak Atlantik Okyanusu'na düştü. Kennedy, uçakta bulunan karısı ve baldızı ile birlikte hayatını kaybetti.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün tüm bölgeye sesini duyuracak olan kentimiz Osmaniye ve şimdi Osmaniye'ye uzanıyoruz. Telefon hattımızda TRT Osmaniye yurt muhabiri İbrahim Emül var. İbrahim Emül, merhaba.
2: Merhaba Seda Hanım, Osmaniye'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye gündemini aktaracaksınız. Osmaniye'nin haftaya damgasını vuran gündem maddeleri acaba neler, dinliyoruz sizden.
2: Evet, hemen aktarayım. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Hareket Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Osmaniyeli Özel Hareket Polisi Mehmet Karacatilki şehadetinin 10. yılında dün mezarı başında dualarla anıldı. Osmaniye şehitliğinde düzenlenen törene Vali Mehmet Fatih Serden geçti ve diğer protokol üyeleriyle askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlarımız katıldı. Törende saygı atışı yapılırken Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Program kapsamında protokol üyeleri şehit mezarlarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Yine 15 Temmuz programları ileride bizim Zafer Bizim temasıyla yürüyüş düzenlendi. Mehter takımı eşliğinde Doktor Ahmet Alkan Caddesi

0: Caddesi'nden Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüyen protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla 15 Temmuz şehitlerini andı. Meydandaki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve mehter konserinin ardından konuşan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serden geçti. 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu vurguladı. Yine programlar kapsamında sanatçı Elif Avcı 15 Temmuz dolayısıyla sahne aldı. Devlet Bahçeli'nin meydanını dolduran binlerce vatandaş Elif Avcı'nın seslendirdiği eserler ve marşlarla duygu dolu anlar yaşadı. Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede 15 Temmuz şehitleri rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı. Diğer yandan Osmaniye'de halk arasında biyonik kulak olarak bilinen kokleer implant ameliyatı geçiren 7 yaşındaki Harun Ekinci bir yıl aradan sonra yeniden sesleri duymaya başladı. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından implantın ilk aktivasyonu yapıldı. Seslere tepki veren Harun'un mutluluğu ailesi ve sağlık ekibini duygusal anlar yaşattı. Yine Osmaniye'de düzenlenen bir düğünde sıra dışı bir takık merasimi yaşandı. Kucağında kırmızı kurdele ile süslenmiş bir kuzu ile salona giren genç damatla bir süre oynadıktan sonra kuzuyu düğün hediyesi olarak takdim etti. Yine Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Zorkun Yaz Kampları başladı. Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'ndeki kamp alanında 30 kız öğrenci 3 gece 4 gün boyunca kampçılık, takım çalışması, spor, keşif ve eğitici etkinliklere katılacaklar. Yine Osmaniye'de Karaçay Kanyonu Sarı Su Şelalesi'nde doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşerek kaburgası kırılan 36 yaşındaki vatandaş ekiplerin zorlu operasyonuyla askeri helikopterle kurtarıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan yaralı helikopterle Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarma çalışması sırasında hafif yaralanan bir itfaiye eriyle bir AFAD personeli de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serden geçti. Operasyonda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek yaralı vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğer yandan Osmaniye Yaşar 10 yaşındaki Abdullah Eman örnek davranışıyla takdir topladı. Annesinin yaptığı kurabiyeleri ve kendi oyuncaklarını satarak temizlik malzemeleri alan Abdullah, cami çeşmeleri, hayrat çeşmelerini ve şehit mezarlarını gönüllü olarak temizliyor. Telefon bağımlısı olmamak için bu yolu seçtiğini söyleyen Abdullah, yaptığı çalışmalarla insanlara örnek olmayı hedeflediğini belirtti. Yine Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serden geçti. Liselere geçiş sistemi sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi olan Azra Can Kurtaran, Ahmet Giraytel, Yusuf Eymen Alaybeyoğlu ve Yusuf Altuntaş'ın makamında kabul etti. Vali Serden geçti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek plaket takdim etti. Son olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde plajda meydana gelen açıktan hırsızlık olayının 3 kadın 5 şüphelisi Osmaniye polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli ele geçirilen suç unsurları ile birlikte adli işlemleri için Mersin Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi diyelim. Size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT Osmaniye Yurt Muhabiri İbrahim Emül, Osmaniye'ye sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

turistik bölge. Sevgili dinleyiciler, ne kadar farkındayız bilmiyoruz ama aslında Akdeniz'in bereketli kıyılarından Mezopotamya'nın kapısına uzanan eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep.

0: Her biri binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan, Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış şehirler. Ancak akıllarda önemli bir soru var. Bu şehirler bugüne kadar neden tek tek tanıtıldı? Oysa ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gastronomi mirasıyla dünyanın sayılı turizm rotalarından biri oluşturulamaz mı? Bugün bölge gündeminde bu soruları sadece turizm açısından değil, ekonomi, kültürel diplomasi ve bölgesel kalkınma açısından da değerlendireceğiz. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Atasoy ve şu dakikalarda stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın Seda Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ olasın.
0: Çok iyi gördük sizi.
1: Eyvallah, sağ olasın, teveccühünüz.
0: Son yıllarda dünyada artık şehirler değil hocam, destinasyonlar yarışıyor malumunuz. Sizce Mersin'den Gaziantep'e uzanan bu hat tek bir turizm havzası olarak markalaşabilir mi?
1: Kesinlikle markalaşabilir. Hatta Türkiye'de turizm markası altında çok güçlü bir turizm potansiyelini barındırıyor. Neden? Çünkü Akdeniz'den Mezopotamya, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir taraftan deniz var, tarih var, İnanç var, bereketli topraklar var ve dolayısıyla bir taraftan da yaşayan kültür var. Bir taraftan da içerisinde göç var. Sürekli göç alan bir bölge. Aslında göç ilk başta sorun olarak gözüküyor ama yemeğin, tadın, kültürü, müziğin şekillendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Haliyle sadece göç günümüzün problemi değil. Uluslararası, yani medeniyetlerin beşiğinde hepsinde vardır. Yani Osmanlı'ya örnek vermek gerekiyorsa işte bütün medeniyetlerin geçiş kuşağına denk geldiği için orada Hititlerden günümüze kadar işte sıralı ne kadar tarihi envanter varsa bu göç hikayesinin omurgasını meydana getirmektedir. Aslında burada destinasyon yönetimini iyi bir omurganın üzerine oturtmak gerekiyor. Yani çok güçlü bir potansiyele sahiptir. Bir taraftan işte Akdeniz'den bahsediyorsunuz. Çünkü bir destinasyon, aslında destinasyonun ne olduğunu anlatmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Destinasyon varılan yer, gidilen yer, denemelen ürün demektir. Yani bir il de olabilir, birkaç ili birlikte aynı zamanda içerisine alan bir sistem de olabilir. İşte Avrupa Konseyi turizm rotaları üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında tek bir şehir marka olarak öne sürülmüyor. Mesela İtalya'daki bütün kaleler ya da bütün antik şehirler tek bir destinasyon üzerinde markalaştırılıyor. Yani diyelim ki şöyle yapıyorsunuz siz. Adana için Rusya pazarına gireceksiniz. Ya da Mersin için Rusya pazarına gireceksiniz. Gaziantep için Rusya pazarına gireceksiniz. Buna ne gücünüz yeter, ne zamanınız yeter. Onun için tek bir marka, tek bir standart halinde geliştirildiği takdirde haliyle aynı zamanda siz dünya pazarında çok güçlü bir rekabet gücüne sahip olacaksınız. Çünkü burada aynı zamanda tarih, aslında omurgası tarihin üzerine kurgulanmalı.
0: Tam da onu soracaktım.
1: Evet, tarihin
0: ne
1: üzerine.
0: Ön plana çıkmalı.
1: Tarih omurgası üzerine, gastronomi kalbi üzerine, inanç var burada. İnanç da aynı zamanda bölgenin ruhu üzerine kurgulanmalı. Yaşayan kültür var. Bütün bunları aynı anda planladığınız takdirde, güçlü bir denetim mekanizmasıyla kurduğunuz takdirde, bir yönetim mekanizmasıyla kurduğunuz takdirde haliyle dünyada rekabet eden ve kısa bir süre içerisinde sesini duyuran bir marka haline gelebilir. Yani bir sadece bugün yaptığınız, ertesi yıl bırakmamanız gerekiyor. Çünkü bu influencerlarla ya da reklam kampanyaları ya da festivallerle olacak bir iş değil. Süreklilik arz edebilmesi için en az destinasyonda deneyimlemenin yapılması gerekiyor. Yani Mersin'e gelen ören yerlerinizi görmek için ya da Aslantepe'ye giden sizin ören yerlerinizi görmek için, fotoğraf çekmek için gelmez. Böyle bir anlayış yok. Bunun için parasını ve zamanını harcamaz. Çünkü insan ekonomik ömrü bunları harcamaya şey yapmaz. Müsaade etmiyor artık. Onun için bir deneyim yapmanız gerekiyor. Deneyim, yani örneğin bir gastronomiyi ele alacaksanız, gastronomiyi ön plan alacaksanız, işte bir gastronomi rotasında o buğdayın şeye dönüşme hikayesini, ekmeğe dönüş hikayesini bir canlı bir hikaye olarak anlatmanız gerekiyor. Peynirin künefeye dönüş hikayesini, Antep fıstığının özellikle baklavaya dönüş hikayesini ayrıntılı olarak, deneyimli olarak vermeniz gerekiyor. Artı bölgenin tarihi çok zengin bir kültüre sahiptir ve günümüze intikal eden çok sayıda envantere konu olmuş mitolojik hikayeler vardır. Bunları anlatmak yerine bunları tiyatral bir düzende anlattığınız takdirde sıra dışı deneyimlerle aynı zamanda aynı ziyaretçiyi bölgeye çekmiş olacağız. İşte örnek vermek gerekiyorsa bunların içerisinde Adana çok güçlü bir büyük şehir. Mersin

0: Büyükşehir, Gaziantep, Maraş, bunlar büyükşehir. Geriye kalan iki tane küçük ilimiz var. Kilis, Osmaniye. Ve dolayısıyla bu büyük şehirler altında küçük şehirlerimizi de desteklemiş oluruz. Ve dolayısıyla bu bölgeye çektiğiniz turist vasıtasıyla diğer şehirlerimizi de ziyaretçi üretebiliriz. Bizim en büyük yanlışımız, çok güçlü destinasyonlar var ama hepsi birbirinden kopuk bir şekilde
1: Ayrı ayrı.
0: ayrı ayrı birbiriyle yarışıyorlar. Biz Antalya ile yarışmamamız gerekiyor. Antalya bizim eğer dünya sıralamasında 9. sıradaysa ya da İstanbul 5. sıradaysa dünya turizm gelirlerinde bununla gurur duymamız
1: Evet.
0: gerekiyor. İşte bu bölgede yapmak istediğimiz o Seda Hanım. Bunları
1: Evet.
0: yapabilirsek aynı zamanda biz bir marka olabiliriz. Bölgede herkes bundan faydalanabilir. Sadece büyük oteller ya da büyük turizm şirketleri bundan pay almaz. Kadın üreticiler de pay alır. Aynı zamanda çiftçimiz de bundan faydalanmış olacak. Ve dolayısıyla herkese sahip bir aidiyet duygusu verdiğiniz takdirde bölgede turizmin gelişmesi için aslında her şey var. Doğru bir planlama gerekiyor burada.
1: Evet.
0: Uygulamaları tek elde yönetmek gerekiyor. İşte aplikasyonlar, uygulamalar, web sitelerin denetim mekanizmalarının örneğin pasaport uygulaması yani rota pasaportu. Siz ne yapıyorsunuz? Bütün işte durakları belirliyorsunuz. İşte bunları yaptığınız takdirde bölgede aslında varlığınızı hissettirebilirsiniz.
1: Şimdi siz de aslında söz ettiniz. Dediniz ki İtalya'da mesela kaleler üzerine kurulmuş bir
0: Evet.
1: rota var.
0: Evet.
1: Kalelerin hikayesi birbirini takip ediyor ve orada farklı bir deneyim yaşıyor. Şimdi dünyada buna benzer başarılı örnekler var anladığımız kadarıyla. Başarılı örnekleri incelemek belki kendi ülkemizi
0: Tabii ki.
1: özelleştirmek için çok önemli olabilir. Başarılı başka hangi örneklerden söz edebilirsiniz? Hangi modeller dikkat çekicidir dünyada?
0: Yani orada inanç rotaları var, kilise rotaları var ama onları da iyi tanımak, takip etmek gerekiyor. Onların aslında yani onları inceleyip elde edilecek en büyük sonuçlardan şu şekilde özetlemek mümkün. Yani öyküsü, hikayesi ve geniş bir bir ağa sahip olması gerekiyor. Deneyime sahip olması gerekiyor. Mesela suyun hafızası. Bu rota içerisinde eğer bu Akdeniz'de bir rota İşte Adana bölümünden başlayıp Orta Fırat bölümüne kadar bir rota geliştirilecekse bunun içerisinde suyun hafızasını hikayeye alabilirsiniz. Mesela Akdeniz'in antik kentleri, su ile olan ilişkilerini, diğer tarafta mağaralarını, diğer tarafta işte antik su yolları var. İşte Limonlu Havzası'nın çayında, diğer tarafta UNESCO listesinde yer alan Gaziantep'in yeraltı su tünelleri var. Sadece suyun hafızası üzerine bir hikaye
1: Evet,
0: yaratabilirsiniz.
1: olağanüstü.
0: Evet, diğer tarafta inançların rotası var. Ne yaparsanız işte Kleopatra artı ondan sonra St. Paul Kilisesi, diğer tarafta Aziz Paulus'un kilisesi ondan sonra bunlar da önemli bir hikayedir.
1: Antakya'daki Saint Pierre.
0: Saint Pierre Kilisesi önemlidir. İşte Zeugma ayrı bir kültür, ayrı bir deneyimdir. Bütün bu deneyimleri birbirine bağlayacak bir kurgu sisteminde anlatmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani aslında bunlar birbirini tamamlıyor. Yani turist her zaman aynı yeri görmemiş olacaktır. Ören yerlerinizi her seferinde aynı hikayeyle karşılaşmayacak. Bir gün denizin üstündeki bir kaleden kendini görecek. Bir gün antik bir köprüden geçecek. Bir gün aynı zamanda Adana'nın bereketli topraklarından bir hareketliliği görecek. Diğer tarafta ne yapacak? Gaziantep'in uluslararası vitrini oluşturan o manzarayla karşılaşacak. Olağanüstü bir güç var. Yani işte bunları doğru bir şekilde yönetmek gerekiyor. Aslında biz biraz üzerinde çalıştık. Evet, Destinasyon Tasarımları diye bir Instagram hesabımız var. 2 yıl önce kurduğumuz. Ve dolayısıyla bunu da geliştirmek için yani
1: Tekrar alalım. Destinasyon.
0: Destinasyon Tasarımları. Evet, üniversitenin bünyesinde bizim kurmuş olduğumuz bir sayfadır. Ve aynı zamanda 2000 kaç yılından, 2012 yılından itibaren biz aslında Türkiye'deki tüm veri bankalarını bir araya getirmiş olduk. Ve dolayısıyla yakın bir zamanda rektörlüğümüz üzerinde Türkiye'deki tüm illere, tüm valiliklere ellerindeki dokümanları bizle paylaşmak üzere kendilerinden istedik. Burada rota planlaması yapmak, deneyimi aynı zamanda farklı alanlara çekmek. Yani geçen Ocak ayında Emit Fuarı'na gittik İstanbul'da. Orada yabancı ve yerli. Kapadokya'da, İstanbul'un işte hep bilinen rotalar vardır. Onlar çok önemli. Onlar tamam kemikleşen rotalarımız ama farklılık istiyor. Ve dolayısıyla acentaların özellikle en büyük yakındığı konularda işte balonu artık binmek istemiyor. Farklı bir deneyim. İşte bunları da aynı zamanda yakalayabilmek amacıyla biz uzun süredir bunların üzerinde çalışıyoruz. Yani

0: Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde sadece Mersin eksenine çalışmıyoruz aslında. Diğer tarafta çok affedersiniz. Bölgede de çalışıyoruz. Yani şu an üzerinde çalıştığımız Anatat rotası. Anatat yolu.
1: Anatat yolu.
0: Anatat yolu projesi. Buradan Mersin'den
1: Nereden geçiyor? Evet.
0: Mersin'den başlıyor. Mersin'den, Adana'dan, Osmaniye'den, Kahramanmaraş, Hatay'ı içerisine alan bir rota. Çünkü bunu gerekli kılan bir altyapınız var. Bir Çukurova Limanınız var. Giriş kapısı orası. Uluslararası eğer bağlantı sağlanacaksa. Diğer tarafta çıkış kapınız Gaziantep şeklinde olabilecek şekilde bir çıkışınız var. Ya da Gaziantep'ten yani aynı rotayı iki sefer gidip gelmemiş olacaktır. Diğer tarafta yakın biliyorsunuz bölgeye devlet çok güçlü yatırımlar yapıyor. Yaptığı faaliyetlerden bir tanesi de 2028 yılı. 2028 yılında raylı sistem hızlı tren devreye girecek.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla bu rotaları eğer biz trenle aynı zamanda uluslararası bağlantı havalimanlarıyla bağladığımız takdirde devletin yapmış olduğu yatırımları da karşılık bulmasını sağlamış olmuş olacağız.
1: Evet.
0: Yoksa havalimanını eğer siz beslemediğiniz takdirde o uçuşlar charter uçuşlar bir süre sonra durmak zorunda kalacaktır. Ve dolayısıyla devletin yapmış olduğu yatırım karşılık bulamayacaktır. Hem onların hem de hızlı tren işleyişinin gerçekleşebilmesi için bunların olması gerekiyor. Bunlarla ilgili aslında biz görüşmeleri başladık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla randevu talebinde bulunduk. Yakınında projeyi oradan başlatarak bu tarafa geleceğiz. Her zaman belediye başkanları olmayacaktır. Yeri geldiği zaman çünkü konumunuz değişebilir. Bunu anlayabilecek olan sıfatlar değişebilir. Valilikler olabilir, kültür müdürlükleri olabilir. Üniversite aslında herkesin içerisinde olması gerekiyor. Biz epey uygulama gerçekleştirmiş olduk.
1: Evet, şimdi bu uygulamadan evet. İpuçları alacağız doğrusu. Şimdi siz dediniz ki Mersin. İşte
0: evet.
1: Mersin deyince çoğu kişinin aklına deniz geliyor.
0: Evet.
1: Adana deyince kebapla anılıyor. İşte Hatay gerçekten depremlerden çok kötü etkilendi. Yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir Hatay'ımız var. Osmaniye çoğu zaman transit geçilen bir şehir gibi algılanıyor.
0: Evet.
1: Kilis gastronomisinden çok aldığı göçle ön planda. Gaziantep daha iyi bir model. Bugün UNESCO tescilleriyle öne çıkmış durumda. Peki size desek ki lütfen bize bu 6 ili kapsayan 5 günlük bir tur hazırlayın.
0: Evet.
1: Ama olağanüstü bir tur olsun, bizim için unutulmaz olsun desek, bize buralardan mutlaka göstereceğiniz 10 yer nereler olurdu? Birbirlerine
0: her ilde
1: var
0: mı? Her ilde aynı eşit sayıda durak olmayabilir. Çünkü
1: olmayabilir.
0: Yani siz
1: olmayabilir. Biz 10 yer göreceğiz.
0: Bir şekilde
1: evet.
0: Dağıtım yaparsam dersem yanlış hataya düşmüş olacaksınız.
1: Evet.
0: Çünkü tamamlayıcı bir hikayenin olması gerekiyor. Şeyden başlarız, Mersin'den başlarız. Özellikle Kız Kalesi. Dünyaya açılan
1: evet.
0: bir markası. Ondan sonra Tarsus'a giderseniz, Tarsus'ta da özellikle St. Paul Kilisesi, ondan sonra oradaki Kleopatra Kapısı, bunlar görülecek. Ama bunlar sadece görülecek yerler, fotoğraf çekilecek yerler olmaması gerekiyor. Mitolojiyle desteklenmesi gerekiyor. Mitolojik etkinliklerin yapılması gerekiyor. Hatta biz geçenlerde yaptık, özellikle bir turu oraya götürdük, deneyimleme yaptırdık. Tiyatral bir geçiş yaptık. Kleopatra ile Marcus Antonius'un temsili buluşmasını bir tiyatral etkinlikle gerçekleştirdik ve orada baktık gerçekten de izleyicilerin çok dikkatini çekiyor.
1: Evet.
0: İşte bunlar olabilir. Mersin'de siz eğer başlayacaksanız, işte burada eğer bir 6 günlük 5 günlük bir destinasyon yapacaksanız geceyi de doldurmanız gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de Kilikya gecesi. Mersin'e
1: evet.
0: Mersin'e mal oldu artık bu. Kilikya gecesini yaptırmış olacağız. Dolayısıyla Kilikya gecesinin içerisinde Şahmeren şeyi vardı, tiyatrosu vardı. Bu yıl ilk defa oynandı. Arkasında gastro opera yaptık. Özellikle Humus Tantuni gastro operası gerçekleşti. Arkasında da Mersin yöresine ait genç sanatçılarımızın Türk sanat müziği kıvamında bestelediği yeni şarkılar var. Bunlar sıradışı. Yani her seferinde aynı hikaye dinlenmeyecek. Güncel tutulması gerekiyor. Oradan çıktınız. İşte birinci gün Mersin'de kaldı. Mersin'de bunlar görüldü. İşte ne yaptınız? Uzak, çok fazla uzak yerlere de dağıtmamak gerekiyor. Bir istasyon turizmine dahil olması gerekiyor. Yani bir rotanın çevresinde şu an örnek vermek gerekir, bir parantez açalım. İki tane doktor öğrencime, bir tanesi şeyden başlıyor, MUT'tan başlayıp Tarsus'a kadar bir doktora tezi hazırlatıyorum. Bir tanesini de Mersin'den Kıbrıs'a bir turizm destinasyonu yapma ve deneyimlettirecek. TÜBİTAK projeleri üzerinde deneyimlettirmesi gerekiyor. Adeta laboratuvar işlemlerini yapması gerekiyor. Yapmadığı sürece sadece bir harita oluşur. Haritanın hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Deneyimlenmesi gerekiyor. Gittik Adana'ya. İkinci gece Adana'dayız. Adana görülecek yerler

0: çevresinde. Adana'da özellikle o tarihi çarşı, Saat Kulesi'nin çevresi, Bakırcılar Çarşısı vesaire, özellikle o tarihi doku ve aynı zamanda kebapçıların olduğu bölge özellikle deneyimlendiği takdirde özellikle gastronomi atölyesiyle desteklenmesi gerekiyor. Yani sadece gezilip yenilen yer olmaması gerekiyor. Onun içerisinde onu da yaşatacak bir deneyimle bütünleştirmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki, örnek vermek gerekiyor ise, siz bir oyuna dönüştürürsünüz. Yani o yapım aşamasından varıncaya kadar etkinliklerle desteklenecek bir takım uygulamaların olması gerekiyor. Yani onu yapmanız gerekiyor. İşte Adana kebabının senfonisi gibi düşünmek gerekiyor. İçerisinde çalgısı olacak, eğlencesi olacak, hikayesi olacak. Aynı zamanda işte o pişirim sahnesi, ateşin yakılma sahnesi, hepsi aynı anda. Yani sadece masaya servis edilip ondan sonra tekrar işte toplanma aşamasıyla bitmemesi gerekiyor. O deneyimi uzatacak ve aynı zamanda seyircinin ya da dinleyicinin ya da misafirin zevk alacağı bir boyuta dönüştürmek gerekiyor. Oradan gittiniz Osmaniye aynı zamanda Adana'nın içerisinde bir yer. Gecelemeyi orada değil, Adana'da yapmak gerekiyor. Aslantaş, Karataş, bunlar olağanüstü
1: Evet.
0: Hitit yazılarının olduğu yerler ki diğer tarafta bölgede aslında bilinmeyen, biz araştırdık. Mesela Jeo Wellness olabilecek kalitede yerler var. Mesela biz bunları da tespit ettik. Klima terapi olabilecek yerler var. Mersin'de sadece tespit ettiğimiz 12 yerde klima terapi olabilecek yer var. Bunları da eğer siz turizm açarsanız sadece 3 ayla sınırlamayıp bütün yıla yaymış olacaksınız.
1: Evet.
0: İşte Zorkum Yaylası bunlardan bir tanesidir. İşte onlarla desteklenmesi gerekiyor. Diğer tarafta oradan geçtiğiniz Hatay bir derya, yıkılıyor, yapılıyor. Sürekli bir hikayesi vardır. Mesela Antakya'da da yaşadığım yerlerde de hepsinde gördüm. Çok sayıda da çalışmam var. Çünkü ben orada da epey bir süreye çalışmış oldum. Özellikle o tarihi camiler, tarihi çarşısı, yeniden yapılanan dokusu, gezilip görecek yerler arasında özellikle gezilmesi gereken yerler derseniz, sıra dışı bir deneyim yaşatacaksanız Atasoy Lav Tüneli. Bunlar biri Atasoy benim adımla tescillendi. 2000 metre uzunluğunda Lav Tüneli'nde Hassa'da o turizme açıldığında jeopark olabilecek kalitede bir yerdir. İşte bunları hep kale, hep köprü olmaması gerekiyor. Yani sıra dışı deneyimlerle desteklediğiniz takdirde işte bunlar farklı.
1: Mağaralar, kanyonlar, tüneller, değil
0: Evet.
1: mi? Efendim zaman o kadar hızlı aktı ki
0: Yetmeyecek.
1: Hatay'da kaldık. Hatay'da
0: Evet.
1: kalalım. Bir başka programda devamını getirelim bu destinasyonun. Çünkü zamanımızı çok aştık.
0: Evet.
1: Harika bir tur olacak. Unutulmaz olacak belli ki. Çok teşekkür ederim size. Hayaller gerçek olur, umut ediyoruz. Yani 2035 yılında mesela yabancı bir turist uçağa bindiğinde Türkiye'ye değil de Doğu Akdeniz Medeniyetler Rotası'na gidiyorum dese çok güzel olurdu, değil mi?
0: Olur tabii.
1: Umarız o günleri de görürüz. O
0: Evet.
1: günler gelir. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Rica ederim.
1: Programımıza
0: Teşekkürler.
1: katıldığınız
0: Sağ olun.
1: için Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Atasoy bu bölümde konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Kültür Sanat Rehberi.
2: Sevgili dinleyiciler, programımızın son bölümünde bölgemizde yapılacak olan kültür ve sanat etkinliklerini süremiz yettiğince duyuralım istiyoruz size. Bugün akşam saat 21'de Sertab Erener, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mausa Salamis Antik Tiyatro'da bir konser veriyor. Hakan Altun, 18 Temmuz Cumartesi saat 21'de Jolly Joker Mersin'de. Masumiyet Müzesi, Adım Tiyatro'nun tek kişilik performansıyla sahnede hayat bulacak. Oyun 19 Temmuz Pazar saat 16'da Mersin Pera sahnede. Müzik. 25 Temmuz Cumartesi, Talk Show Filtresiz Gizli Konuk Kim saat 20'de Adana Hayal sahnede. Mixtape, 90'lar, 2000'ler, DJ Harley Quinn, Türkçe Pop Parti, 25 Temmuz Cumartesi saat 21'de, Jolly Joker Mersin'de. Müzik. 31 Temmuz Cuma saat 20.30'da Ali Rıza Tanyeli, Kendime Düşünceler adlı stand-up gösterisiyle Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi'nde sahnede olacak. Altın Başarı Ödülleri'nde yılın en iyi aile komedisi ödülünü alan Doğru Kaynana Nasıl Seçilir adlı gösteri 8 Ağustos Cumartesi saat 20.15'te Gaziantep Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde izlenebilir. Müzik. 15 Ağustos Cumartesi saat 19'da Kaç Kuruşluk Dünya adlı komedi Osmaniye Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Takip eden, izlemeyi düşünen herkese iyi seyirler dileriz.
0: TRT TRT Çukurova Radyosu.
2: Sevgili dinleyiciler, hayatın ve günün yüksek ritmini bugün de haberlerle aktarmaya çalıştık size ama yine vaktimiz tükendi. Derya Çetindağ, Veysi Turgut ve ben Seda Susarıoğlu yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Gününüz çok güzel geçsin sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 16 Temmuz Perşembe ve an itibarıyla da Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Ümit Sayın'la Bengü birlikte söylüyor. Ya sen gidip de...

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11'i 5 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde konuğumuz Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Beycioğlu olacak. Sayın Beycioğlu'yla bir binanın yıkım kararı neden alınır, yıkım işlemlerinde hangi yöntemler uygulanır merak edilenleri konuşacağız. Ardından obezite cerrahisi uzmanı doçent doktor Ahmet Tekin'le obezite cerrahisini programımızda ele alacağız. Ve programımızda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Profesör Doktor İbrahim Ortaç da bizimle olacak. Olarıcı tarım modelini programımızda konuşacağız değerli dinleyenler. Ve Hayatın İçinden programının son bölümünde ise Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Profesör Doktor Haluk Şen'le söyleşimiz olacak. Yeşilay Türkiye Alkol Araştırma Raporu'nun ortaya koyduğu bulguları programımızda ele alacağız ve bağımlılığa dair programımızda konuşacağız. Birbirinden güzel şarkılar, türküler de sizin için çalmaya devam ediyor. Programımıza Özgür Eren'in söylediği Erzincan yöresinden bir türküyle devam ediyoruz.

Yavuz Top'tan alınan Erzincan yöresinden bir türkü Beyhan Karslı'nın yorumuyla dinliyoruz. Ervah-ı Ezel'de, Levh-i Kalem'de.

Değerli dinleyenler, saatler 11.17'yi gösteriyor ve Hayatın İçinden programı Madrigal'le Teoman'ın söylediği Rüzgar Gülü şarkısıyla devam ediyor.

0: Deprem riski taşıyan yapıların güvenli şekilde ortadan kaldırılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor sevgili dinleyenler. Bu süreçte bazı binalar çevredeki yapılara en az zarar verecek şekilde kontrollü patlatma yöntemiyle yıkılıyor. Titizlikle planlanan bu uygulama mühendislik hesapları, güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin koordinasyonuyla yapılıyor. Peki kontrollü patlatma yöntemi nasıl planlanıyor, hangi binalarda tercih ediliyor ve bu süreçte güvenlik nasıl sağlanıyor? Tüm ayrıntıları Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Beycioğlu ile konuşacağız. Sayın Beycioğlu, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Beycioğlu, bir yapının yıkım kararı neden, nasıl alınır?
1: Aslında siz de konuşmanızda bahsettiniz. Özellikle deprem sonrası bu yıkım operasyonları çok yaygın uygulandı ülkemizde. Bir binanın yıkım kararı aslında en temelde binanın servis ömrünü devam ettiremeyecek duruma gelmesiyle alınır. Örneğin depremde bir hasar almıştır bina. Özellikle de ağır hasarlı binalara biliyorsunuz bakanlık da yıkım kararı verdi mevzuat gereği. Ağır hasarlı olabilir bina veya dış etkiler nedeniyle bina kullanım ömrünü tamamlamıştır. Burada ileri derecede korozyon, yani teknik olmayan

0: halk dilindeki adıyla paslanmalar var ise veya binanın güvenli bir şekilde servis ömrüne devam etmesine engel bir durum varsa o binanın ortadan kaldırılarak yenilenmesi gerekir. Ama tabii Türkiye'de genel olarak deprem sonrası hasar alan binalar için yıkım kararı alınmıştı.
1: Evet. Peki baktığımızda yıkım işlemlerinde hangi yöntemler uygulanıyor Sayın Beyecioğlu?
0: Şimdi biz Adana'da Çukurbirlik binası vardı. Belki duymuşsunuzdur
1: Evet.
0: Muhammed Bey. Bu bina 20 katlıydı toplamda. 3 bodrum, zemin artı 16 kat. Bu binanın yıkımı gündeme geldiğinde biz bu binanın patlayıcılarla kontrollü patlatma yöntemiyle yıkım sürecine dahil olduk. Yıkım kararı alınmıştı bakanlık tarafından. Tabii diğer yöntemler de var. O yöntemler ben öncelikle kısaca bahsedeyim. Kontrollü
1: Lütfen.
0: patlatmaya biraz daha odaklanmak istiyorum açıkçası. Şimdi binanın yıkımında tabii binanın üstten başlayarak eleman eksiltme yöntemiyle yıkılması bir yaklaşım. Bunun için ortalama ben de az önce tabii bu konuda tecrübeli Hüsamettin Bey ile görüştüm. Yıkım bu operasyonu birlikte yürütmüştük. Bu yıkımda öncelikle binanın kat sayısı, binanın çevre durumu, binanın yapısal davranış durumu, bir de risk durumu dikkate alınır. Bu operasyonlarda ortalama 30 metrenin altındaki binalar, yükseklik olarak 30 metrenin altındaki binalar iş makineleriyle yıkılabilir. İş makinesiyle yıkımda Muhammed Bey, tabii beton kesme makasları var, ekskavatörlere bağlanabilen. Bu eğer binanın en üst katına rahatlıkla ulaşabilecekse kapasite olarak, ki bu zaten yaygın olarak ortalama 30 metreymiş. 30 metreye kadar olan yıkımlarda beton makaslarıyla elemanlar yukarıdan aşağıya doğru eksiltilerek ilerlenebiliyor. Ayrıca bazen biraz daha yüksek binalarda ortalama 5 ila 15 ton arasında değişen küçük iş makineleri binanın tepesine çıkarılarak oradan kontrollü bir şekilde eleman keserek, eksilterek aşağıya doğru iniyor. Burada tabii genellikle de asansör veya merdiven boşlukları, çünkü onların etrafı perde duvar güçlü olduğu için o boşluklardan kesilen parçaları aşağıya indirerek ilerleniyor. Ama tabii artık modern yaklaşımlar var. Bugün ülkemizde de örnekleri yaşanmaya başladı ki en son da Adana'da çok dikkat çeken bir uygulama yapıldı. Biz de bu ekibin içerisinde yer aldık. Kontrollü patlatma kullanılıyor. Şimdi geleneksel yöntemler tabii ki değerli. Bu arada unutmadan da belirteyim, bu yöntemler arasında tabii ki binanın tepesinde iş makinesi çalıştırarak adım adım ilerleme var. Aşağıdan kontrol ederek, eleman eksilterek ilerleme var. Bazen çelik halatlarla binayı çekerek yana doğru devirme var. Binanın tabii zayıflıkları ve pozisyonu da çok önemli burada. Hani işin yapılabilirliği. Ancak kontrollü patlatma çok modern bir yaklaşım. Çukurbirlik binası üzerinde konuşacak olursam, 20 katlı bina için, bu binanın en az 3-4 ay sürecek, belki de 5-6 ay sürecek yıkım işlemi 10 saniyede bitti. Hatta 7.8 saniyede bitti. Yani bina çok hızlı bir şekilde hem iş güvenliği risklerini azaltan hem iş gücü sarfiyatını azaltan bir şekilde çok teknik ve hızlı bir şekilde yıkılabildi Çukurbirlik binası.
1: Evet.
0: Tabii arzu ederseniz kontrollü patlatmaya biraz
1: Lütfen.
0: detaylı gireyim. Çünkü bu şu anda çok modern ve önemli bir yaklaşım. Artı bakanlık şu anda bununla ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Bu yönetmelik sürecinde de bizim Adana'daki kazandığımız deneyimlerden faydalanmak için bizimle de görüştüler. Şimdi kontrollü patlatmada iki tane ana prensip var. Bunlardan bir tanesi binayı olduğu yere çökertmek, tamamen kollaps olması binanın. Bir tanesi de binanın belli bir bölgesini zayıflatarak, biz buna kama oluşturma diyoruz, üçgen bir şekilde binayı güvenli bir tarafa yatırma şeklinde. Yani yüksek bina yıkımında kontrollü patlatmada iki yaklaşım var. Bir tanesi tamamen olduğu yere çökertme, bir tanesi de binayı güvenli bir tarafa doğru yatırma. Biz Adana'da Çukurbirlik binasında yana doğru yatırma tercih ettik. Bunun iki tane temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi binanın çekirdek yapısının, yani orta bölgesindeki perde duvarlarının çok güçlü yapılmış olması. O dönem hakikaten iyi para harcayarak çok güzel bir mühendislik işi yapılmış.

0: 50 yıl önce o dönem derken, bu konuda eleştiriler de olmuştu. Hani bu bina niye yıkıldı, Adana'nın simgesi diye. Bina ağır hasarlıydı. Bakanlık yıkım kararı almıştı ve 50 yıl önce yapılmıştı. Biz bu binada o güçlü çekirdeği görünce zaten sahaya gittiğimizde ilk söylediğimiz o oldu. Bu binayı yana yatırmamız lazım. Çünkü olduğu yere çökertmenin birçok riski var. Bunlardan bir tanesi ekonomik problemler. Normalde yana yatırarak yıktığınızda harcayacağınız paranın belki de 2 milyon daha fazlasını dinamitlemeye harcayacaktınız. Çekirdeği olduğu yere çökertmek için. Ayrıca olduğu yere çökertmede bina çok yüksek ve çekirdeği çok güçlü ise, çok küçük bir dinamit sırası hatası, patlama hatası o çekirdeğin yana devrilmesini, hatta istemediğiniz bir tarafa devrilmesini bir risk olarak karşınıza çıkarıyor. Bu binada yan tarafta milyon dolarlık cihazları olan bir makine metal sanayi firması vardı. Mesela o tarafa doğru yanlışlıkla yapılacak veya bir hesap hatasıyla yapılacak bir devrilme belki de milyon dolar cihazlara zarar verebilecekti. O yüzden yana devirmeyi biz Çikolbirlik binasında tercih ettik ama tabii olduğu yere çökertmeye modern bir yaklaşım.
1: Peki patlatma öncesinde baktığımızda mühendislik açısından nasıl bir planlama süreci yürütülüyor?
0: Şimdi Muhammed Bey, bu koordineli bir çalışma gerektiriyor. Bunlardan bir tanesi çok tecrübeli bir yıkım firması. Buna Y1 belgesi diye bir belge var. Firmanın bu belgesinin olması lazım. Biz tabii firma ismi vermek doğru olmayabilir ama Ankara'dan ve Adana'dan iki büyük firmanın ortak bir şekilde ilerlemesiyle başladı bu süreç. İkisi de çok güçlü firmalar. Bu işte çok tecrübeli firmalar. Tabii bu firmanın tecrübesi operasyonel olarak çok değerli. Ancak bu operasyonel çalışmanın başlaması için bir de mühendislik analizi gerekiyor, takdir edersiniz ki. Bu mühendislik çalışmasında da özellikle bulunması gereken kişiler patlatmanın tam dinamitlerin yerleştirilmesi, şarj miktarları, nerelere yerleştirecek, kontrollü bir şekilde bunlar milisaniye aralıklarla ilerleyen farklı bir yöntemi var bunun. Bunu ayarlayacak maden mühendisliği, patlatmada tecrübeli maden mühendisliği hocaları gerekiyor. Binanın yapısal davranışını yönetebilecek, binanın güçlü ve zayıf yönlerini tespit edip devirmek istiyorsak, eğer devireceğimiz yöne nasıl deviririz, hangi güçlü yönlerini patlatmayla ortadan kaldırmalıyız gibi yapısal davranışı bilen inşaat mühendisi gerekiyor bu teknik analizde. Ayrıca gürültü kontrolü, toz miktarının kontrolü gibi veya yer titreşiminin analizi gibi konularda da farklı mühendislik dalları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de çevre mühendisliği örneğin. Dolayısıyla bu bir aslında multidisipliner mühendislik analizleri isteyen bir çalışma, kontrolü patlatma. Bunun çünkü her detayına kadar analiz edilmesi gerekir ki sahadaki bütün riskler ortadan kaldırılsın. Çünkü çok büyük riskler içeriyor, takdir edersiniz ki.
1: Evet, tabii baktığımızda yıkım sırasında çevredeki binaların zarar görmesi riski var. Öte yandan titreşim, toz
0: Tabii.
1: ve gürültünün etkileri. Bunlar
0: Tabii.
1: nasıl peki kontrol altına alınıyor?
0: Şimdi biz bu çalışmada, yani biz derken aslında bizim çalışmayı anlatırken ben bu işin
1: Evet.
0: mantığını anlatmış olacağım. Çünkü bu Türkiye'deki en yüksek binayı yıktık biz bu yöntemle. Yani kontrollü patlatmayla Türkiye'de bugüne kadar yıkılmış en yüksek binayı yıktığımız için bunu anlatmak aslında bu yöntemi anlatmak oluyor bir noktada. Tabii özür dilerim. Patlatma öncesi bazı tedbirler gerekiyor. Bunlar nedir? Örneğin binanın çevresinde en az bir 50 metre yarıçaplı emniyet kordonu yapılması lazım. Patlatma esnasında herhangi bir sıçramayı önlemek için geotekstille binanın dört tarafının çevrilme kapatılması gerekir, cephelerinin. Patlatmadan önce mutlaka resmi kurumlarla iletişime geçirip resmi yazışmalar yapılarak çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi gerekir. Örneğin bir trafik yoğun bir yol varsa, karayolu, bu yolun mutlaka emniyet eliyle, trafik eliyle kapatılarak alternatif yollardan güzergahın patlatma operasyonu süresince devam edilmesi lazım. Biz mesela bu binada örneğin 600 metrelik bir mesafede patlatma öncesi en az 10 dakika

0: önce başlayacak şekilde trafik akışını durdurup alternatif yollara bu akışın verilmesini sağladık. Mesela belli bir yarı çapta biz bu bina için 200 metre seçtik. Tampon bölge oluşturduk ve yarı çapı 200 metre olan bir alanda hiçbir canlının kalmamasını sağladık. Bunu tabii biz kendimiz sağlayamıyoruz. Kamu kurumları eliyle, valilik eliyle yapılıyor bu. Resmi görevliler, emniyet görevlileriyle. Mesela bir 6 kilometre seçtik. Biz en yakın hastanenin bilgilendirilmesi lazım. Bize en yakın hastane 6 kilometreydi. Bunlar patlatma öncesi tedbirler. Tabii patlatma sırasında gereken bazı tedbirler var. Mesela patlatma öncesi en az bir 3-4 dakika siren sesiyle orada bir operasyon olacağını bildirmek gerekiyor. Patlatmada belli bir süre kaldığında biz 10 saniye seçtik. Anons sistemine geriye sayım yapılması gerekiyor. Patlatmadan sonraki hemen sonra püskürtme sistemlerinin devreye girmesi gerekiyor. İtfaiye araçlarıyla su püskürtme sistemlerinin. Bununla ilgili tabii biz sonradan biraz daha kendimizi ufuk olarak değiştirdik. Firma yetkilileriyle konuştuk. Bu sadece püskürtme değil, başka tedbirler alarak binanın devrildiği anda suyla temasını sağlayacak başka yöntemler geliştireceğiz. Bir de Muhammed Bey, son olarak patlatma sonrası tedbirler var.
1: Evet.
0: Tabii patlatmadan sonra 24 saat içerisinde çevre yapılarda hasar olup olmadığı mutlaka fotoğraflanmalı ve hasar tespit yapılmalı. Biz bu konuda patlatmadan önce bazı tespitler yaptık, fotoğraflı ve video çekimleriyle. Bir de patlatma sonrası çekimler yaptık. Çünkü patlatma esnasında oluşacak yer titreşimiyle veya herhangi bir parça sıçramasıyla etraftaki yapılar hasar alabilir. Öyle bir risk var. Toz bastırma, su püskürtme sistemi birlikte hafriyat çalışmalarında çalışmak durumunda. Bir de bunun mutlaka gürültü, titreşim, toz ölçümlerinin yıkım esnasında yapılıp bu ölçümlerin yıkım sonrası değerlendirilmesi lazım. Çünkü bakanlığın bu konuda bazı sınır değerleri var, mevzuatları var. Bunlara uyulması lazım. Ama Muhammed Bey, şöyle bir durum var. Yüksek binanın kontrollü patlatmayla yıkım yönetmeliği şu anda yok bizde. Bina yıkım yönetmeliğine ek bir doküman hazırlanıyor. Bu konuda da biz teknik destek verdik. Umarım ülkemize de faydalı olur. Ama elimizde şöyle bir şans var. Bu yüksek binayı kontrollü patlatmayla yıkmış bir ekip oluştu şu anda, deneyimli bir ekip. Hem kaliteli iki tane firma, hem bu konunun hesap analizlerini yapan hocalar, hem de sahada uygulayanlar. Bu da ülkemiz için bir şans oldu diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Beycioğlu bu kıymetli katkınız için.
0: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum programınıza davet ettiğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Sizlere iyi yayınlar diliyorum efendim. Saygılar sunuyorum.
1: İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın Sayın Beycioğlu. Sayın dinleyenler, saatler 11.36'yı gösteriyor. Programımızda Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Beycioğlu bizimleydi.

Sayın dinleyenler, saatler 11.40'ı gösteriyor ve programımız Hüzzam Bir Eser'le devam ediyor. Ahad Uruk'u dinliyoruz. Olanlar oldu, geçti artık. Sen ne dersen...

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.48'i gösteriyor ve Hayatın İçinden programında konuğumuz obezite cerrahi uzmanı doçent doktor Sayın Ahmet Tekin bizimle. Sayın Tekin merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sayın Tekin, son yıllarda sıkça konuşulan

0: hastalıkların başında obezite geliyor. Tabii baktığımızda Avrupa'nın da en obez ülkelerinden biri Türkiye olarak karşımıza çıktı. Öncelikle obezite nedir? Türkiye'de görülme sıklığı neden son yıllarda bu kadar arttı?
1: Evet. Doğru bahsettiniz. Obezite çağımızın hastalığıdır. Türkiye Avrupa'da birinci sırada, dünyada beşinci sırada. Obezitenin tanımı vücutta aşırı yağ birikmesidir. Ülkemizde obezite görülme oranı %32. Yani 100 kişiden 32'si obez. Ülkemizde bunun da çok sık görülmesi nedeni ekmek ve hamur işi, hamurdan oluşan ürünleri çok kullanmamızda kaynaklanıyor. Obezitenin tedavi yöntemleri öncelikle diyet. Yemeğimizde ekmeği ve hamur işlerini mümkün olduğu kadar azaltmamız gerekiyor. Diyet ve egzersiz ilk tedavi yöntemidir. Bundan başarılı olmadığı zaman alternatif tedavi yöntemleri bugünümüzde vardır. Öncelikle mide balonu, bazı hafif 10-15 kilo fazlası olan hastalarda, son yıllarda çok popüler olan iğne, obez iğneleri. Bunlarda da başarısı olursak obezite cerrahisi. Obezite cerrahisi kime yapılır? Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olanlara yapılır. Yani diyelim ki boyunuz 1,65, eğer 100'ün üzerindeyseniz vücut kitle endeksi 40'ın üzerindedir. Yani bir 30-35 kilo fazlanız vardır. Normal ideal kilo 30'un altında, boy eksi 5. Yani boyunuzda eksi 5'i. Ama 30-35'in üzerine çıktığı zaman boyu eşittir kilo normal kabul ediyor. Mesela 1,70 boyunuz varsa 70 kilo,
0: 70
1: 72
0: kilo
1: kilo
0: ideal.
1: ideal oluyor.
0: Peki her kilolu obez midir?
1: Hayır, her kilolu obez değildir. Şimdi obezin başta söylediğim gibi tanımı vücutta aşırı yağ birikmesidir. Biz ölçü yapıyoruz. Vücuttaki kas oranınız ne? Yağ oranınız ne? Bir yağ oranınız 27'nin üzerine çıkarsa obezsiniz. Mesela sporcusunuz, atletsiniz, boksörsünüz, adalelisiniz, kilolusunuz, bu obezite sayılmıyor. Vücuttaki yağ oranının artmasıdır. Bu yağ oranının artması da vücut kitlesinin %27'sini geçerse kişi obez sayılıyor. Bu tedavi yöntemleri içinde ülkemizde son zamanlarda obezite cerrahisi çok popüler bir hale geldi. En popüleri de mide küçültme. Halk arasında Türk mide deniyor. Bu mide küçültmede midenin %70'i alınıyor. %70 alındığı için önceden yediklerimizin üçte birini yediğimiz zaman doyuyoruz. Dolayısıyla kilo veriyoruz. Bu kilo da normal boyumuza kadar geldiği zaman, diğer 1,70 boyumuza 70'lere yaklaştığı zaman vücut direnç gösteriyor. Orada stop ediyor. Çok simple bir yöntemdir, basit bir yöntemdir ve komplikasyonlar son derece azdır. Ayrıca şeker hastalığı olanlarda, insüline bağımlı özellikle şeker hastalığına ve hipertansiyon olanlarda daha agresif bir cerrahi yöntem de gastrik bypass.
0: O nasıl bir
1: Bu
0: yöntem?
1: gastrik bypass'ta mide küçültme yapılıyor. Yine yememiz az fakat bağırsağın uzunluğu toplam 4,5-5 metre. Bunun 200 santimi devre dışı bırakıyor. Aynı zamanda emilimi de bozuyor. Yani çifte etkisi var. Hem az yiyoruz hem de yediklerimizin emilimi az oluyor. Bu gastrik bypass tabi seçili özel hastalarda yapılıyor ama rutin ilk gelen hastalara yapılan ameliyat mide küçültme.
0: Peki bu cerrahi operasyonlara gelmeden önce hangi yöntemler uygulanabilir? Bu noktada kime nasıl başvurmak lazım?
1: Şimdi bunun için ya endokrin uzmanına ya da obezite cerrahine başvurmak lazım. Sizin yağ oranınızı, vücut kitle endeksinizi, diyabetinizin olup olmadığı, kolesterolün olup olmadığı hepsini ölçtükten sonra hangi yöntemin sizin için uygun olduğunu obezite cerrahı karar verir. Çünkü bazı insanlarda kilosu çok yok ama diyabeti var, kolesterolü çok yüksek, trigliseritleri yüksek. Bunlarda genellikle tercih edilen yöntem mide küçültme artı bağırsağın 200-250 santiminin devre dışı bırakılmasıdır. Ama diyabeti olmayan, kolesterolü çok yüksek olmayan hastalarda ilk tercih edilecek yöntem tüp midedir, yani mide küçültmedir.

0: Evet. Tabii baktığımızda obezite genelde dış görünüşle ilişkilendiriliyor. Kilolu görünmek insanları rahatsız edebiliyor. Bundan dolayı belki de diyetisyene ya da bu alanda uzman kişilere başvuruyorlar ama çeşitli sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Obezite tedavi edilmediğinde başka hangi sağlık sorunlarına sebep oluyor?
1: Çok önemli bir konuya bahsettiniz. Obezite aslında bir dış görünük, bir estetik, kozmetik sorunu değildir.
0: Evet.
1: Obezite birçok hastalığa neden olan bir hastalıktır. Diyelim ki göbeğiniz yağlanıyor. Aynı
0: Evet.
1: oranda kalbiniz de yağlanıyor. Damarlarınız da yağlanıyor. Karaciğeriniz de yağlanıyor. Aşırı kilo alıyorsunuz. Dizleriniz ve kalça eklemleriniz yıpranıyor. Karın içi de aşırı yağ bırakıyor. Akciğerler yukarı doğru itiyor. Nefes almanız zorlanıyor. Astım başlatıyor. Gece apne nöbetleri geçiriyorsunuz. Gece horlamaları geçirir. İki, obezlerin genelde %50'sinde 60'ında aşırı bir depresyon görülüyor. Çünkü toplumda özellikle bayanlar toplumda uzak kaçıyorlar. Denize girmiyorlar. Arkadaşlarına şey yapıyorlar. Bir depresif yönü de var. Yani obezite birçok hastalığa neden olan başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden olan bir hastalıktır. Biz sadece kozmetik olarak görmüyoruz. Bunu bir hastalık olarak görüyoruz. Düşünün ki hiç yaşlı obez görmezsiniz.
0: Evet.
1: Yaşlı insanlar genellikle ince zayıf insanlardır. Diyelim ki ünlü bizim beyin cerrahimiz şu anda adını hatırlamıyorum. 90 yaşına kadar ameliyat yaptı, 100 yaşında öldü. Gazi Yaşargil.
0: Evet.
1: Ama incecik, sportif bir adamdı. Ama obez bir insan hiçbir zaman 70-75'in üzerine geçemiyor.
0: Peki obezitenin önüne geçmek mümkün mü? Obez olmamak için nasıl önlemler
1: Evet,
0: alabilir?
1: obezite ile eğitim yöntem çocukluktan başlar.
0: Evet.
1: Şu anda en büyük sorunumuz da bu pandemi sonrası insanlar eve kapandılar. Özellikle çocuklarda hepsinde cep telefonu, bu getir götür şeyleri, anne yok, evde yok, sürekli sipariş veriyorlar.
0: Evet.
1: Benim sitede görüyorum sürekli bir getir götürcüler, bir trafik oluşuyor. Obeziten eğitimi çocukluk çağında başlar. Özellikle fast food'da uzak durulmalı. Sebze yemekleri, salatalar, yeşillik ön planda çıkarılmalı. Bu fast food'daki en büyük şey de karbonhidrat çok. Yanında hepsine cips veriyorlar. Cips patates aslında çok zararlı bir yiyecek değil ama yağda kızartıldığı zaman bir
0: Evet.
1: sürü yanmışa kötü yağ emiyor. Onun için obezite eğitimi çocukluktan başlar.
0: Ve çoğu da şekerli.
1: Hepsi şekerli. Bir de atıştırma. Öğün. Yani çocukluktan başlar. Öğüne gidecek. Öğün dışında bir şey çok nadiren meyveydi. Küçük yoğurt atıştırabilir ama bazen oluyor ki bu atıştırma bir gelenek haline geliyor. Sürekli atıştırıyorum. Mesela size bir örnek vereyim. Sigara.
0: Evet.
1: Vücut istemiyor. Ama alışmış beyin istiyor. Sigara,
0: Evet.
1: tireksi sigara içmeden duramıyor. Bu obezitede atıştırmaya alışan birisi atıştırmadan duramıyor. Gece kalkıp dolabı kapağını açıp ne bulursa yiyor.
0: Bu da bağımlılık
1: Bu da
0: gibi bir durum.
1: bağımlılık ya. Yani. Bir psikosomatik bağımlılık yapıyor. İşte obezite cerrahi bu bağımlılığı kırıyor.
0: Evet, peki baktığımızda nasıl kırıyor bu bağımlılığı ve ne yaparsam yapayım obeziteden kurtulamadım, kilo veremedim diyenler hangi adımı atmalı?
1: Şimdi obezitede yani cerrahide zaten obezitede kurtulamadım diyenler genellikle tatlı bağımlısı, çikolata
0: Evet.
1: bağımlısı, bir de alkolikler.
0: Evet.
1: Bunlar da aşırı bir bağımlılık yapıyor. Bunların da biz psikiyatriye gitmelerini ve psikoterapi görmelerini öneriyoruz. Zaten biz öncelikle psikiyatriye danışmadan, psikiyatriye konsültan almadan hastaları ameliyat etmiyoruz.
0: Evet.
1: Mesela bir alkolik, midesini küçülttünüz ama alkol almasını engellemiyor. O yine kilo veremiyor.
0: Evet.
1: Veya sıvı çikolata tatlı bağımlısı.
0: Aslında o diyeti de sürdürmek lazım o
1: Tabii
0: zaman.
1: o onlar da psikoterapi ve psikolog yardımıyla düzenliyoruz.
0: Peki sağlık açısından ileride risk oluşturur mu bu mide küçültme ameliyatı?
1: Yok. Başlangıçta ameliyata ait komplikasyonlar çıkabilir. Nadir 200'de 300'de bir. Fakat şu anda teknoloji gelişti. Doktorlar da çok tecrübelendiler. Bunların da üstesine geliyoruz. Yani ölüm olayı 400-500'de bire indi. Çok düşük.

0: Ameliyat sonrası tüp midede, mide küçültmede herhangi bir komplikasyon görülmüyor. Fakat bu gastrik bypass yaptığımız
1: Evet.
0: hastalarda emiliminde %50'si 40'ı devre dışı bıraktığı için bazı elektrolit ve vitamin eksiklikleri görülebiliyor. Fakat bunları da biz tetkiklerden belirliyoruz. Ona göre hastaya dışarıdan support yapıyoruz, destek
1: Evet.
0: yapıyoruz.
1: Peki iyileşme süreci nasıl oluyor? Ameliyat sonrası
0: Şimdi
1: beslenme nasıl oluyor?
0: ameliyat sonrası hasta ikinci gün besliyoruz. İki, üçüncü gün taburcu
1: Normal
0: ediyoruz.
1: yemeğini yiyebiliyor mu?
0: Yok, normal değil. Özel başlangıçta sulu yumuşak şeyler. Mesela
1: Evet.
0: çorbaydı, yoğurttu, krem pipiydi, taze peynirdi. Daha sonra böyle kabak, patlıcan gibi yumuşak sebze yemeklerine bir hafta
1: Evet.
0: geçiyoruz. Veya rafadan yumurta. Bir hafta 10 gün sonra yavaş yavaş işte balıktı, kıyma tarzındaki etler falan, yavaş yavaş bir ay sonra hemen hemen her şeyi yiyecek duruma geliyor hasta.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Eklemek
0: teşekkür
1: istediğiniz
0: ederim.
1: başka bir nokta var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Böyle kısa bir zaman içinde ama birçok şeyi özetlediğimizi zannediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar
0: Teşekkür
1: diliyoruz.
0: ederim size de.
1: Değerli dinleyenler, saatler 11.59'u gösteriyor. Programımızda obezite cerrahi uzmanı doçent doktor Sayın Ahmet Tekin bizimleydi.

0: İklim değişikliği, kuraklık ve toprak verimliliğindeki azalma tarımda yeni yaklaşımları her zamankinden daha önemli hale getiriyor sevgili dinleyenler. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz onarıcı tarım modeli yalnızca üretimi artırmayı değil, toprağı iyileştirmeyi, su kaynaklarını korumayı ve doğal yaşamı desteklemeyi hedefliyor. Peki geleceğin tarımı olarak gösterilen bu model tam olarak ne ifade ediyor? Üreticiye ve tüketiciye nasıl katkılar sağlıyor? Soruların yanıtlarını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Profesör Doktor Sayın İbrahim Ortaç'la konuşacağız. Sayın Ortaç merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi günler.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Ortaç, onarıcı tarım nedir? Geleneksel tarım uygulamalarından hangi yönleriyle ayrılıyor ve neden bugün bu kadar önemli olarak görülüyor?
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi hepimizin bildiği gibi bizler tarım yapmaya başladığımızda geleneksel bir tarım tekniği öğrenmiştik. Çok basit bir toprak işleme yöntemine dayanıyordu. Ancak sanayi devriminden sonra çok fazla miktarda traktör ve diğer iş makineleri, sonrasında diğer tarımsal girdilerden başta gübreler olmak üzere tohum ısrarındaki değişimler olabilir. Tabii daha çok sulama sistemleri ve gübre ilaç kullanımı ile birlikte doğada bir ciddi bozulmanın olduğu ortaya çıktı. Şimdi bütün bu gelişmelerden sonra biz anladık ki bunların hepsi 1950'li yıllardan sonra başladı. Yani daha öncesinde çok fazla bir büyük girdili bir şey yoktu. Tohum ıslah süreci değiştirdi. Şimdi bunun sonucunda biz şöyle bir yere geldik. Doğanın bozulduğu, mekanizmaların bozulduğu, ancak bunun yanında topraktaki biyolojik aktivitenin azaldığı gözüktü. Sonuçta bizim bir şey söylememiz gerekiyordu. O da yeniden doğayı anlamak. Bir çerçevede yeniden doğayı anlamak, doğanın kurallarını sisteme yeniden adapte etmeye biz rejeneratif tarım olarak tanımlıyoruz bugün.
0: Evet. Peki baktığımızda onarıcı tarımın en temel uygulamaları nelerdir? Nasıl uygulanıyor?
1: Şimdi onarıcı tarım, yani adı üstünde onarmak. Nasıl evet. Onarabiliriz? Tamam mı? Nasıl onarabiliriz? Şimdi onaracağımız sistem şu. Bizim yeniden doğa bugüne kadar bize nasıl bir işleyiş gösterdi? Şahsen benim birlikte yürüttüğüm doktora çalışması yaptırdığım arkadaşlarımıza şunu yaptık. Doğada var olan bitkilerin köklerindeki doğal mikroflorayı topladık, getiriyoruz. Biz bunları şu anda bizim laboratuvar, öncelikle Türkiye'de bu işin sorumluluğunu üstleniyor. Bunları yeniden biz uyguluyoruz. İkincisi örtü bitkiler. Şimdi doğaya gittiğimiz zaman doğa bize bir şey daha öğretiyor. O da şu. Yani bir tek bitki göremezsiniz hiçbir yerde. Herhangi bir ağacın altına gittiğiniz zaman orada birkaç bitki çeşidinin birlikte geliştiğini görürsünüz doğada. Ve hatta doğada yürüdüğünüz zaman bakarsınız ki özellikle çayırlarda, meralarda, herhangi bir yerde çok sayıda bitki iç içe. Şimdi aslında bunlar bize şunu söylüyor. Doğa buraya geldiğinden beri, yani ne kadar zamandır bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bunlar birbirlerine hep destek çıkıyorlar. Bir bitki başka bir bitkiye destek çıkıyor. Sinerjik etki yaratıyor. Topraktaki mikroplar topraktaki organik maddeye bağlı olarak birbirlerine etki yapıyor. Biz şimdi bunları tekrar yeniden hepsini anlayıp bunları yeniden doğaya aktarmaya çalışıyoruz. Örneğin diyelim ki örtü bitkilerini sağlıyoruz. 5 bitki, 6 bitki içerisinde bir tane bir mutlaka patlayıcı bitkisi olan havadaki atmosferdeki azotu yakalayan bir bitki koyuyoruz sisteme. Sonra bunun üzerine ekeceğimiz ikinci ürünlerin ekilmesini sağlıyoruz. Ama birinci derecede de bizim bütün önceliğimiz şu. Yeniden doğanın, toprağın üretkenliğini kazanmak. Şimdi arkadaşlar bazen diyorlar ki hocam toprağa ne oldu ki? Şimdi toprağa bir şey olmadı. Toprak yerinde fiziki olarak duruyor. Ancak fonksiyonları bir şey yapıyor. Bir hasta adam görüyorsunuz. Adam kişi, aynı kişi. Ama hasta. Hasta. Yani yüz hattından anlıyorsunuz. Performansından anlıyorsunuz. Biz de doğanın performansına baktığımız zaman dün bize bol miktarda ürün veren tadından kokusundan geçemediğimiz meyveleri veren bahçelerimizde biz bugün o şeyi göremiyoruz. Bunun nedeni de toprakta organik madde azaldı, bitkilerin gelişmesi, bitkilerin diğer besin elementlerini almasını sağlayan yararlı mikroorganizmaların popülasyonu değişti, miktarı değişti, etkinliği değişti. Çok fazla miktarda toprağın karnını derin traktörlerin pulluklarıyla çevirdik, okside ettik. Bir kısım karbondioksit atmosfere gönderdik, doğanın yapısını bozduk. Ve böyle olunca da toprak da artık yavaş yavaş yorgun bir bünye haline geldi. Böyle olunca da üzerindeki bitkileri biz ancak takviye gübre, takviye ilaç, takviye diğer girdilerle, sulamayla sağlamaya çalışıyoruz. Bu sistem, bir sistem toprağın bir müddet sonra çalışamaz hale geldiğini gösteriyor. Şimdi daha fazla gübre, yani şimdi bir de tarihsel olarak sürece bakalım. 1950'lerden 60'lardan sonra gübre ilaç kullanım başlamıştır. Bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz ki yıllar itibariyle sürekli gübre kullanım, ilaç kullanımı artıyor. Ama tarla, aynı tarla. Yani çok fazla tarlamız olmadı bizim. Çok fazla toprağımız olmadı. Hatta tam tersine azaldı. Ama var olanların bir müddet biz doğa bize çok verdi. 1970'lerde, 80'larda, 90'larda, 2000'lerde halen de çok güzel verimler aldık. Ama şimdi artık daha fazla masraf ediyor. Çiftçilerimizin bir kısmının şu anda yapmış olduğu şikayetlerin altında da ben eski tarlalığımı bulamıyorum diyor. Biz vatandaşlar eski domatesin, eski kavunun, eski salatalığın, eski karpuzun tadını bulamadığımızı, o aromayı bulamadığımızı söylüyoruz. İşte bütün bunların hepsi bize yeniden doğaya dönmemizi ve onarıcı tarıma dönmemiz gerektiğini söylüyor. Ne yapıyoruz? İşte biz de dediğim gibi örtü bitkileri koyuyoruz. Organik madde kullanımını artırıyoruz. Ben biraz önce Avrupa Birliği'de yürüttüğümüz bir proje toplantısındaydım. Aslında bu radyo konuşması için ara verdim. Biraz sonra tekrar katılacağım. Biz şimdi artık tekrar kompost uygulaması, hayvan gübresi uygulaması, ne bileyim yeri geldiğinde bazı bölgelerde arada bir değişik bitki türlerine, münabet sistemlerine girilmesini. Hatta bana sorarsanız aralıklarla çayır çimlerin, yem bitkilerinin devreye sokularak toprağın biraz da dinlenmesini sağlamamız lazım. Biz insanlar da dinlenmiyor muyuz? Vücudumuzu dinlendiriyoruz. Ama evet. Biz toprakta sürekli bizim bitki ektiğimiz zaman ve bir de sürekli suluyoruz.

0: Birincisi tabii bizim açımızda çiftçilerin bir kez mutlaka bu olayın farkına varması lazım. Onun için bizim yürüttüğümüz çalışmalardan bir tanesi toplumu nasıl bu konuda ikna edebiliriz? Yani şunu artık kabul edebilirsek bu işte başarılı oluruz. Sürekli toprağı ekip dikerek çok fazla miktarda karlılık meselesinden, yüksek verim meselesinden optimum verime dönüşmesi gerektiğini savunanlardanız. Optimum verim kadar bir doğayı da koruyan, toprağı da koruyan, onun verimliliğini de koruyan bir yapıyı savunuyoruz biz. Alo?
1: Buyurun.
0: Evet. Toprağın sağlığını savunan politikalar öneriyoruz. Evet. Bunun için mutlaka ve mutlaka çiftçilerimizin toprağın uzun süredir işledikleri için topraklarından azalan organik madde miktarlarını tayin etmesini istiyoruz. Bizim ülkemizin topraklarının %80'dan fazlasına organik madde yetersiz var. Bulunduğumuz coğrafyada havaların çok sıcak olması, su ve rüzgar erozyonunun yüksek olmasına kaynaklı. Topraklarımızı mutlaka beslememiz lazım. Rotasyon sistemini mutlaka uygulamamız lazım. Hep aynı bitkiyle, çok karlılık getiren bitkilerle değil. Eğer bahçelerimiz varsa bahçelerimizin arasına örtü bitkileri koyarak, çayırlar, çimenler, diğer baklagil bitkilerini koyarak buralarda bizim toprağın sağlığına kavuşmasını sağlamamız lazım. Tarla tarımı yapan, mısır eken ve buğday eken çiftçilerimizin evet istiyorlar ki çok para kazansınlar. Bunları çok saygı duymak lazım. Çünkü çiftçinin amacı bu ve başka bir de yapacağı bir şey yok zaten. O kendisi geçim kaynağı. Onun için yani biz bu verimliği yüksek olan bitkileri peş peşe mısır, peş peşe buğday ekmeyelim, peş peşe pamuk ekmeyelim. Ama bir şekilde pamuk ekiyorsak arkasına bir mısır, buğday koyalım, buğdaydan sonra ne bileyim gerekiyorsa bir baklagil bitkisi sistemde olsun. Gerekiyorsa ne bileyim bir işte kabakgiller grubundan kavunduk, karpuz, yani sisteme sürekli değişik bitkileri koyarak o toprakta biyolojik aktivitenin gelişmesini sağlıyoruz. Şimdi çiftçilerimiz bunu soruyor. Hocam biyolojik aktivite nedir? Biyolojik aktivite topraklarda bizim görmediğimiz ve her bir gramında 1 milyar bakteri olan, mantarlar olan, aktinomiseritleri olan, aslında orada inanılmaz büyük ordular bitkilerin kökleriyle toprak arasında bir bağ kuruyorlar. Topraklardaki besin elementlerini ayrıştırarak bitkilerin alacağı hale getiriyorlar. Bitkilerin alamadığını kendileri alıyor, bitkinin içine bırakıyorlar. Ortamdaki fiziksel yapıyı, kimyasal yapıyı düzenliyorlar. Onun için bizim bu biyolojik aktiviteyi, bunu toprak sağlığı olarak da tanımlıyoruz. Bunu arttırmamız gerekiyor. Bunun için de organik madde ilavesinin topraklar için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çiftçilerimizin arada bir gübre tarım kimyasal gübre yerine organik gübrelerden, başta hayvan gübresi olabilir, kompost olabilir, bizim ürettiğimiz biyoçarlar olabilir. Bunlardan uygulamalarını bekliyoruz, istiyoruz. Bunun bir zorunluluk olduğu bilinciyle söylüyorum bunları.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Ortaş katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah yararlı olmuştur ama Radyo TRT'den benim ricam bu tür konuları biraz daha çok arttırarak çiftçilerin kendi topraklarının potansiyellerinin bilmesine katkıda bulunmak zorundayız. Yani ben bir öğretim üyesi olarak konuları çalışan bir hoca olarak, sizler bu işin yayımını yapanlar olarak, ne bileyim işte Tarım Bakanlığı bu konuyla ilgili sorumluluğu olan bir devlet kurumu olarak, bizim çiftçilerimizin bugüne kadar bildikleri toprak topraktır, ona ne dikersek, bükersek, biçersek onu alırız şeyinden daha çok artık toprağın ne anlama geldi, toprağın kapasitesinin nasıl olduğunu ve bu kapasitesinin de bir sınırı olduğunu ve bunun üzerinde biz istediğimiz gibi hareket ederizden ziyade bilimsel esaslara göre bilimin ve doğanın kendi mekanizmalarına uygun bir yönetimin modelinin konulmasını sağlamamız lazım. Bunun için bizim daha çok anlatmamız lazım. Sizin daha çok paylaşmanız lazım. Bakanlığın ve diğer ilgilerin toplumu daha çok aydınlatmamız gerekiyor ki çiftçilerimiz topraklarının da bir potansiyelinin olduğunu, eğer bunun farkına varamazlarsa ve bunu devam ettiremezlerse korkarım ki bir müddet sonra kendi topraklarında bir şey ektikleri zaman bir şeyin yetişmediğini göreceklerdir. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Ortaş. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyenler, programımızda Çukurova Üniversitesi

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir.

0: varlığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Alkol kullanımı bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediği kadar aile yaşamı, sosyal ilişkiler ve toplum sağlığı üzerinde de önemli sonuçlar doğurabiliyor sevgili dinleyenler. Bu alanda hazırlanan araştırma raporları ise hem mevcut tabloyu ortaya koyuyor hem de alınması gereken önlemlere ışık tutuyor. Son olarak yayımlanan Yeşilay Türkiye Alkol Araştırma Raporu, alkol kullanımına ilişkin dikkat çeken verileri ve toplumsal eğilimleri gözler önüne seriyor. Peki rapor bize hangi mesajları veriyor? Riskli alanlar neler ve özellikle gençleri alkolün zararlarından korumak için hangi adımların atılması gerekiyor? Tüm bu başlıkları Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Haluk Şen'le konuşacağız. Sayın Şen, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Muhammed Bey.
1: Sayın Şen, Yeşilay Türkiye Alkol Araştırma Raporu'nun ortaya koyduğu en dikkat çekici bulgular neler baktığımızda?
2: Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Şunu ifade etmek istiyorum Muhammed Bey. Yeşilay Türkiye Alkol Araştırma Raporu, ülkemizde alkol kullanımının yalnızca sayısal verilerle değil, sağlık, aile, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşam boyutlarında birlikte değerlendiren son derece kapsamlı bir bilimsel çalışma. Demin siz de ifade ettiniz, her kesimi, çevreyi, arkadaşını, ailesini etkiliyor ama raporda dikkat çeken ilk bulgu, Türkiye'nin 81 ilini kapsayan ve 35 bin kişiyle gerçekleştirilen bir çalışma bu. Bu yönüyle ülkemizde alkol kullanımına ilişkin en güçlü veri kaynaklarından birini teşkil ediyor. Burada veri olarak size sunmak istediğim şeyler aslında katılımcıların %20'si yaşamında en az bir kez alkol kullandığını ifade ediyor ve bunun %11'i son bir yıl içinde, %7'si ise son 30 gün içinde alkol tükettiğini ifade etti bu çalışmada. Ancak Muhammed Bey, benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta şu: oranlardan çok risk görüntüleri önemli. Çünkü evet, halk sağlığı açısından önemli olan sadece kişinin kullandığı alkol değil, kullanımın hangi yaşta başladığı, hangi nedenlerle ortaya çıktığı ve zaman içinde bağımlılığa dönüşme riski. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada bağımlılık bütün ülkeleri etkileyen maalesef salgın durumunda bir hastalık. Araştırmaya göre ilk alkol kullanım yaşı ortalaması 19.4 ortaya çıktı. Yine en önemli nedenler ise, ki bu bizim Yeşilay olarak da sahada çalıştığımızda gördüğümüzde şu var: tüm bağımlılıklar aslında arkadaş, yani sosyal çevreyle başlıyor ki bu çalışmada arkadaş etkisinin %48.8, eğlenme isteğiyle alkol kullanımının %45.4 ve merakla %43.6 olarak öne çıktığını gördük. Aslında bu sonuç bize bağımlılığın çoğu zaman bir bireysel tercih değil, sosyal çevrenin, akran baskısının ve kültürel etkilerinin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Ben burada tabii dikkat çekici bir bulgu olarak da bireylerin önemli kısmının, çalışmaya katılan bireylerin mevcut kullanımın sağlık açısından ciddi bir risk olarak görmemesi, altını çiziyorum, görmemesi biraz bizi alarm durumuna geçirdi. Neden derseniz, bu oran aktif kullanıcılardan yarıdan fazlası sağlık açısından ne yararlı ne de zararlı oranı %56. Yani yarıdan fazlası böyle düşünüyor. Ben aynı zamanda bir tıp hekimiyim. Alkolün, tabii biz alkolü antiseptik olarak kullanabiliyoruz. Alkolün kendi ayrı kullandığımız alanları var ama alkol içiciliği, alkol bağımlılığı maalesef hiçbir sağlık açısından yararlı bir durumun olmadığını belirtmek istiyorum. Ki hani bizi destekleyen bir durumda Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenlik kabul edilecek bir alkol tüketim düzeyini olmadığını bize açıkça ifade ediyor, dünyaya duyurdu. Raporun tabii alkolün yalnızca karaciğer hastalıklarıyla ilgili değil, birçok kanser türü, kalp damar hastalıkları, ruh sağlığı sorunları, siz programın başında bahsettiğiniz gibi trafik kazaları, aile içi şiddet, iş gücü kaybı gibi çok sayıda toplumsal sorunla ilişkili olduğu ortaya konuldu. Raporda, bunu da hemen bu kısımda söylemek istiyorum, dikkat çeken bir başka önemli başlık ise dijital medya ve alkol endüstrisinin pazarlama stratejileri. Günümüzde alkol, sosyal medya, dijital platformlar, spor organizasyonları ve eğlence sektöründe çoğu zaman üzülerek ve maalesef söylemek istiyorum, başarı, özgürlük ve mutlulukla ilişkilendiriliyor. Bu kesinlikle yanıltıcı bir durum. Bu örtülü mesajlar özellikle gençlerin algısını etkileyebilmekte ve alkolü maalesef sıradanlaştırabilmekte. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede hep şunu söylüyoruz, artık fiziksel ortamlar değil, dijital dünyayı da dikkate almak zorundayız.
1: Evet. Peki bu veriler toplum sağlığı ve özellikle gençlerin korunması açısından nasıl değerlendirilmeli? Hangi adımları atmak gerekiyor?
2: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Bu raporun aslında en önemli mesajı şu Muhammed Bey. Bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntem tedavi değil önlemedir. Yani koruyuculuktur. Toplum sağlığı açısından baktığımızda alkol sadece kullanan bireyin sorunu değil. Bir kişinin alkol kullanımı ailesini, çocuklarını, çalışma hayatını, trafikte diğer insanları ve sağlık sistemini de doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla burada yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal sonuçları olan bir halk sağlığı meselesinden aslında bahsediyoruz. Özellikle gençler açısından sordunuz. Rapor bize şunu diyor. Çoğunlukla genç yaşlarda başlanıyor ve ilk deneyimlerin büyük bölümü arkadaş çevresi, merak ve eğlenme isteği. Tabii erken yaşta başlayan alkol kullanımının ilerleyen yıllarda bağımlılık geliştirme riski maalesef belirgin şekilde artıyor. Bu nedenle biz diyoruz ki ne, çocuklarımızı, gençlerimizi koruyucu politikalar, tedavi hizmetlerinden daha çok önem taşıyor. Burada tabii ki ailelere de çok önemli görevler düşüyor. İzin verirseniz kısaca özetlemek istiyorum. Çocuklarımızla güçlü iletişim kurmak zorundayız. Onları yargılamadan dinlemeliyiz. Arkadaş çevrelerini mutlaka tanımalıyız ve dijital dünyada maruz kaldıkları içeriklerin farkında olmalıyız. Çünkü bugün gençleri etkileyen unsur yalnızca çevreleri değil, sosyal medya mecraları, diziler, filmler ve dijital içerikler. Okullarımızda yaşam becerilerini geliştiren eğitimlerin arttırılması, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması da gençlerimizi biz biliyoruz ki bağımlılıktan koruyan en güçlü faktörler arasında. Gençlere biz zaman zaman eğitimler veriyoruz. Size zararlı alışkanlıklar önerildiğinde hayır deyin diyoruz. Ama artık geldiğimiz noktada hayır demeyi öğrenmek yeterli kalmıyor. Çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam tarzı sunmak zorundayız. Yeşilay olarak bizim yaklaşımımızda tam olarak Muhammed Bey bu. Biz yalnızca bağımlılık geliştiren sonra müdahale etmeyi değil, çocuklarımız ve gençlerimizi bağımlılıkla hiç tanışmadan korumayı hedefliyoruz. Çünkü her önlenen bağımlılık aslında kurtarılan bir hayat, korunan bir aile ve güçlenen bir toplum olduğunu söylemek istiyorum.
1: Evet, tabii Yeşilay'da bu noktada ciddi çalışmalar yapıyor. Baktığımızda hem koruyucu hem eğitim alanında hem de bağımlılıkla mücadelede çok yönlü çalışmalarınız var. Yeşilay olarak peki bu noktada hem bilgilendirici faaliyet olarak hem de sahada neler yapıyorsunuz?
2: Yeşilay olarak biz şu an Türkiye'de 81 ilimizde Yeşilay'ımızın bu yıl aslında 2026 bağımsızlık yılı ilan edildi ve biz bağımsızlık seferberliği adında bir 81 ilimizde seferberlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız sahalara inip mahalle mahalle, sokak sokak gezip esnafımıza, insanımıza, muhtarlarımıza, öğrencilerimize dokunabildiğimiz kadar insanımıza dokunup koruyucu tarafı anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra koruyucu nasıl korunabilir anlattıktan sonra velev ki bu işe bağımlılığa bulaşmış gencimiz, insanımız olabilir, onlara da bir el uzatıyoruz. Bizim Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz var. Buralarda ayaktan psikoterapi, eğer yatması gereken bir bağımlılık türü var ise bunları da Amatem ya da Yeşilay'ın 3 tane rehabilitasyon merkezi var. Yine Sağlık Bakanlığımızın hastanelerine yönlendiriyoruz. Tabii bu yetmiyor. Bizim için çok kıymetli olan bir grubumuz daha var. Çocuklarımız, gençlerimiz. Özellikle eğitim öğretimin olduğu aylarda okul okul gezip sağlıklı yaşamdan tutundu. Her birime göre, her yaş grubuna göre sağlıklı yaşam, dijital bağımlılıktan kurtulma, ekran bağımlılığı gibi konularda çocuklarımızı, gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte faaliyetlerde bulunuyoruz. Onları o alanda bir bilinçlendirme, farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
1: Evet, peki bağımlı olan biri nereye nasıl başvurmalı? Yeşilay bu noktada nasıl bir yardım eli uzatıyor?
2: Bağımlı olan biri sadece kendi değil, yakını biri de olabilir. Bunları bizim tek istediğimiz şey, bizim Yeşilay'ın danışmanlık hattı var. Numarası 115, YEDAM. 115'e müracaat ettiklerinde orada bağımlılık derecesine göre klinik psikolog arkadaşlar tarafından terapiye başlanıyor ve ileri tedavi gerekirse de yönlendirmeleri yapıyor. Burada sizin aracınızla şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir bağımlılık türü ne olursa olsun, burada YEDAM'a müracaatlarda kişinin, danışanın hiçbir verisi devletimizin hiçbir kurumuyla paylaşılmıyor. Gizlilik esaslı. İkinci bir önemli noktamız da bize müracaat eden, YEDAM'a müracaat eden danışanlarımızın tamamen SGK ya da sosyal güvencesi olsun ya da olmasın ücretsiz bir şekilde tedavileri gerçekleştiriliyor.
1: Evet, peki nereye nasıl başvurmak lazım Sayın Şen? Süreç nasıl işliyor?
2: Süreç dediğim gibi 115 nolu hattı arayarak olduğu ilin YEDAM bir randevu oluşturuluyor. Randevu tabii ilk müracaatlarda bir tıp diliyle anamnez, yani bir hikaye alınıyor ve bağımlılık düzeyi tespit ediliyor. Buna göre de ayaktan psikoterapi seansları tabii sadece danışanla ilgili kalmıyor. YEDAM'ın böyle de bir özelliği var. Eğer aile terapisi gerekiyorsa, çünkü bazen ailelerimiz işte bağımlı çocuğa nasıl davranacağını bilemeyebilir, başına ilk kez gelmiş olabilir. Aile terapileri de yapabiliyoruz. Çok geniş kapsamlı tedavi olsa bile detoks olduktan sonra, yani bağımlı olduğu maddeden ya da davranıştan kurtulsa bile Yeşilay Danışmanlık Merkezi ekiplerimiz aile ziyaretlerini en az 1 yıl, 2 yıl o gencimizi, o insanımızı takip ediyor ki tekrar eski alışkanlıklarına dönmesin diye.
1: Evet, tabii Yeşilay tüm bu çalışmaları da gönüllülük esasıyla yapıyor. Yeşilay'ın gönüllüsü olmak isteyen biri hangi şartları taşımalı, nereye nasıl başvurabilir?
2: Biz şu mesajı net vermek istiyoruz. Yeşilay gönüllüsü olmak isteyen her vatandaşımıza kapımız açık. Hiçbir şart yok. Sadece bahsettiğiniz gibi ben gönüllü olmak istiyorum diyen her insanımızı gönüllü yapıyoruz. Bunun için de bizim gönüllü formumuzu doldurmaları yeterli. 1-2 dakika süren çok kısa bir form. Onu da yeşilay.org.tr üzerinden girip internet üzerinden müracaatlarını yapabilirler. Bu bizim için çok önemli. İyi ki bu konuya değindiniz. Çünkü biz sahada her yaptığımız işi gönüllülerimizle yapıyoruz. Çünkü bu iş adı üzerine gönül işi. Gönül işi olmadan başarıya ulaşılamıyor. Biz mutlak surette gönüllülere ihtiyacımız var ve sizin vesilenizle de bu daveti yapmak istiyorum. Tüm TRT Çukurova dinleyicilerine lütfen olduğunuz ildeki Yeşilay Şubesi'nin gönüllüsü olun. Çünkü hayatlara dokunmak, iyi bir şekilde dokunmak, inanın insanı çok mutlu eden bir durum.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Şen?
2: Çok teşekkür ederiz. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin güçlü bir aile yapısı, toplumsal dayanışma kültürü ve genç nüfusu bizim en büyük avantajımız diyoruz. Eğer aileler, eğitimciler, sağlık çalışanları, medya ve sivil toplum kuruluşları aynı hedef etrafında birleşirsek bağımlılıklarla mücadelede başarılı olacağımıza inancımız tam. Ben tekrardan size bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Haluk Şen bizimleydi.

0: aklınızda bulunsun.
1: Amazon ormanlarını dünyanın ciğerleri olarak tanımlamak yanlış olmaz sevgili dinleyenler. Güney Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplayan Amazonlar hızlı bir şekilde yok oluyor. Brezilya'da Amazon ormanları 2014'ten bu yana %24 oranında küçüldü. Brezilya'da Amazon ormanlarında ağaç kesimi 2014'ten beri tam %24 artış gösterdi. Yaklaşık 5000 kilometre karelik bir alan yok oldu. Bu nedenle dünya genelinde sera etkisi yaratan gazların salınımı geçen yıl %3,5 oranında arttı.

0: aralarında Brezilya, Bolivya ve Peru'nun da bulunduğu 8 ülkeye yayılan Amazon yağmur ormanları dünyanın ekolojik sistemi açısından da kritik önem taşıyor. Amazon ormanları içerisinde 40 bin ağaç çeşidi, 2 bin kuş çeşidi ve memeli hayvan bulunuyor. Ormanlardaki nehirlerde de tam 3 bin deniz canlısı yaşıyor. Amazonların ev sahipliği yaptığı binlerce sıra dışı canlı türü arasında hala adı konmamış olanlar bile var. Çevreciler küresel iklimin korunabilmesi için acil olarak Amazonlarda ağaç kesiminin önüne geçilmesi çağrısı yapıyor.
1: TRT Çukurova Radyosu.

Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor.

12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Hayatın İçinden programında görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Arzu Meli'ye önce özetler. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dün gün boyu ve gece saatlerinde çeşitli törenler ve programlar düzenlendi. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplarken CHP Grup Başkanı Özel de dün yeni parti için ilk kez tarih vererek ay sonunu işaret etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri dikkat çekti. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerika'da katliamcı İsrail'e yönelik bakış açısı değişiyor. Soykırımcı İsrail, Amerikan kamuoyunda destek kaybetmeye devam ediyor. Ve şimdi haberler. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dün gün boyu ve gece saatlerinde çeşitli törenler ve programlar düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Gazi Meclis'te düzenlenen anma programına katıldı. 15 Temmuz'u topyekün işgal girişimi olarak nitelendirdi. FETÖ kaynaklı tehlikenin halen sürdüğüne dikkat çekti. FETÖ'cü teröristlerin Türkiye düşmanlarına hizmet kar olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Erdoğan daha sonra 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programında konuştu.
2: Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. O gece

0: Bize emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor. Bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek diyerek kararlılık vurgusu yaptı.
0: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur.
1: Başkent Millet Bahçesi'ni Türk bayraklarıyla dolduran vatandaşlar şehitleri dualarla andı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, konserler ve mehteran gösterisi gerçekleştirildi. Şehitlerin ismi tek tek okundu, duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilhamla tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozeti dağıtıldı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş Başkent Millet Bahçesi'nden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erdi. Etkinliklerin İstanbul'daki adreslerinden biri direnişin simge mekanlarından Saraçhane oldu. Binlerce vatandaş mehter takımı eşliğinde kortej yaptı. İstanbul Boğazı'nda da geniş katılımlı bir deniz korteji düzenlendi. Etkinlikte darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidi temsilen 253 tekne yer aldı. Çubuklu'dan başlayan seyir Sarayburnu'nda tamamlandı. Akşam saatlerinde Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ise ilgiyle izlendi. Etkinlikler Ankara ve İstanbul'la sınırlı değildi. 15 Temmuz destanını yazan kahramanlardan Şehit Piyade As Subay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir şehadetinin 10. yılında Niğde'de kabri başında dualarla anıldı. Kabrini ziyaret edenler arasında komutanı Zekai Aksakallı da vardı. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler yurdun dört bir yanında bir kez daha Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. 81 ilde camilerde yeniden selalar okundu. Birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan selalar dinleyen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile görüştü. Ardından mevkidaşıyla Kiev'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
2: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Bir yandan diplomatik çabalarda durgunluk yaşanırken diğer yandan çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki

0: dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
1: Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin gösterdiği barış çabalarına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan'ın emeklerini bizzat biliyoruz dedi. Türkiye'yi diplomasi merkezi olarak gösteren Sybiha, olası Putin-Zelenski görüşmesinin Türkiye'de yapılabileceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde saat 14'te Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Toplantıda soruşturma dosyaları ve olağan kurultay süreci ele alınacak. Yeni isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek. 40'tan fazla yeni il başkanının atandığı CHP'de illerde yeni görevlendirmelerin yapılması da bekleniyor. Yerel yönetimlere ilişkin Hukuki Süreçleri İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile çarşamba günü yapmıştı. MYK'da bu konuda gündemde olacak. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi.
2: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var.
1: Yeni oluşum için olağanüstü kurultaya dair toplanan imzalarla ilgili sürenin tamamlanması beklenecek. Genel merkezin kararını beklemeden süreci yargıya taşıyan Özgür Özel ve ekibinde gözler adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz tarihinde. Özel ve ekibi ikinci bir formül üzerinde de çalışıyor. Özgür Özel mevcut siyasi bir partiyle de görüşme yapıldığını açıkladı.
2: Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında dün şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edilmiş, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Sorgu işlemleri tamamlanan 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve yakın çevresinin para hareketleri ve transferleri incelenmişti. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Soruşturmada şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Şüpheliler Haluk Levent'le girdikleri borç ilişkisinde mağdur olduklarını söyledi. Şüpheli Ece Güner, Haluk Levent'e 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası verdiğini, uzun uğraşlar sonucu parasını alabildiğini söyledi. Şüpheli Esin Önder Çağlayan ise Levent'e 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında taşınmazlar aldığını belirtti. Çok sayıda şüpheli de Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiklerini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı, yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Bakan Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi.
3: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk

0: işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı elde edilen yeni bilgiler ışığında yeni soruşturma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkarttı.

altyapısını yok etmeye odaklanıldığı kaydedildi. Düşman savaşın mevcut denklemine sürdürerek yıpratma savaşına gireceğini düşünmemeli denildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da savaşa hazır olduklarını vurguladı. Ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini kaydetti. Taraflar arasında karşılıklı saldırılar da sürdü. Amerika ülkenin güneyindeki Hengam Adası, Sirik, Buşehr, İlam ve Bender Abbas kentlerine saldırdı. İran, Amerika'nın Temmuz ayında düzenlediği saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 300'ü geçtiğini duyurdu. İran devrim muhafızları Amerikan saldırılarına karşılık verdi. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Kuvvette İran İHA'larına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Ürdün'de Amerikan ordusuna ait iletişim sistemleri ve yakıt depolama tesisleri vuruldu. Amerika'da katliamcı İsrail'e yönelik bakış açısı değişiyor. Amerikan Temsilciler Meclisi soykırımcı İsrail'e yıllık 3 milyar 300 milyon dolarlık güvenlik yardımının kesilmesini öngören önergeyi reddetti. Ancak demokratların neredeyse yarısı İsrail'e yapılan yardımların kesilmesi yönünde oy kullandı. 103 demokratın önergeye destek vermesi İsrail'e verilen desteğin ciddi şekilde zayıfladığını ortaya koydu. Bu sonuç geçmiş yıllarda İsrail'e destek veren yasa tasarılarının neredeyse oy birliğiyle kabul edildiği dönemlerden belirgin bir kopuş olarak değerlendirildi. Tüm dış yardımlara karşı çıkan ve öneriyi sunan Cumhuriyetçi Senatör Mesih, Gazze'de 70 bin can kaybı yaşandı ve bunun bir parçası olmamamız gerektiğini düşünüyorum açıklamasını yaptı. Mesih'in değişiklik önergesi bütçe tasarısındaki hiçbir kaynağın İsrail için kullanılmamasını öngörüyor. Washington'un İsrail'e her yıl sağladığı 3.3 milyar dolarlık güvenlik yardımını da engelliyordu. Öte yandan soykırımcı İsrail, Amerikan kamuoyunda da destek kaybetmeye devam ediyor. Pew anketine göre Amerikan kamuoyunda İsrail hakkında olumsuz düşünenlerin oranı %62'ye yükseldi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, İsrail Amerika'da kamuoyu savaşını kaybediyor. Bu basit ve besbelli bir gerçek. Başkan Trump bunu kamuoyu önünde söyledi. İsrail sisteminde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışan kişiler olduğunu kesin olarak biliyoruz dedi. Amerika'nın iki numarası olan Vance, İsrail'in Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor. İsrail'de İran'la anlaşmadan nefret eden belli kişiler var. Bunu çok net görüyoruz. Hatta anlaşmaya saldırmaları için Amerika'da kendilerine para ödenen sosyal medya içerik üreticileri var. Benim peşimde olduğum anlaşmayı baltalamak için finanse edilen yabancı etki kampanyası var ve bana da dürüst olmayan yöntemlerle saldırıyorlar ifadelerini kullandı. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerikan siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu da itiraf etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dün gün boyu ve gece saatlerinde çeşitli törenler ve programlar düzenlendi. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplarken CHP Grup Başkanı Özel de dün yeni parti için ilk kez tarih vererek ay sonunu işaret etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri dikkat çekti. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerika'da katliamcı İsrail'e yönelik bakış açısı değişiyor. Soykırımcı İsrail, Amerikan kamuoyunda destek kaybetmeye devam ediyor. Spor. Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde. Tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İki asiste imza atan Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece saat 22'de oynanacak. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülkeyle karşılaştı. Filenin Efeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

0: Beşiktaş, Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Trossard için Arsenal'a 18 milyon avro bonservis bedelinin 6 eşit taksit halinde 3 yıl içerisinde ödeneceği belirtildi. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcuya da her sezon için 6 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Fenerbahçe flash transferi Greenwood'a kavuşuyor. Sarı lacivertliler İngiliz futbolcunun takımla çalışmalara katılmak üzere bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. Açıklamada Greenwood ve ailesini taşıyan uçağın 16 Eylül'de İstanbul Havalimanı dış hatlar terminaline iniş yapacağı belirtildi. Galatasaray yeni transferi Ugo Chou'yu kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Ugo Chou ve kulübü Burnley ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar şarta bağlı satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kiralama bedelinin 3 milyon sterlin olduğunun belirtildiği açıklamada şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olarak belirlendiği ifade edildi. Trabzonspor defans hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo Maviler bu doğrultuda Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor 25 yaşındaki savunmacı için İspanyol ekibiyle prensip anlaşmasına vardı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak yağışlı. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Edirne ve Kırklareli çevreleri ise sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Kayseri 31, İstanbul 30, İzmir 37, Bursa ve Malatya 34, Adana ve Antalya 35, Samsun 29, Trabzon 25, Diyarbakır 40, Erzurum 27, Van 29 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun ilk 7 kilometresi boyunca üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul'da istikamete kesimler halinde trafiği kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanmakta. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanmakta.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 16 Temmuz Perşembe bugün saat 13.24. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu teknik

0: Yönetmenlerimiz mikrofonda, ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. İki telefon konuğumuz var bugün sevgili dinleyenler. Kendisi birçok ödül almış, son olarak da eğitime adanmış öğretmen ödüllerinde Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen işte o yarışmada Avrupa kıtası birincisi seçilmiş Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın sevgili dinleyenler ilk konuğumuz olacak. Aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi METİP kapsamında çocuklar için de eğitim faaliyetleri yürütüyor. Hem yaptığı çalışmalardan hem ödüllerinden hem yeni çıkacak kitabından bahsedeceğiz kendisiyle sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmında da yine çok başarılı bir isim var. Hayranlıkla ve gururla izlediğimiz bir voleybolcu Neslihan Demir. Aynı zamanda Demir Lady lakabıyla da tanıyoruz onu. Kendi çalışmalarının yanında kurduğu bir spor kulübü var. Sporun kadınların yaşamında ne kadar önemli olduğunu anladığı ve anlattığı bir spor kulübü bu. Acaba nasıl çalışmaları var, neler yapıyorlar, kendisinden dinleyeceğiz. Ailece başladık. Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, sizler de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz.
1: Bizler de çok mutluyuz.
0: Tebrik ediyoruz öncelikle sizi. Birçok ödülünüzün yanına gerçekten son derece önemli bir ödül eklediniz.
1: Evet, Cambridge Dedicated Teacher Award, sizin de bahsettiğiniz gibi.
0: Gayet güzel. Bu ödüle giden süreci konuşalım mı biraz? Nasıl oldu, nasıl gerçekleşti böyle bir ödül alınma süreci? Siz mi başvurdunuz, neler yaşandı?
1: Öncelikle bana da sürpriz oldu. Biraz neden sürpriz olduğunu da isterseniz ödülden bahsedeyim biraz.
0: Tabii
1: daha
0: ki.
1: Daha da iyi anlayacağız hep birlikte. Şimdi kendiniz başvurmuyorsunuz. Sürpriz olmasının sebebi bu. Bundan önceki bütün ödüllere çalışmalarınızla bizzat bir fiil kendiniz başvuruyordunuz ama ben bir gün telefonla arandım Cambridge Üniversitesi tarafından ve böyle bu yarışmaya ön elemeyi dahi geçerek seçildiğim haberini aldım. Çünkü başvurmamıştım, çok şaşırdım.
0: Aa, birdenbire böyle bir bilgi geldi size yani.
1: Süreç bu şekilde başladı, çok sürpriz oldu.
0: Evet.
1: Devamında da daha güzel sürprizler geldi. Cambridge Dedicated Teacher Awards, yani adından anlaşıldığı gibi eğitime adanmış öğretmen ödülleri yarışması, toplum gönüllüsü öğretmenleri onurlandırmak amacıyla Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen dünyanın en saygın uluslararası eğitim ödüllerinden biri Feyza Hanım.
0: Evet.
1: Ve bu yarışmada asıl aranan şey bir öğretmenin kaç çocuğun hayatına umut olduğu, eğitimde nasıl bir iz bıraktığı ve imkansız görünen koşullarda dahi çocuklar için nasıl yeni yollar açabildiği. Öğrenciler, veliler, meslektaşlar ve okul yöneticileri öğretmenlerini aday gösteriyor. İşte beni de beraber proje yürüttüğüm meslektaşlarımdan birisi aday göstermiş çocuklarımızla birlikte.
0: Ama size de söylememiş.
1: Söylememişler, sonuç olumsuz olabilir, hayal kırıklığına uğrabilir diye böyle bir düşünceli davranmışlar.
0: Evet.
1: Gerçekten sonu güzel, sürprizlerle dolu, beni değiştiren, dönüştüren yarışmalardan biri oldu. Hatta şu ana kadar katıldığım bütün yarışmalarda ben edindiğim tecrübelere bakarım. Sadece aldığım ödüllere bakmayan bir öğretmenim. Hı-hı. Yarışmalardan dahi öğrendiğim tecrübeler oluyor. Ben kendisini hep böyle sadece atanmış değil, adanmış öğretmen olarak tanımlarım. Bütün platformlarda.
0: Hı-hı.
1: İşte bu yarışmanın içindeki, özündeki o eğitime adanmış öğretmen ödülü yarışmasında kendimi tanımladığım bir kavram adına ödül almak, Avrupa birincisi seçilmek, bir de dünya ikincisi olmak, gerçekten ülkem adına, kendim adına, bütün çocuklarımız adına, onların aileleri adına çok büyük bir onurdu.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Bu yıl 126 ülkeden 12 bin öğretmenle yarıştım Feyza Hanım.
0: Hı hı.
1: Sözlü mülakatlar, yazılı mülakatlar şeklinde aylarca süren bir değerlendirme sürecine tabi tutuyor size uluslararası jüriyi. Ve bu süreçleri geçince dünyanın en iyi 90'ı belirleniyor. İlk 90'a girdim. Daha sonra Avrupa kıta birincisi oldum şampiyon olarak ve dünyanın en iyi 9 öğretmeninden birisi.

0: ilan edildim. O an şunu düşündüm aslında. Dünyanın karşısında duran kişi sadece Muhammed Aydın değildi. Anadolu'nun en ücra köşelerinde hiçbir karşılık beklemeden öğrencileri için emek veren bütün öğretmenlerimizdi. Ve bu ödül onların sessiz emeğinin de görünür hale gelmesiydi. Evet. Ben hepimizi temsil ettim orada. Ve ödülün çocuklarımız adına kitap kaynaklarına sınırsız, Cambridge kaynaklarının tamamına sınırsız erişimi elde etme gibi güzel dönütleri var.
1: Aa, ama şahane, ne güzel. Evet. Sadece sizin için değil, onlar için de büyük bir kazanım olmuş.
0: Kesinlikle, okulundaki çocuklarımız için. Benim için de çok güzel bir dönütü var. Dünyanın en adanmış, en iyi 9 öğretmenini ise Cambridge Üniversitesi şu şekilde de onurlandırıyor. Törenle kupaları vermenin yanında.
1: Evet.
0: Kıta birincisi öğretmenlerin hikayelerini, biyografilerini, devletlerinin bayrağıyla birlikte şeref ve teşekkür bölümü olarak bütün uluslararası Cambridge yayınlarının, ders kitaplarının teşekkür bölümünde dünya öğrencileriyle buluşturuyor. Yani şu anda 2026-27 eğitim öğretim yılındaki bütün uluslararası Cambridge yayınlarında vatandaşınız, Türk öğretmeninizle, biyografisiyle, bayrağımızla beraber başarı hikayesiyle göreceğiz.
1: Ne kadar güzel. Için,
0: evet. Çok çok onur verici. Çünkü günün birinde dünyanın herhangi bir ülkesinde bir çocuk o kitabı açacak ve bir Türk öğretmenin adını görecek. İşte eğitimin gerçek gücü de bu bence. Sınırları, evet, dilleri, mesafeleri aşabilmesi. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Evet.
0: Ben ödüllerin peşinden hiç koşmadım aslında. Çok ödül aldım, evet, ama ben hep çocukların peşinden koşan öğretmen oldum. Galiba ödüller de
1: o da zaten ödülü getirdi.
0: Öğretmenleri buluyor.
1: Evet, evet. Tam da bu noktada bunu soracağım size. Bu ödüller sizce neden size verildi? Mesela bu değerlendirme kıstasları neydi? Eğitime adanmış öğretmen nasıl oluyordu da siz işte bir Avrupa birincisi olarak oradan çıktınız?
0: Dediğim gibi çok ince nüanslar var, yazılı, sözlü mülakatlar var. Hı hı. 21 yıllık bir mesleki geçmişim var benim.
1: Evet.
0: Ve heybem dolu derim hep. Öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda, daha önceden de toplum gönüllüsü bir öğretmen, eğitim gönüllüsü vakıflarıyla birlikte, ben öğretmenliği hiçbir zaman 40 dakikadan ibaret görmedim Feyza Hanım. Hep, evet, 24 saat süren bir hayat amacı olarak gördüm ve ders dışı vakitlerinde de okul aileleriyle, anne babalarla, ebeveyn eğitimleriyle dolu dolu eğitim içerikleri hazırladım. Projeler yürüttüm. Aynı zamanda proje uzmanıyım da. Çünkü Tokat'ta, Mardin'de, Sakarya'da, Ankara'da, Ordu'da ve Ordu'dan yola çıkarak da hem Türkiye'nin 7 bölgesine ulaşan hem de Avrupa'da 32 ülkede en iyi uygulama ödülleri alan iyi modeller geliştirdim. İyi uygulamalar geliştirdim. 53 tane projem var ulusal ve uluslararası olarak. Tabii bütün yürüttüğünüz bu projeler inceleniyor.
1: Evet.
0: Tek tek ve dönütlere bakılıyor. Etki sahasına bakılıyor. Ne kadar dönüştürdünüz? Bir okulunuzu nasıl dönüştürdünüz? Toplumunuza katkınız ne kadar oldu? Ve dünya toplumlarına yönelik ne gibi toplumsal faaliyetlerde bulundunuz? Bütün bunlar bütünsel bir çerçeve içinde ince ince, ilmek ilmek dokunuyor, ölçülüyor ve seçiliyorsunuz.
1: Ne kadar güzel. Demek ki tüm bu kıstasları gayet iyi karşıladınız ve böyle ödüller geldi. Umarız başarılarınızın devamı gelir Sayın Muhammed Aydın. Biz de sizi bu güzel başarılarınızla belki bir kez daha ağırlarız. Belki stüdyomuzda ağırlarız. Ne kadar güzel olur. Şimdi bir de METİP'ten bahsedelim mi? METİP nasıl bir projeydi ve siz orada nasıl bir rol üstlendiniz?
0: Tabii ki. METİP benim de bağımlısı olduğum, biz öyle diyoruz METİP gönüllüleri olarak, bağımlısı olduğumuz bir proje. Çok yoruluyoruz mesela. Diyoruz ki o kadar yorulduk ki yaz tatilinde tek bir gün tatil yapamadık. Seneye olmayacağız, dinleneceğiz ama yine kendimizi orada buluyoruz. Alışkanlık.
1: Allah bağımlısı. Allah, evet.
0: Evet, bağımlısı olduğumuz bir proje. Türkiye'de mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin,
1: evet,
0: sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir model uygulamasıdır projenin açılımı.
1: Hı hı.
0: Bu projeyi çok seviyorum. Çünkü bana öğretmenliğin yalnızca sınıflarda değil de hayatın en sert yerlerinde de bir sorumluluk olduğunu tekrar tekrar hatırlatan bir proje.
1: Evet.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Çalışma Örgütü öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığımız, Halk Eğitim Genel Müdürlükleri koordinesiyle yürüttüğümüz bir proje. Ben projenin sahada uygulayıcısı olan toplum gönüllüsü öğretmenlerinden birisiyim. Ekipten biriyim. Ama aynı zamanda da projenin bakanlığımızda ve İLO'da zamanın

0: da yazım sürecinde de yer almış. Projeyi yazan öğretmenlerden de bir tanesiyim. UNICEF ve ILO'nun birlikte yayımladığı çocuk işçiliği, küresel eğilimlere bakarsak bu projenin neden bu kadar ihtiyaca cevap veren hayati bir proje olduğunu, bakanlığımızın niye çok destek verdiğini daha da iyi anlayacağız. Çünkü bu rapora göre dünyamızda şu anda 138 milyonu aşan çocuk işçi var. Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna baktığımızdaysa bu sayı tespit edilebilen sayı, bir de edemediğimiz
1: var. Tabii.
0: 1 milyonu aşmış durumda.
1: Ne kadar yüksek bir rakam.
0: Evet, tespit edilen sayı bakın 1 milyonu aşmış durumda.
1: Evet.
0: Ve biz mesela bölgesel olarak kendi metip ekibimizde her yıl yani belki 1000 tane çocuğa dokunmaya çalışıyoruz. Sadece kendi bölgemizde. Ve gerçekten dolu dolu anılarımız oluyor orada. Biz ne yapıyoruz peki burada metip sahasında? Önce yaklaşık bir ay boyunca saha taraması yapıyoruz. Tarlalara gidiyoruz. Çadırları tarıyoruz. Çocuk işçileri tespit ediyoruz. Tabii devlet denetimi altında, kontrolü altında. Sonra bu çocukları metip çadırlarında yoğunlaştırılmış bir programla bir araya getiriyoruz. İki ay boyunca her branştan öğretmen arkadaşımızla birlikte sabahtan akşama kadar tıpkı gerçek bir okul düzeninde teneffüsleri olan, işte oyunu, sanatı, sporu olan sosyal etkinliklerle dolu dolu bir eğitim öğretim ortamı kuruyoruz.
1: Bir yaz okulu yani aslında. Kesinlikle. Ücretsiz ama bir yaz okulu, evet.
0: Amacımız gerçekten sadece çocuklarımızın öğrenme kayıplarını telafi etmek de olmuyor. Çocuklarımıza yeniden çocuk ve öğrenci olma duygusunu
1: hatırlatmak
0: oluyor. Kesinlikle. Böyle muazzam bir
1: tutum. Nasıl peki, çocuklardan nasıl tepkiler geliyor? Onlar da memnunlar mı bu durumdan?
0: Şöyle söyleyeceğim size. Beni çok duygulandırıyor. Bağımlısı olduk dedim ya.
1: Evet.
0: Öğretmenlerimizle birlikte. Bağımlısı olma sebebimizin tek bir cevabı var. Son gün o yüzlerce çocuk bizim bacaklarımıza sarılıyor.
1: Ah,
0: gitmeyin diye.
1: Ne kadar yani, güzel.
0: Bizi bırakmayın, gitmeyin diye. Ve biz de bırakamıyoruz. Bir daha gidiyoruz.
1: İşte daha güzel bir ödül var mı hakikaten? Bundan daha güzel bir ödül yok. Bu yaptıklarınızın boşa gitmediği, tam tersi katlanarak onun karşılığını aldığınızı görmeniz ne muazzam bir şey. Umarız devam eder bu proje bu arada.
0: Umarım devam eder. Çünkü aramızda espri bile yapıyoruz artık. Diyoruz ki biz yazları artık tatile çıkmıyoruz. Metip sahalarına çıkıyoruz.
1: Değil mi? Orada buluşuruz yine diye
0: orada
1: sözleşiyorsunuz. Evet.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi çok kısaca bir şeyden daha bahsedelim. Sonrasında size veda edelim. Çünkü bu kadar şeyin yanında bir de kitap yazdınız. Güneş
0: her yerde
1: parlar. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Hemen kısaca ondan da bahsedelim.
0: Çok zor olacak benim için.
1: Ya öyle mi? Neden?
0: Ama en özel projem çünkü. Böyle
1: ya,
0: 21 yıl dedim. 53 proje dedim.
1: Evet.
0: Ama benim bütün çevrem bilir ki 17 yaşında verdiğim bir karar vardı. 43 yaşındayım. 40 yaşına geldiğimde derdim bir roman yazacağım. 42 yaşında başladım. 43 yaşında bitirebildim bu 17 yaşındaki hayalimi. İyi ki de böyle olmuş. Çünkü hı hı. 21 yıllık mesleki tecrübemi, sahalarda dışlanmış, ötelenmiş çocuklarımın sesini doğru anlatabilme zamanıymış bu zaman. Kısaca bahsedeyim. Kısacık bir şey okuyacağım romanla ilgili, olur mu? Çok kısa.
1: Çok kısa.
0: Öncelikler meselesi. Romandan bir bölüm. Öncelikler meselesi. Bazen bir çocuğun canı oyuncak istemez. Sıradan bir öncelik ister. Mesela biri yolda iki çocukla karşılaşsa o kişi bana doğru yönelsek. Mesela bir öğretmen göz ucuyla değil de gözümün tam içine baksaydı. Mesela birer kalabalıkta üşüyen ellerin arasından benimkileri bulsaydı. Sıradan biri. Oysa bir çocuğun kalbi yalnızca bir cümleye çiçek açar. Sen benim için çok önemlisin. Romanımın adı Güneş Her Yerde Parlar.
1: Ne kadar güzel.
0: Bilgi Ağacı Yayınlarından çıkıyor. Merkezinde Güneş adında küçücük bir kızımız var. Doğduğu gün annesini kaybedecek, hayata büyük bir eksiklikle başlayacak, sevgi evlerinde büyüyecek. Onun diğer çocuklardan ayıran çok önemli bir özelliği daha mevcut. Bilimsel adı gelişimsel topografik yönelim bozukluğu olan, çok nadir görülen nörolojik bir farklılık nedeniyle en iyi bildiği yerlerde bile yönünü bulamaması. Sokağında, okulunda, evinde, hatta bir taksinin içinde bile kaybolabilen bir çocuk düşünün. Güneşimizin böyle nörolojik bir durumu var. Hepimiz zaman zaman bir adres karmaşası yaşamışızdır. Güneş ise hayatı boyunca kendi yolunu arayan bir çocuğa dönüşüyor. Tarla başında sevgi evlerinde büyüyen bir çocuğumuzun Londra'da küresel öğrenci ödülünü ülkemize getirdiği muazzam bir ilham.

0: Evet. Umarız kitap çıktığında bir kez daha sizi konuk ederiz. Ayrıca uzun uzun konuşuruz. Sayın Muhammed Aydın, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Ünye Mehmet Necati Bidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: O hepimizin hayranlıkla izlediği bir voleybolcuydu. Şimdi kendi çalışmalarını da yapıyor. Spor kulübü var. Ondan bu kulüple ilgili çalışmalarını dinleyeceğiz. Namı diğer Demir'leydi. Neslihan Demir bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
1: İyiyim, şahaneyim vallahi. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Çok güzel geliyor.
0: Sağ olun, sizin de sesiniz harika geliyor. Sizi ağırlamaktan çok mutluyuz.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Şimdi sizi tanıyoruz tabii ki, tüm dinleyicilerimiz tanıyor. O güzel çalışmalarınızı biliyoruz, sporunuzu izledik ve hayranlığımız devam ediyor. Siz de şimdi sizin işte bıraktığınız yerden devam eden Filenin Sultanlarına eminiz, hayranlıkla evet. izliyorsunuz. Ama bir yandan da dediniz ki kadınların hayatına dokunayım, kadınlar sporsuz kalmasın, gerisini sizden dinleyelim hikayeyi.
1: Şöyle, aslında hikaye şöyle başladı diyebilirim. Yani şu an bile hani sokakta yeni tanıştığım bir hanım, beni tanıyan bir hanım. Ya diyor, ben diyor lisede oynamıştım voleybol diyor.
0: Değil mi? İlla ki var böyle bir
1: evet,
0: hikaye.
1: Illaki evet, illa ki var. Ya lisede oynamış diye bir kulüpte oynamış, bırakmış. Şartlar, hayat şartları onu gerektirmiş. Bırakmak zorunda kalmış ve içinde bir ukde var. Ya dedim, biz bunu dedim neden beraber yapmıyoruz ya dedim. O dedim sonuçta dedim gerçekten hayatta ve sahada birlikte olmak başka bir şey. Çünkü şu anki hani arkadaşlarım, kadın arkadaşlarım, benimle birlikte çalışan kadın arkadaşlarım çok değişik meslek gruplarından, aslında hani hepimizin buluşamayacağımız bir platformda şu an buluşup sahada ve hayatta birlikte hareket ediyoruz. Bu da benim için çok eğlenceli açıkçası. Çok güzel.
0: Hı hı.
1: Şimdi önümüzde tabii bir de mini Demir'leydi projemiz var. Orada da ama gerçekten mini Demir'leydi. 6-9 yaşı hedefliyoruz.
0: Ne güzel. Evet.
1: Evet, hani aslında orada biz tabii ki de hani sporu sevdirmek istiyoruz çocuklara. Hani voleybolu sevdirmek istiyoruz. Çünkü voleybol çok fazla tekrar gerektiren bir spor olduğu için çocuklarımız sıkılabiliyor.
0: Evet.
1: Onları sıkmadan o voleybolu sevdirip belki de hani altyapıları hazırlamak gibi düşünebiliriz. Vallahi heyecanlıyım yani. Çok mutluyum bu şeyi yapmaktan dolayı.
0: Ne kadar güzel. Şimdi nasıl kadınlar size ulaşıp böyle biz spor yapacağız diye gelip siz bir takım mı kuruyorsunuz onlardan? Çünkü turnuvalara da katılıyorsunuz.
1: Evet, evet. Şöyle, biz tabii deneme antrenmanını alıyoruz. Şimdi hı-hı. tabii seviyelerin herkesin farklı. Hiç bilmeyen, yani mesela bir tane üyemiz var 53 yaşında. Hiç oynamamış hayatta. Aa, ama çok seviyor.
0: Ay ne güzel, evet.
1: O kadar seviyor ki yani. İşte hepsini deneme antrenmanını alıyoruz ve seviyelerine göre ayırıyoruz. Birisi daha önce oynamış, biliyor, onu başka bir gruba alır. Hiç bilmeyenler hep beraber başlıyor. Çünkü hani seviye farkı olunca antrenmanın keyfi de olmuyor. Hiç bilmeyen de çok güzel oynuyor.
0: Tabii.
1: Bilen de bilenle çok güzel oynuyor. Öyle olunca böyle 3 ayrı, 4 ayrı grubumuz var hatta. Yani veteran turnuvalarına katılıyoruz. Bu sene zaten çok yeni bir kulübüz.
0: Hı hı.
1: İlk defa Eskişehir'de düzenlenen veteran turnuvasına katıldık. Çok eğlenceliydi yani, böyle hanımlar seyahate çıkmışız, 24 kişi katıldık, çok eğlenceliydi yani.
0: Ne kadar güzel. Bir yandan evet. dediğiniz gibi hiç bilmeyenler var, bir yandan daha evet. önce oynamış olanlar var. İçlerinde evet. şu da var değil mi? Ya ben nasıl yapayım, hiç ben yapamam ki diye düşünen, ya da bu saatten sonra olur mu böyle bir iş diye düşünen.
1: Ay.
0: Onlar nasıl Yok. Motive oldu?
1: Ya şöyle söyleyeyim, o sahaya girince, topu elinize alınca ne olursa olsun, bir de nasıl söyleyeyim, şimdi biz kadınlar olarak hayatımızın birçok şapkamız var diyeyim. İşte birinin evladıyız, birinin evet. annesiyiz, birisinin işte çocuğuyuz, hani bir sürü şapkamız var. O şapkayı bir saatliğine bırakmak çok heyecanlandırıyor insanları ve bu hep beraber bir kadın topluluğu olmak çok bence değerli ve insanlar hani gerçekten hani konumlandığımız yer İstanbul Ataşehir'de, ama hani İstanbul'u bilirseniz yani Başakşehir'den bile gelen var o bir saat antrenman için. Bu ya, gerçekten bir tutkuya dönüyor.
0: Kesinlikle. Şu an hedeflerinizde artık bu takımı daha da güçlü kılıp sonrasında evet. turnuvalara katılmak var değil mi?
1: Aynen. Büyük Kadınlar Turnuvası'na katılmak istiyoruz. Yani kendi ligimizi de kurmak istiyoruz aynı zamanda. Kendi ligimizde. Çünkü hani bir antrenman yapıyoruz ama bunu tabii bir de yarışmacı tarafa çekmek. Çünkü öğrendikçe yarışmak istiyor üyelerimi.
0: Evet, evet.
1: Öyle olunca onu da planlıyoruz. Bu önümüzdeki yani çok 7,5-8 aydır açık bir kulübüz.
0: Hı hı.
1: Hani önümüzdeki sene daha her şey oturmuş, daha birçok platformda bence yarışacağız.
0: Ne kadar güzel. Peki çok ilgi var mı böyle açıldıktan sonra, siz devam ettikten sonra artık artarak devam ediyor mu kayıtlar?
1: Evet evet. Çok sağ olsunlar hani üyelerimizin teveccühü, yani bayağı telefonlarımız bir ara susmadı, kilitlendi Instagram hesabı.
0: O kadar. Evet.
1: Dedim ne kadar aslında bir insanlar oynamak istiyormuş, hani böyle bir boşluk varmış, bunu da ben gördüğüm için çok mutlu oldum.
0: Bence de evet.
1: Yani güzel, geri dönüşlerimiz çok iyi. Hani ilk günden başlayan arkadaşımız hala devam ediyor. 7-8 aydır hiç aksatmadan geliyor bütün üyelerimiz.
0: Böyle bir yaştan sonra bunu yapabilmek de çok zor bu arada.
1: Evet,
0: bir istikrar
1: evet.
0: sağlamak, başladığın işi devam ettirebilmek. Çünkü çok fazla hayatta bizi evet. Oraya buraya çekiştiren bir sürü sorumluluğumuz var. Onun arasında vakit ayırmak bence muhteşem.
1: Bence de. Ben çok takdir ediyorum ve çok saygı duyuyorum hepsine. Hepsi çok tatlı, çok eğleniyoruz antrenmanlarda. Hani bir taraftan da gülüyoruz. Hani sadece antrenman değil, işte antrenmanda koşturuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Yani çocuklar gibi oyun oynuyoruz bazen ve bu bize çok iyi geliyor.
0: Değil mi? Peki işte bu büyürse şimdi bu iş mesela, derlerse ki biz şehrimize istiyoruz böyle bir yer. Düşünür müsünüz farklı şehirlerde de belki
1: ya,
0: farklı hocalarla?
1: Vallahi isterim tabii ki de, neden olmasın? Eğer öyle bir teveccüh olursa, öyle bir istek olursa neden olmasın yani? Çünkü herkes yani o çok ilgi var, çok şey var ve oynamak istiyor. Yani hani biz de kulüpleştiğimiz sürece zaten kulübümüzün çatısı altında
0: değil mi?
1: Kendi ligimizi bile kurabiliriz. Yani Demirleydi Ankara, Demirleydi İzmir, Demirleydi Konya, Demirleydi Kayseri. Deplasmanlı lig yaparız.
0: Ah ne kadar güzel olur vallahi. Belki burada evet. konuşmuştuk. TRT Radyo 1'de konuşmuştuk. Sonrasında
1: evet.
0: oldu dersiniz. Ne kadar güzel olur.
1: İnşallah.
0: Şimdi çocuklar da dediniz ya. Dediğiniz gibi çocuklar bazen yapmak istemiyor. Hemen bırakabiliyor.
1: Evet.
0: Onunla ilgili ne söylersiniz? Ailelere, eğitimcilere nasıl yönlendirilmeli, nasıl devam etmeli? Son olarak da bunu sorayım size.
1: Yani şöyle tabii... Çocukların mutlaka spor yapmalı. Yani illaki voleybol değil ama
0: evet.
1: mutlaka çocuklarımızı spora yönlendirmemiz gerekiyor. Yani bunu yaparken çok fazla böyle hani, yani genelde bu 6-9 yaş arası oyunla öğreniyor. Oyunla seviyorlar, oyunla. Hani
0: evet.
1: Manşeti nasıl aldın, velilerimize pası nasıl attın diye değil de bugün ne öğrendin? El kol koordinasyonunu nasıl yaptın? İşte iki toplama oynadın, bir toplama oynadın gibi böyle destek olursa, çünkü biraz emek isteyen bir spor. Yani çok fazla tekrar istiyor.
0: Evet.
1: Ve hani fiziksel olarak da güçlenmeniz gerekiyor. Filenin boyu yüksek, hani bunlar bir sürü aslında handikap var. O yüzden sevdirmek lazım çocuğa. Bunda da oyunlarla, güzel neşeli şeylerle sevdiriyoruz.
0: Bir de illaki çok mükemmellik beklememek lazım değil
1: Yok,
0: mi? O sporu
1: hayır.
0: yapması yeterli.
1: Aynen, yani herkes, yani şimdi şu an belki Türkiye'de yüz binlerce voleybolcu var. Ama biz şu an hani filenin sultanları dediğimiz kızlarımız 14 tane, orası değil yani. Buradan çok fazla hayatını kuran, hayatını idame ettiren kadın arkadaşımız o kadar fazla ki.
0: Evet, evet.
1: Yani hani direkt filenin sultanları değil yani.

0: bence bu soru hayatta paylaşmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi öğrenmek için bile yapılır.
1: Evet.
0: Bu sizi hayatta başka bir yere taşır.
1: Kesinlikle sporun zaten katkıları evet. tartışılmaz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben çok
1: için.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: hoşçakalın.
0: Üzere. İyi yayınlar.
1: Sporcu Neslihan Demir bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenlerimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün hakimlerin yasaklılık halleri üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Hukuk muhakemesi. Bir hukuksal uyuşmazlığı çözmek üzere yargı organlarının görevini yerine getirirken uyguladıkları usulleri gösteren hukuk kurallarıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz hakimlerin yargılamada yasaklılık halleri ve konuğumuz İstanbul Barosu Avukatları'ndan çok değerli meslektaşım Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Değerli meslektaşım, hakimler her davaya bakabiliyor mu? Bu konuyu merak ediyoruz. Evet, akrabasının davasına da bakabilir mi? Memleketine tayin olup orada tanıdıklarının davalarını yürütebilir mi? Akrabalarının, eşinin, dostunun davalarına bakabilir mi? Kanunumuzun yaklaşımı nedir bu konuyla ilgili?
1: Teşekkür ederim hocam. İfade ettiğiniz gibi hakimler davalara bakarken acaba herkesin davasına bakabiliyor mu sorusu kıymetli bir soru. Burada biz hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında hakimin ilgili davaya bakmasının yasak olduğu hallerden bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz gibi hakimler hangi davalara bakacaklarını seçemezler. Taraflardan biri dava açar, dava açtığında dosya önüne gelir. Dosya önüne geldikten sonra ancak o dosya hakkında karar verebilir. O dosyaya ben bakmıyorum, ben bunu sevmedim diyemez. Ama bazı hallerde o dosyaya da bakmaması gerekir. O dosyada hakimlik yapması yasaktır. Nedir bu yasaklılık halleri? Ve bu yasaklılık halinde ne olması gerekir? Eğer kişinin kendisine ait olan veya doğrudan doğruya yahut dolaylı bir şekilde ilgili olduğu bir dava karşısına gelmişse hakimin, bu durumda hakim talep olmasa dahi o dosyadan çekilmek zorundadır. Yani kendisi bir dava açtı, tevzi edildi, dosyaya kendisine geldi. Bu durumda o davaya bakamaz. Yahut kendisine ait olmasa bile doğrudan doğruya kendisiyle ilgili bir dava varsa o davaya da bakamaz. Bir başka yasaklılık hali eşe ilişkindir. Hakim eşinin davasına da bakmaz. Eşinin taraf olduğu bir davada hakim hakimlik yapamaz. Bu yasaklılık halidir. Burada dikkat çeken bir husus şudur. Hakim ve ilgili eş boşanmış olsa bile hakim o davaya bakamaz. Yani evlilik birliği sona ermiş olsa bile hakim eşinin davasına bakamaz. Hakim bunun dışında kendisi veya eşinin alt soyu ve üst soyunu da davasına bakamaz. Kendisinin alt soyuna, kendisinin üst soyuna, eşinin alt soyuna, eşinin üst soyuna ait davalara bakamaz. Peki bu alt soy, üst soy dediğimiz şey nedir? Alt soy kişinin

0: çocukları, torunları, torunlarının çocukları, torunlarının torunları diye devam eden aşağıya doğru giden soy silsilesi. Üst soy ise kişinin annesi, babası, onların anne babası yani anneanne, babaanne, dede diye yukarıya doğru giden kişileri ifade eder. Hakim bunların da davasına bakamaz. Hakim kendisiyle arasında evlatlık bağı bulunan kişinin de davasına bakamaz. Yani illa kendi çocuğu olması şart değil. Eğer arasında bir evlatlık ilişkisi bulunuyorsa, örneğin kendi evlatlığının davasına bakamaz yahut evlatlığı olduğu kişinin de davasına bakamaz. Peki bu akrabalar bulunmamasınızdır yasaklılık haline ilişkin. Kan koyucu diyor ki, üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlı bulunan kişilerin davasına bakamaz. Üçüncü derece dahil hısımlık nedir? Bunu açmak gerekirse, birinci derece hısımlar kişinin alt soyu ve üst soyunu ifade eder. Yani kişinin çocuğu, annesi, babası birinci derece hısımdır. İkinci derece hısım kardeşler, dede, nine ve torunları ifade eder. Burada kanun koyucunun söylemiş olduğu üçüncü derece hısımlarsa amca, hala, dayı, teyze, kardeşlerin çocukları gibi kişilerdir. Dolayısıyla şayet bir hakimin önüne amcasının, dayısının, halasının davası gelmişse hakim ona da bakamaz. Yasaklılık hallerinden bir diğeri ise hakimin nişanlısının davası. Hakim arasında nişanlılık ilişkisi bulunan bir kişinin davasına bakamaz. Burada tabii nişanlı ilişkin şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Nişanlılık evlilik gibi değil. Yani taraflar arasında evlilik birliğinin yasal olarak kurulabilmesi için bir evlilik akdi gerekir. Bu sicillere tescil edilir. Fakat nişanlılık sözlü olarak da kurulabilen bir ilişkidir. Yani aslında nişanlılık evlenme vaadidir. Dolayısıyla taraflar arasında nişan töreni gibi bir tören yapılmış olmasa dahi taraflar arasında bir evlenme vaadi ilişkisinin varlığı halinde diğer şartlarda sağlanıyorsa o kişiler nişanlı kabul edilir ve hakim kendi nişanlısının davasına bakamaz. Hakimin yasaklılık hallerinden sonuncusuysa hakimin iki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı yahut yasal danışmanı sıfatıyla hareket etmiş olduğu davalardır. Örneğin hakim o davada davacı olan Ahmet'in vekili veya vasisi sıfatıyla bir işlem yapmış olabilir. Bu durumda artık kendisinin bir yandan vekil veya vasi olarak hareket ettiği yahut bir kayyım gibi veya yasal danışman gibi hareket etmiş olduğu bir davada kendisinin aynı zamanda karar verici pozisyonda olması bir yasaklılık halidir. Dolayısıyla bu tür durumlarda hakim tarafların bir talebi olmasa dahi çekilmek zorundadır. Peki bu çekilme kararının sonuçları neler olur? Çekilme kararına karşı üst mahkemeye başvuru yapılabilir. Yasaklama sebebinin doğduğu tarihten itibaren o hakimin huzuru ile yapılan bütün işlemler üst mahkemenin kararıyla iptal olabilir, olmayabilir durumun gerekliliklerine göre. Ancak o hakimin vermiş olduğu hüküm ve kararlar her halükarda iptal edilir. Bu durumda hakim yargılama gidene dahi mahkum edilebilir. Yani hakim ilgili dosyada kendisinin çekilmek zorunda olduğunu fark etmesine rağmen çekilmemişse ve bu durumdan doğan bir zarar varsa orada bir yargılama giderine mahkumiyet söz konusu olabilir hakim bakımında.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, objektifliğin sağlanması ve hakimlerin tarafsızlığının ve bağımsızlığının korunması bakımından fevkalade önemli düzenlemeler bunlar. Demek ki hakimler her istediği davaya ya da önüne gelen her davaya bakma imkanları söz konusu değil. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman'dı ve bize hakimlerin davaya bakmalarının yasak olduğu hallerden bahsetti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: TRT Geleceğin İletişim Üzeri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Zirvede Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklamlar.

0: Bazı coğrafyalar vardır, sadece haritalarda değil arşivlerde yaşar. Filistin, yüzyıllar boyunca farklı inançların, dillerin ve idarelerin iz bıraktığı ama her dönemde dikkatle korunması gereken bir toprak. Osmanlı Devleti'nin en zor yıllarında Sultan II. Abdülhamit devrinde Filistin'in nasıl yönetildiğini, hangi tehditlerle karşılaşıldığını ve devlet aklının bu tehditlere nasıl karşılık verdiğini konuşacağız. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Programımızın bu haftaki bölümünde bu hassas dönemi Osmanlı'nın son yüzyılı üzerine çalışmalarını tanınan Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü emekli öğretim üyesi ve tarihçi yazar Profesör Doktor Sayın Vahdettin Engin'le ele alıyoruz. Kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sultan II. Abdülhamit dönemine gelindiğinde değerli hocam, Filistin Osmanlı için nasıl stratejik bir öneme sahipti?
1: Şimdi tabii meseleye şöyle bakmak lazım. Filistin ve Kudüs, tabii ki özellikle de Kudüs, İslamiyet'in öğrenilmiş şehirlerinden biri. Dolayısıyla böyle bir şeyi var, böyle bir yönü var. İşte Mescid-i Aksa orada. İlk kıble aynı zamanda. Ve doğal olarak da şimdi 2. Abdülhamit, önceki padişahlar için de geçerli olmak üzere, yani halife sıfatıyla tabii Kudüs'ün korunması, muhafazası son derece önemli. O yüzden şimdi halifenin prestijinin korunması ve de zaten aynı zamanda da dini sebeplere de bağlı olarak ve Osmanlı coğrafyasının bir kenti tabii netice itibariyle Kudüs, her zaman için Osmanlı hakimiyetinde kalması çok önemliydi. Şimdi diğer taraftan da burada sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar ve Museviler için de tabii ki

0: dini anlamda önemli bir kent Kudüs. Dolayısıyla bir taraftan da onların da hamilini yapmış oluyor bu şekilde devlet. Yani orada yaşayan Hristiyanlar için, Museviler için onların da hamilini yapmış oluyor. Ve dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda yani 2. Abdülhamid'in bir halife olarak Kudüs'le ilgilenmesi, Filistin'i sağlam tutma çabaları son derece değerli çabalardır ve olması gereken çabalardır aynı zamanda.
1: O zaman sadece dini bir merkez olarak mı görmeliyiz, yoksa siyasi ve jeopolitik bir anlamı da var mıydı?
0: Şimdi tabii ki dini yönü son derece önemli, evet. Ama diğer taraftan bulunduğu konum itibariyle tabii ki o jeopolitik önemi de vardır Kudüs'ün. Yani netice itibariyle şimdi daha Yavuz Sultan Selim döneminden beri Osmanlı coğrafyasının bir parçası olarak ülke sınırları içine katılmış. Ve diğer taraftan da İstanbul'dan tabii ki Hicaz'a giderken önemli bir pozisyonu var Kudüs'ünde. Diğer taraftan Mısır, Suriye arasında stratejik olarak önemli bir pozisyonu var. O yüzden her zaman için yani stratejik anlamda da elde olması gereken bir şeydir, bir merkezdir. Ve dolayısıyla ama aynı zamanda da tabii ki prestij olarak yani her üç dininde son derece önem verdiği bir şehir olarak Kudüs'ün elde tutulması ve Müslümanların hakimiyetinde olması son derece önemliydi. Ve 2. Abdülhamit aslında bunu yapmaya çalıştı. Tabii yaptı da tabii ki, onu da söylemek lazım.
1: Peki Abdülhamit döneminde hocam Siyonist hareket Osmanlı arşivlerine nasıl yansıyor?
0: Şimdi Siyonist hareket aslında tabii Theodor Herzl'in gündeme gelmesiyle ortaya çıkan bir gelişme. Fakat tabii ki öncesinde de aslında bu Musevilerin tarih boyunca aslında Kudüs'e yerleşme, Filistin'de yerleşme projeleri her zaman var vardı. Zaten. Tabii ki. Mesela Musevi aileler işte bir arada bir aile toplantısı yaptıktan sonra ayrılırken muhakkak şöyle ayrılırlar. İşte seneye Kudüs'te buluşmak üzere şeklinde böyle bir slogan hale dönüştürmüşlerdir bunu. Daha henüz hiç alakaları yokken. Şimdi dolayısıyla giderek aslında yani neticede o kendi bakış açılarıyla tabii ki bu vaat edilmiş topraklar olarak bakıyorlar ve dolayısıyla buraya hakim olmak, buraya yerleşmek, burada bir devlet kurmak öteden beri şeyleri var. Neticede öteden beri bir hedef olarak gündemlerinde var. Ha şimdi 2. Abdülhamit döneminde bu çabalar çok daha fazla arttı. Çünkü özellikle Rusya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden Museviler kovulmaya başlandı. Çeşitli sebeplere bağlı olarak. Ki aslında şunu da söylemek lazım. Genel anlamda Hristiyanlar Musevileri sevmez. Ve özellikle de kendi ülkelerinde bulunmasını istemezler. Şimdi mesela Rusya'dan kovulmaları da bu şeyde oldu. Mesela 1881'de Rus çarında yapılan bir suikast ve orada Siyonistlerin de bir şekilde Siyon aşıkları diye bir dernekleri var çünkü. Henüz Theodor Herzl'in devrede olmadı bir dönemde. Ha, onların da bu işte dahli olduğu tespit edilince Rusya bunu bir fırsat telakki edip milyonlarca Yahudi'yi Rusya'dan deport etmeye başlıyor. Yani onları ülke dışına çıkarma başlıyor. Şimdi böyle olunca da tabii ki onların ilk sığındıkları yer Türkiye oluyor. Yani İstanbul'a geliyorlar veya Sultan Abdülhamit'ten işte talepleri oluyor.
1: Görüşme talepleri oluyor.
0: Görüşme talepleri, işte yerleşme izni verilmesi. Bir şekilde işte Abdülhamit tabii bu talepler karşısında yani Kudüs ve Filistin'i kesinlikle yasaklamış ama ilk başlarda yani insani duygularla mesela işte İstanbul'a, Selanik'e veya işte Eskişehir'e veya Ege bölgesinin belirli yerlerine dağınık bir şekilde yerleşmelerine izin vermiştir. Çünkü o derece çaresiz bir toplum ki apar topar kovulmuşlar Rusya'dan veya zamanla işte Yunanistan ve Romanya'dan da kovuluyorlar. Şimdi öyle olunca işte böyle bir şey var. Yani bunların bir vatan temin etme çabaları var. Ve Theodor Herzl'in devreye girmesiyle aslında bu siyasal bir akıma dönüşüyor tabii ki. Yani Theodor Herzl bu işin bir nevi önderliğini yapacak bir konuma geliyor. Onun da şeyi şu, hedefi şu. Şimdi bir şeydir, Avusturya gazetesinin, Neue Presse'in muhabiridir, hukuk tahsili görmüştür. Fransa'da

0: Eken mesela bir şey, Dreyfus davası diye bir dava görülüyor. Orada bir Yahudi yüzbaşı şeyle casuslukla suçlandığı için işte onun cezalandırılması kafasında şöyle bir proje geliştiriyor. Yani Fransa gibi özgür bir ülkede bile Yahudiler bu derece aşağılanıyorsa demek ki diğer ülkelerde nasıl aşağılanıyor benim ırktaşlarım diye düşünüyor. Ve bunlara kesinlikle bir yurt bulmamız lazım. Ve ondan sonra işte Filistin'de yerleşmek için Sultan Abdülhamit'le diyalog kurma çabaları başladı. Ve diğer taraftan da işte bir Siyonist Kongre toplamak suretiyle şeyleri bir nevi Yahudi Devleti'nin temellerini atma çabası. İşte 1897'de mesela bir böyle bir girişimi var. İlk kongre 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde oldu. Orada bir nevi aslında şunu söylüyor. Ben bugün diyor Yahudi Devleti'ni kurdum ama bu 5 sene sonra olur, 50 sene sonra olur. Ama ben kendime göre kurdum diyor. Tabii 5 sene sonra olmadı çünkü önünde Sultan Abdülhamit gibi bir engel vardı. Ama aşağı yukarı sonraki dönemlerde işte İsrail'in kurulmasına yol açacak hareketler tabii ki bu Siyonizmin özellikle çabaların neticesi.
1: Temelleri o zaman hatırlıyorsunuz. Evet. O dönem teklif edilen yerlere yerleşmeyi kabul etmediler mi hocam, Eskişehir gibi?
0: Şimdi oralara yerleşiyorlar ama dağınık bir şekilde. Ha. Şimdi Abdülhamid'in politikası şu. Yani bir kere bunların Filistin'e yerleşme şeylerini kesinlikle reddediyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada toprak satın almayla tabii ki yerleşme şeyini birbirinden ayırmak lazım. Çünkü genelde karıştırılıyor bu. Şimdi yerleşim izni ayrı bir şey, toprak satın almak ayrı bir şey. O yüzden dağınık bir şekilde buralara yerleştiler tabii ki. Ama onu kitlesel bir şekilde olmasını tercih etmedi Abdülhamit.
1: Evet.
0: Ama Filistin'e yerleşimi ise kesinlikle yasaktır ve bütün iktidarı boyunca da bu yasağı devam ettirmiştir ve engellemiştir de aynı zamanda.
1: Hocam az önce ifade buyurduğunuz toprak satışı tartışılan bir mesele. Hı. Nasıl engellendi? Osmanlı bu konuda hangi tedbirleri aldı?
0: Şimdi aslında burada tabii ki biraz da insanların karıştırdığı bir mevzu var. Yani şimdi toprak satışında şöyle engellenemeyecek bir durum var. Mesela 1867 yılında Osmanlı Devleti bir yasa çıkardı. Bu tabii ki Avrupalıların da baskısıyla gerçekleşen bir yasaydı. O tarihe kadar yabancılar Osmanlı coğrafyasından toprak satın alamıyorlardı. Bu yasaktı yani. Şimdi bu 1867 yasasıyla yabancıların toprak satın alma imkanı oldu. Ve böylece o zaman işte Osmanlı coğrafyasında tabii Hicaz burada dışında tutulmuştur. Hicaz hariç her yerden toprak satın alabilir izni gelmiştir. Hı hı. Şimdi öyle olunca özellikle Abdülhamit döneminde de mesela en azından bazı Yahudi zenginlerin Filistin'de toprak satın alma çabalarını görüyoruz. Şimdi iktidarın ilk başlarındaki dönemlerde bu var. Çünkü karşı çıkma çalıştığın zaman da yasaya hatırlatıyor adam. Diyor ki yani yasal olarak ben buradan toprak alıyorum. Yani alan razı, satan razı diyor. Oradaki yerlilerden alıyor. Filistinlilerin yerlilerinden alıyor tabii ki. Ama şimdi bu toprak satın almanın devam ettiği süreçte yerleşim kesin olarak yasaktır. Yani ikinci Abdülhamit iktidarı boyunca yerleşim izni hiçbir zaman verilmemiştir yani. Şimdi toprak satın almanın da giderek istismar edildiğini görünce Sultan Abdülhamit bir şey çıkardı, bir irade çıkardı. Şimdi hatırlatıyorlar ya, diyorlar işte burada yani bir yasa var ve yasa çerçevesinde biz bu toprağı satın alabiliriz. Şöyle bir yasa çıkardı. Dedi ki irade, yani bir çıkarmış olduğu iradede şunu dedi. Evet, böyle bir yasamız var bizim. Fakat benim iradem yasadan üstündür. Dolayısıyla yasaklıyorum. Yani toprak satın almasını da yasaklıyorum dedi. Bu önemli bir gelişmeydi aslında. Çünkü bir şekilde önüne geçmiş oluyor artık. Yani yerleşme zaten yok ama toprak satın alabilmelerinin de önüne geçmiş oluyor. Tabii bunun çeşitli şeylerini değil, yan yollara sapmaya çalıştılar. İşte ne yaptılar? Muvazalı satışlar yapıldı. Mesela bir yerli Filistin'den toprak satın alacağı zaman işte ona açık bir senet imzalattırıyorlar. Dolayısıyla aslında şeyde görünüyor. Yani mal sahibi yerli Filistin gibi görünüyor ama onu satın alan bir Yahudi zengin. Yani böyle dolambaçlı yollar tercih ederek bir şekilde satın almaya başladılar. Tabii bir takım rüşvetlerin bu arada döndüğünü söylemek lazım. Hatta 2. Abdülhamit bunu fark edince bir süre tapudaki işlemleri bile yasakladı.

0: Hep bunların önüne geçti. Yani o yüzden yerleşimi ciddi şekilde engellediğini söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki hocam, şimdi Filistin'de yaşayan Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler açısından Osmanlı idaresi nasıl bir denge kuruyordu?
0: Şimdi buradaki temel faktör tabii ki adalet duygusunun gelişmiş olması. Zaten ilk fetihten itibaren, yani Yavuz Sultan Selim'in bölgeye gelmesinden itibaren Osmanlı'nın uyguladığı o adalet şeyi, yani oranın işte bir arada yaşama kültürü, yani bütün hangi dine mensup olursan olsun o bir arada yaşama kültürünü geliştirmiş olması ve dolayısıyla adalet duygusu da söz konusu olduğu için yani diğer dine mensuplar da herhangi bir şekilde şikayetçi değillerdi şeylerden, hallerinden. Çünkü tabii ki burada çok sayıda da Hristiyan var aslında. Hı hı. Yani özellikle de o dönemler için Hristiyan sayısı Yahudilerden de daha fazladır. Dolayısıyla mesela onlar aslında kendi aralarında problemler yaşıyorlar. Mesela Kamame Kilisesi'nin merdivenini kim temizleyecek? Hangi mezhep? İşte Katolikler mi, Ortodokslar mı veya Ermeni Gregoryenler mi? Yani bunlar zaman zaman aralarında kanlı çarpışmaların olmasına kadar giden bir süreç yaşanıyordu. Şimdi Osmanlı üstten bir bakış açısıyla onların işte belirli şekillerde adaletli bir şekilde herkese bir görev veriyordu ve o görev çerçevesinde işte merdivenin dört basamağını Ortodokslar temizleyecekse diğer dört basamağını Katolikler temizleyecek, böyle bir şeyle yani bir adalet duygusunu herkese geçirmek suretiyle bir idare etme yöntemi vardı ki şimdi yüzyıllar boyunca aslında bölgedeki hakimiyetin devam etmiş olması bu sistemin ne kadar adaletli olduğunu gösteriyor tabii ki.
1: Peki bugünkü Filistin meselesine baktığımızda Abdülhamit yönetiminin yerel halkı korumak için özel politikaları ve adaletten bahsettiğiniz bu noktada o dönemde atılan izlerini görmek mümkün mü o adımların?
0: Bugün için mi söylüyoruz? Evet. Şimdi aslında şöyle, biraz önce dedik ya, yani şimdi Filistin'in Musevi olarak yüzyıllardan beri o da orada, hı hı, yaşayanlar var. Şimdi mesela dışarıdan gelen, sonradan yerleşenler tabii ki daha zengin oluyor. Çünkü onlara, evet, yapılan muazzam maddi destekler var. Şimdi öyle olunca yerli Yahudiler, yani o öteden beri Filistin'de yaşayan yerli Yahudiler şikayetçi bile oluyorlar Osmanlı Devleti'nin nezdinde. Yani biz fakr-ı zaruret içindeyiz ama dışarıdan gelenler evet, son derece refah içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla mesela 2. Abdülhamit onlara yardımcı da olmuştur. Yani daha öteden beri yerleşik olanlara yardımcı da olmuştur. Dolayısıyla çünkü kendi vatandaşı ve onlara sahip çıkması lazım. Böyle bir şey var tabii ki. Yani orada yerleşenlerin hepsinin de aynı kanaatte olduğunu söylemek de mümkün değil. Tabii bir de dini anlamda bir farklılaşma oluyor. Yani şimdi hepsi Musevi dinine mensup ama mesela bir kısmı Siyonistlerden nefret ediyor.
1: O ayrım da çok bilinen bir gerçek değil galiba bugün, değil
0: ona
1: mi?
0: Ona şöyle değinelim, çünkü yani şimdi bir kısmı özellikle dindar Yahudiler şuna inanıyorlar. Bir İsrail devleti kurulacak ama önce Mesih gelecek. Yani Mesih gelmeden önce İsrail Devleti'ni kurarsanız siz dinin doğal akışına aykırı hareket ediyorsunuz şeklinde düşündükleri için yani Siyonistlerin o İsrail Devleti kurma çabalarını her zaman engellemeye çalışmışlardır veya aynı şeyde konumda bulunmamışlardır. Aslında bugün de vardır bu benzer şey, bugün de vardır yani işte zamanı gelmedi düşüncesiyle. Şimdi öyle olunca da demek ki sonradan gelen yerleşenlerle daha önce gelmiş olanlar veya yüzyıllardır orada bulunanlar arasında da şeyler olabiliyor, problemler olabiliyor. Devlet onları koruyacak şekilde hareket etmiştir. Onu da bilmek lazım tabii ki.
1: Hocam peki tarihi doğru okumak bugünü anlamada bize ne kazandırıyor?
0: Şimdi bu çok önemli bir şey aslında. Yani şimdi tarih bize öyle mesajlar verir ki şimdi geçmişe bakarsınız bugünü görürsünüz aslında. Özellikle de yakın dönem tarihi bu anlamda çok avantajlı bize bilgiler sunar yani. Çünkü yakın dönemde yaşananlar, yani bir 19. yüzyılda yaşananların iz düşümlerini biz bugün birebir neredeyse aynısını yaşayabiliyoruz. bunu gözlemleyebiliyoruz.

0: Şimdi öyle olunca da aşağı yukarı işte şimdi 19'da yaşanmış bir olay. Olmuş, bitmiş, sonuçları ortada. Ha, dolayısıyla şimdi yakın dönem olduğu için de benzer bir olayla günümüzde karşılaştığımız zaman aslında tarihi iyi biliyorsak, iyi yorumladıysak şöyle bir avantajımız oluyor. Yani bu olay şuraya doğru gider, sonuçları bu olur. Yani günümüzü anlama açısından müthiş bir avantajdır. Bu tabii orada kalmaz, aslında geleceğe yönelik bir projeksiyon yapma imkanı da verir tarihi bilmek. Dolayısıyla yani tarih diye bir ilim dalı varsa böyle bir avantajı olduğunu muhakkak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şimdi tarih bilinmiyorsa işte hafızasız bir toplum yani bugün niye burada olduğunu idrak edemez ve gelecekte nerede olacağını da idrak edemez. Ama tarih bildiğiniz zaman işte hep bunların muhasebesini yapabilirsiniz tabii ki. O yüzden çok gerekli tabii ki tarih.
1: Şimdi Sultan Abdülhamid'i Filistin politikası ve bugün en çok hangi yönüyle yanlış ya da eksik anlatılıyor sizce hocam?
0: Evet, yani bugün tabii ki birçok yanlışlıklar var. Yani Sultan Abdülhamid'in Filistin politikası ile ilgili. Yani mesela işte toprak satma konusunda. Hı-hı. Yani işte Abdülhamid toprak sattı şeylere şeklinde. Şimdi onun döneminde yaşanmış olması tabii ki Sultan Abdülhamid'in yaptığı anlamını taşımaz, o ayrı mesele de aslında biraz önce değindiğimiz gibi yani toprak satmak bir tarafa, ne kadar çok önüne geçme çalıştığını da görüyoruz yani ve bunu engellediğini de biliyoruz. Yani diğer taraftan çok sık söylenen bir şey işte Abdülhamid Rothschild'lerden borç para aldı mesela. Yani bu ortada dolaşıp duruyor. Yani şimdi buradaki şeylik de şu, problem şu. Şimdi borçlanmayı padişah yapmaz. Çünkü Abdülhamid Rothschild'lerden borç aldı deyince yani aldığı parayı kendi cebine attı gibi bir anlam çıkıyor yani. Halbuki borçlanmayı devlet yapar.
1: Evet.
0: Tabii, borçlanmayı devlet yapar. Yani padişah yapmaz. Ha, padişah karar verebilir ama o bir devlet tasarrufudur. Yani dolayısıyla Abdülhamid Rothschild'lerden borç aldı demenin hiçbir anlamlı yönü yok. Şu var tabii ki.
1: Devlet yani, olarak borç mu aldı
0: devlet
1: hocam? Devlet
0: tabii, devletin borçlanır. Ama hangi şartlarda aldınız borçlanır? Mesela hı, Osmanlı döneminde o tarz borçlanmalar yapılmıştır ki mesela aşağı yukarı yani şöyle bir şey, bir sabit bir rakam verelim. Mesela 100 lira borçlanıyorsunuz. Fakat borçlandığınızın paranın 33 lirası devlet hazinesine giriyor. Diğeri komisyon, emisyon kaybı vesaire. Yani hazineye girmeden bir şekilde elden çıkmış oluyor. Yani dolayısıyla şimdi bu tarzda yapılan bir borçlanma ülkeyi felakete sürükler. Nitekim Osmanlı'nın Abdülhamit öncesinde bu tarz örnekleri görebiliyoruz. Şimdi Abdülhamit döneminde buna emisyon oranı diyor, deniyor. Mesela %35 emisyon oranı varsa bir borçlanmada şu demektir o. 100 lira borçlandınız, 35 lirası hazineye girdi. Diğerleri zaten işte önceden kesintiye uğramış.
1: Bu çok orantısız bir denklem değil mi hocam?
0: Evet, orantısız ama zaten borçlanmanın böyle bir sıkıntısı oluyor işte. O yüzden Osmanlı Devleti bu Sultan Abdülaziz'in son dönemde iflas etti zaten ödeyemediği için. Ama mesela siz bir borçlanma %90 emisyonla borçlanma yapıyorsanız yani 100 lira borçlandınız, 90 lirası hazineye girdi. Bu avantajlı bir borçlanmadır.
1: Yani buna faiz diyemiyor muyuz hocam? Yani 100 liralık borç aldınız, %70 faizi ödüyorsunuz. O dönemde de vardı muhtemelen bu faizler.
0: Tabii ki var. Yani şöyle yapılır aslında. O borçlanma diyelim işte 30 yıllık taksitler halinde ödenecek. Hı-hı. Onun üzerine faizi de konur. O dönemlerde %5 civarındadır. Faizi konur ve yıllık taksitlere bölünür. O şekilde ödenir. Ama işte emisyon oranı düşükse baştan o kesinti olur. Yani %90 emisyon oranıyla şey yaptığınız zaman,
1: evet,
0: 100 liranın 90 lirası kesinlikle hazineye girer. Hazineye girer. Yani bu avantajıdır. Dolayısıyla Abdülhamid'in yapmış olduğu borçlanmalarda emisyon oranı her zaman yüksektir. O yüzden yani bugün işte Rothschild'lerden borç aldı demek kolay da hangi şartlarda yapıldığını şey yapmak önemli olan. Ha, bir de tabii ki bunun devlet tasarrufu olduğunu da bilmek lazım. Yani Abdülhamid şahsi için borçlanmıyordu haliyle yani.
1: Evet. Kıymetli hocam çok teşekkürler değerli katkınız için.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Saygılar sunuyorum. Zeytin ağacının gölgesinde

hafta bir dönemi, bir coğrafyayı, bir devlet aklını konuştuk. Sultan II. Abdülhamit döneminde Filistin'in nasıl bir hassasiyetle ele alındığını, tarihin bugüne sessiz ama güçlü mesajlar bıraktığını gördük. Çok kıymetli bilgi ve yorumları için Profesör Doktor Sayın Vahdettin Engin hocamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda hafızayı diri tutmak ve sözü gölgede çoğaltmak üzere yeniden buluşmak dileğiyle.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Dalından koparılıp kolayca yenen öteki meyve türlerine göre zeytin tanesi kendini kolay teslim etmez. Çünkü acıdır. İnatçı insanoğlu da boş duracak değil ya, zeytinin acılığını ortadan kaldıracak çeşitli yöntemler bulacaktı elbet. Başta zeytini suda dinlendirerek acılığını hafifletti. Sonra kül, sirke içinde ya da kireç suyunda tatlandırmayı becerdi. Sadece tatlandırmayı değil, uzun zaman saklamanın sırrını da keşfetti. Olduğu gibi ya da çizerek, çatlatarak tuzlu su içinde salamura yaptı. Ve günümüze geldik. Bir yanda binlerce yıllık gelenekler, bir yanda da en son teknolojik gelişmeler hala el ele. Zeytini hem üretmesini hem de yemesini biliriz. Hani her kuşun eti yenmez sözü var ya, biz de ekleyebiliriz. Her zeytinden iyi sofralık olmaz. Özellikle de siyah zeytin cinslerinde. Yerel deyişlerle kaplık, yemelik ya da sofralık olarak adlandırılan zeytinin et oranı fazla, çekirdeği küçük ve etinden kolay ayrılabilir olmalı. Ve de kabuğu ince ancak esnek olmalı ki darbelere, salamuraya ve alkalilere dayansın. Nihayet tanenin şeker oranı yüksek, yağ oranı düşük olmalı. Siyah sofralık natürel zeytin üretiminde uygulanan tüm yöntemler görece emek ve zaman istiyor. Hurma zeytininden hiç yediniz mi? Hasat edildiğinde hiçbir işlemden geçmeksizin hemen yenilebilen tek zeytin çeşididir bu hurma. Örneğin İzmir ve çevresinin yerli çeşidi Erkence'nin hurma denilen sofralık kahverengi zeytinini duyup tattınız mı? Ege'de, Karaburun ve Urla'da erken olgunlaşan bu zeytinin meyveleri herhangi bir özel işlemden geçirilmeden yenmeye hazırdır. Çeşme'nin Reisdere hurması da ünlüdür. Zeytinler ağaç üzerindeyken taneler üzerinde üreyen özel bir mantar türü Fomo olea gelişir. Bu küf tanelere acılık veren oleuropein maddesini parçalar ve zeytinin acılığını alır. Belki de acılığını kaybederken kahverengiye dönüşmesi ve buruşması nedeniyle hurmaya benzetilen zeytinler ağacın dibine düştükten sonra toplanır. Salamurasız olduğu için yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalığı çekenlere iyi gelen hurma zeytin günümüzde çok çıkmadığı için ekonomik yönden değerli sayılmaz. Daha çok ailelerin öz tüketimine gider. Aklımda kalan bu satırlar Artun Ünsal'ın Ölmez Ağacın Peşinde adlı kitabından, Yapı Kredi Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.

0: Reklamlar.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Reklamlar.
5: Film Odası.
6: Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
5: Hangi film?
6: Odası bugün sinema projelerini uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturan TRT 12 Punto'ya açılıyor. Bu yıl 8.si düzenlenen etkinlik 12-19 Temmuz tarihleri arasında 30 ülkeden sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlıyor. Biz de 12 Punto'da neler yaşandığını konuşacağız. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim herkese.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 12 Punto 2026, bu yıl nasıl bir program var? Atmosfer nasıl? Öne çıkan başlıkları dinleyelim. Yine artık klasikleşmiş Feriye'de olduğunu da söyleyelim. Mekanla özdeşleşti 12 Punto.
7: Aynen, dediğiniz gibi çok güzel bir organizasyon geçiriyoruz inşallah. Bildiğiniz gibi 12'sinde başladık, 12 Temmuz'a başladık. Bu sene finalist projelere yönelik senaryo danışmanlıkları, sunum danışmanlıkları, danışmanlıkları devam ediyor. Onun haricinde tüm sinema severlere açık masterclass panel programlarımız devam ediyor bugün de. Çok önemli misafirlerimiz var. 30 ülkeden 60 farklı meslek profesyoneli burada. Bunlar içerisinde festival yöneticileri, fon yöneticileri, ortak yapımcılar, satış ajansları, sinema genel müdürleri, yoğun bir katılım var. Hepsi de buradaki Türkiye'deki projeleri açıkçası bir şekilde destek olabilecek ve onları bir şekilde bu network'i, bu ekosisteme dahil edebilmek için, bu edilebilmesi için buradalar. Çok kıymetli konuklarımız var. Benim yine çok kıymetli iki tane panelimiz olacak, masterclass'ımız olacak. Yarın yine bir masterclass daha bekliyor ki jüriden de bahsetmek isterim. Aşkar Farhadi gibi İranlı çok önemli bir yönetmen. Bizlerle beraber daha önce iki tane Oscar almış bir yönetmen kendisi. Onun haricinde Avrupa sinemasının ünlü yönetmenlerinden Christy Puyi bizimle beraber. Bir diğer jüri üyemiz çok önemli, daha önce Altın Palmiye alan filmlerin yapımcılarından Eric Hemendorf. Malum biliyorsunuz Sing Recep diye bir film vardı. Hı hı. Onun yapımcısı da bizlerle. Bir tane de festivalcimiz var, Venedik Film Festivali'nin danışmanı. Jüri olarak buradalar. Onlar Türkiye'den bu finale giren isimden projeleri içerisinden TRT'nin ortak yapımcı olarak dahil olacağı 3 tane projeyi ortak yapımcılık için 3 tane projeyi de ön alım ödülü için seçecekler inşallah. Masterclass var dedim, onu söyleyeyim sinema severleri. Yarın özellikle bu bahsettiğim çok usta yönetmenleri, Aşkar Farhadi'nin masterclass'ı var yine İstanbul Feriye'de. Christy Puyi'nin masterclass'ı var yine Feriye'de. Ve Hint Recep filminin gösterimi var yarın sinema Feriye'de. Arkasından da yapımcısıyla bir söyleşimiz olacak. Dün çok güzel bir akşam yaşadık. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un 10. yılında yaptığımız 3 tane kısa filmimiz vardı. Onları gösterdik açık havada. Çok da güzel bayraklarla beraber çok güzel bir atmosfer oldu. Çok da güzel tekrardan anmış olduk bayramımızı. Bu akşam çok güzel bir gösterimimiz var açık havada. Filistin 36 filminin gösterimini yapacağız açık havada. İzleyicilerle buluşturacağız. Çünkü malum biliyorsunuz yarın itibariyle

0: ile tüm Türkiye'de vizyonda olacak, sinemalarda olacak filmimiz. Onun gösterimini yapacağız. Kısacası dolu dolu bir 12 puntoya geçiriyoruz.
1: Ne kadar güzel. Yarın inşallah biz de orada olacağız. Şimdiden söylemiş olayım. hem seni görmüş oluruz hem de programda Aşgar Farhadi'yi de zaten kaçırmak istemediğimiz yönetmenlerden biri orada olacağız. Eklemek istedikleriniz varsa onları alıp öyle veda edelim.
0: Kesinlikle şunu söylüyorum. Bu Ocak ayında başlattığımız süreç her sene biliyorsunuz. Önümüzdeki sene içerisinde de yani şu andan söylemek gerekiyor. Çünkü kısa film bölümümüz var, uzun metraj bölümümüz var. 6 tane de kısa filme destek verdik. Şu andan itibaren senaryosu olan, senaryo yazma fikri olan, kısa filmi olan veya kısa film çekmek isteyen, uzun metraj çekmek isteyen sinema severlere de söylüyorum. İnşallah 2027 Ocak ayında biz yine başvuruları açacağız. Değerlendireceğiz, geliştireceğiz, danışmanlıklar vereceğiz ve Temmuz ayındaki etkinliğe kadar hazır hale getireceğiz. Dolayısıyla herhangi projesi olan bu alanı düşünen sinema severlere 12 puntoyu takip etmelerini ve 12 puntonun Ocak ayında açacağı başvuruları hazır olmalarını dilerim. Çok teşekkür ederim yayınınız için de tekrardan duyurmamıza vesile olduğunuz için.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki çok yoğunsunuz orada. O yoğunluğun içerisinde vakit ayırıp programımıza katıldığınız için de tekrar çok teşekkürler. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven film odasında bizimle birlikteydi.
2: Film başlıyor.
1: TRT 12 Punto ile açtık film odasını. 12 Punto'nun sinema sektörünü sunduğu olanaklardan yola çıkarak Türkiye'de film festivallerinin ve belgesel sinemanın bugünkü konumuna bakacağız bugün. Konuğumuz sinema araştırmaları, festival kültürü ve kent sinema ilişkisi üzerine çalışmalarda bulunan akademisyen doktor Doğuşcan Göker. Hoş geldiniz
3: yayınımıza.
1: Önemli bir konu hazır 12 Temmuz'da başlamış ve 19 Temmuz'a kadar da devam edecek olan 12 Punto'da İstanbul'da bir sinema atmosferi yaratmışken, sinema severleri bir araya getirmişken, o yüzden programı öyle açalım istedik ve onu da sorarak başlayalım isterseniz size. Çünkü bu tarz platformlar, çalışmalar, film festivalleri bugün genç sinemacılar için nasıl bir işlev görüyor sizce?
3: Hayati bir işlev görüyor. Şuraya atlamamak lazım. Ekonomik olarak çok güçlü bir sinemamız yok bizim. Özellikle özel sektörün bu konuda yetersiz kaldığı yerlerde devletin zaman zaman sinema gibi kültürel alanları desteklemesi çok hayati. 12 Punto burada çok önemli bir yerde duruyor. Özellikle genç sinemacılar için. Çünkü henüz daha patlamalarını yapmamış ya da işte sektörde önemli bir yer edinmemiş bazı sinemacılar bu vesileyle filmlerini çekme fırsatı, bir hikaye anlatma fırsatı, sinemanın nihayetinde bir hikaye anlatma sanatı ve hikayesi olan, hevesi olan, merağı olan insanların yaptığı bir iş. O fırsatı buluyorlar ve o şansı yakalıyorlar. Devleti bu konuda, yani TRT'nin özellikle bu konuda bir adım atıyor olması çok önemli. Çünkü o gençlerin elinden tutacak, nereye gitmeleri gerektiğini, ne yapmaları gerektiğini, bir işi nasıl yapmaları gerektiğini de öğretecek. Ve bazen sadece arkalarında durulduğunu hissettikleri bir yer olması çok önemli. Çünkü sinema maddi gücü çok yüksek bir sanat. Yani yapmak çok zor sinemayı. Çünkü gerçekten çok güçlü bir maddi imkan gerekiyor bazen. Bir filmi ortaya çıkarabilmek, bir hikayeyi anlatabilmek, kameranın karşısında onu canlandırabilmek bir maddi güç istiyor. Ve maddi güç devletten veya işte özel sektörden bir yerden gelmediği müddetçe tek başına bir sinemacının bunu kurtarabilmesi çok zor. İşte sponsorluklar aranıyor, o tip şeyler aranıyor ama bu tip platformlar hem ustalarla tanışmak, hem bu işi yapanlarla tanışabilmek, hem daha önce bu deneyimleri paylaşmış insanlarla birlikte olabilmek ve onların deneyimlerinden faydalanmak için bile çok yeterli. Düşünsenize, genç bir sinemacısınız ve Aşgar Farhadi size masterclass veriyor. Hani bu hayatınızı değiştirebilecek kadar önemli bir şey olabilir. Ve ufacık bir şey öğrenseniz bile, mini minnacık bir şey öğrenseniz bile belki filminizi çok daha kıymetli ve değerli yapacak. Bu anlamda çok önemli ve çok kıymetli şeyler.
1: Kesinlikle öyle. Özellikle son yıllarda Türk filmleri uluslararası festivallerde daha görünür olmaya başladı. Sizce yani bu başarıların arkasındaki en önemli değişim ne? Yani şey de oluyor, bazen filmler çekiliyor, evet gayet güzel filmler ama Bu da bir sektör, bunu da unutmamak. O pazarlama kısmı, festivallere gitme, artık onun içerisinde filmler de değil, diziler, bir şeyler, her şey katıldı. Böyle tek de düşünmüyoruz. Çok kompleks bir yapıya dönüştü ve hepsinin bir ticari bir stratejisi de var sanki. Bu konuda ne söylersin?
3: Bu bir sektör.
1: Değil mi?
3: Yani çok eleştiriyoruz. Hani Nuri Bilge Ceylan Kan'a gidiyor. Hı hı. Ama bu yol açıyor işte. Yani insanlar bakmaya başlıyorlar. Ya Türkiye'de neler yapılıyor acaba? Hı hı. İşte dizilerimizi çok eleştiriyoruz. Çok uzun bizim
1: çok uzun
3: dizilerimiz.
1: Diyoruz. Hı
3: hı. Ama işte bir yol açıyor. Yani Orta Doğu'da görünüyor, Latin Amerika'da görünüyor, Afrika'da görünüyor. Ve insanlar şeyi merak etmeye başlıyorlar. Ya Türkler ne hikayeler anlatıyorlar? Ne gibi dertleri var, ne gibi tasaları var? Bunlar değişik hikayeler anlatıyorlar, güzel şeyler anlatıyorlar. Bizim çok köklü bir sinema geçmişimiz var. Bunu atlamamak lazım. Biz sinema yapmayı biliyoruz. Dünyada sinema yapmayı bilen birkaç ulustan birisiyiz hatta. Biz çok çok hikaye anlattık.
1: Pazarlamayı yeniden
3: biz pazarlamayı bilmiyorduk.
1: Lazım.
3: Aynen öyle. Biz pazarlamayı bilmiyorduk. Bizim hikaye anlatmakla ilgili bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı. Evet, yani çok melodramik bir sinema dönemimiz vardı. Yani Yeşilçam çok melodramik bir hikaye. Ama arada iyi filmler de çıkarıyorduk zaten. Evet, darbelerle bu süreçler kesintiye uğradı. Türkiye'nin yaşadığı demokratik kesintilerle bu süreçler. Burada ama gerçekten artık bir yola oturuyoruz ve sektörü de öğrendik. Artık neyin gitmesi gerektiğini, hangi festivale neyle gidersek başarılı olabileceğimizi, bu bağlantıları nasıl kurabileceğimizi hem yapımcılarımız öğrendi, hem yönetmenlerimiz öğrendi, hem sektörde emek veren insanlar öğrendi ve yeni yeni bunu genç sinemacılar da öğrenmeye başlıyorlar. Ve öğrendikleri süreçte bu uluslararası görünürlük daha da artmaya başlıyor. Bu hayati bir şey.
1: Evet.
3: Bizim uluslararası projelere ortak olmamız, buradaki projelere uluslararası ortakların dahil olması. İşte atıyorum Fransa'nın, Almanya'nın, İran'ın, Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın, şu anda daha az tabii bu imkan ama Amerika'nın daha güçlü ekonomik gücü olan ve daha kuvvetli sinemaları olan ulusların dahil oluyor olması bu anlamda bizim sinemamızı da yükseltecek bir şey. Çünkü maddi imkan arttıkça hikayeyle ilgili bir sorunumuz yok. Maddi imkan arttıkça iyisini yapacağız. Daha iyisini göstermeye başlayacağız. Daha iyi hikayeleri daha iyi biçimlerde anlatmaya başlayacağız. Hikayeniz muazzam olabilir ama gücünüz yoksa o hikayeyi gerçekleştirebilecek kadar zamanınız, imkanınız ve paranız yoksa bazen hikayeniz yarım kalabiliyor.
1: Doğru. Bir de hitap ettiği kitleyi, o coğrafyayı da genişletmek lazım.
3: Hani çok önemli.
1: Fiziki olarak da düşündüğümüzde ne kadar çok insana Çin'le bir ortak yapım olduğunu düşünün ya da Amerika'yla olduğunu düşünün.
3: O filmin Çin'de gösterilmesi, Amerika'da ihtimali. Gösterilmesi, Uzak Doğu'da gösterilmesi, Orta Doğu'da, Afrika'da gösterilmesi filmin hikayesini de büyütecek. Aynı zamanda bu ulusların gücüdür.
1: Tabii.
3: Bunu atlıyoruz. Amerika'nın en büyük güçlerinden birisi Hollywood.
1: Tabii. Diplomasinin en önemli.
3: Aynen öyle. Bugün dünyadan çok tanınan simgelerden biri Amerikan bayrağı ve bunun sebeplerinden biri Hollywood. Evet. Çünkü her filmde Amerikan bayrağını gösterir. Evet. Biz neden bu gücü kullanmadık?
1: Evet. Amerika'ya gittiğinizi diyorsunuz ki ya ben buraları biliyorum.
3: Biliyorum.
1: Biliyoruz gerçekten.
3: Bu Hollywood.
1: Sokak sokak biliyoruz nasıl olduğunu. Bu binayı biliyorum diyorsunuz. Bu dükkanı biliyorum diyorsunuz. Çünkü beyninize işlenmiş filmlerin içinde. Şimdi bir de işin şu tarafına geçelim. Hazır sinema sektörünü, festivalleri konuşurken zaman zaman jüri kısmında da bulunuyorsunuz. İşin o kısmı nasıl? Jüri olarak yer aldığınızda karar süreçleri nasıl işliyor? Festivallerin çünkü artık jüri başkanları konuşuluyor. Böyle bir ekoller oluşuyor. İşte başkan Antalya'nın bu, Adana'nın bu ya da işte Cannes'da konuşuluyor aynı şekilde. Oscar'da da konuşuluyor mesela baktığımızda. Nasıl etkiliyor? O süreçler nasıl ilerliyor?
3: Şimdi bazı temel problemler var ve bazı temel görünürlük meselesi var. Yani bir festivalin jüri başkanı aslında o festivalin yüzü. Yani Cannes'da jüri başkanı işte kim olursa olsun o sene Cannes'ın yüzü o haline geliyor. İşte Berlinale'de geçen sene Wim Wenders biliyorsunuz bir sürü olay oldu falan. Hani o festivalin yüzü haline getiriyor. Ama onun haricinde asıl emek aslında öncesinde başlıyor. Yani bu ön eleme süreçleri ya da ön jüriler ya da ondan önce bazı festivallerde daha idari elemeler de var. Yani film formata uygun mu değil mi?
1: Teknik
3: elemeler olabiliyor ama ön jüriler daha hayati. Bizim temel festivallerimizin temel problemleri burada. Ön jürilerde bazen neyin seçilip neyin seçilemediğinin detaylı açıklanması ya da detaylı açıklanamasa bile çünkü çok başvuru oluyor ve bazen detaylı açıklanamıyor. Bir anlayış ortaya koyulması gerekiyor. Yani bir jüri metni, bir neden bu filmleri seçtiklerine dair bir ön uygulama olması gerekiyor. Bazen sadece akademisyenlerden oluşabiliyor jüri, bazen sadece sektör yapımcıları, sektörde bulunanlardan oluşabiliyor. Bu da dengeyi tutturmak gerekiyor iki taraf içerisinde de. Yani bazen sektörden birisi, akademiden birisi, işte bazen yazarlardan veya işte diğer alanlarda sinemaya destek veren anlatıcılardan birinin olması hem oradaki katmanı genişletebiliyor hem de hızlandırabiliyor. Bu anlamda ön jürilere çok özel bir önem gösterilmesi ve ehemmiyet gösterilmesi gerekiyor. Çünkü en sonunda jürinin karşısında 10 film, 12 film, 8 film çıkarıyorsunuz. Ama ondan önce binlerce film gelmiş oluyor ve o binlerce filme eleyebiliyorsunuz. Ve haliyle işin doğası gereği arada filmler kaçırabiliyorsunuz.
1: Kaynayabilir değil mi arada?
3: Çok doğal. Çünkü insan seçiyor bunu.
1: Tabii.
3: Yani bir makinene ya bir standart girip seçtirmiyorsunuz. İnsanın gözüyle seçtiriyorsunuz. Ön jüri o gün yorgun olabiliyor. Filme yeterince detay verememiş olabiliyor. İyi bakamamış olabiliyor. Çok affedersin. Eşiyle kavga etmiş olabiliyor. Evde bir sorun yaşamış olabiliyor. Hani bir sürü insan için, tabii, insan faktöründen bahsediyoruz. İşte bunu dengelemek hayati. Evet, bir film bir festivalde kaçabilir ama diğerinde yakalanabilir. Bunu doğru seçmek ve doğru dengelemek önemli. Hı hı. Bazen bunu atlıyoruz. Ön jüri süreçleri hayati. Jüri kısmına gelirsek de bu biraz reklam işi. Hı. Yani o jüride bulunmak, o jüriyi göstermek. Kan için de böyle, Berlin için de böyle, Adana için de böyle, Antalya için de böyle. Yani orada bulunanların işi de bu. Evet, iyi filmi seçiyorlar ama zaten oradan gelen o 8 filminde çoğunlukla ön jüri de tahmin edebiliyor hangisinin en iyi film olacağını. Hı hı. Veya işte hissedebiliyor. Veya izleyen de gittiğiniz zaman diyorsunuz ki bu film seçilir. Hı hı. Bu film bir yerde ödül alır. Bu çok normal bir şey ama bu bir festivali festival yapan değerlerden birisi. O bakımdan jürilerin çeşitlendirilmesi ve bu çeşitliliğin iyi anlatılması, iyi anlatılan şeyin de iyi desteklenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani jürilerle sinemacıların kaynaşmamasına çok özen gösteriyoruz. Yani birbirlerini görmemelerine çok özen, evet, gösteriyoruz ama sonrasında bir araya gelip konuşabilmeleri, evet, de önemli. Çünkü jürinin bazen gördüğü bir şeyi sinemacı görmemiş olabilir.
1: Doğru.
3: Bak burada bir hata yapmışsın, burayı doğru yapsan bu film daha iyi olabilirdi demesi o sinemacının bir sonraki filmi için katkı sağlayabilir. Veya ön jüriler için de geçerli. Evet. Yani bak bunu böyle yaptın, bunu kabul ettik ama mesela bunu böyle yapsan daha faydalı olabilirdi senin için denmesi bile bazen insanlara yeni kapılar, yeni ufuklar açabilir. Bu anlamıyla festivaller bunları bir araya getirmesi için de hayati. İnsanlar bir araya gelip konuşmalılar. Bizim festivallerimizin bunu sağlaması gerekiyor ve bu önemli bir şey. Bunu sağladığımız andan itibaren, bunu daha güçlü bir biçimde sağladığımız andan itibaren, yani festivaller sadece yemek yenen, işte eğlenilen yerler olmaktan çıkıp gerçekten sinemanın etkin alanları olduğu ve filmlerin izlendiği yerler olduğu zaman, işte o zaman gerçekten bir sinema atmosferinden ve gerçek bir sinema kimliğinden bahsedeceğiz.
1: Az önce cümlede destekten bahsederken aklıma belgesel konusu da geldi. Belgesel sinema konusu. Artık festivallerde daha desteklendiğini, daha fazla yer bulduğunu hem sektör açısından hem de izleyici açısından da ilginin arttığını görüyoruz. Bu konuda sizin gözleminiz nedir?
3: Belgeselin sinemanın üvey evladı olmaktan çıkması gerekiyor. Belgesel sinemanın gerçeklikle kurduğu bağdır. İşte ben BSB'ye dışarıdan destek veren ve o süreçte yani belgesel sinemacılar birliğine dışarıdan destek veren ve o süreçte bulunan biriyim. Hepsi yakın arkadaşlarım, öğrencilerim, işte dostlarım. Beraber bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışıyoruz. Hem akademinin onlara dahlini sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Hem yeni bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda önemli. Belgesel sinemanın gerçekle kurduğu bağdır ve bu hayatidir. Çünkü sinema aynı zamanda hikaye anlatma sanatı ve o gerçeği gösterme sanatıdır. Olanı anlatma sanatıdır. Hı hı. Belgesel sinemanın diğer kurmacasından, kısasından ya da başka şeyinden çok farklı bir hikaye anlatmıyor. Bir kurmaca ne kadar kıymetliyse belgesel de o kadar kıymetli. Hatta bazen daha kıymetli olabilir. Çünkü belgesel sizi gerçeklikle yüzleştirir. Bakın bu böyle der. Ve o öyle olan şey bazen bir şeylerin değişmesine, dönüşmesine sebep olabilir. Bu anlamıyla belgeselleri görünür kılmamız gerekiyor ki daha iyi sinemacılar, daha iyi belgeselciler ve daha doğru bir toplum yaratabilelim. Çünkü sinemanın gücünü çok hafife alıyoruz. Sinema toplumları dizayn edebilir, dönüştürebilir, yeniden tanımlayabilir ve ona yeni katmanlar kazandırabilir. Bu ya, çirkin örneklerden bakın. Hollywood bunu Amerika ile yaptı. Hitler ve Goebbels bunu Nazi Almanya'sı ile yaptı. Stalin bunu Sovyetler Birliği ile yaptı. Yapılabilir şeyler bunlar. Ama bunu dengede doğru ve uygun bir biçimde etkilediğiniz zaman Önümüze daha da iyi örnekler çıkabilir. Bunları kenara koyun. Daha iyileri için uğraşalım.
1: Hı hı. Peki tam bu noktada dijital platformlar belgesel sinemacılığı noktasında avantaj sağladı mı onlara? Daha görünür olmaları, daha fazla yer bulmaları için?

0: Kısmen evet, şu an için kısmen evet. Umarım daha fazla olur. Çünkü belgeselin TRT haricinde çok fazla bir imkanı yok maalesef. Ve o kısıtlı alana sıkıştığı andan itibaren de verimli olamıyor. TRT'nin de gösterebilecek alanı limitli. Belgeselin bir de sinemaya gitmesi gerekiyor. Yani sadece dijital platformlar değil, sinemalarda da gösterilmesi gerekiyor. İşte bu bakımdan
1: gişesi olması
0: aynen öyle.
1: Mu?
0: Yani bizim belgesel seyirciliği konusunda da noksanlığımız
1: evet.
0: var insanımızın.
1: Yani şu an hali hazırdaki sinemada film izleme kültürümüzün de yok olmaya başladığını konuştuğumuz bir
0: aynen
1: zamanda.
0: Öyle.
1: Artık
0: Belgesel
1: herkes
0: evet
1: evinden
0: biraz daha
1: izleme
0: zor.
1: yoluna geçti.
0: Dijital platformlar bu konuda biraz imkan açıyorlar ama umarım bu imkan genişler. Çünkü hani bizim belgesel sinemayla bağımızı kuvvetlendirirsek kendi kurmaca filmlerimiz de kuvvetlenecek. Bunu atlamayalım. Kısalarımız da kuvvetlenecek. Daha iyi sinemacılar yetiştireceğiz. Sadece kurmacayla sinemanızı inşa edemezsiniz. Sadece kısayla sinemanızı inşa edemezsiniz. Bu bir bütünlük işi. Belgesel olmadan her şey yarım ve eksik kalacak. O yüzden belgeseli biraz daha kuvvetlendirmek, daha görünür kılmak, daha anlatılabilir kılmak, daha toplumsal gerçekliklere yakın hale getirebilmek önemli. O bakımdan bence dijitaller bu alanda fırsat sağlayacaklar ve umarım sağlamaya da devam ederler. Daha güçlü anlamda sağlamaya devam ederler. Yani şey demiyorum, bütün seçkiyi belgesellerden dolduralım değil.
1: Belgeselden
0: Ama alan açalım bunun için.
1: oluştursunlar. Doğru.
0: Fırsat yaratalım ki genç sinemacılar, genç belgeselciler bir şeyler üretsinler.
1: Nasıl, ilgi nasıl? Şimdi siz işin akademik kısmında da olduğunuz için öğrencilere baktığınızda belgesel sinemacılığına yaklaşımları nasıl?
0: Aslında en çok merak ettikleri şey bir belgesel nasıl yapılır meselesi. Bir belgesel yapabilir miyiz meselesi. Önce hepsi kısa film yapmak istiyorlar.
1: Tabii.
0: Bizim bitirme projelerinde de
1: Öyle,
0: öyle.
1: ödevleri de öyle
0: Hepsi
1: genelde, değil
0: başlarken
1: mi?
0: kısa film yapmak istiyorlar. Birinci sınıftayken hepsinin hayali film yapabilmek, uzun metraj yapabilmek, kurmaca yapabilmek. Sonra işin içine derinleştikçe ya burada başka bir şey var. Yani başka bir hikaye anlatma tekniği, başka bir ben olma tekniği var. Ve onu öğrenmeye çalışıyorlar ve hepsi bitirirken çoğunlukla artık belgesel yapıyorlar.
1: Ha, ne güzel.
0: Yani bizim bitirme projelerimizin %70'i, %80'i belgesel. Çocuklar gidiyorlar ve belgesel çekmeyi deniyorlar. Evet, deniyorlar.
1: Tabii ki.
0: Daha henüz öğrenciler onlar. Deniyorlar ama kimi başarıyor, kimi başaramıyor, kimi iyi yapıyor, kimi kötü yapıyor ama deniyorlar. Mesela bu sene BSB'den yönetmenler gelecek, yapımcılar gelecek ve onlara eğitim verecekler üniversitede.
1: Ne kadar
0: Bu o
1: güzel.
0: kadar hayati bir şey
1: Tabii.
0: ki sektörden bir belgeselci görmeleri. Ben bir yönetmeni çok zor getiriyorum üniversiteye. Zor geliyorlar. Bakın burada bir noksanlığımız var. Gidip çocuklarla görüşseler, çocuklarla daha çok konu. Anlıyorum herkesin işi var, gücü var ama sektörün bunu da sağlaması gerekiyor. Çünkü yeni nesil yetiştikçe ve öğrendikçe güçlenecekler. Bizim sinemamız da güçlenecek.
1: Tabii. O aradaki bağı koparmamak,
0: Koparmamak
1: taze
0: çok hayati.
1: tutmak
0: Çok hayati.
1: lazım.
0: İşte festivaller bunu sağlıyor. Yani Sakarya'da küçük bir festival. Malatya'da küçük bir festival, Kayseri'de küçük bir festival. Bazen hiç ümidi olmayan bir sinemacıyı iyi bir yönetmenle karşılaştırabiliyor ve ufak bir sohbet bile o insanın hayatını değiştirebiliyor. Burayı atlamamak lazım
1: Evet,
0: bence.
1: dünyası değişebilir
0: Aynen öyle.
1: esasında. Hep söyleriz ya böyle güzel. Belki şehre bir film gelir, bir
0: Gelir.
1: güzel orman olur.
0: Tam olarak o.
1: Neden olmasın?
0: Tam olarak
1: Herkesin
0: o.
1: kendi ormanına kavuştuğu, kendi ormanını yarattığı bir dünya. Neden olmasın? Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: programımıza
0: ederim.
1: katıldığınız için. Akademisyen Doktor Doğuşcan Göker film odasında bizimle birlikteydi. Film odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Kapanışı da tekrar hatırlatalım. 12 Temmuz'da başladı TRT 12.0. 19 Temmuz'a kadar da devam edecek. Programı da hem sosyal medya hesaplarından hem de internet sayfasından bakabilirsiniz. Çok değerli konukları ağırlıyorlar. Didem Karakelle, Ferhat Özdemir ve ben Elif Karahan Toker. Haftaya tekrar görüşünceye dek güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Ağzımızdan dökülen her hece aslında şahsiyetimizin gizli şeceresidir. Dil bir iletişim vasıtası olmanın çok ötesinde insanın

0: Kendi onuruna vurduğu mühür, ruhunun dış dünyaya sızan ilk ve en berrak ışığıdır. Bugün nezaket mevsiminde zarafetin o alışa gelmiş kristal vazoları hatırlatan sınırlarını bir kenara bırakıyor, doğrudan kelamın izzetine ve dilimize göstermemiz gereken o büyük ihtimama odaklanıyoruz. Bizler konuştuğumuz kelimeler kadar değil, özellikle de sakındığımız, boğazımızda düğümlediğimiz o nahoş sözleri kullanmayışımızla da güzelleşiriz, derinleşiriz. Kelam, insanın kalbinden kopup gelen bir emanettir. Emanete hıyanet ise önce dili sonra kalbi çürütür. Şükrü Erbaş o naif ve içli seslenişinde nasıl diyordu? Sözcüklerin arasını açmazsak sessizlik soluk alamaz. Bugünün dünyasında ise sessizliği soluksuz bırakan kelimelerin bereketi değil, küfrün ve kabalığın istilasıdır. Küfür bir rahatlama yolu, bir deşarj yöntemi ya da basit bir ağız alışkanlığı değildir. Aksine küfür dilin ve zihnin en hazin iflasıdır. Birine öfkelendiğimizde elbette hemen o en aşağılık, o en pespaye kelimelere sığınma eğilimini göstermemeliyiz. Çünkü en zor zamanda bile incelik göstermek bir ruh işçiliğidir. Emek ister, sabır gerektirir. Oysa kabalık bir uçurumun kenarında iradeyi serbest bırakıp kendini o karanlık boşluğa bırakmak kadar zahmetsiz ve özensizdir. Dilimizi bu düşüşten kurtarmak her şeyden evvel kendimize duyduğumuz hürmetin ilk ve en mukaddes adımıdır. Halil Cibran konuştuğunuzda düşüncelerinizle barış yapmazsanız diliniz sadece bir gürültü makinesine dönüşür diye uyarır bizi. Cibran'ın demeye çalıştığı gibi kalbinde sevgi ve merhamet olanın dilinde küfür barınamaz. Küfretmek düşüncenin tükendiği yerde başvurulan bir acziyet çığlığıdır. Kelime dağarcığı kuruyan, gönül dünyası çoraklaşan insan kaba kuvvetin dildeki yansımalarına sığınır. Oysa biz güzel söz kökü yerde sabit, dalları göğe uzanan hoş bir ağaç gibidir diyen bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu iklimde dile düşen her kaba söz aslında o köklü ve gölgeli medeniyet ağacının gövdesine indirilmiş kör bir baltadır. Söylediğimiz sözler, kelamımız yalanla veya kabalıkla kirletilemeyecek kadar aziz birer emanettir bize. Nazım Hikmet'in Türkçem, benim bayrağım dediği o asil ve nazlı dili küfrün karanlık dehlizlerine mahkum etmek aslında kendi varlık sebebimize ihanet etmektir. Güzel söz bu topraklarda bir lüks değil, komşunun hakkı, sokağın edebi ve insanın insana olan en temel borçlarındandır. Gelin bu mevsimde ağzımızdan çıkan her kelimeye birer can gibi bakalım. Öfkemiz bizi kendi haysiyetimizden etmesin. Dilimiz bizi asla şahsiyetimizden aşağı çekmesin. Kıymetli dinleyiciler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diyen Yunus'un nefesiyle dilimizi yeniden imar etmeliyiz. İnce bir ruh, öfkesini bile kelimelerin ağırlığıyla ve o asil süzgeciyle ifade edebilendir. Küfürle örtülü bir dil, şahsiyetin etrafına örülmüş dikenli bir tel gibidir. Hem sahibini kanıtlar, hem de yaklaşmak isteyenleri yaralar. Dilimize ihtimam göstermek aslında kalbimizin kapısına bekçilik etmektir. Şükrü Erbaş'ın dediği gibi insan insanın evidir, o eve küfürle, kabalıkla girilemez. Kalbinde bahçeler olanın dilinden ancak o bahçenin rayihası sızar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, kelamınızın bir mühür gibi izzetle basıldığı, dilinizin bir hikmet pınarı gibi aktığı vakur günler diliyoruz. Kalbinizin onuruna sözlerinizin ehemmiyeti emanet kalsın, sükunetle, ihtimamla ve hoş bir sedayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye getirildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. MASAK raporunda ortaya çıkan tespitler sonucunda Haluk Levent'in yakın çevresinin para hareketleri ve transferler incelendi. 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Bugüne kadar 19 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını söyledi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliğine hazır olduğunu dile getirdi. İstanbul görüşmelerinin devam etmesinin faydalı olacağına inanıyorum dedi. Kiev'de Ukrayna'da mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Fidan artan saldırılara ilişkin endişesini iletti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları Amerika'nın bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Amerikan kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika'da kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in Amerikan siyasetinin etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerikan siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gemi trafik hizmetleri sistemi 20 Temmuz'da hizmete alınacak. Yerli ve milli sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki gemi trafiği 24 saat izlenecek. Sistem yasa dışı faaliyetlerin takip ve önlenmesine de katkı sağlayacak. Doğu Akdeniz'de gemi trafiği de daha etkin yönetilecek. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Bahçeli'nin meclisteki makamında görüşme basına kapalıydı. Görüşmede DEM Parti heyetinde Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar ele alındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum da bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alacak. En fazla alım veteriner hekim kadrosuna olacak. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı mesajında ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmakta. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometreleri arasında İzmir Edremit istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Reklamlar.
3: Doğada ne varsa Sevranada.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 16 Temmuz Perşembe, saatlerimiz 15'i 7 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısı Bu Kız Beni Görmeli ile Ragıp Narin'i dinliyoruz.

TRT Çukurova Radyosu. Değerli dinleyenler, saatler 15.11'i gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin bizimle olacak. İskenderun Gençlik Merkezi'nin çalışmalarını konuşacağız. Ardından MUT Bilsem Müdürü Hilal Tuncer'le de MUT Bilsem'in çalışmalarını programımızda ele alacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar sizin için çalmaya devam ediyor. Zinet Sarı, Kaç Yıl Geçti Aradan diyor.

Kaç yıl geçti? Kaç yıl geçti?

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatler 15.18'i gösteriyor ve Genç Yaşam Göksel'le devam ediyor. Beyaz Atlı şarkısını söylüyor.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Yaz tatili çocuklar ve gençler için sadece dinlenme zamanı değil, aynı zamanda yeni beceriler kazanmanın, ilgi alanlarını keşfetmenin ve sosyal yönlerini geliştirebilmenin önemli bir fırsatı sevgili dinleyenler. Gençlik merkezlerinde düzenlenen yaz kursları ise spor, sanat, kültür ve teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında sunduğu eğitimlerle gençlerin tatil dönemini verimli değerlendirmelerine katkı sağlıyor. Peki gençlik merkezlerinde bu yaz hangi kurslar açıldı, gençleri hangi etkinlikler bekliyor ve bu çalışmaların gençlerin gelişimine katkıları neler? Tüm ayrıntıları İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Ahmet Keskin'le konuşacağız. Sayın Keskin merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, sağ olun efendim.
2: Sayın Keskin, öncelikle Gençlik Merkezi'ni tanıyabilir miyiz? Gençlik Merkezi nedir, ne yapar?
3: Gençlik Merkezi tüm Türkiye genelinde şu an hizmetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardır. Özellikle sizlerin de bahsettiği gibi gençlerin sportif, kültürel, sanatsal tüm alanlarında gençlerimize ciddi bir geniş yelpaze içerisinde hizmet eden kurumlardır. Tamamen devlet kurumlarımızdır. Ve en önemli özelliği de bu kurumlarımızda herhangi öğrencilerimizden, gençlerimizden hiçbir ücret talebi edilmemektedir.
2: Evet, peki yaz döneminde gençlik merkezinde hangi kurslar ve atölyeler düzenleniyor? En çok ilgi gören branşlar neler?
3: Gençlik merkezlerimizde kurs programlarımız, ders çalışma programlarımız yaz ve kış olarak aktif olarak devam etmekte. Tabii ki yazın okulların tatile girmesiyle birlikte bu sayılarımız biraz daha fazlaya çıkmakta. Şu an itibariyle 14 farklı branşta, kültür, sanat, spor dallarında 14 farklı branşta kurslarımız var. Bu kurslarda yıllara göre değişkenlik göstermekte. Genel ülkenin genel yapısına göre değişkenlik göstermekte. Ama şu sıralarda özellikle Teknofest kuşağı gençlerin de ilgisiyle birlikte robotik kodlama, bilim çalışmaları, deney atölyelerimiz en çok ilgi gören kurslarımız arasında yer almaktadır. Bunların hemen akabinde de spor kurslarımız takip etmektedir.
2: Evet, peki yaz kursları planlanırken gençlerin ilgi alanları ve ihtiyaçları nasıl belirleniyor? Hangi alanlarda çalışmalar var?
3: Abdullah Bey, şöyle, açıkçası gençlerimiz için her türlü alanı aktif halde tutuyoruz. Burada biraz açıkçası arz talep meselesiyle, arz taleple bağlantılı bir durum burada söz konusu. Gençlerimiz hangi branşları daha çok istiyorlarsa, hangi tarafa kanalize olmak istiyorlarsa biz de öğretmenlerimizi buna göre ayarlamasını yapıyoruz. Yaz döneminde dışarıdan görevlendirdiğimiz öğretmenlerimiz, kendi kadrolu öğretmenlerimiz ve gençlik liderlerimizin farklı alanlardaki tecrübelerinden yararlanarak birçok kursu açıyoruz. O yüzden de kurslarımızın açıkçası çok bir sınırı yok. Yeter ki gençlerimiz istesin istiyoruz. Gençlerimiz yeter ki ona merak salsın istiyoruz. Her branşta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şöyle örnek vermek gerekirse, bir piyano dersi almak isteyen, piyanoyla ilgilenmek isteyen bir gencimiz varsa ve bununla ilgili sayımız da yeterli bir sayıya ulaştığı zaman hemen bir piyano öğretmenimizi görevlendirip piyano derslerine başlayabiliyoruz. Bunun gibi her branşta da aynı şeyi uygulayabiliyoruz açıkçası.
2: Evet. Peki bu eğitimler ne kadar sürüyor? Süreç nasıl işliyor? Eğitim içerikleri nasıl?
3: Yaz dönemi programlarımız şu şekilde devam ediyor. Öncelikle okullarımız açılana kadar yaz dönemi programlarımız aktif olarak devam edilecek. İki çeşit çalışma programımız var. Bunlardan bir tanesi öğrenci veya gencimiz bir branş seçiyor kendisine. O branşı 3 ay boyunca o branşla sadece eğitimini alıyor. Bir de yaz kulübü dediğimiz çalışma sistemlerimiz var. Yaz kulübü çalışma sistemleri de sabah saat 9'dan akşam 5'e kadar gencimizin orada vakit geçirip bir hafta süresince her türlü dersten workshop şeklinde aldıkları eğitimleri içeren yaz kulübü programlarımız var. Bu da son dönemlerde yaptığımız bir çalışma. Yaklaşık 2 yıldır aktif olarak yaptığımız bir çalışma. Bu da açıkçası çok karşılık gören bir çalışma oldu.
2: Evet. Peki baktığımızda aslında 12 ay boyunca gençlik merkezleri hizmet veriyor.
3: Evet.
2: Gözlemlerinize istinaden baktığımızda gençlere etkisi nasıl? Burada eğitim alan, gençlik merkezinin bir üyesi olan gençlerde neler gözlemliyorsunuz?
3: Yani şöyle, aslında birçok konuda gurur duyduğumuz gençlerimiz var. Bunlar bizi çok motive ediyor, mutlu da ediyor. 12-13 yaşında gençlik merkezimizde tanışan gençlerimizin buradan, örnek veriyorum, müzikle tanışıp sonradan konservatuvar okuyup şu anda bizde öğretmenlik yapan ve birçok şehirde düzenlenen programlarda, müzik gösterilerinde, müzik programlarında yer alan gençlerimiz var. Bunları küçük yaşta müzikle tanıştırıp sonra o branşı seçip ve bunu akademik anlama çevirip devam etmesi bizim için çok gurur verici bir tablo. Spor branşlarında özellikle bunları çok yaşıyoruz. Spor branşlarında başlattığımız gençlerimizin ileriki aşamalara gitmesi, farklı farklı büyük kulüplerle anlaşması, milli takımlar görmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Hatta şu anda da Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadınlar 3. lig futbol takımımız var. Kuruluş aşaması tamamen depremden sonraki süreçte kızlarımız ne yapabilir? Evin bina içerisine girmek istemeyen kızlarımızla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde başlattığımız bir branştı. Ve şu an hem 3. ligde hem U19'da, U17'de müsabakalara aktif katılıyorlar. Yani onların takibine de devam ediyoruz aynı şekilde. Son olarak da Teknofest branşında, yani Teknofest'te Deneyap Türkiye eğitimlerimizi alıp Teknofest yarışmalarında dereceye yapıp mühendislik gibi branşları tercih edip hala bizimle irtibatlı olan ve hala Teknofest yarışmalarına katılan birçok gencimizde gençlik merkezimizde rastladığımız gençlerimizde.
2: Evet. Peki bu gençlik merkezinin üyesi olmak isteyen, bu eğitimlerden faydalanmak isteyenler hangi şartları taşımalı, nereye, nasıl başvuru yapabilirler?
3: Tabii öncelikle üst yaş sınırımız bizim 29. 29 yaşına kadar olan her gencimiz gençlik merkezimizden faydalanabilirler. 8 yaşından itibaren ilk üyelik kaydını gerçekleştiriyoruz. 29 yaşı itibariyle de artık gençlik merkezimizin üyelik sisteminden otomatik olarak düşüyor. Bu süre zarfında tamamen ücretsiz olarak üyeliğini yaptırabiliyor. Farz edelim ki... Alo.
2: Buyurun.
3: Farz edelim ki ilerleyen süreçlerde başka bir ile tayin olması durumunda, farklı bir yere gitmesi durumunda ise oradaki gençlik merkezinde bir kere ilk yaptırdığı yerdeki üyelikle çalışmalarına devam edebiliyor. Onun için tekrardan ekstra bir kayıt yaptırması gerekmiyor. Yani açıkçası gencimiz bir kere kaydını yaptırdıktan sonra ilerleyen süreçte bir daha 29 yaşına kadar kayıt yaptırmasına gerek kalmıyor.
2: Evet. Sayın Keskin, peki nereye, nasıl başvuru yapılır kayıt için? Başvurular nereye olur? Bir de tabii baktığımızda kamp çalışmalarınız da var. Bu kamplara nasıl katılabilir gençler?
3: Evet, kayıtlarını gençlik merkezinde, Türkiye genelindeki tüm gençlik merkezlerinde kayıtlarını yaptırabilirler. Hemen hemen artık her ilçede olmaya başladık. Şu anda sayımız 580'leri buldu gençlik merkezi olarak Türkiye genelinde. Herhangi en yakın gençlik merkezlerine kayıt yaptırabilirler. Bunlar için de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın internet sayfasından en yakın gençlik merkezine harita üzerinden işaretleyerek tespitini yapabilirler. Kayıtlarını öyle gerçekleştirebilirler. Çok özür dilerim. Diğer sorunuzu tekrardan
2: bir de
3: alabilirim.
2: Yaz kampı projeniz var. Bu projede devam ediyor mu? Gençler nereden detaylı bilgi alabilir?
3: Evet. Gençlerimizin diğer önem verdiği ve en çok katılım sağladığı projelerimizden bir tanesi yaz kamplarımız. Tüm Türkiye genelinde deniz ve doğa kampları olarak iki çeşit kamplarımız var. Bu kampları Türkiye'deki her gençlik merkezi gibi bizler de gençlerimizi bu kamplara gönderebiliyoruz. Aynı zamanda Çanakkale gezi programlarımız, Çanakkale kamplarımız mevcut. Yıl içerisinde bu kamplarımız, bu arada şöyle bir yanlış algı var, onu da düzeltmek istiyorum sizlerin aracılığıyla. Kamplarımız sadece artık yaz döneminde değil, yaz kış yılın 365 gününe yayılmış bir kamp programlarımız var. Ama tabii ki gençlerimizin öğrenim durumlarını da düşündüğümüzde en aktif kullanılan kamplar genelde yaz kampları oluyor. 13-15 yaş grubundaki gençlerimiz deniz kamplarından, 16 ve üstü olan gençlerimiz de doğa kamplarından faydalanabiliyorlar.
2: Çok teşekkür ederiz Sayın Keskin, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
3: Çok teşekkür ederiz bize bu bilgileri paylaşma fırsatı sunduğunuz için.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Doğayı tanımak ve korumak ancak onu yakından tanımakla mümkün olur sevgili dinleyenler. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan eğitim ortamları çevre bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu anlayışla MUT Bilim ve Sanat Merkezi'nde hayata geçirilen Doğa Müzesi de ziyaretçilerine bölgenin doğal zenginliklerini tanıma ve keşfetme fırsatı sunuyor. Peki bu müze nasıl kuruldu, içinde hangi koleksiyonlar yer alıyor ve öğrencilere nasıl katkı sağlayacak, ayrıntıları konuşmak üzere MUT BİSEM Müdürü Sayın Hilal Tuncer konuğumuz. Sayın Tuncer merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Sayın Tuncer, bu çalışmanın detaylarını sizinle konuşalım istiyoruz. Ama öncesinde MUT Bilim ve Sanat Merkezi'ni tanıyabilir miyiz? MUT Bilim ve Sanat Merkezi nedir, ne yapar?
3: Tabii ki. MUT Bilim ve Sanat Merkezi 2022 yılında ilçemizde açıldı. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bir kurumdur. Mersin'de 9 bilim sanat merkezi var. Birisi de MUT'ta açıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yaptırmış olduğu binada hizmet vermekteyiz. O yüzden ismimiz TOP MUT Bilim ve Sanat Merkezi olarak adımız geçmektedir. Özel yetenekli öğrencilerimiz resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında sınava girip sınavda başarılı olan öğrencilerin okul dışı zamanlarında eğitim gördüğü kurumdur.
2: Evet. Peki söz konusu bu Doğa Müzesi projesi. Bu Doğa Müzesi fikri nasıl ortaya çıktı? Neler var bu müzede?
3: Doğa Müzemiz MUT'ta bir ilk olma özelliği taşıyor müze olarak. Bir okul müzesi hep hayalimizdi. Yaşadığımız coğrafyadan kısaca bahsetmek isterim.
2: Elbette.
3: MUT ilçemiz hem tıbbi aromatik bitkiler,

0: hem fosiller yönünden çok zengin bir coğrafya. Aynı zamanda Mut 139 kelebek türünün yaşadığı bir ilçe. Bu özelliğiyle de Türkiye'de birinci sırada. Bütün bu yaşadığımız coğrafyanın eşsiz değerlerine sahip olan coğrafyamızı hem tanımak hem de tanıtmak amacıyla öğrencilerimizle bilimsel çalışmalara başladık. Fikir böyle başladı. Biyoloji öğretmenimiz Ayfer Göksu'nun atölye çalışmalarına katılan öğrencilerimizle birlikte kapsamlı bir müze oluşturduk. Dilerseniz müzemizin içindeki materyallerden
1: Lütfen,
0: bahsetmek
1: neler var
0: isterim.
1: müzede?
0: Müzemizde tıbbi aromatik bitkiler, Mut'ta yetişen endemik türler, ata tohumları, doğal boya yapılan kök bitkiler ve bunlardan yapılan ahşap baskı çalışmaları, hayvan kemikleri, kelebek koleksiyonu, deniz canlıları, fosiller, bitki ve hayvanlardan yapılan epoksi çalışmaları yer almaktadır. Bu anlamda en dikkat çekici materyalimiz ise yaklaşık 3,6 milyon yıl öncesine ait Otodus megalodon köpek balığı dişi. Bu köpek balığı dişini ilçemizdeki Şehit Ahmet Ersoy Ortaokulu'ndan Burak Kayhan isimli öğrencimiz bulup fen bilimleri öğretmenimiz Uğurcan Büyükkaya'ya getirmiş. Biz de öğretmenimizle iletişim kurarak Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Ayas hocamızın resmi incelemesi ve müze kayıt numarası vermesiyle okul müzemize kazandırdık. Özellikle bu köpek balığı dişini görmeye gelen çok ziyaretçilerimiz oluyor. Çok dikkat çekici bir materyal oldu.
1: Peki Doğa Müzesi'nde öğrencilerin destekleri nasıl oldu? Bundan sonra nasıl olacak? Teorik bilgileri uygulamalı öğrenmelerine nasıl katkı sağlayacak bu müze?
0: Türkiye Yazılım Alif Modeli eğitim programında da uygun olarak bu programın içerisindeki çalışma sistemine uygun olarak da müzemiz öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamalı olarak öğrenmelerine büyük katkı sağlıyor. Yaşadığımız coğrafyayı yakından tanıma fırsatı buluyorlar, bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Aynı zamanda geçmişin izinde yolculuk ettikleri için keyifle çalışıyorlar. Materyallerin isimlendirilmesi, farklı deniz canlılarını tanımaları onlar için kalıcı öğrenme fırsatı sağlamaktadır. Biz ilçe olarak denize uzak olmamıza rağmen deniz canlılarını yakından görüp inceleme fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda da Eylül ayından itibaren bütün okul öğrencilerimizin ve halkımızın da ziyaretine açık olacak müzemiz.
1: Evet, herkes de görebilecek bu müzeyi.
0: Kesinlikle herkesi davet ediyoruz.
1: Peki doğa sevgisinin ve çevre bilincinin kazandırılması açısından bu müzenin önemi ne?
0: Doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması bilinçli bireyler olmaları açısından çok önemli. Çünkü doğayı seven, yeşili ve maviyi koruyan, geçmişini tanıyan ve sahip çıkan nesiller yetiştirmek bizim görevimiz. Doğanın bizlere sunduklarını tanıyan çocuklar büyüdüklerinde doğaya saygı duyan bireyler olacaktır. Müzemizin başlangıç amacı bu zaten. Önce doğayı tanımak, doğayı sevmek ve onu koruyan nesiller yetiştirebilmek amacıyla böyle bir çalışmayı başladık. Bu sürdürülebilir bir çalışma olacak.
1: Bugün peki
0: Bu
1: baktığımızda,
0: farkındalık, evet.
1: buyurun lütfen.
0: Farkındalık açısından çok büyük öneme sahip. Çünkü insanlarda artık bir doğaya bakış açıları bile değişmeye başlayacak. Buldukları bir fosili getirip burada sergileyebilecekler, inceleme fırsatı bulacaklar. Bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Sayın Tuncer, peki bugün müzede kaç obje var? Gelecek için planlarınız neler? Müzeyi geliştirmeyi planlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Projeler var mı yeni?
0: Müzemizde tıbbi aromatik bitkilerden 70 kadar ürünümüz var. Ata tohumlarımızdan 65 civarı tohumlar çocukların, öğrencilerin toplayıp orada sergiledikleri ürünler. Hayvan kemiklerimiz var 12 tane. Fosillerimiz sayı olarak epey kalabalık. Deniz canlılarımız, şunu da bahsetmek isterim. Biz Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile işbirliği protokolü kapsamında Mersin Üniversitesi'nin bize çok desteği var bu konuda. Deniz canlılarımızı onlar bize verdiler. Oradaki Deniz Canlıları Müzesi'nde ürünler yenilendikçe bizim müzemize katkı sağlayacaklar. O yüzden sürdürülebilir bir müze olacak burası. Hep aynı ürünler kalmayacak. Yaklaşık 90 tane deniz canlılarımız var. Koleksiyon halinde 3 parça kelebek koleksiyonumuz var. Yine Mersin Üniversitesi'nden Yusuf Hüseyinoğlu hocamızın kelebek koleksiyonu bize desteğiyle onları sergiliyoruz. Az önce de bahsetmiştim. Mut ilçesi kelebek yönünden Türkiye'de en zengin ilçe. 139 çeşit kelebek burada olduğu için hocamız da Mut'ta çok kelebek üzerine çalışmalar sürdürüyor. Biz hocalarımızla birlikte bu müzeyi devam ettireceğimiz için sürekli ürünlerimiz, materyallerimiz yenilenecek. Fosiller anlamında da özellikle saha çalışmalarımız olacak. Ağustos ayında yine üniversite hocamızın katkısıyla buradaki yaylalarda fosil araştırmalarına çıkacağız. Saha çalışmalarımızda diğer ilçemizdeki diğer okullardan öğrencilerimizi de davet edeceğiz. Geniş bir saha çalışması yapacağız. Bahar ayında burada biliyorsunuz dünyaca ünlü Yerköprü Şelalemiz var. Ve evet. Yerköprü Şelalesi'nin olduğu bölge kelebek açısından çok zengin. Bahar ayında kelebek inceleme için saha çalışmalarına çıkacağız. Hem öğrencilerimizden davet edeceğiz hem halkımızdan. Geniş kapsamlı bilimsel çalışmalarımızı arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü ilçemizde dediğim gibi ilk müze olma özelliği taşıyor. Burada sadece BİLSEM öğrencileri değil, diğer bütün okullarımızdaki öğrencilerin, öğretmenlerimizin katılımlarıyla daha da geliştireceğimize inanıyorum.
1: Evet, iyi çalışmalar diliyoruz. Başka eklemek istediğiniz bir nokta var mı Sayın Tuncer?
0: Bir de ileriki dönemlerdeki çalışmalardan sormuştunuz. Örneğin Avrupa'da okul müzesi olan kurumlarla Erasmus projesi yapmayı planlıyoruz. Hem kendi müzemizi tanıtmak, ilçemizi, ülkemizi güzel çalışmalarla temsil etmek için hem de yurt dışındaki okul müzelerini gezip görmek istiyoruz. Bu konuda müzemizin kurulumunda ilçemizde bize destek veren Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin katkıları için çok teşekkür ederim. Tabii bir de kurumumu ve Doğa Müzemizi tanıtma fırsatı sunduğunuz için TRT Çukurova Radyosu'na çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Tuncer. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz Mut BİLSEM Müdürü Sayın Hilal Tuncer'di.

Sevgili dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte Genç Yaşam'da buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Genç Yaşam.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye getirildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı.

0: kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa, Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Bugüne kadar 19 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını söyledi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasıh Mahruki gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuvvet Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halit El Şerian'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Kuvvet Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye ziyareti 2 gün sürecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliğine hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları Amerika'nın bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in Amerikan siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçun'da bulunuyor. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de iklimin geleceği başladı. Aşırı sıcaklar bu yılda tüm dünyada ve ülkemizde sürüyor. Avrupa Birliği'nin iklim politikalarından sorumlu yetkilisi, Avrupa'da yaşananların iklim inkarcılığının reddedilmesi gerektiğine dair çarpıcı bir uyarı niteliğini taşıdığını söyledi. Artık iklim değişikliğinin varlığını sorgulamanın zamanı çoktan geçti. Harekete geçmenin hızlanması zamanındayız ve özellikle 2023 Avrupa İklim Durumu raporuna göre Avrupa en hızlı ısınan kıta oldu. İstatistikler son 20 yılda Avrupa'da sıcaklığa bağlı ölümlerin %30 arttığını söylüyor. Küresel sıcaklıktaki artış 1,5 dereceyle sınırlanamazsa halk sağlığı açısından çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilir bütün dünya. Bu tablo nasıl geriye çevrilebilir? Sağlıkta iklime uyum nasıl sağlanabilir? Bunları konuşacağımız konuğumuzla ama önce iklim haberleri. Avrupa'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Yayımlanan verilere göre 27 Avrupa ülkesinde sıcak hava dalgası sırasında tahminlerin üzerinde 10.650 ölüm kaydedildi. Ölümlerin büyük bölümü 65 yaş ve üzerindeki kişilerde oldu. Okyanus yüzey sıcaklıkları Haziran'da 21 dereceyle rekor seviyeye ulaştı. Bu şimdiye kadar okyanuslarda gözlemlenen en sıcak Haziran ayı oldu. Dünya Kupası grup aşamasındaki 9 maç oyuncuların sağlığı açısından tehlikeli olabilecek sıcaklık ve nem koşullarında oynandı. Küresel Futbolcular Sendikası gelecekte turnuva takvimleri hazırlanırken aşırı sıcakların dikkate alınması gerektiği uyarısında bulundu. Sıcaklar Fransa'da nükleer santralleri kapattırdı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle ısınan nehirlere reaktörlerden çıkan aşırı ısıtılmış suların bırakılmasına kısıtlama getiren çevresel önlemler kapsamında nehir kenarındaki 3 reaktörde faaliyetler bir süre için askıya alındı. Evet, iklim haberlerimizin ardından konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çevre Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Sayın Cavit Işık Yavuz'la birlikteliğimiz başlıyor. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: İklim haberlerinde duydunuz siz de, ciddi anlamda ölüm söz konusu Avrupa'da sıcaklıklardan. Bu istatistikler nasıl yapılıyor Sayın Yavuz? Özellikle ölümlerin aşırı sıcaklardan olduğu nasıl tespit ediliyor?
2: Şöyle söyleyelim, aslında sıcak havaların ve özellikle aşırı sıcakların doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri var. Doğrudan sağlık etkileri arasında da bu sıcaklığa bağlı olarak bunun vücutta yarattığı bizim ısı stresi dediğimiz tablolarla sıcak çarpması mesela bunlardan bir tanesi. Sıcak çarpması çok ciddi, acil tıbbi bir durum. Doğrudan buna bağlı ölümler ortaya çıkabiliyor. Bir de özellikle sıcak havalar, aşırı sıcaklar, bunun için illa sıcak dalgası olmasına gerek yok. Normalde de sıcak hava özellikle kalp hastalıklarının, solunum yolu hastalıklarının kötüleşmesine yol açıyor. Ve bu nedenle bu sıcağa bağlı kalp hastalığında ölümler artıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir istatistiği var. Bu sıcakla ilişkili ölümlerin 1/4'ünün kalp hastalığına bağlı ölümler olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz sıcağı sadece doğrudan ölüme yol açan bir etken olarak düşünmemeliyiz. Başta kalp hastalıkları olmak üzere özellikle de 65 yaş üstünde kronik hastalığı olanların, böbrek hastalığı olanların tablolarını ağırlaştırarak ölüme yol açıyor. Ve bu istatistiklerde genellikle bununla ilişkili olarak tutuluyor. Belli başlı ölümlerdeki artışlar izleniyor. Burada da dikkat çekici bir nokta var. Sıcağın yaşandığı diyelim bir haftalık bir dönemse sadece o andaki ölümler de sorun değil tek başına. Sıcak dönemleri 2-3 haftaya kadar ölümlere yol açabilir.
1: Sıcak geçse bile,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet. Yani o diyelim bir hafta bir sıcak dalgası oldu, evet, ama onun sonrasındaki 2-3 haftada ölümler de fazlalaşabiliyor. O yüzden de aslında biz bu dalgaların yol açtığı ölümlerle ilgili rakamları yaz sonunda göreceğiz. 2022 yılında yine Avrupa böyle bir sıcaklarla karşılaşmıştı. 62 bin kişi öldü sadece Avrupa'da. Evet. 2003 yılında, yani bundan 20 yıl önce Avrupa genelinde 70 bin kişi ölmüştü. Fransa'da sadece 13 bin kişi hayatını kaybetti. Evet. Dolayısıyla bunlar artık, biz bunlara iklim değişikliğinin yeni normali diyoruz. Günümüzün önemli sıkıntılarından bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle 1990'lı yıllardan sonra, 2000'li yıllardan sonra artan bir şekilde şu andaki rakamların yılda 489 bini bulduğunu, yılda dünya genelinde 489 bin kişinin sıcakla ilişkili ölümlerle karşıya kaldığını söylüyor.
1: Zaten biz yıllardır sizinle bu konuyu konuşuyoruz. Evet. Gelecekte bu tür ölümlerle karşılaşacağız demiştiniz. Fakat bir taraftan da iklim dezenformasyonu yapan kişiler var.
2: Ne yazık
1: Üstelik
2: ki.
1: De bunlar hatırı sayılır oranda insanlar. Aşırı sıcakları doğanın normal bir döngüsü olarak açıklıyorlar. Ama şimdi bu sözünü ettiğimiz kayıpları sıcağa bağlı olan, sıcak dolayısıyla yaşamını yitiren insanları yine o şekilde sanki doğanın bir normal sonucu gibi değerlendirmeleri söz konusu. Orada bir değişiklik yaratmayacak galiba bu oluşum.
2: Ne yazık ki sağlıkla ilgili konularda yanlış bilgilendirme, yanlış bilgileri yayma, gerçek olmayan bilgileri yayma çoğalmaya başladı. Bunun da aslında bir hatalı bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iklim bilimciler bize şunu söylüyor. Bir bölgenin iklimini değerlendirebilmek için evet anlık bir değerlendirme yapmak doğru değil. Ama en az 30 yıllık verilere bakarak o bölgenin ikliminin değişip değişmediğine bakmak lazım ve son 30, 40, 100 hatta meteoroloji kayıtlarının başladığı dönemden itibaren, ki bu da 1800'lü yılların sonu, veriler bize dünyanın ısındığını, daha sıcak dönemlerin yaşanmaya başladığını gösteriyor ve tarihte şu ana kadar bu 150-160 yıllık dönemde kaydedilen en sıcak yıllar son 10 yılda kaydedilmiş durumda. Evet. Dolayısıyla evet, yani bu sıcaklar her zaman var. Her zaman da aslında sıcaklar ölüme yol açıyor. Yani sadece sıcak dalgalarıyla da ilişkilendirmemek gerekiyor. Ama artık genellikle mevsim normallerinin 5 derece üstünde süren, birkaç gün devam eden ve geniş bir coğrafyayı etkileyen sıcaklara sıcak dalgası deniyor. Bunların sıklığı ve yoğunluğu artmaya başlamış durumda, ki şu anda Avrupa'nın yaşadığı böyle bir süreç. Hatta bir ısı kubbesi diyorlar. Sıcak hava Avrupa'yı bir kapana almış durumda ve dikkat ederseniz Fransa'da çok ciddi önlemler alındı.
1: Evet.
2: Yani o kadar ciddi sınırlamalar getirildi ki, yani bunlar, okullar kapatıldı, sınavlar ertelendi, acil servisler hazırlandı, sağlıkçıların izinleri askıya alındı. Çünkü böyle bir hazırlık gerekiyor artık bu tip durumlar için.
1: Tabii bir taraftan da Avrupa'da iklim izni diye bir şeyden söz edilmeye başlandı. Çünkü bu kavram neredeyse sözünü ettiğiniz Fransa'da termometrelerin artık 40 dereceyi aştığı durumlarda elzem hale geldi. Dolayısıyla bu sadece sıcakta da değil, sel gibi, yangın gibi, işte orman yangınları da artmış durumda yine. Olağanüstü iklim faaliyetleri var ve bu felaketlerde gerçekten can güvenliği çok zor durumlarda kendini gösteriyor. 5 günlük ücretli iklim izninden söz ediliyor. Özellikle bununla ilgili yasa teklifinin hazırlandığını duyuyoruz. Şimdi bu çalışma hayatında yeni düzenlemeler, siz hep iklime uyumlu çalışma hayatından, günlük hayattan söz edersiniz. Evet. Katıldığınız bütün programlarımızda. Bu artık zorunluluk haline mi gelmeye başladı?
2: Biraz öyle. Özellikle de çalışma hayatı açısından düşündüğümüzde riskli gruplar için. Şu anda hani şöyle bir benzetme var. Biz iklim değişikliğinin olumsuz sağlık etkilerini ilk olarak açık havada, açık alanda çalışanlarda göreceğiz.
1: Evet.
2: Bunlar inşaat işçileri, tarım işçileri, biraz önce haberlerde söylediğiniz sporcular, işte futbolcular, atletler, trafik polisleri örneğin, onlar da ciddi bir risk grubu. Çünkü onlar da açık havada ve sıcakta çalışmak durumundalar. Dolayısıyla çalışma hayatında artık böylesi düzenlemeler gerekiyor. Artık kronik hastalığı olanlar, bir ofis çalışanı bile olsa kronik hastalığı varsa, böyle bir sıcak dalgası döneminde ciddi bir riskle karşı karşıya. O yüzden de sizin kırılgan gruplarınızı koruyabilmeniz için böylesi önlemler oluşturmanız gerekiyor. Böylesi sıcak dalgalarında çalışma düzenini değiştirip ona uyum sağlamanız gerekiyor. Evet. Bu yeni normal diyorsa

0: yapmıyor.
1: Evet.
0: Avrupa kendi tabii yaşlı nüfusu da fazla olduğu için kendi toplumunu koruyabilmek için biraz daha önden gidiyor bu hazırlıklar konusunda.
1: Şimdi demin sporcular dediniz, Dünya Kupası'nda işte mesela su molası diye bir şeyi, evet, ilk defa bu yıl gördük. 25 dakikada bir neredeyse 4 yarı gibi bir şey oluyor,
0: evet,
1: artık bu molalarla futboldaki karşılaşmalar. Ama bunun karşısında olan işte hala iklimdeki değişimi çok da kabul etmeyen bir ekip diyor ki hayır, Dünya Kupası'ndaki stadyumlar son derece iklimlendirilmiş bir ortam. Orada sıcakla bir sorunu yok futbolcuların. Hiçbir takım, hiçbir ülke kendi futbolcusunu ateşe atmaz. Bu aslında bize başka bir şeyi dayatmak diyor. Şimdi hepsine bir karşılık bulunuyor. Bütün bunların içinde mesela özellikle hükümetler arası iklim değişikliği panelleri bu yıl Türkiye'de de yapılacak. Türkiye'de bununla ilgili başlıklar görüyorum. Halk sağlığı ve iklimle ilişkilendirme boyutunda, evet, bir takım başlıklar. Neler söz konusu örneğin? Nelerin acil olarak konuşulması gerekiyor? Bütün hükümetler arası bir panelde tartışılması gereken konu ne olacak halk sağlığı açısından?
0: Şimdi aslında temel olarak birkaç başlığı sayabiliriz. Bir, biliyorsunuz iklim değişimi değişikliğine uyum süreci var. Yani bu sürece uyacak politikalar ve hazırlıklar yapmanız gerekiyor. İkincisi ve çok kritik bir başlık, azaltım stratejileri. Yani bizim artık her şey eskisi gibi devam edecek diye bir algıdan çıkmamız gerekiyor. Özellikle fosil yakıt meselesinde azaltım stratejilerimizi artık uygulama aşamasına getirmemiz gerekiyor. Sağlık açısından baktığımızda da en kritik noktalar özellikle hazırlık planları,
1: evet,
0: dirençli hale getirmek, kentlerimizi yani sağlık sistemimizi dirençli hale getirmek ve özellikle sağlık eylem planları uygulamak. Aslında halk sağlığı açısından en önemli konuların bu beş başlık olduğunu, hı-hı, söyleyebiliriz. Yani bir yandan makro politika düzeyinde azaltım uyum stratejilerini geliştirmek, sağlık açısından da sağlık sistemimizi daha dirençli hale getirecek sağlık eylem planları. Örneğin, evet, böyle bir sıcak dalgasında biz hangi önlemleri alacağız? Hı-hı. Hangi grupları öncelikli olarak koruyacağız?
1: Evet.
0: Yani bugün dünyada şöylesi hazırlık planları var. Bunu Fransa da uyguladı. Serinleme merkezleri oluşturuyorlar.
1: Hmm.
0: Evinde kliması bulunmayan, evini soğutamayacak nüfus gruplarını, özellikle yoksulları, dezavantajlı grupları alıp bu dalgalarda serin ortamlarda misafir ediyorlar.
1: Özellikle Avrupa'da enerji nedeniyle yaşanılan,
0: evet,
1: ciddi bir,
0: tabii,
1: kriz de var. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla.
0: Kesinlikle.
1: Kışın ısınamadılar, yazın serinleyemiyorlar.
0: Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu aşırı sıcaklar ister istemez enerji tüketimi ve sarfiyatını arttırıyor.
1: Evet.
0: Ve sizin elektrik ve enerji sisteminiz bu talebi eğer karşılayamıyorsa bir kısır döngü içerisinde kalıyorsunuz.
1: Evet.
0: O yüzden de bu hazırlık planlarının hani bireye sorumluluk yükleyen ama onu tek başına bırakmayan bir perspektifle hazırlanması gerekiyor. En kritik nokta bu sağlık eylem planları.
1: Evet.
0: Özellikle aşırı hava olayları, orman yangınları da dahil olmak üzere ve ortaya çıkan etkileri hafifletecek eylem planlarına ihtiyacımız var. Buradaki en kritik nokta da kurumlar arası koordinasyon ve bu planların uygulanabilir hale gelmesi. Bu konuda bizim kendimizi daha iyi geliştirmemiz gerekiyor.
1: Bir taraftan da böylesi zamanlarda iklim değişikliğinin başlı başına bir halk sağlığı sorunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bu ciddi bir halk sağlığı meselesi haline geldi bütün dünyada.
0: Halk sağlığının en öndeki üç konusundan
1: biri,
0: başlıcası yani.
1: Çok önemli bir şey. Şimdi burada tabii iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkilerini sohbetimizin başında özellikle vurguladınız. Mesela biz Avrupa'daki veriler üzerine konuşuyoruz ama dünyanın başka coğrafyalarında da zannediyorum benzer şeyler yaşanıyor. Yani sonuçta az önce iklim haberlerinde ilettim. Okyanuslarda yüzey sıcaklıkları 21 derece ki çok sıcak değil mi? Orada başka canlı türleri de gidiyor artık yani.
0: Gidiyor. Bir de şöyle bir durum var. Aslında bu iklim sistemlerinde deniz sularının sıcaklığı çok kritik. Hı. Çünkü deniz suyu sıcaklığının yükselmesi aşırı hava olaylarını tetikliyor.
1: Tetikliyor, evet.
0: Dikkat ederseniz bu sene birkaç aydır Süper El Nino'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: El Nino ve La Nina aslında doğal okyanus akıntılarının özellikle su sıcaklıklarını etkilemesiyle ortaya çıkan bir

0: fenomen diyebiliriz. Ama bu sene muazzam düzeyde bir artış kaydedildi El Niño'da ve bu özellikle okyanus sıcaklıklarının, o akıntıların sıcak hale gelmesinin bütün dünya genelinde şu andaki tahminler Kasım ayına kadar devam edecek aşırı hava olaylarını tetikleyebileceği. Bunun arasında sıcak dalgaları da var. Aşırı yağışlar, işte bazı coğrafyalarda bu tropikal fırtınalar, kasırgalar vesaireler artacak gibi görünüyor. Bu sene bunu çok daha yoğun hissedeceğiz gibi görünüyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce Dünya Meteoroloji Örgütü bir uyarı yayınladı ve Süper El Niño diye adlandırılan, ki bu çok nadir olan bir şey bu arada, Kasım ayına kadar devam etme olasılığının %90'larda olduğunu söyledi. Dolayısıyla Avrupa zaten bunu yaşamaya başladı, ama bu sadece sıcakla da kalmayacak gibi görünüyor. Dikkat ederseniz Almanya'da sıcak dalgasının hemen ardından fırtınalar ve aşırı yağışlar geldi. Bunlar da ayrı riskler oluşturuyor.
1: Evet, bu da yine El Niño ile doğrudan alakalı. Şimdi son yıllarda yine bu halk sağlığı söz konusu olduğunda iklimdeki değişikliğin en ciddi kendini gösterdiği yer böcekler. Hiç görmediğimiz, hiç bugüne kadar karşılaşmadığımız böcekler ve onlarla yayılan viral hastalıklar. Bir taraftan da Dünya Sağlık Örgütü bununla meşgul olmuş durumda anladığım kadarıyla. Halk sağlığı açısından bunlar da yabana atılır bir konu değil.
0: Değil. İklim değişikliğinin sağlık etkilerinde önemli bir başlık bulaşıcı hastalık riskindeki artış. Bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi, dediğiniz gibi, biz ona vektörlerle bulaşan hastalıklar diyoruz. Sineklerle, kenelerle vesairelerle bulaşan, hayvanlardan insanlara geçen hastalık grubu bunlar. Bunların görüldüğü coğrafyalar değişmeye başlıyor.
1: Mesela dank humması bu sebeple mi ortaya çıkmış?
0: Bir tanesi, iklim değişikliği, iklimsel koşulların değişimi bu hastalıkların yayılımını kolaylaştırıyor. Örneğin bizim ülkemiz için, bizim aslında daha önce coğrafyamızda görülmeyen bazı sivrisinekler iklimsel değişiklikler nedeniyle artık Türkiye'de görülmeye başlandı. Ve bu sivrisineklerin taşıyabildiği, bulaştırabildiği tehlikeli virüsler var. Yani biz bundan kısa bir süre sonra belki de Türkiye'de hiç görmediğimiz bazı bulaşıcı hastalıkları görmeye başlayacağız. Çünkü onu bulaştıran sineği görmeye başladık. Ve iklimsel değişim o sineği artık Türkiye'de yaşayabilir hale getirdi. İşte bunun gibi, mesela işte Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Onu bulaştıran kene zaten Türkiye coğrafyasında bulunuyor. Ama iklimsel değişimler bu tip bu hastalıkları bulaştıran böcek ve sinekleri daha geniş coğrafi alanlara yayıyor. Ve bu hastalıkların görülme riskini daha da arttırıyor. Bu nedenle de iklim değişikliğinin yol açacağı bu vektörle bulaşan sinek, böcek ve benzeri ya da kemirgenlerle bulaşan hastalıkların artışı söz konusu. Dünyada yavaş yavaş bu da görülmeye başlandı. Mesela sıtmanın tekrar gündeme gelmesi. Biz çok uzun yıllardır Türkiye'de sıtma görmüyoruz ki sıtma bizim için çok tarihi bir hastalık.
1: Tabii.
0: Sıtma gibi hastalıkların tekrar ortaya çıkması söz konusu.
1: Şimdi denizlerde nasıl işgalci türler yayılmaya başladıysa karada da işgalci bir takım böcekler, viral hastalıkları yayan türler var ki bunların başını sivrisinekler, keneler çekiyor demek ki. İşte mesela iklimle uyumlu sağlık politikaları hazırlanırken bunların da mutlaka göz önüne alınması gerekiyor öyleyse.
0: Tabii. Mesela biz bazı hastalıklarda İnsanlarda bu hastalığı izlemek yanında sivrisineklerde bu virüsleri izliyoruz. Mesela Batı Nil virüsü diye bir hastalık var. Bizim Türkiye'de de görülen bir hastalık bu. Şöyle bir öneri yapılıyor. Deniyor ki Batı Nil virüsünü insanlarda yakalamanız kolay değil. Bulunduğunuz bölgedeki sivrisinekleri izleyin. Onlarda virüs var mı yok mu bakın. Onlarda virüs görürseniz insanlara bulaşma riski çok yüksektir. Buna göre önlem alın. İşte buradan da bizim tek sağlık yaklaşımı dediğimiz bir yaklaşım aslında iklim değişikliğiyle daha da önem kazanıyor. Tek sağlık yaklaşımı da insan, hayvan ve çevre sağlığını bir arada ele alan, bunları bir bütünsel çerçevede iklim değişikliğinin etkileriyle özellikle çalışan bir disiplin ortaya çıkmış oluyor.
1: Şimdi her zaman doğayı bir bütün halinde düşünmemiz gerektiğini söylerdik. Bizi bambaşka açılardan yaklaşan ve bunu çok ciddiye almayan çeşitli gruplar olduğunu da biliyoruz. Ama artık geldi ki, görünen o ki, bunların hiçbirisi masal gibi değil, bu bir gerçek. Karşımızda taş gibi duruyor. Öyleyse burada yapılması gereken disiplinler arası kurumsal işbirliğinden söz etmiştiniz. Kurumsal çok ciddi bir işbirliği ve organizasyona ihtiyaç var. Mesela yıllardır sivrisineklerle mücadele eden, özellikle belediyelerin görevi olarak yapılan bir takım çalışmalar var. Hangi zamanda nasıl yapılmalı ve ne şekilde olmalı, hangi aralıklarla yapılmalı? Bunlar üzerinde duruluyor mu sağlık açısından?
0: Yani çokça duruluyor. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü yani sineklerle, böceklerle baş etmek o kadar kolay değil. Evet. Ve biz bunlarla baş etmeye çalışırken bir yandan da çevreyi kimyasala boğabiliyoruz. Burada da böyle bir tehlike ortaya
1: çıkıyor. Yararlı böcekleri de yok ediyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü mesela Türkiye'de çok yanlış bir adlandırma var. Bunlara biz ilaç diyoruz. Halbuki onlar ilaç değil, zehir.
1: Zehir, evet.
0: Böcek kimyasalı. Hı. Yani o zararlı diye düşündüğümüz sinekleri ve böcekleri öldürmek için üretilmiş kimyasallar onlar. Biz bunlara ilaç diyoruz. Bu onların tehdit algısını da azaltıyor. Hmm. Ve biz bunları evlerimizde de olur olmaz yerlerde uygun olmayan şekillerde kullanıyoruz. Evet. Burada yapılması gereken aslında, örneğin sinekler için söylersek, durgun su kaynaklarıyla mücadele etmek. Çünkü oralarda ürüyorlar. Özellikle atıkların, çöplerin zamanında toplanması, olur olmaz yerlerde durgun su yaratmanın engellenmesi. Bunları yapmadığımızda, gidip de kimyasal kullandığımızda elbette ki onlarla baş edemiyoruz.
1: Bir tarafı düzeltiyoruz derken, evet, çok ciddi bir boyutu da bozabiliyoruz. Demek ki o tek sağlık sistemi çok da kolay uygulanamıyor. Çok ciddi düzenlemeler yapılması,
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Cavit Işık Yavuz Hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Son derece önemli, yine bizi çok aydınlattığınız temel bilimsel bilgilerdi bunlar. Umarız bu bilimsel bilgileri yönetim bazında da uyuluyordur. Çok önemli çünkü bunlar. Her şey bilime uygun yapılırsa çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Evet. Tekrar görüşmeyi diliyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Cavit Işık Yavuz'la bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Semih Ballı ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Reklamlar.
8: Radyo 1.

0: Din ve ahlak. Allahümme salli ala Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Yüce dinimiz İslam, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını kutsal ve dokunulmaz kabul eder. Her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal haram hassasiyeti gözetmeyi emreder. Kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütler. Hayatımızın tamamını kuşatan sorumlulukların başında kul hakkı gelir. Kul hakkına riayet etmek, Cenab-ı Hakk'a olan imanımızın gereğidir. Müslüman, kul hakkı konusunda son derece hassastır. İnsanların canına kastetmenin, namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın kul hakkı ihlali olduğunun bilincindedir. Müslüman, gerek gerçek hayatta, gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz. İnsan onurunu rencide edecek, yuvalar yıkacak her türlü söz ve davranıştan sakınır. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz. Hak duyarlılığı Müslümanın en temel özelliğidir. O, ana baba hakkını gözetir. Eşine ve çocuklarına iyilikle muamele eder. Akraba ve komşularının hukukuna riayet eder. Bugün hak duyarlılığı konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doktor Muhlis Akar. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla sohbetime başlıyor. Siz değerli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun kardeşlerim. Rabbim dünya ahiret adına ne gibi muratlarınız, dilekleriniz varsa kabul eylesin inşallah. Huzur ve mutluluk içerisinde hayatımızı sürdürüp ebedi alemde de huzur ve mutluluk ülkesi olan, yurdu olan, ebedi olarak kalacağımız cennetine girmeyi, cemalullah ile müşerref olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde hak duyarlılığı, hak konusunu konuşmak istiyoruz. Gerçekten dindarlığımızın en önemli göstergesi haklara karşı olan duyarlılığımızdır. Haklara karşı duyarlıysak, Yaratan'ın hakkını görüyor, gözetiyorsak birbirimizin, kendi bedenimizin, ailemizin, çocuklarımızın, komşularımızın, akrabalarımızın, insanların hatta diğer canlıların haklarına riayet edersek, onlara saygı gösterirsek, onların haklarını ihlal etmezsek Allah'ın sevgili kulu oluruz. Allah'ın rahmet ettiği, mağfiret ettiği kullarından oluruz. Onun için değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam hak konusuna çok önem vermiştir. Allah hakkı ile kul hakları arasında belli bir ölçü getirmiş. Allah hakkı nedir? Allah hakkı ile ibadet etmek, hiçbir varlığı onunla ortak koşmamak. Aslında Allah'a ibadet ve kulluk Rabbimizin bize gönderdiği dünya ahiret mutluluğumuza vesile olan ibadet programıdır, kulluk programıdır. Yani Rabbimize ibadet ederken, kulluk ederken, ona iman ederken aslında biz dünya ahiret mutluluğumuz sağlamış oluruz. Allahu Teala öyle buyurur. Kadın olsun, erkek olsun, her kim inanmış olduğu halde Allah'a imanın gereği olarak salih amel işlerse, ibadetle, güzel işlerle, güzel hayatla, Allah'ın razı olduğu hayatı yaşarsa ebedi alemde de hem dünyada hem de ahirette onları mutlu ederiz. Onun için değerli kardeşlerim, Allah hakkı derken aslında Allah'ın hakkını ibadet olarak yerine getirirken de kendimize manevi yatırım yapmış oluruz tabiri caizse. Bir de kul hakları değerli kardeşlerim. Yani kul hakkına dinimiz o kadar önem vermiş ki Allah'a ibadet ve kulluk ederken kulların hakkının ihlaline dinimiz izin vermemiştir. Yani biz ibadet edeceğiz diye, Rabbimize kulluk edeceğiz diye insanların hakkını ihlal edemeyiz. Bu konuda duyarlı olmamız gerekir. Bakın Abdullah bin Amir diye bir sahabe var, genç sahabi. O her gün oruç tutuyor, geceleri devamlı namaz kılıyormuş. Sevgili Peygamberimiz bunu duyunca onu çağırmış. Demiş ki sen böyle mi yapıyorsun, hiç oruç atmıyorsun, yani Ramazan'ın dışında her gün oruç tutuyorsun, gece boyunca her gün namaz kılıyorsun. Evet ya Resulallah deyince Efendimiz diyor ki ey Abdullah diyor, senin örneğin ben olmam lazım. Allahu Teala örnek olarak size beni gönderdi. Ben bir peygamber olarak Ramazan'ın dışında her gün oruç tutmuyorum. Sabaha kadar her gün namaz kılmıyorum. Yani oruç tuttuğum günler de oluyor, tutmadığım günler de oluyor. Efendim gece namazı kılıyorum ama istirahat de ediyorum. Şunu bil ki senin diyor gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Bakın hak konusu değerli kardeşlerim o kadar önemli ki kendi bedenimizin hakkını bile Allah bizden soracak. Bu bedeni günahlarla mı kirlettik, salih amellerle mi güzelleştirdik? Bedenin hakkı var. Diyor ki gözlerini uykudan mahrum edersen o gözlerin hesabını Allah senden sorar. Yani Allah'a ibadet edeceğim diye gözlerini yormaya, onu uykudan mahrum etmeye hakkımızın olmadığını bile Efendimiz bize ifade ediyor. Ve inne li zevcike aleyke hakkan. Eşinin hakkı var diyor. Ve inne işte de çocukların hakkı var diyor. Ziyaretçilerin, misafirlerin hakkı var. Hakları ifade ediyor. Allahu Teala Nisa suresi 36. ayeti kerimede de kimlerin üzerimizde hakları olduğunu sırayla şöyle sayıyor kardeşlerim. Bu ayeti kerime çok okunur. Bunu lütfen unutmayalım. Evlerimizden bu ayeti kerimeyi bir yani internetten de bakabiliriz. Kur'an meallerinde de okuyabiliriz. Nisa suresi 36. ayeti kerime. Allahu Teala sırayla kimlerin üzerimizde hakkı var ve onlara nasıl davranmamız gerektiğini bize şöyle ifade buyuruyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah hakkıyla ibadet edin. Ona hiçbir varlığı ortak koşmayın. Önce Allah'ın hakkı geliyor. Ondan sonra kimlerin hakkı var üzerimizde? Ve بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anne babaya ihsanla muamele edin. Sadece haklarını ödemek değil. İhsanla muamele nedir biliyor musunuz? Hak sahiplerine güler yüzle, tatlı dille muamele etmek. Eşinize güler yüzle, tatlı dille davranmak. Efendim amirseniz işçilerinize güler yüzle, tatlı dille muamele etmek. İşverenseniz, amirseniz memurlarınıza, her seviyedeki öğretmenseniz öğrencilerinize, doktorsanız hastalarınıza. Yani ihsan budur değerli kardeşlerim. İnsanların hakkını, hukukunu korurken, insanlara karşı görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirirken, böyle başa kakarak, ağır söz söyleyerek, gönüllerini kırarak değil, onlara güler yüzle, tatlı dille haklarını ödemek. Anne baba ve bir dil kurba akrabaların hakları, vel yetama yetimlerin hakları kardeşlerim. Allahu Teala anne baba hakkından soracak, akraba hakkından soracak. Hele yetim hakkı, yetimlerle ilgili o kadar çok uyarı var ki yetim hakkı yemeyin, yetimin malına yaklaşmayın. Sevgili Peygamberimiz mübarek iki parmağını birleştiriyor. Allah'a yemin olsun ki diyor gerek kendi yetimlerine gerekse başkalarının yetimlerine iyi davranan var ya, onların hakkını görüp gözeten var ya, şu iki parmağım nasıl beraberse cennette ben onlarla beraber olacağım. İşte hak konusu bu, yetimlerin hakkı kardeşlerim. Toplumdaki yani babası şehit olmuş, bu cennet vatanı için kendi hayatını feda etmiş kardeşlerimiz var. Allah onlara rahmet eylesin. Ve onların çocukları bu millete, bu devlete, bizlere emanettir. O yüzden yetim hakkı konusunda çok duyarlı olmamız gerekir. Vel mesakin, fakirler var. Yani çalışma imkanı bulamamış, hasta olmuş, güçsüz kalmış, gariban insanlar, onlara karşı zekat gibi, komşuluk hakkı gibi görevlerimiz var ki vel cari dil kurba vel cari cunubi. Yakın komşuya, uzak komşuya iyi davranın. Komşumuzun hakkını da Allah bizden soracak. Yani Rabbimize ibadet kulluk ederken eğer biz komşumuza kötü davranırsak o ibadet bizi kurtarmaz kardeşlerim. Efendimiz ne buyuruyor? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yu'zi carehu. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yuhsin ila carihi. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyi davransın. Yine komşusu açken tok yatan bizden değildir. Değerli kardeşlerim, dindarlığımızın göstergesi sadece camide kıldığımız namaz değildir. Sadece tuttuğumuz oruç değildir. Haklara ne kadar riayet ediyorsak, anne baba hakkına, yetim hakkına, komşu hakkına, o zaman biz Allah katında iyi insan, iyi Müslüman oluruz. Yani komşusuna sesiyle, gürültüsüyle, kötü muamelesiyle eziyet eden, hayatı zindan eden, apartmanda böyle çekilmez komşular, Allah ıslah eylesin, kötü komşuların şerrinden cümlemizi korusun ki sevgili Peygamberimiz, kötü komşunun şerrinden Allah'a sığınırım diye kendisi bile dua etmiştir kardeşlerim. Dolayısıyla komşularımızın hakkını, hukukuna ne kadar riayet edersek Allah katında o kadar iyi insan, iyi Müslüman oluruz. Ve sahibi bileceğim bir yanımızdaki arkadaş. Eşimizin hakkını Allah bizden soracak. Yolcuysak yol arkadaşımız, öğrenciysek öğrencilik arkadaşımız. İş hayatında mobbingden söz ediliyor ya, kimi insanlar beraber çalıştığı insanlara şiddet uyguluyor. Onlara baskı uyguluyor, psikolojik sıkıntı veriyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Bunların hepsinin hesabını Allah sorar. Bakın Nisa suresi 36. ayet-i kerimede Allahu Teala yanınızdaki arkadaşa da iyi davran. Onun da bir hakkı var, hukuku var. Güler yüz, tatlı dil, selam, insani muamele olabilir, inancı farklı olabilir, düşüncesi farklı olabilir. Önemli olan ortak değerlerde buluşmaktır. Ve ma meleket eymanüküm devamında da yine sorumluluğunuz altındaki insanların hakkını gözetin diyor. Amirsek memurlarımızdan sorumluyuz. İşverensek işçilerimizden sorumluyuz. İş güvenliği ne kadar önemli kardeşler. İşvereniz çok kazanma uğruna iş güvenliğini sağlamazsak, emeğin hakkını vermezsek, efendim onlara hak ettiği ücreti ödemezsek veya efendim çalışma sürelerini daha fazla uzatıp da o hakkın karşılığını vermezsek, bunun da hesabını Allah sorar. İşte dindarlığımız buralarda ortaya çıkar değerli kardeşlerim. Bu da önemli. Kul ve kamu hakkı diyoruz bütün bunlara. Kul hakkı, kamu hakkı değerli kardeşlerim.

ve kamu hakkı konusuna çok dikkat etmemiz gerekir. Kamu hakkı bütün kulların hakkıdır kardeşlerim. Mesela kaçak elektrik kullanıyorsak, kaçak su harcıyorsak, efendim vergi borcumuzu ödemiyorsak, yani bunlar, bakın, biz vergimizi düzenli ödüyoruz, vergilerimizle kamu hizmeti görülürken birileri vergisini ödemediği zaman bizim ödediğimiz vergilerden onlar da hizmet alırken bunun da bir hakkı hesabı vardır değerli kardeşlerim. Kısaca bütün bunlar önemli kardeşlerim. Mesela kamu arazilerini gasp etmek. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki kim bir karış toprağı, bir yetimin toprağını, bir miras hakkını, malını veya bir kamunun malını gasp ederek orayı efendim istimlak ederse onun 7 kat fazlası kıyamet gününde boynuna vurulur, Allah'ın huzuruna çıkarılır. Allahu Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Onun için sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem Allah hakkına hem kulların hakkına dikkat çekmiştir. Vefatından kısa bir zaman önce ümmetine yaptığı tavsiyeler var. Buyurmuşturdu ki bir hadisinde, Es-salatu ve ma meleket eymanüküm. Lütfen bunu unutmayalım kardeşlerim. Efendimiz, ey ümmetim, ben dünyaya veda ediyorum, size tavsiyem şudur. Dinin direği namazı sakın ola ki ihmal etmeyin. Dinin direği olan namaz Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkı olan namazı ihmal etmeyin. Bir de sorumluluğunuz altındaki insanların hakkını. Hem Allah hakkı sorulacak kıyamette bize, hem de insanların hakkı. Eşimizden sorumluyuz kardeşlerimiz. Nikahla onu kendimize helal edindik. Eşimizin, karı kocanın hakkı birbirinden sorulacak. Çocuklarımızın hakkı sorulacak. Dünyaya günahsız gelen tertemiz yavrularımıza örnek anne baba olabildik mi? Örnek bir hayat verdik mi? Onların midelerine helal lokma koyduk mu, yoksa haram servet mi le mi onları besledik? Bunların hakkı da sorulacak. Veya onlara iyi bir eğitim verdik mi, vermedik mi? Bunların hakkı da sorulacak kardeşlerim. Komşunun hakkı da sorulacak. Yani Efendimiz son anlarında diyor ki Allah hakkı ve kul hakkı konusunda sizlere tavsiye ediyorum. Dikkat edin de iki konuyla Allah'ın huzuruna çıkmayın. Toplumda şöyle bir ifade var. İşte diyorlar ki bazıları, Allah diyor ki kul hakkıyla huzuruma gelmeyin de neyle gelirseniz gelin. Bunu da düzeltmek istiyorum kardeşlerim. Bu yanlış bir ifade. Allah'ın böyle ifadesi yok. Allah hem kendi hakkını hem kulların hakkını vurguluyor. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Ey ümmetim, Allah'ın huzuruna gelmeden önce dinin direği olan ibadeti, yani bütün ibadetleri kastediyor. Allah hakkı olan ibadeti, bir de birbirinizin hakkına dikkat edin, kul hakkına dikkat edin. Buna da dikkat etmek lazım. Yani Allah'ın hakkını ödemeyen zaten kul hakkı ödemez kardeşlerim. Allah'ı tanımayan, ahirette vereceği hesabını düşünmeyen, kabir azabını düşünmeyen, cehennem ateşini düşünmeyen, sanki Allah yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi davranan insanlar zaten insan hakkına riayet etmez. Onun için buna da dikkat etmek gerekir değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de aynı zamanda devletin idaresini, sorumluluğunu üstlenmişti kardeşlerim. Kendisinden bazı haksız talepte bulunanlara şöyle ifade ederdi: ve inni le ercu en elkallaha ve leyse li ahadin indi mazilletun. Benden kamu adına haksız bir talepte bulunmayın. Ben Allah'ın huzuruna hiçbir insanın hakkını üzerime almadan çıkmak istiyorum kardeşlerim. Ne kadar önemli. Efendimiz diyor ki benden hakkınız olmayan şey istemeyin. Ben Allah'ın huzuruna hiçbir canlının hakkını üzerime almadan çıkmak istiyorum. Bizim de böyle bir hedefimiz olmalıdır. Ben dualarımda hep şöyle söylüyorum. Ya Rabbi, sen beni dünyaya günahsız gönderdin, tertemiz gönderdin. Öyle bir Müslümanca temiz bir hayat yaşat ki ya Rabbi. Senin huzuruna geldiğimiz zaman üzerimizde ya Rabbi sana karşı kulluk borcum olmasın. Hakkıyla sana karşı ibadetimi, kulluğumu yapmış olayım. Ya Rabbi, yine bana öyle bir hak duyarlılığı nasip eyle ki senin huzuruna geldiğim zaman kendi bedenimin, çocuklarımın, eşimin, komşumun, akrabamın, yetimin, bütün insanların, kamunun, hiçbir kimsenin hakkı üzerimde olmadan senin huzuruna tertemiz geleyim ya Rabbi diye ben dua ediyorum kardeşlerim. Size de tavsiye ederim. Bu arada değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimizin de bir hadisi var. Hani müflis hadisi var ya, haktan bahsedip de müflisi hatırlatmamak doğru olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabe-i kiramla oturup zaman zaman böyle önemli konulara dikkat çekmek için soru sorar. Hepimizin bildiği hadistir ama gereğini ne kadar yapıyoruz? Bilir misiniz müflis kimdir? Sahabe-i kiram diyor ki işte malını, mülkünü veya sermayesini kaybeden müflistir. Efendimiz buyuruyor ki hayır, gerçek müflis bu değildir. Asıl müflis kıyamet gününde Allah'ın huzuruna, bakın, namazı, orucu, haccı, zekatı var, işte Allah'ın hakkını belli bir oranda ödemiş ama diğer taraftan kulların hakkını ihmal etmiş. Kimine sövmüş, kimine dövmüş, kimine iftira etmiş, alay etmiş, gıybet etmiş, iftira etmiş, efendim kanını akıtmış, namusunu kirletmiş. Bir sürü insanın hakları var üzerinde. Ne yapacak değerli kardeşlerim? Cennete giremez bu şekilde. Hak sahipleri gelirler, bunun yakasına yapışırlar. Derler ki ya Rabbi, bu insan benim malımı çaldı, beni çalıştırdı, emeğimin hakkını ödemedi, benim namusumu kirletti.

0: kirletti. Benim kanımı akıttı. Bana iftira etti. Lakap taktı. Gıybetimi yaptı. Hangi konuda haksızlık yapmışsa hak sahipleri gelecek. E ne olacak? Onların hakkı ödenmeden cennete gitmek yok. Yoksa cehennem var, Allah korusun. Hak sahipleri nasıl yaparlar? Adamın namaz sevaplarını alırlar hakları oranında. Namaz, oruç, hac, bütün ibadet sevapları gider. Öyle bir an gelir ki daha adam bir sürü insana haksızlık yapmış, Allah korusun. Hak sahipleri sırada bekliyorlar. Ya adamın, hani iflas eden bir insanın bütün sermayesi gider ama daha alacaklı olan insanların alacağı bir şey kalmaz ya, o duruma gelmiş adeta. Adamın her şeyini kaybetmiş, ibadet sevapları da gitmiş. Bu arada kardeşlerim, alacakları oranında hak sahiplerin günahları bu adamın sırtına vurulur ve doğrudan cehenneme gönderilir. Allah bu durumdan bizleri korusun. Ben böyle sohbetlerimde bugünlerde şöyle bir şey tespit ettim. Hep diyorum ki Allah'ın huzuruna bu konuda hak sahiplerin hakkıyla gitmenin, zaman zaman hacca gittiğimizde de Rabbim cümle bütün kardeşlerimize hepinize nasip eylesin. Diyorum ki yıllarca emek vererek tuttuğunuz oruçların sevabını, kıldığınız namazların sevabını, yıllarca sıra bekleyerek efendim gelip de burada yaptığınız haccın sevabını dikkat edin de kıyamet gününde başkalarına kaptırmayın. Anlaşılsın diye söylüyorum. Ya hocam olur mu, nasıl olur kıyamet gününde ben ibadet sevabımı niye başkasına vereyim? Sen vermek istemezsin ama eğer haksızlık yaptığın insanların haklarını ödemeden Allah'ın huzuruna çıkarsan onlar gelip senin ibadet sevaplarını alırlar ve iflas etmiş olarak Allah korusun cehenneme gönderiliriz. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, hani siz bir ülkeye giderken ne gerekir? Pasaport gerekir. Pasaportsuz bir ülkeye girebilir misiniz? Giremezsiniz. Ama bazı ülkeler sadece şey değil, bir de vize gerekir. O hangi ülkeye giriyorsanız onların büyükelçiliğinden pasaportunuza vize yaptırmanız gerekir. Ahiretle kıyaslıyorum. Diyorum ki pasaport olmadan cennete girilmez. Cennete pasaportla girilir. Peki o pasaport nedir? İman pasaportudur kardeşlerim. İman olmadan, İmansız bir insanın cennete girmesinin mümkün olmadığını Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde Allah-u Teala ifade ediyor. Yalnız sadece iman pasaportu olması yetmiyor. Bir de o pasaporta vize gerekiyor. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna toplandığımız zaman imanımız, ibadetlerimiz var, pasaportu aldık. Ama onun vizesi için kul hakları eğer varsa, hak sahipleri ona vize vurmadıysalar, cennet kapısı açılmıyor kardeşlerim. İman pasaportu hak duyarlılığıyla vize alırsa o zaman cennet kapıları açılıyor. Rabbim cümlemizi iman ve salih amellerle ve haklara riayet etmiş olarak ebedi aleme, cennete kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Bir saniye bile olsa kabir azabından Rabbim cümlemizi korusun. Bir saniye bile olsa cehenneme girmekten muhafaza eylesin. İmanımızda salih amellerle donanmış, kulluk borcumuzu hakkıyla ödemiş, kul haklarından arınmış olarak ilahi huzura tertemiz gidebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi sevdiği kullarından eylesin. İmanla salih amellerle hayatımızı sürdürmeyi. Efendim, insanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır diyor Efendimiz. Bize de Rabbim hayırlı, sağlıklı ömürler versin. Salih amellerle, güzel ahlakla ve insanlara güzel hizmet ederek, dua alarak, mazlumun, mağdurun duasını alarak ebedi aleme göç etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Dualarımız kabul olsun. Rabbim mazlum ve mağdur kardeşlerimize yardım eylesin. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın değişik yerlerinde ahireti unutan, Allah'ı unutan, efendim sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi zulüm işleyip kan akıtan zalimleri de kahru perişan eylesin diyorum. Tekrar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim.
1: Program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doktor Muhlis Akar'ın hak duyarlılığı konusuyla ilgili açıklamalarını dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Tin Suresi 1'den 5. ayete kadar. Okuyan Mesut Şimşek.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tine ve Zeytun'a andolsun, Sina Dağı'na andolsun, bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şeyi sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?

Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersintoy, teknik yapımda Ahmet Engin, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Hakan Yılmaz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar için genel sağlık sigortasında hangi yükümlülükler bulunmaktadır? Erler, erbaşlar ve yedek subay okulu öğrencileri genel sağlık sigortası kapsamında mıdır? Ayrıca kimler genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalmaktadır? Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Cemil Dilmaç cevaplıyor.
1: Ocak 2012 tarihinden itibaren 4857 sayılı kanun kapsamında kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu idi. Ancak yapılan yeni düzenleme ile 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren bu uygulamada değişiklik yapılmıştır. Buna göre ay içerisinde 8 gün ve altında çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri gelir testi sonucuna göre 30 güne tamamlanmaktadır. 8 günden fazla çalışanların ise genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu kaldırılmıştır. Öte yandan daha önce kapsam dışında yer alan er, erbaş, askeri okul öğrencileri ve misafir askeri personeller 1 Mart 2017 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır. Genel sağlık sigortalısı sayılmayan kişiler şunlardır. Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri bünyesinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, yurt dışından sağlık yardımı alanlar, banka sandıklarına tabi çalışanlar ve gelir aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, TBMM üyeleri, aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Anayasa Mahkemesi üyeleri, aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yine son yapılan düzenlemeler ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında, Genelkurmay Başkanlığında görevli, üst rütbeli askerler ve bunların emeklileri ve bakmakla yükümlüleri.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kutsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü, evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Sıla Gencoğlu ve İlyas Yalçıntaş'la yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin uyuşturucuyla uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamayla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Levent Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Beşiktaş'ta 7 Nisan'da polis noktasına yönelik düzenlenen terör saldırısına dair soruşturma tamamlandı. 14 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Tekirdağ Şarköy ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 30 dekar ormanlık alan zarar gördü. NATO zirvesi Ankara'nın ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Başkente yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik hareketlilik kazandırdı. Zirve kapsamında yaklaşık 7 bin ziyaretçi Ankara'da ağırlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğümde sürüyor. İran, Boğaz kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika'da kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in Amerikan siyasetine etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti Vance. Pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerika siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da...

0: kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
1: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bu hafta yine çok güzel, yine farkındalık gerektiren, farkındalık isteyen bir konuyla evlerinize konuk olacağız ama kıymetli konuğumuzu sizlere takdim etmeden Engelsiz Sesler'in birbirinden değerli emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Salih Yılmaz. Siz değerli dostlar için Engel Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygı selamlayarak evet o çok kıymetli konuğumuzu takdim etmek isterim. Çağreder Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Behiye Yazıcıoğlu. Kendisiyle biz bugün özellikle istihdam edilen özel gereksinimli çocuklarımız olsun, gençlerimiz olsun, onların sorunlarına dair, yaşadıkları sorunlara dair çözüm aşamasında getirilebilecek yenilikler, yeni düzenlemeler üzerine söyleşiyor olacağız. Müsaadenizle kendisine merhaba demek isterim. Behiye Hanım hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar.
1: Hoş bulduk Deniz Hanım, merhabalar.
0: Özellikle sizin için de uygunsa istihdam konusunda istihdam edilme sürecinde, işe alım süreçlerinde özel gereksinim gençlerimizin, çocuklarımızın, onların yaşadığı sıkıntılarla ilgili özellikle fotoğrafını çekecek olursak ilk göze çarpan konu nedir bu fotoğrafta? Buyurun.
1: Deniz Hanım, zaten bu çocuklar küçük yaşta kayboluyorlar. Yanlış teşhisler, daha önceki belirttiğim röportajlarımızda da söylediğim gibi. Buraya kadar gelmeleri çok zor oluyor zaten. Çok büyük engellerle, dışlanmalarla, yaşıtlarıyla oynayamama gibi nedenlerle çok zor şartlarda liseyi bitirebiliyorlar. Buraya kadar geldikten sonra bu çocuklar, engeller devam ediyor. Şöyle, ülkemizde yasalar getiriliyor, yönetmelikler getiriliyor, birçok projeler var, çok da güzel. Ancak uygulama aşamasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin İşkur üzerinden son aylarda rehberli istihdam projesi var. Büyük şehirlerde uygulanıyor ama küçük ilçelerde, illerde, birçok ilde uygulanamıyor. Yeterli bütçe yok deniliyor. Veya işte işverenlere başvuruyoruz. İlçe bazında burada bulunan işverenler çok fazla, mesela ben Artvin Yusufeli'nde yaşıyoruz. Onlar inisiyatifine kaldığı için hiçbir şekilde harekete geçmiyorlar.
0: Behiye Hanım, aslında rehberli istihdam derken son dönemlerde literatüre geçmiş olan destekli istihdamdan bahsetmektesiniz değil mi?
1: Evet, evet. Evet, onun gibi birçok güzel proje var. Hazırlanmıştı, altyapısı var ama kanunla yönetmelikleri var ama uygulama aşamasında ya eksik yönetmelikleri ek madde konulabilir diye düşünüyorum. İşverenlerin inisiyatifine bırakılmamalı. Yani bu çocuklar ve aileleri dilekçeyle başvurdukları zaman veya bakanlığa başvurduklarında bakanlık o ilçedeki, ikamet ettikleri ilçedeki çocukların işverenlerine, bankalara, kaymakamlıklara, özel idareye gibi birçok kuruma yeteneklerine göre işe alımları için yazı yazabilir diye düşünüyorum. Böyle daha kolay olur. Çünkü maalesef bizim Türkiye'de kendiliğinden sorumluluk alan insanlar çok az. Bunu aşabilmemiz için ya yönetmeliklere ek madde konulabilir veya bakanlık bünyesinde veya müdürlükler bünyesinde bir yazıyla, yani alt kadroya bildirilerek başvuran çocukların veya zaten sistemde gözüken bu çocukların işleri işverenler tarafından veya bankalar tarafından, kaymakamlar tarafından çok kolay ayarlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar mesela nöro farklılığı olan çocuklar, Asperger, otizm, atipik otizm, bunlar bu çocuklar
0: nöro gelişimsel çeşitlilik yaşayan çocuklarımız.
1: Evet, farklı nöro farklılığı olan çocuklarımız. Bu çocuklarımız çok zekiler, çok yetenekliler. Ancak yetenekleri, zekası konuşulmuyor, eksiklerine bakılıyor. Eksikleri de sadece yorum yapamıyorlar, kötülük bilmiyorlar, dedikodu yapmıyorlar. Bu da zaten olmaması gereken özellikler
0: aslında
1: diye düşünüyorum.
0: Aslında aranılan özellikler.
1: Aynen. Yani şimdi bu çocuklar liseyi bitirdikten sonra EKPSS'ye veya YKS'ye yorum yapabilen, altyapısı son derece güçlü, hiç özel eğitim almamış, liseyi belki de birincilikle önemli liselerde bitirmiş çocuklarla aynı düzeyde sınava tabi tutuluyor. Bu, yani bu nasıl bir şey? hiç yemek hayatında yemek yapmamış bir insana git en güzel yemeği yap önüme koy demek gibi bir şey oluyor.
0: Hatta yöresel yemek değil mi?
1: Evet. Yani bu büyük haksızlık, yani yaşamam boyunca zaten haksızlığa uğramış. Engellerle karşılaşmış bu çocuklar. Şimdi liseyi bitirdikten sonra işe girim aşamasında da aynı sıkıntıları yaşamakta. Mesela benim oğlum Asperger, olağanüstü yetenekleri var. Aşçılıktan tutunduğunuzda resim, anında müzik yapma, bütün İçişleri Bakan sayfasını, isimlerini bilme. Yani yok yani çocukta. Ama biz liseyi bitirene kadar sürekli uğraştık. Bu çocuk ses getirsin bulunduğu ilçeye ile işte bir tane hocamız eşliğinde yarışmalara katılsın, lisans alsın diye. Hatta ev tuttum ben Artvin'de. İle gittim, ev tuttum çok binbir zorlukla. 3 ay çalıştık, sonra dediler ki bu çocuğu götürecek yeterlilikte hocamız yok denildi. Kaldı böyle, her şeyi iptal ettik. İşte kayakta, spor, yüzmede, buz pateninde, teniste, aklınıza ne gelirse. Müthiş bir çocuk, mucize çocuklar bunlar, dahi çocuklar. Ama bu çocukları biz önlerini açarsak, bunlara uygun yönetmelikleri, ufak maddeler koyarsak, bu çocuklar ülkemiz ve dünya için bilim adamı olabilirler, çok büyük yenilikler getirebilirler. Çünkü ele aldıkları konuları en ince ayrıntısına kadar çok mükemmel bir şekilde araştırıp bulup önünüze koyabiliyorlar. Mesela bir tıp öğrencisi olabilir, bir hastalığı teşhisini koyabilir veya takibini yapabilir, bilim dalında bir şey araştırabilir. Ama YKS, EKPS gibi yorum isteyen bir sınava tabi tutulduğu için, diğerleriyle eşit şartlarda tutulduğu için zaten giremiyor ya. Bunun için sınavsız, bu sınavlarda muaf, yeteneklerine göre muaf tutulacakları bölümler tespit edilerek muaf olarak o bölümlere girilebilir. Oradan da oranın özel engelli birimleri var, sınıf arkadaşları
0: engelsiz
1: var.
0: Engelsiz öğrenci birimleri, evet.
1: Yani buna ilişkin bir hazırlık yapılarak bu çocuklar ufak bir destekle çok iyi yerlere gelebilirler.
0: Ufak dokunuşlar aslında çok daha büyük resimler ortaya çıkar değil mi?
1: Evet, veya şöyle de olabilir. Yine YÖK ve ÖSYM'nin yönetmeliğine ek bir madde konularak, eklenerek bu çocukların sınavlarının yeteneklerine göre, örneğin Asperger bir çocuğa ezbere dayalı sınav yapılabilir. Yani özelliğine göre özellikleri belirtilir raporda. Raporları oluyor zaten bu çocukların.
0: Evet.
1: Ona özgü şu raporları olanlar şöyle bir sınava tabi.
0: Özel sağlık kurulu raporlarımız var zaten.
1: Yapılabilir diye düşünüyorum. Çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani burada kişilere değil de yönetmeliklerle, uygulamadaki eksikleri yönetmeliğe ek madde konularak da daha aktif, daha yapıcı, daha yani sürdürülebilir projeler hazırlanabilir diye düşünüyorum. Uygulamalar yapılabilir diye düşünüyorum. Yine yeşil pasaporttan, sosyal güvenlik kurumu haklarından bu çocuk anneleri babalar üzerine yararlanamıyor. Hem bu çocuğa diyorsunuz ki yorum isteyen sınavlara tabi tutuyorsunuz. Hem de korumalı rehberli istihdam projeleri destek uygulamaya istedim. Geçilemediği için iş bulamıyor zaten. Bir taraftan da diyorsunuz ki SSK primlerim var, borcum var. Onları da öde diyorsunuz. Bu da büyük bir haksızlık oluşturuyor. Bence yani yeşil pasaport, sosyal güvenlik kurumu haklarından

0: bütün kurum ve kuruluşlar gerekli hazırlıkları yapıyorlar, sürekli dikkate alıyorlar. Ama uygulamada sıkıntı var, denetimde sıkıntı var. Onunla ilişkin ek maddeler konulabilir, genelgeler gönderilebilir. İşte zaten bu çocuklar E-Devlet'te kayıtlı çocuklar. Her mahallede, her ilçede ne kadar Asperger var, atipik otizmli çocuk var veya diğerleri var, belli zaten bu. Bunu kaymakamlıklara yazı yazılara veya bankalara, oradaki ilçe bazındaki bankalar, devlet bankaları var. Toplasanız her mahallede 5 taneyi geçmez böyle özel çocuk, zaten bir tane olabiliyor bazen. Veya 3-4 tane, 5 tane. Bunda da zaten kaymakamlık, belediye, özel idare, yani her sene 5 kişiyi alacaksınız başvuruyla, bir genelge yayınlansa veya bir yazı yazılsa çok rahat işe alınabilirler ve bu çocuklar çok birçok şeyi yapabilir o kurumlarda. Yani geleceğe yönelik de ayaklar üstünde durabilir bu çocuklar.
1: Aslında Behiye Hanım, zaten siz de aynı konudan muzdaripsiniz. Özellikle bu çocukların anneleri, yani bizden sonra ne olacak kaygısında. Bu anlamda belki hani yaşam evleriyle ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz.
0: Evet. Yani ben burada birçok maden şirketi var mesela Artvin'de. Bankalar var, şirketler var. Başvurdum ama hiçbir sonuç alamadık hiçbirinden. Olumlu sonuç tamam diyorlar ama üstünde durmuyorlar. Ben de en son çare, çocuk EKPS'ye, YKS'ye de giriyor. KPSS'ye de girdi. Ama yorum isteyen sorular olduğu için, altyapısı da zaten ortaok liseye kadar özel eğitim uygulandığı için hiçbir şekilde hiçbir altyapı, akademik altyapısı olmadığından 60'ı geçemiyor çocuk. Başvuruyoruz her yıl. Şu an 23 yaşında, 5 yıl oldu liseyi bitireli ki takdirle bitirdi bu çocuk. Çok büyük şartlarda, çok zor şartlarda. Baktık olmuyor. En son ben yapabildiğim kadarıyla bir iş yeri ihaleyle aldım. Onu düzenlemeye geçtim. Hibelere başvurdum. Bu sefer hibelerde sorun yaşadık. Şöyle ufak bir evrakta mühür eksikliği var diye reddedildi hibe başvurumuz. Aslında mühür diye bir şey kalmadı. İmza yeterli. Ufak o prosedür tamamlatılabilirdi bize. Yapılmadı. Artı hibe kabul edilse bile bu sefer de iş yerini açmak için çok ciddi harcamalar yaptık. Çok işte çay ocağından tutun da tost makinesine kadar. Onların faturasını da hibe kabul edildikten sonra oluşturacak şekilde kabul ediyoruz denildi. Öyle de bir sıkıntı var. Mesela o, yani iş yerine komisyon gelip bakar. Yani yeni sıfır iş yeri açılacak şekilde malzemeler almışsa, o faturalar önceden de almış olsa kabul edilebilir. Bunlar da yine hibe ile ilgili kurumlardaki yönetmeliklere ve genelgelere ek madde eklenerek kaldırılabilir bu ufak eksiklikler. Yani projelerimiz var, çok güzel. Gönüllerine, ellerine sağlık. Ancak uygulama aşamasındaki bu eksiklikler ufak dokunuşlarla, ufak genelgelere, yönetmeliklere ek maddeler eklenerek çözülebileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu çocuklar için ileride ve yaşlılar da kapsayacak, kimsesiz, öksüz çocuklar da kapsayacak şekilde yaşam evleri kurulabilir mesela. Muhtarlıklar bünyesinde.
1: Evet, şimdi soracaktım.
0: Evet, yaşam evleri şöyle. Yaşam evinde doktor olur, yemeği olur, sıcak yatağı olur. Mahallesinde yaşayacağı için hem güvende hisseder hem alıştığı bir ortamda olur. Her açıdan güvenli, huzurlu bir ortamda yaşlanabilir. Bu çocuklarla birlikte mutlu bir ortam oluşturulabilir. Kimsesiz çocuklar, özel çocuklarla ilgili bir iki katlı bir binayla halledilebileceğini düşünüyorum. Sürdürülebilir olması için de bütçesi emekli maaşlarından, emeklilerin geri dönüşüm, üretim, geri dönüşüm gibi hayvansal veya tarımsal ufak bahçede üretim yapılarak da orada sürdürülebilir bir şekilde merkez bütçeye gerek kalmadan da kendi kendini yaşayabilecek bir yaşam evleri oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bu sadece bizim ülkemiz için de dünyada da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşlılarımız da isterseniz kafasından altın yağdırın, en iyi yerlere götürün. Eğer bulunduğu mahallesinden göçüldükten sonra benim kendi gözlemim,

0: en az 50 tane yaşlıyı gözlemledim böyle. Demans hastası oluyor, Alzheimer oluyor, psikolojisi bozuluyor. Yani köklerinden bir ağacı söküp sıcakta bir başka yere dikmek gibi bir şey yani oluyor. Bu açıdan da böyle yaşam evleri de ileriye dönük, içerisinde yeri dönüşümü olan, üretimi olan, hobi evleri olan, bahçesi olan 2-3 katlı evler şeklinde yaşam evleri de yapılabilir diye düşünüyorum. Ben bunları düşüncelerimi paylaşıyorum. Çünkü yetkililerimiz bunları dikkate alacağını düşünüyorum. Alıyorlar da. Biz nacizane sıkıntılarımızı anlatıyoruz. Önerilerimizi getiriyoruz. Yetkililerimiz duyarlılar zaten. 24 saat haberlerde falan dinliyoruz. Birçok çalışmada yapılıyor. Ancak uygulama aşamasını göremiyor olabilirler, bilemiyor olabilirler. Ya yaşamadıkları için ve içinde olmadıkları için. Biz de içinde olan yaşayan aileler ve çocuklar olarak bunları ben dile getirmek istiyorum sadece.
1: Evet, çok haklısınız. Zaten yetkilerimiz gerçekten hani çok güzel işler yürütmekte oldukları için hani belki o aradaki denetim kısmı belki bir tık eksik kalmıştır.
0: Evet, evet. Şimdi Deniz Hanım, bu çocukların sadece eksiklikleri konuşuluyor. Artıları hiç konuşulmuyor.
1: Evet.
0: Yapabilecekleri konuşulmuyor. Bu çocuklara fırsat verilirse şu an azınlıkta olan bu çocuklarımız hayata tutunmuş, ayaklar üstünde durabilen çoğunluk haline gelecekler. Dolayısıyla kötülük bilmeyen, dedikodu bilmeyen, biz normal zannettiğimiz bizler gibi birçok insanın eksikleri, zaaflarından uzak, çok mutlu bir dünya, çok mutlu bir ülke olacağız diye düşünüyorum ben. Hayal ediyorum böyle inşallah.
1: Cennet burası olacak.
0: Evet, fırsat verilirse, yani bizler onlara fırsat verirsek, böyle hırsları olan, dedikodu yapan, işte güçlenmesi yaşayan, parayı, her şeyi, kariyeri çok önemseyen bizler onların önünü kesmezsek onlar çoğunlukta olacaklar inşallah ve dünyamız ve ülkemiz daha güzel olacak diye düşünüyorum.
1: Behi Hanım, o kadar emek veren ve her şeyle tek başına mücadele eden kıymetli, hani o engel seslerin kıymetli anne örneklerimizdensiniz. O güzel anne olarak şimdi oğlunuzu istihdam ettirmek için Artvin'de gerçekten canla başla böyle bir el birliğiyle bir kafe açma hazırlığındasınız. Ben istiyorum biraz da ondan bahsedin, çünkü gerçekten çok özel, yani gerçekten şayan takdir bir emektir bu. Buyurun.
0: Deniz Hanım, ben avukat olduğum için bunu yapabildim. Yani tam olarak avukatlığımı da yapamadım. Anneliğim ön plana geçti. Çocuğum özel olduğu için. Yani %20 randımanla avukatlık yapabildim ancak. Tam olarak çalışamadım. Buna rağmen birikimimi aldım. Çocuğum için mecbur kaldım. Çünkü geriye ket vurmasını, bu seviyeye gelen bir çocuğun geriye dönmesini, kaybolmasını bırakın anne olarak, insan olarak kabul edemez.
1: İçinizden vermedi. Bu arada Behi Hanım, son cümlelerimiz olursa, çünkü zamanımız epey daraldı.
0: Yani kafe açtık. Hatta açtığımızda arkadaşlar falan, şimdi daha tam resmiyete bindiremedik. Eksikliklerimiz daha devam ediyor. Açtık. Yapabilir mi? Çay getirebilir dedim. Her şeyi yapabilir. Ve 2 dakika içinde bardak yıkamayı, çay dağıtmayı, çay demlemeyi 2 dakika, zaten müthiş açtıdır. Ama görünmüyor çocukta. Yani kendini göstermiyor. Bizim gibi böyle kibirlenmiyor. Ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum diye göstermiyor. Sessiz sessiz her şeyi yapıyor yani. Öyle bir yapıları var. Görüntüde hatta küçükken sağır mı acaba? Yoksa görmüyor mu, duymuyor mu, konuşmuyor mu diye bakılıyordu küçükken. Şimdi artık kendini ifade ediyor, herkes tarafından biliniyor. Kendisi de burada çok mutlu, güvende. Buranın dışında da yaşayamıyor. Bu çocuklar ve yaşlılarımız zaten bulundukları ortamın dışına çıktıkları zaman çok mutsuz oluyor, kaybolurlar. O nedenle ben Yusufeli sınırlar içinde, mutlu olduğu sınırlar içinde,
1: peki,
0: bütün varımı yoğumu, maddi manevi çocuğum için harcıyorum ve örnek de olmasını arzu ediyorum.
1: Peki.
0: Hatta orayı böyle boyama kitapları yapmayı düşünüyorum. Ya, çektiğimiz acıları ve sevinçleri anlatan, çocuklara anlatan.
1: Behi Hanım, çekilen acıları anlatan boyama kitapları bir sonraki yayına kalsın mı? Çünkü gerçekten süremiz sona erdi.
0: Tamam.

0: Yani bu çocuklarımız için yönetmeliklere küçük maddeler eklenerek, peki, ek maddelerle birçok sorun çözüleceğini, insanlara ve şirketlerin inisiyatifine bırakılmadan 50 kişi çalışırsa 56 bir çalışırsa 3 çalıştırılır falan gibi şartlar da uygulanmıyor. Gerekirse o cezayı ödüyor işveren veya evet, aldım diyor, başka nöro farklı değil de ufak bir parmağında pürüz olan veya başka bir sıkıntısı olanları
1: başka durumlardan
0: terk ediyor.
1: Peki.
0: Evet, yani bunların önüne
1: yönetmelikler,
0: ek maddelerle geçilebilir diye düşünüyorum. Dilerim yetkililerimiz bizim bu çektiğimiz ufak görünmeyen sıkıntıları hayata geçirecek yeni ek maddeler koyarak birçok çocuğumuzun önünü, ailemizin önünü açar diye düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirperverliğiniz için, röportajınız için, bu fırsat için çok teşekkür ediyorum.
1: Peki, biz çok teşekkür ederiz TRT Engel Sesler ailesi olarak katıldığınız için.
0: Evet, buradan emeğe geçen, bu konuda çalışma yapan her kim varsa da gönülden Allah razı olsun diyorum. Her şey gönlünce olsun. Hiçbir engelle karşılaşmasın diyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta Engel Sesler'de Çare Der Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Behiye Yazıcıoğlu ile evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları tabii ki hep söylediğim üzere hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel koda Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Reklamlar.
9: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yönetimde Semih Ballı, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinle birlikte olacağız. İlk konuğumuz TRT muhabir arkadaşımız Feryal Ardağlı olacak. Piyasalardaki son durumla ilgili bilgileri alacağız. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen bugün ikinci konuğumuz. Sevgili dinleyicilerimiz, IMF tarafından yayımlanan bir dergide bir makale yer aldı. Günümüzün ekonomi dünyasında son yaşananlarla ilgili önemli bir yol gösterici. Neler oluyor, neler bitiyor, nereye gidiyor? Dünya ekonomileri, onunla ilgili konuşacağız. Alaaddin Aktaş gazeteci arkadaşımız da bugün bizim son konuğumuz olacak. Hemen sevgili arkadaşımız Feryal Ardağ'dan piyasalardaki son durumu öğrenelim. Feryal Ardağ, merhaba, söz sizde.
2: Merhaba, teşekkürler Selvi Karakoç. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %1,18'lik yükselişle 14.244 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Servis piyasada Amerikan doları 47 lira 5 kuruş, avro 53 lira 92 kuruştan işlem görürken, tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,10 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 3.990 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.340 lira, çeyrek altın 9.882 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.044 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Teşekkürler, kolay gelsin. Saatimiz 17.33 oldu sevgili dinleyicilerimiz ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le birlikteyiz şimdi. Sayın Küçük Özmen, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Selvi Hanım, merhabalar.
1: Kolay gelsin önce. Çok karmaşık bir çağda yaşıyoruz. Gramsci'ye atıf çok bol oluyor. O canavarlardan söz ediliyor. Yeni bir düzene geçilirken bu karmaşa nasıl çözülecek? Savaşlar bitecek mi? Enerji yolları ne olacak? Enerji meselesiyle ülkelerin ilişkileri birbiriyle nasıl ilerleyecek? Yeni bir buhran mı bekleniyor? Bunların hepsi çok sık konuşuluyor. En son IMF'nin bir dergisinde, Finance and Development'ta Nicholas Mulder'ın bir makalesi yayımlandı ve kamulaştırmanın yeni dalgası başlığını taşıyor bu makale. Ne oluyor? Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Serbest piyasa ekonomisi zayıflıyor mu, yoksa Çin örnek mi oluyor dünyaya hibrit ekonomiyle?
3: Aslında hepsi birden oluyor ve devlet artık bir hakem ama aynı zamanda bir oyuncu olarak sahalara geri dönüyor. Böyle özetleyebiliriz söylediklerinizi. Ama bu sefer sebepler çok farklı. Konu sadece ekonomik kriz ya da yaşanan olaylar değil, bir jeopolitik rekabet haline dönüştü. Bu jeo kelimesini çok sık duyuyoruz. Jeofinans, jeoekonomik, jeopolitik. Şimdi burada enerji güvenliği artık bir numaraya yerleşti. Hemen arkasından şimdiki adı kritik metaller olan, birkaç sene öncesine kadar nadir dünya elementleri olan elementler, ki bunlar en çok çip yapımında, cep telefonu yapımında kullanılıyor ki çipin artık kullanılmadığı bir teknoloji alanı yok.
1: Evet.
3: Ve neticede yapay zeka konusu çok önemli ki bu zekayı taşıyan tüm hatların hepsinin çip üzerinde olduğunu ve bu çiplerin hepsinin kritik minerallere dayalı olduğunu düşünürseniz olayın önemi ortaya çıkacak. Siber güvenlik var, iklim değişimi dönüşümü var ve neticede bütün bunlar artık özel sektörün tek başına keyfi olarak ya da bir takım planlarla yapabileceği bir şey değil. Devletin yeniden ekonominin baş rol oyuncusu haline gelmesinin gerekliliğinin altını çizdiler. Ve ondan sonra hani bir millileştirme diyebileceğimiz, hani nationalization, ulusallaştırma bir kavram çıktı ama işte anlam biraz farklı. Yani mesela hükümetler sadece fabrikayı millileştirmiyor. Veriyi millileştiriyor, enerjiyi, limanları, çip üretimini, hatta lityum madenlerini, bor evet. madenlerini ve hatta dijital altyapıları bile stratejik varlık olarak görüyor. Bu stratejik varlık çok önemli. Yani o kadar önemli ki, bakın ben size şunu söyleyeyim. Şu an bir inşaat işçisi düşünün. kendisi kol gücüyle, kas gücüyle bir takım şeyler yapıyor ve onun için çok önemli. Ama asıl önemli olan şey onun beyin ve kalp sağlığını muhafaza etmesi. İlk etapta bunlar çok büyük bir etken gibi görülmese de yönetim oralardan olduğu için kas gücünün de oraya bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla devlet de sadece fabrikaya değil, o fabrikanın ürettiği bir takım şeylerin ulusal güvenlik üzerinde ne kadar etkili ya da gerektiğinde ben bunu elden çıkarırsam benim için nasıl bir tehdit olabilir, bunlara bakıyor. Yani neticede yani 21. yüzyılın hekemenliği sadece toprakla değil, altyapıyla, algoritmalarla, işte hesaplama gücüyle, enerjiyle, veriyle falan ölçülüyor. Mesela evet. Çin hep öncüydü nadir toprak elementlerinde biliyorsunuz. Ama Amerika dedi ki ben bunda adeta sınırsız devlet desteği sağlıyorum. Avrupa enerji krizi yaşadı. Birçok enerji şirketine devlet, Avrupa ülkeleri, devletleri doğrudan müdahale etti. Mesela Rusya savaş koşullarında

0: yıllarında çok sayıda yabancı varlığın zaman geçirmeden kamulaştırıldı. Çin zaten biliyorsunuz evet. stratejik sektörlerde tamamen devlet kontrolünü hem uyguluyor hem koruyor. Ama neticede şöyle bir şey oluyor. Ülkeler farklı siyasi sistemlere sahip olsalar bile hepsi aynı noktada buluşuyor. Ne bu nokta biliyor musunuz? Stratejik sektörler piyasaya evet. tamamen bırakılamaz. Niçin? Peki buyurun söyleyin.
1: Evet. 2008 yılındaki o finans krizinin ardından herhalde hem pandemi hem Rusya-Ukrayna savaşı hem bu yaşadığımız son ABD-İsrail-İran arasında olanlar bizi bu noktaya getirdi. O postmodernizmin ulus devletleri tartıştırdığı dönemin herhalde epey başka bir noktasındayız artık.
0: Başka bir boyutuna geçtik. Evet boyutundayız. Çok güzel söylediniz. Evet, çünkü burada mesele ne oldu biliyor musunuz? Eskiden en ucuz ve hatta işte en kaliteli de diyelim hani ayıp olmasın. Buradan satın alırsak daha iyi, ucuz kaliteli. Hayır efendim evet. mesele bu değil. Gerekirse daha pahalıya ama güvenilir ortaklardan almalıyız biz bunu diyor. Yani yarın öbürsü gün orası keserse ben yapamam işimi. Ham madde gelmezse olmaz, ürün ara mamul gelmezse olmaz. İşte buna jeoekonomi deniliyor. Yani ekonomi artık bir güvenlik politikasının uzantısı haline gelmiş parametre oldu. Şimdi yapay zeka da burada aynı şekilde. Ne gerekiyor yapay zeka modellerinin çalışabilmesi için? Çok basit. Birincisi enerji efendim. Bir. Evet. İki veri, üç çip. Bu üç unsuru elinde kim bulunduruyorsa bu bir ulusal güvenlik meselesi. Yani gelecekte veri merkezleri de elektrik santralleri gibi stratejik altyapı olarak kabul edilecek. Şimdi o zaman makalenin en önemli mesajı nedir? Millileştirme küreselleşmenin sonu değil. Sadece küreselleşme bir şekil değiştiriyor şu an. Yani dünya eskiden tek bir büyük ekonomik ağ gibi çalışıyordu. Şimdi benzer değerleri, efendim stratejik çıkarları paylaşan ülkeler kendi ekonomik bloklarını oluşturuyor. Yani bu ekonomik blok oluşturmak için biriyle komşu olmanıza gerek yok. Artık mesafeler kalktı. Yani önümüzdeki yıllarda ticaret bu şekilde tamamen bitmeyecek. Ama çok daha seçici hale geçecek. Evet. Sermaye tamamen ortadan kalkmayacak. Ama güvenilir ülkelere akacak. Bunu özellikle altını çizerek koyu renklerle yazıyorum Selvi Hanım.
1: Güvenilir sermaye, ülke ne demek?
0: Evet. Evet, güvenilir ülkelere akacak.
1: Güvenilir ülke ne demek? Bir ülke nasıl güvenilir olur? Herhalde hukukla başlar.
0: Hukuk sistem, hukuk. Evet, evet. Çok güzel yakaladınız. Hukuk bitti. Yani bugün böyle, yarın öyle konuşmayacaksınız. Hukukun evrensel üstünlüğüne saygımız olacak.
1: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Dünya Yatırım Raporu'nu konuşmuştuk pazartesi günü. Oradan da aklıma geldi. Küresel doğrudan yabancı yatırımlar incelenmişti ve oralarda devletlerin politika değişiklikleri de dikkat çekiyordu. Artık bu yatırımlarda da ulusal güvenlik, ulusal ekonomi güvenliği öne çıkıyordu. O boyutuyla da değinmiştik programımızda. Peki Sayın Küçük Özmen, çok fazla vakit olmayınca sorular peş peşe geliyor mecburen. Evet. Ülkemiz bu değişen dönüşen ekonomide nerede? Bu konuda.
0: Yani hemen söyleyeyim. Şimdi hukukta nerede olduğu konusunu çok girmeyelim.
1: Hayır, ekonomi olarak.
0: Girmişsiniz UNCTAD'ın raporunda. Ekonomi olarak enerji konusunda biz o kadar sıkıntıya rağmen, bölgemizdeki yaşanan olaylara rağmen ciddi bir sıkıntı çekmedik fiyat artışları dışında. Yani bir kesinti, bir kısıntı olmadı. Savunma konusunda da bir sıkıntımız olmadı. Dijital ödeme sistemleri yine dünya hızını yakalayabilecek nokta. Özellikle ben bu konuda teknolojik anlamda son derece gelişmiş, başarılı giden bir finansal teknoloji, fintech ve bankacılık sistemi olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Buna inanıyorum hatta. Neticede yapay zeka altyapısı çok önemli, veri merkezleri çok evet. önemli, nadir elementler önemli. Bu noktada Türkiye'nin stratejik varlıkları bunlar olacak ve bu alanlarda ulusal kapasite ciddi ölçüde artmalı. Bunu söyleyebilirim.
1: İngiltere British Steel'i kamulaştırmış, bugün Bloomberg'deki bir haber.
0: Evet, evet, evet. Esas haber bu. Yani Çinlilerin sahip olduğu bir noktada Çinli ortaklara rağmen burayı millileştirdi. Yani bize ne diyorlardı? Efendim devlet ekonomiden çekilsin, özelleştirme, küresel sermaye açık olun falan filan. Bugün tam tersini yaşıyoruz. Yani neticede aslında bu ideolojik değil, stratejik bir millileştirme. Çünkü British Steel Yenge gruba ait olmasına rağmen evet. İngiliz hükümeti şirketi kamu mülkiyetini aldı, bitti. Gerekçe zarar eden firmayı kurtarmak olmadı ama. Yani ülkenin son birinci çelik üretim kapasitesini, yani savunma sanayi, demir yolları ve kritik alt yapımı koruyorum. 2700 istihdam var, onu koruyorum. Biz 90'larda ne gördük? Sermayenin efendim dini imanı olmaz, pasaportu olmaz, her tarafa gider. Bugün devletler ne diyor artık? Bu stratejik varlığı ya da tesisi kim kontrol ediyor? İşte IMF'nin bugün tartıştığımız bu makalesinde devlet geri dönüyor ama eski anlamıyla değil. Piyasayı ikame etmiyor. Stratejik sektörlerde son çare yatırımcısı oluyor devlet. Kritik altyapıyı koruyor ve ekonomik dayanıklılığı artırıyor. Bunu çok özellikle vurgulamak istiyorum. Yani neticede küçük devlet falan yok. Artık stratejik olan ve olmayan devlet var.
1: Ama burada benim de sormam gereken soru var size. Buyurun. Tamam, gelişmiş ülkeler bu yönde adımlar atıyorlar ama mesela Güney Amerika Latin ülkeleri böyle bir adım atmaya kalktığında başlarına pek gelmeyen kalmıyor.
0: Evet, o zaman konuyu iyi çalışmamışlar, derslerini iyi okumamışlar. Strateji satranç tahtasında rakibinizle oturduğunuz zaman en iyi kim düşünüp hamleleri kim yapıyor? Ya da bilardo masasında toplara vurulduğu zaman bütün toplar yer değiştirdiğinde çok kısa süre içerisinde siz stratejiyi belirleyip eyleme geçebiliyor musunuz? Mesele bu. Bütün mesele kaliteli, nitelikli bir ekibe sahip olabilmek.
1: Uzun vadede siz bu işin nereye evrilebileceğini düşünürsünüz? Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, dünya.
0: Hemen her şeyin kıymetini çok iyi bilmek ve varlıklarımızın ne olduğunu farkında olmak gerekiyor. Hiç unutmuyorum 2019 Çin seyahatimde, Çin'de özellikle Şincan Uygur bölgesinde bir serbest bölgeyi ziyaret ettiğimizde bir anlamlı cümle vardı. Buralara kar yağar, yağan kar bile bizim için stratejik varlıktır. O stratejik varlığı biz toplar, sıkıştırır, depolar, gerektiğinde kullanırız. Biz her şeyimize sahip çıkarız. Her şey bizim için bir varlıktır, hatta stratejik varlıktır derdi. Ben bunun insanlar tarafından, ülkeler tarafından yeniden fark edildiği bir döneme doğru gittiğimizi söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Küçük Özmen. Verdiğiniz bilgiler ve değerli yorumlarınız için sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun Selda Hanım.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, konuğumuzu uğurladık. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le konuştuk. Uluslararası Para Fonu IMF tarafından yayınlanan dergide yer alan makaleden yola çıkarak son yıllarda ekonomilerde yaşananları konuştuk. O hibrit ekonomilerin güçlenmesi, devlet mülkiyeti, ulusallaştırmaların artması, bu konulara değindik. Şimdi Alaaddin Aktaş'la birlikteyiz, gazeteci dostumuz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ olun.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Bununla ilgili ayrıntıları sizden dinleyelim. Neler verdi bize bu bilgiler?
2: Şimdi bazı verilere ilk bakışta ortaya çıkan tabloya da gördüklerinizle biraz detaya inince daha başka bir tablo görülmesi söz konusu olabilir. Birçok veri de böyledir. Bugünkü açıklamada biraz bunu çağrıştırdı bana. Haziran ayı verileri çok iyi. Örneğin geçen yıl Haziran ayında 300 milyarın üstünde açık verilmiş bütçede, bu yıl 100 milyarın üstünde fazlaya geçilmiş. Açıktan fazlaya geçmişiz. 6 aylık dönemde geçen yıl açık var, bu yıl da açık var ama düşmüş. Bu enflasyonist ortamda bütçe açığının düşmüş olması, o da önemli. Faiz hariç hesaplama yapılır bütçede. En doğru olan da odur ya da gerçek eğilimi ya da performans gösteren odur. Faiz hariç hesaplama yapıldığında bir artış var. Ciddi bir artış var. Bütün bunlar çok olumlu gelişmeler. Peki Haziran'da niye böyle olmuş diye hemen ona bakmak gereği hissediyor insan.
1: Evet.
2: Altından Kurban Bayramı çıkıyor.
1: Nasıl?
2: Diyeceksin. Altından Kurban Bayramı çıkıyor. Çünkü Kurban Bayramı tatil. Dolayısıyla Mayıs'ta 3'te 1 kadar bir tatil vardı. Neredeyse 10 gün tatil yapıldı. Beyannameler verilemedi. Vergi toplanamadı. Ve onların vergi toplanamadığı için onların kağıda dökülmesi Haziran'a kaldı. Haziran'a kalınca Haziran'da belli vergilerde hem geçen yıla göre hem Mayıs'a göre çok ciddi, inanılmaz artışlar var. Rekor artışlar var. Dolayısıyla Mayıs'la Haziran'ı bir arada düşünmek gerekiyor. O zaman bir takım veriler, Haziran'daki o rekor düzeyler törpüleniyor. Haziran, Mayıs-Haziran ortalamasında yıllık

0: ortalama düzeye iniyor. Dediğim gibi ilk bakışta Haziran ayı müthiş. Ama Mayıs'ın 3'te 1'inin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla geçtiği göz önüne alınca o müthişlik normalleşiyor. Normale dönüyor. Onu söyleyeyim. Haziran ayında böyle bir tablo var oluşan. Şimdi çok tartışılan bir konu var bütçeyle ilgili. Bütçeden söz etmişken ona izin verirseniz değineyim.
1: Buyurun.
0: Akaryakıttaki Eşel Mobil uygulaması.
1: Evet.
0: Şimdi Eşel Mobil uygulamasıyla çok ciddi bir maliyenin kayba uğradığı görüşü dile getirildi zaman zaman. Aslında buna kayıp demek ya da nasıl nitelemek gerekir çok emin değilim doğrusu. Burada vatandaşın cebine artık bir para konmuyor. Zaten vatandaşın ödemekte olduğu vergi daha az alınıyor. Enflasyon çok artmasın, petrol fiyatları yükseldi savaştan dolayı, içeride tümüyle dengeler bozulmasın diye. Bu Eşel Mobil uygulaması savaşla birlikte Mart ayı başında,
1: evet.
0: 4 Mart'ta sanıyorum başlamıştı. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran verileri belli. 4 ayda geçen yıl ne toplanmış bu kalemden, daha doğrusu Eşel Mobil yokken ÖTV ne kadar olmuş akaryakıtta ve doğalgazda, bu yıl ne olmuş ona baktım. Şöyle bir tutar var karşımızda. Geçen yılın 4 aylık döneminde akaryakıt ve doğalgazdaki ÖTV 154 milyar yaklaşık lira.
1: Evet.
0: Bu yıl 55 milyar olmuş. Yani arada kabaca 98-99 milyar liralık bir fark var. Bu kadar daha az özel tüketim vergisi toplanmış akaryakıttan. Ama bunun, dediğim gibi, buna kayıp demek çok doğru bir yaklaşım gelmiyor bana. Kaybedilen bir şey yok çünkü vatandaşın cebinde kalmış bu para. Daha az vergi alınmış. Ama şöyle de bir telafi mekanizması otomatik olarak devreye giriyor. Akaryakıt fiyatları artış gösterdiği için bu Eşel Mobil'e rağmen elde edilen KDV tahsilatında bir artış var. Dolayısıyla bu 98-99 milyar liralık ÖTV eksilmesinin en az 3'te 1 kadarının fiyat artışından kaynaklanan KDV artışıyla yerine konduğunu söyleyebiliriz. Bir de zaman zaman kafa karıştıran bir uygulama daha var. Onu da aktarmak isterim. Eşel Mobil şimdi nasıl uygulanıyor diye soru gündeme geliyor. Bir kere yöntem değişti.
1: Evet.
0: Mart ayından Haziran ayı sonuna kadar gelen zammın %75'i Eşel Mobil ile vergiden karşılanıyordu. %25'i pompaya yansıtılıyordu. Eğer indirim olursa gene onun da aynı şekilde 75'i bütçeye gidiyordu, ÖTV'ye, 25'i pompaya yansıyordu. Şimdi Temmuz ayında bu değişti. Denildi ki karar şu şekilde: zam olursa %50'si ÖTV'den karşılanacak, %50'si pompaya yansıyacak. Ağustos ve Eylül'de zamın %75'i pompaya yansıyacak, 25'i ÖTV'den karşılanacak. Ama indirim olursa ne olacak? Eğer indirim olur ise bütünü ÖTV'ye, yani bütçeye yansıyacak, pompaya hiç yansımayacak. Maktu vergiler yasada yer alan tutarlara ulaşılıncaya kadar akaryakıtta indirim olmayacak. Böyle bir uygulama var şimdi. Bütçe dengesinin daha da bozulmaması adına 1 Ekim'den itibaren ise akaryakıttaki Eşel Mobil uygulaması tümüyle sona erecek. Önümüzdeki dönemde yeni bir karar alınır mı? Tabii ki onu bilemeyiz. Çünkü
1: evet,
0: savaşın tekrar patlak vermesiyle birlikte bir ara 70 dolarlara kadar inmiş olan ya da inme eğilimi gösteren ham petrolün fiyatı şimdi yeniden 85 dolara çıktı. Enflasyon üstünde çok olumsuz bir etki yapacak gibi görünürse, biraz önce anlattığım uygulama ve 1 Ekim'de sona erdirme kararından da belki vazgeçtiler. Onu şu an bilemiyorum. Ben mevcut durumun fotoğrafını aktarmaya çalıştım.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Alaaddin Aktaş'ın yazılarını da takip ederek, eğer sohbetin başını kaçırdıysanız, bütçede iyileşme var ama faiz yükü dengeleri nasıl etkiliyor, bunu bulabilirsiniz. Sayın Aktaş, Merkez Bankası Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Altın,
0: evet,
1: ithalatındaki düşüşe rağmen net hata noksanının büyümesi söz konusu. Bir hatırlayalım, net hata noksan ne demekti?
0: Şimdi ödemeler dengesi bir bilanço. Toplamının sıfır etmesi gerekir. Diyelim iki kalemden oluşuyor. Bir döviz kazanıyoruz. ihracat ithalat farkından ya da kaybediyor.

0: döviz hareketi var. Bir de başka kalem var. İşte yurt dışından yatırım geliyor diyelim. Bu ikisinin toplamını sıfır etmesi gerekir teorik olarak. Eğer toplam sıfır değilse aradaki fark ters işaretli olarak biraz karmaşık olabilir bu konuya yakın olmayanlar için. Net hata noksana yazdı ve toplam bütün kalemlerin toplamı sıfır eder. Bir denkleştirme kalemidir. Net hata noksan. Adı üstünde zaten. Hata ve noksan. Daha sonra örneğin döviz gelmemiştir de işte yazılacak yer belli değildir falan. Bir dizi nedeni var bunun. Belli dönemlerde yükselir. Daha sonra o kalem nereye yazılacak belli olduktan sonra oraya aktarılır ve net hata noksan küçülür. Böyle bir durum var. Şimdi bu ay biraz farklı tablo ortaya çıktı. Şimdi Türkiye altın ithalatın 2023'ün Ağustos ayında çok ithalat yapılıyor. Bu bizim döviz dengemizi bozuyor. İthalatı artırıyor. Yani toplam ithalatı ve cari açığın büyümesine yol açıyor diye bir kota getirildi. Aylık 12 tonluk bir kota uygulanıyor. Belli dönemlerde de altın talebi artış gösteriyor ama o kotaya takılıp kalınıyor. Şimdi net hata noksan bu yıl 5 ayda 18,5 milyar dolar oldu. 18,5 milyar dolar geçen yılın aynı dönemine göre ki 7 milyardı çok fazla.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir artış var. Son bir yılda yaklaşık 30 milyar dolar oldu. Geçen yıl son bir yılda Mayıs itibariyle söylüyorum 13 milyardı. Bu artış nereden geliyor olabilir düşüncesi ve sorgulaması başladı. Türkiye'ye zaman zaman kaçak yollardan bazı cihazların, bazı ürünlerin girdiği, herkesin bildiği bir şey işte. Elektronik cihazlar girer, telefon girer. Belki altın da girmeye başladı. Çünkü altın ithalatı bu dönemde azaldı bir miktar. Çok önemli değil ama bir azalma var. Sanki kota bile doldurulamıyor gibi bir durum ortaya çıktı. O zaman acaba kaçak yollarla daha ucuz bir şekilde, çok ucuz olmasa bile kaçak altın mı geliyor sorusu ortaya atıldı. Çünkü keşke görselle bunu anlatmak mümkün olsaydı ama net hata noksanla Türkiye'nin altın ithalatı arasında genelde bir paralellik varken son yıllarda 2023'ten bu yana o paralellik bu yıl bozuldu. Altın ithalatı yönünü aşağı çevirdi. Grafiği gözünde canlandırmak isteyenler için söyleyeyim. Net hata noksan yukarı döndü. Genelde birbirine yakın seyreden, en azından aynı yönde paralel seyreden bu iki değer bu sefer bir ayrışma gösterdi bu yıl. Bu ayrışmada acaba Türkiye yüklü miktarda altın ithal ediyor. Bu yüzden görünen altın ithalatı düşüyor. Ama buna karşılık bu ithalatın dövizi yurt dışına yasal olmayan yollarla çıkarıldığı için net hata noksan acaba artış mı gösteriyor diye bir soru işareti belirdi. Bu soru işaretini gidermenin yolda ne yazık ki pek mümkün değil. Ancak zaman içinde belki net hata noksanla ilgili daha değişik veriler ortaya çıkınca iyi kötü bir yanıt alabiliriz.
1: Bu Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerinden devam eder ki edersek İran, İsrail, ABD savaşı tam barış oluyor derken yeniden savaşın nüksetmesi. Hürmüz Boğazı'nı konuşurken Babülmendep'te kapatılacak mı acaba? O zaman petrol ne olacak meselesi nasıl etkiledi bizi cari açığı mesela?
0: Çok fazla etkilemedi neyse ki. Bundan bayağı endişe edilmişti.
1: Evet.
0: Savaş hem petrol fiyatını yükseltir. Bu petrol fiyatındaki yükselme Türkiye'yi hem ödemeler dengesi yönüyle etkiler, daha çok döviz harcamamız gerekir. Hem akaryakıt fiyatları yönüyle de enflasyonu tırmandırır götürür diye. İkisi de olmadı. Tamam enflasyon çok düşmüş değil ama en azından öyle çok korkulan düzeylere yukarı doğru giden bir düzeyde görmedik. Sadece Nisan ayında %4'ün bir miktar üstünde bir artış oldu. Tabii ki çok önemli bir artış ama bunun en azından Mayıs'ta Haziran'da devam etmediği ortaya çıktı. Şimdi son 3 aylık dönemin cari açığına baktım ben. Savaşın başladığı dönemi kastederek son 3 ay diyorum. Mart, Nisan, Mayıs dönemindeki cari açık. Acaba bu yıl ne olmuş? Geçmişte ne olmuştu bu? Onu karşılaştırdım. Bu yılın 3 ayında Mart, Nisan, Mayıs'ındaki açık toplamı 16,6 milyar dolar. Bu önceki 2 yıldan yüksek. 2025 ve 2024'ten yüksek. Ama örneğin 2023'ten daha düşük, biliyor musunuz? Evet. 2023'ün Mart, Nisan, Mayıs aylarında 17,3 milyar dolar açık verilmişti. Bu yıl 16,6 milyar dolar. Ama hemen şu parantezi açıp 2023'te niye yüksekti sorusunu soranlar var ise, bizi dinleyenler, onlara yanıt vermek adına şu bilgiyi aktarmak isterim. 2023 yılının Mayıs'ında biliyoruz ki bir seçim vardı. Seçimden önce kur düşüktü, görece düşüktü. Seçimden sonra da çok artacağına dönük bir takım kaygılar vardı. Nitekim 2023'ün Haziran ayında da dolarda %25 gibi çok ciddi bir artış oldu. Ondan dolayı seçimden önce ithalata yüklenene gibi bir durum yaşandı ve cari açık 17,3 milyar dolara çıktı. Yani 2023'ün Mart, Nisan, Mayıs aylarında ortada ne savaş var ne bir şey var, sadece seçim öncesi bir dönem. Bu yılkinden daha fazla cari açık verilmiştir. Yani bu yılki açık tamam yüksek, görece yüksek bir açık, ama öyle kaygı duyulan, korkulan düzeylere ulaşmadı.
1: Süre çok az kaldı ama siz konut fiyatları ve enflasyon ilişkisine de değinmiştiniz. Örnekleriyle TÜFE'deki 14 yılı aşkın sürede artış oranı 1928, yani 19 katken konut, evet, fiyatlarında %4105, yani 41 kat. 40. Evet, oradan da diyorsunuz ki enflasyon 1 artarken konut fiyatlarında 2 artış yaşanmış. Biz burada hangi yöne doğru meylediyoruz artık? Böyle mi devam eder, değişir mi durum?
0: Şimdi durum aslında yavaş yavaş değişiyor. Bir kere bu 2012'nin başından, ki 2012'den öncesine ilişkin veri olmadığı için o tarihi esas aldığımı belirteyim. Bu yılın Mayıs'ına kadar olan dönemde böyle. Konut fiyatları 2.60, enflasyon 1. Sanki konut fiyatlarında bir balon var ve hemen patlayacakmış gibi bir algı doğuyor. Hayır, konut fiyatlarında bir balon olsa bile patlamaz. Çünkü konut fiyatları finansal bir araç değildir. İnsanların elinde bulundurduğu bir şeyi herkesin satmaya niyetlenmesi gibi bir durum yaşanmaz. Altın fiyatında örneğin balon olabilir, patlayabilir. Başka finansal araçlar da olabilir. Ama konut öyle değil. Zaten konut da son 3 yıldır fiyatlar enflasyonun altında artış gösteriyor. Son 3 yıllık oranları söyleyeyim. Biraz önce 1'e 2 artış demiştik. İşte bir yaklaşık 40 kat, birisi 20 kat. Oysa öyle değil. 2023'ün Haziran'ından bu yılın Mayıs'ına kadar olan 3 yıllık dönemde konut fiyatları %137 arttı. Buna karşılık enflasyondaki artış %203 oldu. Eğer bir balon varsa bile diyorum ben, bu patlamıyor. Yavaş yavaş hava kaçırıyor zaten. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen bu şekilde, evet, devam edecektir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin Aktaş. Görüşmek dileğiyle, yine hoşçakalın. Sağolunuz. Sevgili dinleyiciler, Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü sona erdi. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, ELDER, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aziz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi
2: gelecek. Reklamlar.
3: Gün ötesi.
4: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 16 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber ortak yayınına hoş geldiniz.
3: Gün ötesi Ankara gündemi.
4: Başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var? Sizi dinliyoruz.
5: Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirten Erdoğan, darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her ferdine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilinceye kadar her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 15 Temmuz dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Milletimizin iradesi dalgalanan bayrağımız gibi özgür ve yenilmezdir dedi. Milletimizin iradesi hiçbir gücün karşısında, bu gücün karşısında hiç kimse duramayacaktır. Bu güç azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyeceklerdir dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. O toplantıda Türkiye'nin 1974'teki garantörlük ve hakkını uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullandığı hatırlatıldı. Bilindiği gibi Avrupa Parlamentosu'nun bir raporu vardı. Bu konuda sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararlar, TSK'yı hedef alan iddialar tamamen asılsızdır denildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve bu alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarlar ve yıllarca süren insan dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasının da esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir ifadesinde bulunuldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ayrıca Türkiye-Mısır savunma ilişkilerinin son dönemde ivme kazandığı belirtildi. İyi niyet mektubu ile bu işbirliğinin kurumsal zeminde güçlendiği de kaydedildi. Bu önemli açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Öte yandan dış politikaya bakacak olursak bugün önemli bir toplantı, önemli bir görüşme vardı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Tabii ki bu aslında diplomatik temaslar uzun zamandır devam ediyordu. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Hakan Fidan neler söyledi, hemen onu da kısaca aktaralım isterseniz. Özellikle son dönemde sivil altyapı ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz dedi Bakan Fidan. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır açıklamasında bulundu. Rusya Ukrayna arasındaki artan saldırılara dikkat çekti ve Karadeniz'deki güvenlik vurgusu.

0: konusunu dile getirdi. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu anlamda tabii ki hem Moskova'dan hem de Kiev'den teşekkür edip Türkiye'ye bir teşekkür geldiğinde söylemek mümkün. Öte yandan bilindiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüydü. Dün bugün de Hollanda'da 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneli gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi desteğiyle Amsterdam'da 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı program kapsamında bir panel gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da programa gönderdiği video mesajda 15 Temmuz 2016 gecesinde Fethullahçı terör örgütü mensuplarının milletin iradesini ve demokrasiyi hedef aldığını belirtti. Kamu kurumlarına, parlamentoya saldırıldığını hatırlattı. Medya binalarında baskınlar düzenlendiğini söyledi. İstanbul'un simgesi olan Boğaz Köprüsü'nün de işgal edildiğini belirtti Duran. Aynı zamanda devlet ve millet olarak bu kanlı darbe girişimine karşı destansı bir direniş gerçekleştirildiğini vurguladı. İhanet şebekesinin 253 vatandaşı şehit ettiğini, binlerce kişiyi yaraladığını anımsattı ve bu hain darbe girişimini bir kez daha lanetledi. Bu önemli toplantıda yine 15 Temmuz'un hemen ertesine gerçekleşti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın aktardı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ediyorum Mahdekar'ın, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz biz de. Hocam, Milli Savunma Bakanlığı bugünkü açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'a ilişkin kararına tepki göstererek 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan değerlendirmeleri reddetti. Bakanlık açıklamasında Türk askerinin adadaki varlığının yarım asra aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olduğu vurgulanırken Türkiye'nin garantör devlet olarak Kıbrıs Türk halkının hak ve güvenliğini korumaya devam edeceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Avrupa Parlamentosu'nun kararına verdiği bu mesajı nasıl değerlendirmek gerekir sizce?
4: Tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan Avrupa Birliği açıklamasına yaklaşımı özellikle caydırıcılık mesajı olarak bunu değerlendirmemiz gerekir. Çünkü bu açıklamaya baktığımızda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'a, Avrupa Birliği'ne ve Doğu Akdeniz'deki bu ülkelerle işbirliği yaparak Türkiye'nin karşısına yer alan tüm dış güçlere verilmiş en büyük cevap olarak değerlendirildi. Kıbrıs artık bir müzakere masasında askeri baskıyla şekillenecek bir dosya değildir noktasında da önemli bir yaklaşım. Tabi Kıbrıs baktığımızdan Türkiye için ne manaya ifade ediyor? Çok çok daha stratejik bir dünya konjonktürünü gördüğümüzde Doğu Akdeniz enerji güvenliği anlamında Türkiye için çok çok önemli. Deniz yetki alanları, Mavi Vatan, NATO'nun Güney Kanadı ve Orta Doğu'nun deniz ulaşımı açısından vazgeçilmez bir konumda. Ama baktığımız zaman dolayısıyla Türkiye açısından Kıbrıs yalnızca tarihi bir mesele değil, gelecek yüzyılın da deniz jeopolitiğinin merkezi. İşte Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs'ın kesimini Avrupa'nın birliğinin tamamında kabul eden bir ülke, sözde ülke konumunda kabul ederek adanın tamamında hakkı olduğunu ve bu nedenle 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nı kastederek kendi Avrupa Birliği hukuk çerçevesinde değerlendirme stratejisini çok çok ön plana çıkarttığını görüyoruz. Bu da Akdeniz'deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan işbirliğinin yeni hamleler olarak karşımıza çıktığını söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki buradaki önemli bir süreç var ki Türkiye Kıbrıs'taki 3 garantör devletten bir tanesi. 1571 yılında devlet haliyenin kontrolüne girmiş olan burası. Tabii ki Osmanlı-Rus harbi nedeniyle İngilizlere geçici olarak tamamen bırakılmamış. Sadece ve sadece İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'nda adayı işgal etmesiyle de beraber 1914 yılında da ilhakıyla beraber farklı bir boyuta taşındığını söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla 1923 Lozan Anlaşması'yla İngiltere'nin Kıbrıs üzerindeki egemenliği tanınmış olsa da o günden bugüne değişen çok şeyler var. Tabii ki adadaki tüm gelişmeler baktığımız zaman Enosis planları çerçevesinde hala bu hayallerinden geçmeyen bir Rum ve Yunan yakasının Avrupa Birliği üzerinden yeniden sahneye konması olarak da bunu değerlendirmek gerekiyor.
1: Evet hocam, açıklamada özellikle Türk askerinin adadaki varlığı barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatıdır vurgusu yapıldı. Bu söylem bugün Kıbrıs meselesi açısından ne ifade ediyor?
4: Tabii bakın, Kıbrıs'taki tarihsel sürece baktığınız zaman Türk askeri neden Kıbrıs'a çıkmıştır? Çünkü 1963 krizi ortaklıkla devletlerin çöküşünden sonra, yani kurulmuş olan Kıbrıs devletinin çöküşünden sonra Türk askeri kendi vatandaşlarının ve aynı zamanda adaya da barış getirmek için adım atmıştır. Ve bugün gelinen noktaya baktığımız zaman 1974 yılından bu yana Kıbrıs adasında bir barışın hakim olduğunu görmekteyiz ve bu aynı zamanda Türk toplumunun güvenliğini sağlamak, Yunanistan destekli darbelere ve gelecek planlarına karşı koymak için garantörlük çerçevesinde var olan bir Kıbrıs askeri var. 1960 garanti anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerin de yerine getirildiğini ve dolayısıyla anayasal düzeni yeniden oluşturma ve yeniden düzeni kurma noktasında Türkiye'nin bugün adadaki önemli bir barış unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığından rahatsız olanlar hala Rum tarafı ve Yunanistan uluslararası aktörlerle beraber buradaki çıkar ve menfaatleri doğrultusunda siyasi bir duruş sergileyerek bu açıklamalarını yaptığını görmekteyiz ki unutmayalım ki Türk askerinin olduğu her yerde barış, huzur ve adalet vardır.
1: Evet hocam, Kıbrıs meselesinde mevcut uluslararası tabloya baktığınızda önümüzdeki dönemde diplomatik süreçte nasıl bir yol haritası öngörüyorsunuz?
4: Tabii bakın, Kıbrıs'ın tarihsel sürecini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü Kıbrıs'ta şimdiye kadar yapılan tüm görüşmelerde görüşmelerin çıkmaza girmesini sağlayan tarafın Güney Kıbrıs Rum seçimi olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ilan edilmesinden sonra 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğrudan uçuşlar yapılmaması, doğrudan ticaretin sınırlandırılması, uluslararası örgütlere katılamama, spor veya diğer faaliyetlere katılamamasının önündeki engelleri Rum yönetimi tarafından adanın tamamını temsil eden anlayışıyla engellediğini görüyoruz ki Türkiye bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasındaki attığı adımlarla beraber bu noktada önemli bir süreci beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Türk Devletler Teşkilatı'nda gözlemci üyesi statüsüyle bugün yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle yeni dönemde Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu yeni planlar çerçevesinde, özellikle son zamanlarda kamuoyuna da sızdırılan bilgilere baktığımız zaman toprak tavizi karşılığı tanınma gibi birçok noktayı içerdiğini gördüğümüzde Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir taş toprağının verilmesinin mümkün olmadığını ve Türkiye'nin artık iki devletli çözüm noktasındaki politikasından asla taviz vermeyeceğini ifade etmemiz gerekir ki Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünkü açıklamalarının da ana noktalardan bir tanesi de bu iki devletli çözüm sürecinin yalnızca adanın coğrafi olarak bölünmesini savunan bir yaklaşım değil, temel talep noktasında iki ayrı halkın ve iki ayrı siyasi iradenin varlığının kabul edilmesi noktasındaki Türkiye'nin güçlü iradesinin, güçlü ordusu tarafından ifade edilmiştir.
1: Evet. Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bugün açıklamaları vardı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e taşınmasını istemediklerini belirtti. Fidan, limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Karadeniz'de huzurun korunmasının bölgesel güvenlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin İstanbul görüşmeleri formatının sürdürülmesini desteklediğini ve savaş devam etse bile müzakerelerin kesintiye uğramaması gerektiğini

0: söyledi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz mesajı verdi. Bu uyarıyı mevcut gelişmeler ışığında nasıl okumak gerekir?
1: Tabii bakın, bugün Rusya-Ukrayna savaşı adı konulmamış bir NATO destekli savaş olarak karşımızda.

0: Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Anadolu ve Avrasya'nın iç bölgelerine kadar uzanan stratejik bir geçiş noktası olduğunu düşündüğümüzde buradaki özellikle Montreux düzeninin korunması noktasındaki Türkiye'nin istatistik politika, yeni ticareti ve enerji hatları ve sahil koridorunun devamı ve bölgesel istikrar anlamında Karadeniz'de savaşın yayılması demek çok yakın Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin savaşa girmesi anlamı gelir ki bu da Türkiye için çok çok çok büyük bir riskleri beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda bu savaşın Karadeniz'in Kafkasya ayağına kadar uzanmasıyla da beraber çok farklı bir süreci de beraberinde getireceğini söylememiz gerekiyor. Bu nedenle Sayın Fidan'ın bugünkü açıklaması çok çok stratejik bir açıklama ve tarafları bir an önce anlaşma noktasında, barış noktasında, yine İstanbul Anlaşması çerçevesinde masaya oturulması ile ilgili ikna noktasında Türkiye'nin tezlerinden başka şu ana kadar kabul görmüş bir tez olmadığı gerçeğinde hem Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarında görüyoruz, hem de baskısız bir Ukrayna'nın yönetim anlayışında görüyoruz ki unutmayalım ki Avrupalı devletlerin Ukrayna yönetimine baskısının etkisi de bu savaşın bugünlere geldiğini hatırlatmakta fayda var.
1: Evet, hocam açıklamada özellikle limanların, tankerlerin ve sivil deniz trafiğinin hedef alınmasına dikkat çekildi. Karadeniz'de güvenliğin bozulması bölge ülkeleri açısından ne gibi riskler doğurabilir?
0: Bakın Mahvekar Hanım, hatırlayın Gürcistan Savaşı'nda Karadeniz'de güvenlik ne noktaya gelmişti ve Karadeniz'in enerji güvenliğinden küresel gıda güvenliğine kadar yeni dünya düzenindeki önemli bir ticaret noktası olarak artık çok etkin bir rol üstlendiğini görüyoruz. Tabi Karadeniz Savaşı'nın özellikle insansız deniz araçları gibi çok farklı bir noktada artık teknoloji savaşlarına döndüğünü gördüğümüzde Karadeniz'in en ufak bir noktasındaki savaşın yayılması demek aynı zamanda bölgenin de topyekun ateş altına girmesi demek ve buradaki ana nokta Karadeniz'deki gelişmelerin özellikle ticari gemilerin sistematik olarak hedef alınması, tanker ve enerji taşıyan gemilere saldırılması, balıkçı ve sivil teknelere özellikle deniz trafiğinin bir parçası haline gelmesi gibi Türkiye, Romanya, Bulgaristan silahına yakın saldırıların artması NATO üyesi kıyıdaş ülkelerin doğrudan çatışmaya çekilmesi anlamına gelir ki liman ve enerji altyapısının sürekli hedef alınması, sürüklenen mayınların özellikle sürüklenen mayınların sivil gemilere zarar vermesi noktasındaki hamleler NATO ile Rusya'yı doğrudan deniz çatışmasının yaşanması noktasına getirecektir ki NATO üyesi olan Türkiye için de bu çok büyük bir risk anlamını taşıyor. Ve gelinen noktaya baktığımız zaman işte bu süreçte Sayın Hakan Fidan ve Türkiye'nin izlediği politikaya baktığımız zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verilmiş olan teyit hala devam ediyor. Ancak savaşın bir an önce sonlandırılması noktasında da barış görüşmelerinin içinde en etkin girişimleri yaptığını görüyoruz. Tabii Türkiye'nin Karadeniz stratejisinin ana noktasına baktığımız zaman biraz önce ifade ettim, Montreux'un korunması. Çünkü evet, Türkiye Montreux rejimini değiştirecek ve etkileştirecek girişimlere karşı kendi egemenliğini ve bölgesel güvenliği açısından da riski görmekte. Dolayısıyla bölgesel sahiplenme noktasında bugün Sayın Hakan Fidan'ın bu açıklamasıyla beraber Karadeniz güvenliğinin öncelikle kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğu yaklaşımı ortaya koyduğunu ifade etmemiz gerekiyor. NATO ülkeleri çerçevesinde baktığımız zaman Türkiye bir NATO üyesi, Romanya ve Bulgaristan da NATO üyesi olduğunu gördüğümüzde güvenliğini ve ittifakın doğu kanadının nasıl korunması gerektiği noktasında Türkiye eminde kararlı durduğunu görmekteyiz ki tabii diğer bir nokta ise Rusya ile Türkiye ilişkisi. Tabii hiç kimse Rusya ile konuşmaz, hiç kimse Rusya ile bu sorunun nasıl çözüleceğini görüşmez iken Türkiye direkt bu süreci tamamen yöneten bir ülke konumunda ve Ankara Rusya'nın Karadeniz'de mutlak hakimiyet kurmasına tamamen farklı bir perspektiften yaklaşırken Moskova ile de beraber bölgesel mekanizmaları dışlayan yapılardan farklı bir süreciyle beraber çözüm odaklı yaklaştığını ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Dr. Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında.

0: Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Gün ötesinde dünya gündemi.
7: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından bölgesel güvenlik başlıkları yeniden öne çıktı. Zirvede ittifakın caydırıcılık kapasitesi, savunma sanayi işbirliği ve yeni güvenlik mimarisi ele alınırken, Orta Doğu'da İran, Amerika Birleşik Devletleri hattındaki gerilim, Gazze ve Hürmüz Körfezi'ndeki gelişmeler de uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Kabine toplantısında da NATO zirvesinin yansımaları, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel güvenlik başlıkları değerlendirildi. Biz de bugün bu bölümde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ile zirvenin ardından oluşan yeni güvenlik tablosunu konuşacağız. Hocam telefon attığımızda, iyi akşamlar, hoş geldiniz hocam.
8: İyi akşamlar Mahpeyke Hanım, merhabalar.
7: Merhaba hocam, NATO Ankara zirvesi tamamlandı ve birçok önemli karar alındı. Sizce zirvenin uluslararası siyasete bırakacağı en önemli mesaj ne oldu dersiniz?
8: Evet, kesinlikle sıradan bir zirve olmadığını söylememiz lazım. Ben de geçtiğimiz hafta Ankara'daydım, çeşitli toplantılara iştirak etmeye çalıştım. Hem yaptığımız toplantılarda, yabancı heyetlerde gördüğümüz intiba direkt olarak bizim şu anda düşündüğümüz, hatta söylerken mütevazi davranacak kadar bazen çekindiğimiz, evet, bir gerçeklik. Gerçekten Türkiye artık yeni dünya düzeninin içerisinde çok önemli bir aktör haline gelmiş durumda. Bunu net bir şekilde hisseden, özellikle güvenlik açısından, yani özellikle Avrupalı aktörler açısından konuşuyorum, ABD ile bu kadar kırılmalar yaşadıkları bir dönemde, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten son İran Savaşı'nda 3-5 senelik mühimmatını tükettiği, Çin cephesiyle bir yandan farklı metodolojiler kullanarak uğraşmaya çalıştığı ve Orta Doğu'da özellikle Rusya'nın, Çin'in, İran'ın ve belki de şimdi J.D. Vance'ın açıklamalarıyla beraber İsrail'in agresyonunun sonuç getirmediğini, kendilerini keşfettiği bir süreçteyiz. Ama bu süreç direkt olarak Türkiye'nin son 25 yılıyla alakalı, 26 yılıyla alakalı. Bakın, dikkat ederseniz, yani 27 Nisan muhtırasından tutun da 17-25 Aralık'ta Fethullahçı teröristlerin yaptığı soruşturmalara, Kahramanmaraş depremlerine, içerideki siyasi anlamda üretilmek istenen olaylara, gezi olaylarına ve en son olarak biliyorsunuz yaşadığımız son gerilimli süreçlere kadar, yani ciddi anlamda Türkiye belki de dünyada başka bir ülkenin üstesinden gelemeyeceği birçok şeyin üstesinden geldi. Kendisinin en kadim müttefikleri Batı İttifakı kendisini birçok sefer hakkaniyetsiz şekilde ambargolara maruz bıraktı. Bunların hepsinden sağ çıkmış. Ciddi anlamda da bugün bölgesel anlamda kendisinden daha büyük bir güç oluşturdu.

0: yaptırabilmiş bir aktörden bahsediyoruz. Bunun farkında olan bir profil gördüm açıkçası çarpıcı evet. olarak. Dolayısıyla özellikle Türkiye'nin yeni pozisyonunun daha da tahakküm edileceği, Amerika ve Çin rekabeti arasında çok kutupluluğun konuşulduğu bir yerde bölgesel ittifakların artabileceği ve bu denklemlerin hepsinin içerisinde bizatihi Türkiye'ye hem savunma sanayi anlamında hem özellikle ordu kuvveti açısından hem siyasi hem de sosyolojik kapasitesi açısından ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğunun ikrarı niteliğindeydi bence.
1: Evet hocam, siz de bahsettiniz, Türkiye zirve boyunca yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü ve birçok ikili görüşmeye ev sahipliği yaptı. Bu durum Türkiye'nin ittifak içindeki konumunu nasıl etkiliyor dersiniz?
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna paralel olarak artık Avrupalıların biliyorsunuz refah devleti dediğimiz süreci Alman şansölyesi Merz'in kendi ağzından da itiraf ettiği şekilde bitmiş durumda. Özellikle Avrupa Birliği şu anda Hürmüz'de yaşananlardan ve dünyadaki enerji krizlerinden bizatihi direkt olarak en çok etkilenen ülke. Gün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya gazı devrimi yaptığını, özellikle 70'lerin Arap ambargosu süreci gibi ya da 83'te stoklarının bir anda çakıldığı süreçler gibi çok kaotik kıyamet günü senaryoları yaşamayacağı bir süreçteyiz. Amerika bir nükleer güç, aynı zamanda kendi petrolünü kaya gazından üretiyor. Dolayısıyla Çin aynı şekilde kendisinin güçlü bir stoğu var. Özellikle ambargoya uğramış Rusya, İran petrolünün ciddi anlamda alıcısı. Dolayısıyla böyle bir atmosferin içerisinde Avrupalı aktörler ciddi anlamda bir pozisyon belirlemeye çalışıyorlar kendilerine. Fakat özellikle bireysel sohbetlerimizde de hani vurguladığım için söylemekte bir beis görmüyorum. Yani normal şartlarda Türkiye'nin şundan 10 sene öncesi 15 Temmuz'u daha yeni dün andık. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimize de sağlık, şifa ve afiyet diliyoruz. Yani 10 sene içerisinde Türkiye'nin geldiği pozisyon artık 10 sene öncesine göre şartları değiştirmelerini gerektiriyor. Artık Türkiye ile ve Türkiye'nin ABD'nin güvenlik şemsiyesinin gittiği bir aşamada Türkiye ile gerçekten çok daha entegre bir savunma sanayi, özellikle onun kara ordusundan, şu anda tersanelerini üreten gemilerinden, drone sektöründeki öncülüğünden, dünya pazarının %65'ini ciddi anlamda tahakküm altına almış dominant bir Türkiye'den istifade etmek istiyorlarsa artık basit o gümrük revizyonu, vize serbestliği gibi şartlar eskinin Türkiye'sine sunulabilecek ve karşısında bir şeyler bekleyebilecekleri şartlardı. Fakat bu saatten sonra Avrupalılar acaba bütün bu kaprislerini, ırkçılıklarını cidden bir kenara bırakarak Türkiye'ye tam üyelik, yani hak ettiği tam üyeliği verecekler mi? Bence Avrupa'nın güvenlik yeni mimarisi tam olarak bununla şekillenecek. Çünkü Türkiye artık Avrupa Birliği'ne muhtaç bir ülke değil. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, özellikle çok kutuplu dediğimiz dünya düzeninin içerisinde gerçekten bütün aktörlerin bir münferit olarak da işbirliği yapmak isteyebileceği bir aktör. Dolayısıyla o eski kaprisleri görecek miyiz? Özellikle Avrupa'nın içerisinde Almanya ve Fransa bu konuda hep başı çekmişlerdi yıllardır. Türkiye ile alakalı, yani Avrupa Ekonomik Teşkilatı'nın başlangıcı 60'lı yıllardan beri önümüze hep aynı engelleri çıkarıyorlardı. Böylesi bir tablonun içerisinde istikrarlaştırıcı bir güçten gerçekten kendileri de istifade etmek isteyecekler mi? Yoksa kaprisleri buna izin vermeyecek mi? Bunu göreceğiz. Ama bundan bağımsız olarak şunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri, bazen Başkan Trump'ın üslubuna çok takılıyoruz ama Trump gerçekten Türkiye'nin öneminin fazlasıyla farkında. Hele de o ekolü, özellikle Katolik ekolünü, Amerika First ekolünü daha da güçlendirmesi muhtemel. J.D. Vance ve ekibinin, yani Amerika'nın gelecek politikalarının Türkiye'ye verdiği önemi görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'ye olan ihtiyaç kısa vadeli bir ihtiyaç değil. Bükemedikleri bir bileği öpmek zorunda kaldılar. Bundan bütün Batı ittifakı direkt olarak dahil, yani Amerika'da müstesna değil. Şu an Amerika bu realitenin daha çok farkında. Dolayısıyla Türkiye'yi çok fazla takip ediyorlar. Türkiye'nin kendi alanlarına ve kırmızı çizgilerine daha çok riayet ediyorlar. Avrupa'da bunu kısmen bazı ülkeler yaparken özellikle Almanya, Fransa ekolü şu ana kadar bunu başarıyla götüremedi. Önümüzdeki dönemde artık bunların da netleştirileceği bir tabloya doğru gidiyoruz diyebilirim açıkçası.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Hocam, zirvede savunma harcamalarının artırılması ve savunma sanayinde ortak üretim başlıkları da öne çıktı. Bu kararlar NATO'nun geleceğini nasıl şekillendirecek dersiniz?
0: Şimdi şöyle, özellikle NATO ittifakının Avrupa kanadından yine başlamak gerekiyor. Belki kamuoyunda çok gündem olmadı ama 2024 Aralık ayında bir Mercosur anlaşması yapıldı biliyorsunuz.

0: Latin Amerika ile serbest ticaret anlaşması.
1: Evet.
0: Bu Avrupa'nın içerisindeki çatlakların aslında direkt başladığı Fransa-Almanya rekabetinin daha da arttığı bir sürece tekabül ediyordu. Nitekim en son dikkat ederseniz böylesi güvenlik ihtiyaçları olan 2028'de 2029'a kadar Rusya bizi işgal eder mi, Rusya Avrupa'ya saldırır mı diye endişelenen müttefikler şu anda ortak uçak projelerini bile iptal ettiler. Yani ortak bir üretim kapasitelerini olmadığı, insan kaynakları, işte o aile politikaları, özellikle o cinsiyetle alakalı sapkın politikaları dolayısıyla toplumlarının geldiği yer belli. Almanya'da bugün yüz binlerce mektup gönderiyorlar ve jenerasyonun içerisinde vatanını savunurum, askerlik yaparım diyen kimse yok neredeyse istatistiklere baktığınızda. Olası bir Rusya saldırısında Rusya'ya karşı vatanınız için savaşır mısınız diyorlar Avrupa genelinde. Yani rakamlar %20'nin üzerine falan çıkmıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Avrupa aynı zamanda çok büyük sosyolojik, siyasi ve güvenlik krizinin içerisinde. Şimdi bunları bir kenara bırakıp realist bir perspektifi benimsemeleri lazım. Dikkat ederseniz mesela Almanya'da AfD ciddi anlamda aşırı sağcı olmalarına ve temkinli yaklaşmamıza rağmen Türkiye'nin bu anlamdaki rolünün fazlasıyla farkında ve çok fazla atıf yapıyorlar. O yüzden bu güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi süreci sadece finansal özgürlükle veya ciddi anlamdaki demokratik, hani tırnak içinde onların kendi ileri sürdüğü parametrelerle sağlanabilecek bir düzlem değil. Dünya artık bir güvenlik dünyasına gidiyor. Her şeyi güvenlikleştirmeye çalışıyor herkes. O yüzden ticarette ve siyasette söz sahibi olabilmek için savunma sanayinizin çok güçlü olması lazım. Avrupa'da şu an çok büyük bir eksiklik var. Yani bu üç unsur da ciddi anlamda çok büyük eksiklik içeriyor. Onların tavrını bilmiyorum ama ben şunu görebiliyorum. Eğer Avrupa birazcık daha diretecek olursa NATO içerisindeki Avrupalı müttefikler, Türkiye ve ABD'nin yeni gerçekliklere kendisini hazırladığı gibi hazırlamaktan uzak durmaya devam ederlerse belki yarın öbür gün Amerika ve Türkiye arasında daha farklı bir yapılanma bile görebilir.
1: Evet. Hocam, kabine toplantısında da NATO zirvesinin ardından Türkiye-ABD ilişkileriyle savunma alanındaki işbirlikleri değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde bu başlıklarda nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Kısaca bundan da bahsedebilirseniz.
0: Evet. Şimdi savaş ortamı bazen kriz ortamları, kaoslar beraberinde fırsatları da getiriyor. Bunlardan en bariz örnek gözümüzün önünde Ukrayna. Özellikle Rusya saldırılarına karşı Ukrayna biliyorsunuz yılda 3-4 milyon drone üretebilen ve işte fiber optik sistemlerle, çeşitli savunma unsurlarıyla, tabii ki Batı istihbarat desteğini, Batı ülkelerin desteğini göz ardı etmiyorum ama ciddi anlamda operasyonel kabiliyeti gelişti. Fakat şu an gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'yı sadece finansal olarak destekliyorlar ama hani savunma sanayinde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin kötüleştiği bir ortamda kendileri münferit işbirliklerine ihtiyaç duyuyorlar. İşte bizim savunma sanayi forumunda sergilediğimiz şeyler, bugüne kadar anlattığımız, hatta bazılarının hikaye zannettiği, sadece maket zannettiği teknolojileri bizzat gördüğü ve uluslararası anlamda herkesin çok etkilendiği bir sürece tekabül etti. Belçika Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından oradaki çeşitli Avrupalı liderlerin o savunma sanayinden ne kadar etkilendiklerini ifade ettiklerini gördük. Medyaya da yansıdı fazlasıyla.
1: Evet.
0: Şu anda böyle bir potansiyel var. Ama bunun önünde, Türkiye ile işbirliği yapmanın önünde, yayının başında söylediğim gibi birkaç tane artık bu kapris, ırkçı tutumdan vazgeçmeleri gerekiyor. Bunu yaparlarsa ayakta kalacaklar. Savunma sanayi anlaşmaları Türkiye ile genişleyecek. Türkiye'nin kapasitesinden istifade edebilecekler. Ama almadan vermek olmayacak.
1: Evet. Hocam, NATO zirvesi devam ederken Orta Doğu'da İran-ABD hattındaki gelişmeler de yakından takip edildi. Bu gerilim NATO'nun güvenlik gündemini nasıl etkiliyor dersiniz?
0: Evet, ciddi anlamda etkilediği kesin. Çünkü dediğimiz gibi artık enerji savaşlarının ve enerjinin çok fazla gündeme geleceği bir süreçteyiz. Özellikle petrol fiyatlarındaki bu istikrarsızlık ciddi anlamda hani büyük bir kıyamete yol açmayacak olsa da en azından yakın vadede tekrar 100 dolarları bekleyenler çok fazla. Önümüzdeki gelişmelere paralel olarak bu belirlenecektir tabii ki. Fakat bunun özellikle enerji krizlerinin Avrupa'da ürettiği bir maliyet var. NATO içerisindeki NATO müttefiklerine ürettiği bir maliyet var. Bunun için Fukushima sonrası biliyorsunuz, Fukushima ile beraber bir nükleer travması vardı herkesin. Fakat bu atlatıldı. Şu anda nükleer enerji üzerinden ciddi anlamda bireysel çabalar var. Avrupalı aktörlerin, özellikle Avrupa Birliği'nin NATO'dan bağımsız olarak Türk devletleriyle ne kadar yakınlaşmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü uranyum rezervlerinin, ham uranyum rezervlerinin neredeyse %50'si şu anda

0: taraftan da işte o az önce bahsettiğimiz hani münferit işbirlikleri dinamiklerini oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü Amerika olmadığı, Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin enerji tedariğinin tamamen bozulduğu bir ortamda kendini kendilerine yeterliliği uranyum üzerinden sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Dolayısıyla dünya bir dönüşüm içerisinde enerji bağlamındaki politikaların merkeze alınacağı ama güvenlik konusunda açığı olan ülkelerin enerji konusunda da istediklerini alamayacağı bir paradigmaya doğru gidiyoruz. Özellikle bunu görmeye başladığımız
1: için. Evet. Hocam, İran merkezli gelişmeler ve Hürmüz Körfezi'ndeki güvenlik riskleri enerji arzı ve küresel ekonomi açısından nasıl sonuçlar doğurabilir?
0: Yani şöyle, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri özellikle Çin'in istifade ettiği birkaç tane temel hattı kesmeye uğraşıyordu. Venezuela bunlardan birisiydi. Normal şartlar altında gerçekten Hürmüz'deki krizi keserek en azından Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki müttefikleriyle beraber hareket edebileceğini tahayyül ediyordu. Fakat böyle olmadı. Yani Trump'ın biliyorsunuz NATO içerisindeki Avrupalı müttefiklere çok ciddi sistemleri oldu bu süreçte. Biz kendi başımızın çaresine bakarız demeye başladı. Ve birçok kriz var. İtalya'dan tutun da Almanya'ya, Fransa'ya kadar aslında gerilimler var. Dolayısıyla burada siyasi bir birlik sağlanamadığı için kolektif bir tepki gösterilemiyor. Diğer taraftan ABD ve Çin arasında bir rekabet alanına dönüşmüş durumda bu husus. Hürmüz şu anda eğer istikrarını kaybedecek olursa bunun direkt olarak etkileyeceği piyasa ABD'nin Asya Pasifik'teki müttefikleri ve aynı şekilde Avrupa kıtası içerisindeki müttefikleri olacak. Dolayısıyla bir enflasyonist ortam bekleniyor ve Avrupa'da az önce tekrar ettiğim gibi yine tekrar etmekte fayda var. Refah devletinin koşullarını ortadan kaldıracak olan bir düzleme doğru geçiş sağlanacak. Biliyorsunuz o çok meşhur Alman otomobil markası. Evet. Şu anda binlerce insanı işten çıkaracağı senaryolar ve Çin'e o fabrikalarını satacağı senaryolar konuşulmaya başlandı diye. Dolayısıyla Avrupa'nın özellikle ciddi anlamda bu süreçten etkileneceği, sosyolojik anlamda bir kriz yaşayacağı ve devamında da siyasi bir dönüşüme tanıklık edebileceği günlere gidiyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. Çin'in de stokları şu an 1.4 milyar varil seviyesinde bildiğim kadarıyla. Yani onun da 130-140 günlük bir varili var. Ve Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'dan sonra İran'da, Hürmüz'de de kendi tahakkümünü oluşturur. İran'la kendi istediği bir anlaşmayı yaparsa özellikle Çin bahsinde, Rusya ile Çin'in arasında son dönemde esen soğuk rüzgarlar da eklendiğinde belki Çin'i sıkıştırabilir ve Avrupa'yı kendisine daha da muhtaç edebilir. Benim anladığım kadarıyla aslında geniş perspektifte Amerika'da bu enerji krizinden kendisine bir bağımlılık üretmeye ve kendisinin en azından askeri olarak çekildiği bölgeden, yani Batı Yarımküre'ye çekildiği bir süreçte burada siyasi işbirliklerini bunlar üzerinden kurgulamaya çalıştığını görüyorum. Ama gün sonunda en çok etkilenen ülkeler başta tabii ki Körfez ülkeleri ama devamında da Avrupa'daki endüstriyel durum olacak gibi geliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmelerdi hocam bunlar. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün Türkiye-ABD ilişkilerini, NATO zirvesinin yansımalarını ve zirvenin ardından oluşan yeni güvenlik tablosunu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.43'ü gösteriyor. Bugün son yıllarda giderek daha fazla ilgi gören ev tipi sebze yetiştiriciliğini konuşacağız. Balkonlarda, teraslarda ve küçük bahçelerde yapılan üretim hem sağlıklı beslenmeye katkı sağlıyor hem de doğayla bağ kurmanın keyifli bir yolu olarak öne çıkıyor. Ancak yaz aylarında artan sıcaklıklar, zararlılar ve bitki hastalıkları da üreticilerin en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıntıları konuşacağız. Konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendis ve Dijital İçerik Üreticisi Nilay Şehit. Nilay Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında yaz aylarında tabii evde sebze yetiştirmeye başlamak isteyenler için en kolay yetiştirilebilecek sebzeler hangileri diye başlayalım. Neler söylersiniz?
2: Öncelikle hani yetiştiricilik yapmak için illa bir bahçeye ihtiyaç yoktur. Evinizde küçücük bir balkon bile olsa bu yetiştiricilik yapmak gerçekten kolaydır. İlk başlayanlar ise hani üretimi ve bakımı kolay olma açısından domates, biber, salatalık, maydanoz, nane bu tarz bitkilerle başlanabilir. Sadece burada mesela tohumdan başlamak isteyenler için tabii bunu daha erken başlamak gerekiyor. Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi tohumu ekip o şekilde başlamak gerekiyor. Ama eğer bu aylarda başlamak isteyenler olursa fide şeklinde alıp balkonlarında büyük saksılara gerek ekim yapmaya başlayabilirler.
1: Şöyle Nilay Hanım, evde tabii gıda üretiminin ekonomik ve sağlıklı olmasının ötesinde sürdürülebilir bir yaşam modeli oluşturmasındaki rolünü de ve önemini de aslında değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
2: Yani evde balkonda bir şekilde üretim yapmak için, yani ürün almak için değil aslında, daha çok insanlar bu üretim aşamalarında nelerle karşılaşıyorlar, nasıl yapıyorlar, nasıl yetiştiriyorlar, bunu tadım alarak yapmamız gerekiyor. Öncelikle bizim tavsiyemiz zaten iyi bir beslen, iyi bir üretim yapmak için önce tohumdan başlar. Tohum kesinlikle nereden geldiğini bildiğimiz tohumlarla başlamak çok önemli. Mesela atalı tohumları biz çok öneriyoruz. Atalı tohumlardan başlamalıyız. Atalı tohumdan sonra üretim yaparken seçilen toprak, kullanılan gübre de çok önemlidir. Sürdürülebilir bir tarım için öncelikle hem organik, yani pestisitten uzak bir üretim yapmak gerekiyor, hem de bunu ileri nesillere aktarmak için sağlam tohumlar bırakmak gerekiyor. Bizim en başta verdiğimiz tavsiye de atalı tohumla başlayarak daha sonra pestisitten uzak bir şekilde üretim yapmayı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde üretimle beraber insanlar hem daha kendilerini daha bilinçli bir şekilde üretim, yani ne ilgili biliyorlar en azından, hem de daha mutlu oluyorlar işi gerçeği.
1: Evet. Nilay Hanım, peki evde bitki yetiştiriciliği için neler gerekli? Balkon büyüklüğü, işte güneş alması gibi noktalar yanında neler gerekli bu anlamda, neler aktaracaksınız?
2: Tabii şimdi öncelikle tabii ki de sebze yetiştirmek istediğiniz zaman balkonun güneş alması çok önemli. Yani hiç güneş almayan bir balkon üretim yapmak çok zordur. Eğer balkonunuz günün yarısı bile olacak şekilde güneş alıyorsa çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Açık veya kapalı fark etmez. Aslında kapalı balkonlarda sıcaklığı daha iyi muhafaza ettiği için daha güzel verim alabilir. Ama açık balkonlarda da bu şekilde üretim yapılabilir. Toprağı yani temiz bir toprak içerikli olan yerlerden alınması gerekiyor. Zaten sebze toprağı çok böyle seçici bir toprak olmadığı için yani o toprağı her yerden temin edebilirler. Öncelikle büyük bir saksı, temiz bir toprak.

0: Eğer fide lavı yetiştirmek istiyorsanız nereden aldığınızı bildiğiniz bir fide olması çok önemli. Bu şekilde başlayabilir. Rüzgar açısından da zaten balkondaki rüzgar, hani çok rüzgar alan bir alan olsa bile sebzeleri sağlam bir şekilde koyduğunuz zaman rüzgardan da çok etkilenmezler. İlk başlarına dediğim gibi önerebileceğim domates olabilir, salatalık olabilir, biber olabilir. Biber çok daha hani devamlı alabileceğiniz bir ürün açısından sağlam oluyor. Maydanoz, nane, bu tarz bir şey, çilek, hani meyve istiyorsanız çilek yetiştirebilirsiniz. Bunun için balkon gayet
1: doğru bir seçim diyelim. Peki Nilay Hanım, ilk kez balkonunda ya da bahçesinde sebze yetiştirecek dinleyicilerimize hem verimli hem de sağlıklı bir üretim için en önemli tavsiyeniz neler olur?
0: En önemli tavsiyem, topraktan sonra çok iyi içerikli, %100 doğal, kesinlikle pestisit vermeyen doğal içerikli gübre kullanılması çok önemli. Çünkü bitki belirli bir süre topraktan aldığı besini aldıktan sonra belirli bir süre sonra o besini alamamaya başlıyor. Yetiştirmesi duruyor. Bu yüzden sağlam içerikli, benim de önerim, solucan gübresi seçebilirsiniz. Organik içerikli solucan gübresiyle üretime devam edebilirsiniz. Bu çok önemli. Her bitkinin sulama isteği farklıdır. Bunu asla deneme yanılma yöntemiyle de yapılabilir. Şimdi bulunduğunuz bölge Antalya'da olabilir. Veya da işte İstanbul'da olabilir. İşte ikisinin de sıcaklıkları farklı olduğu için. Mesela evet. Antalya'da domatesi her gün sulamanız gerekiyor. Ama İstanbul'da gün aşırı sulayabilirsiniz. Bu şekilde deneye yanıla bir şekilde sulamayı yapabilirsiniz. Yani sulama çok önemli. Bir de bitki hastalıkları. Genellikle hemen hemen.
1: Evet, bu da çok önemli tabii.
0: Ev içinde de olsa, ev dışında da sebze, ister sebze olsun, ister süt bitkileri olsun. Bitkilerin en çok yani en çok sıkıntı yaşadıkları hastalık yaprak biti hastalığıdır. Yaprak biti veya unlu bit diyebiliriz. Bunlar bitkinin üzerinde böyle sanki un serpilmiş gibi bir görüntüde de olabilir. Ya da siyah siyah küçük böcek şeklinde de olabilir. Bu siyah siyah böcek olanlar yaprak biti oluyor. Unlu gibi olanlar da unlu bit oluyor. Bu %90 mutlaka bütün bitkilerde oluşuyor maalesef ki. Bu da sıcaklık ve nemin artışıyla beraber meydana gelen bir hastalıktır.
1: Evet.
0: Bunun için de mücadele çok önemlidir. Doğal ürünlerle bunlarla da mücadele etmek çok önemli. Çünkü bitki belli bir süre sonra, bitkinin suyunu emdiği için belli bir süre sonra ölümüne neden olabiliyor. Bir de bulaşma riski de çok olduğu için, yani yanındaki bitkileri de sürekli bulaştırdığı bir hastalık olduğu için de bunun önlemini almak çok önemli.
1: Evet Nilay Hanım, siz de bahsettiniz tabii, evde sebze yetiştirirken doğru sulama da büyük önem taşıyor. Yaz sıcaklarında sulama konusunda en sık yapılan hatalar nelerdir?
0: Aslında çok sulamak hata. Yani
1: evet.
0: Çoğu kişi işte bitkin kurumasın diye sürekli suladıkları için kök çürüğüne neden oluyor. Kök çürümesi de bitkinin ölümüne neden olmaktadır. Yani bitkinizin su ihtiyacı olup olmadığını aslında şu şekilde anlayabilirsiniz. Saksı bitkilerinizde saksının içerisinde serçe parmağınızı daldırıp eğer içerisinde hala nemliyse sulama yapmanıza gerek yok. Nemli değilse, yani üstünün kuru olması söylenmiyor. Toprağın içinin nemli olmaması önemli. Çok nemli olmadıysa bunu sulayabilirsiniz. Ama nemliyse kesinlikle sulamamanız gerekiyor. Çünkü çoğu bitki kayıplarının %90'ı fazla sulamadan kaynaklanıyor.
1: Evet. Nilay Hanım, peki şimdi malum yaz ayındayız tabii. İnsanlar bu sıcaklarda işte tatile gidenler var ya da birkaç günlüğüne farklı yere gidenler oluyor. Bu manada işte bu bitkilerin susuz kalmaması adına pratik böyle ev yapımı, otomatik sulama yöntemleri vesaire, bu anlamda nasıl bir tavsiyeniz olur?
0: Yani şöyle, aslında bu hepimizin maalesef ki sıkıntı yaşadığı bir konu. Şimdi dediğim gibi ev içindeki normal saksı bitkilerimizde, mesela salon bitkilerinden bahsedeyim, işte paşa kılıcıdır, monstera'yı, bu tarz bitkiler aslında bir haftaya kadar sulamadığı takdirde durabilen bitkiler. Ama eğer sebze yetiştiriyorsanız ve balkonunuzda sebzeniz varsa maalesef ki yani sulamadan geçemezsiniz. Eğer büyük bir saksınız var ise aslında böyle pet şişelerin ucuna bağlanan çok basit aparatlar var. Pet şişeyi dolduruyorsunuz, o aparatla sıkıp ters çeviriyorsunuz ve damlaya bir şekilde o sulamayla beraber onu idare edebiliyor yani. İşte iki haftaya kadar o sulama yöntemiyle bitkinizi ayakta tutabilirsiniz. Ya da şöyle olabilir, altı delik olan saksılarınızı bir nem içerisine koyup işte o saksıları da nem içerisine yerleştirebilirsiniz. Altı delik olmayan bitkileriniz var ise biraz önce bahsettiğim gibi o yöntemi de yapabilirler.
1: Evet, Nilay Hanım.

0: aslında süremizin sonuna geldik ama ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle mutfak atıklarımız, hani hepimiz de bir işte bir şey yiyoruz, onun çekirdeğini bu manada saksı topraklarımıza zenginleştirme adına doğrudan bunları kullanabilir miyiz, yoksa bu bitkiye zarar verir mi?
1: Yani şöyle mesela evet, muz kabuğu olsun, yumurta kabuğu olsun, bunlar gerçekten vitamin açısından bitkilere çok faydası var ama direkt koymanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer koymak istiyorsanız muz kabuğunu kaynatın, suda kaynatın, soğusun o şekilde derim.
0: Evet,
1: Veya
0: çok...
1: da aynen yumurta kabuğunu da aynı. Çünkü toprak içerisine giren katı gıdalar toprağı kirlettiği için sineklenmeye neden oluyor. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nilay Hanım.
1: Rica
0: Önemli
1: ederim.
0: bilgilerdi. Sevgili dinleyiciler, ev tipi sebze yetiştiriciliğini Ziraat Yüksek Mühendisi ve dijital içerik üreticisi Nilay Şehit'le konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım mı atmalıyız? Hepimizin sağlıklı bir yaşam için yaptığı bazı şeyler vardır. Kimimiz Akdeniz usulü beslenmeye dikkat eder, kimimiz düzenli egzersiz yapar. Kimimiz ise gün içinde kısa molalar verip küçük yürüyüşlerle hareket etmeye çalışır. Ama neredeyse hepimizin zihninde aynı soru vardır. Günde 10 bin adım atmak gerçekten gerekli mi? Peki bu 10 bin adım meselesi nereden geliyor? Hiç düşündünüz mü? Aslında bu hedef sanıldığı gibi bilimsel bir zorunluluktan değil, 1960'lı yıllarda Japonya'da üretilen bir adım sayar cihazının pazarlama kampanyasından ortaya çıkıyor. Yani 10 bin adım, başlangıçta tamamen sembolik bir sayı. Ancak bu, yürüyüşün önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar, düzenli yürüyüşün kalp sağlığından bağışıklık sistemine, kilo kontrolünden ruh haline kadar pek çok alanda olumlu etkiler sağladığını gösteriyor. Üstelik bu faydaları görmek için illa 10 bin adıma ulaşmak şart değil. Uzmanlara göre özellikle hareketsiz bir yaşam süren bireyler için günde 6 bin ila 8 bin adım bile önemli bir fark yaratabiliyor. Daha ileri yaşlarda ise bu sayı biraz daha düşebiliyor. Yani herkes için tek bir doğru adım sayısı yok. Burada asıl önemli olan nokta şu, sadece kaç adım attığınız değil, ne kadar süre hareket ettiğiniz ve ne tempoda yürüdüğünüz. Dünya Sağlık Örgütü haftada en az 150 dakika orta tempolu fiziksel aktivite öneriyor. Bu da günde ortalama 20-30 dakikalık bir yürüyüşe denk geliyor. Yani aslında mesele sayılardan çok hareketi hayatın bir parçası haline getirmek. Asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafelerde yürümeyi tercih etmek ya da gün içinde küçük hareketli molalar vermek. Bunların hepsi sağlığınız için düşündüğünüzden çok daha değerli. Unutmayın, gün boyu hareketsiz kalıp akşam 10 bin adım atmak tek başına yeterli olmayabilir. Önemli olan gün içine yayılan bir hareket alışkanlığı kazanmak. Kısacası, evet, 10 bin adım güzel bir hedef olabilir. Ama ulaşamadığınızda endişelenmenize gerek yok. Önemli olan her gün bir önceki güne göre biraz daha fazla hareket etmek. Belki bugün 3 bin adım, yarın 5 bin, sonra biraz daha fazlası. Çünkü sağlık bir günde değil, adım adım kazanılır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.

Kum Saati aynı gün ve aynı saatte sizlerle olmaya devam ediyor. Oylum Seçin, kültür ve sanat dünyasının en renkli konuklarını her pazar saat 12'de TRT Radyo 1'de buluşturuyor.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de 8 il başkanı görevden alındı, 2 il başkanı disipline sevk edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ve Amerika, İran'ı bir kez daha vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında dün şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edilmiş, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve yakın çevresinin para hareketleri ve transferleri incelenmişti. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Ahbap soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent'in İsviçre'de evlendiği eşi Nurdan Eriş de bulunuyor. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı. Beni kullandı dedi. Nurdan Eriş ifadesinde bir süre önce boşanma kararı aldığını söyledi. Tüm Türkiye güveniyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu geç anladım dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Levent'e 90 milyon lira borç verdiğini söyledi. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İki şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nurdan Eriş tutuklanırken şüpheli Sevda Kurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatleri uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Akın Gürlek, suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılarıyla bir araya geldi. Gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı.
2: Bugüne kadar 19 dosyada faili meşhur cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
1: ...15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki gözaltına alındı. Nasuh Mahruki 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Mahruki Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Zanların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülüyor. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında basına kapalı geçti. Görüşmede DEM Parti heyetinde Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar ele alındı. Heyet daha önce de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 8 il başkanı görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları ise kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından kararları açıkladı.
0: Kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya il başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat il başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için. Bu illerimiz bir Edirne, merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
1: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu.
3: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var dedi.
1: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
0: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına destek verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna ziyareti kapsamında mevkidaşı Sibiha ile Bağımsızlık Meydanı'nı da ziyaret etti. Bakan Fidan'ın Ukrayna temasları sırasında Rusya'dan da Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin barış çabalarına yardımcı olma isteğinden dolayı minnettarız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek kararı şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamada Türkiye'nin 1974'te garantörlük hakkını uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullandığı hatırlatıldı. Yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında. Adana'da hava sıcaklığı giderek arttı. Termometreler 35 dereceyi gösterdi. Turizmin başkenti Antalya'daki sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Sahiller doldu taştı. Önümüzdeki hafta başından itibaren sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Uzmanlar özellikle saat 10 ile 16 arasında vatandaşları mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkarak yayılan yangın korkuttu. Alevlerin yöneldiği bazı turistik merkezler tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Balıkesir'in Dursun Bey, Manisa'nın Akhisar ve İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınları da söndürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları sürüyor. Washington yönetimi İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran misilleme olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vurdu. Kuveyt, İran'a ait dronlara müdahale edildiğini duyurdu. Bahreyn'de İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önlediğini açıkladı. Hürmüz Boğazı kördüğümü de sürüyor. Amerika'nın ablukaya başladığı boğaz için İran, kırmızı çizgimiz dedi. Amerika orada İran hukuk sistemini kabul edene kadar boğaz kapalı kalacak diye ekledi. Arabulucu Pakistan'sa taraflara görüşmelere dönmeleri çağrısında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'sa İran'ın görüşmek ve anlaşma yapmak istediğini iddia etti. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgalcilerin saldırılarında 1179 Filistinli katledildi. Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanlarına hedef alan İsrail'i işgalciler Tulkarm ve El Halil kentleri yakınlarında tarım arazileriyle araçları yaktı. Soykırımcı İsrail Amerika'da destek kaybetmeye devam ediyor. Pew anketine göre Amerikan kamuoyunda İsrail hakkında olumsuz düşünenlerin oranı %62'ye yükseldi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in Amerika'da kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Amerika'nın iki numarası olan Vance, Amerikan siyasetine dair herkesin bildiği bir gerçeği itiraf etti. İsrail'de İran'la anlaşmadan nefret eden belli kişiler var. Bunu çok net görüyoruz. Hatta anlaşmaya saldırmaları için Amerika'da kendilerine para ödenen sosyal medya içerik üreticileri var. Benim peşimde olduğum anlaşmayı baltalamak için finanse edilen yabancı etki kampanyası var ve bana da dürüst olmayan yöntemlerle saldırıyorlar dedi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerikan siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik

0: Uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de 8 il başkanı görevden alındı, 2 il başkanı disipline sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna mevkidaşıyla bir araya geldi. Müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi ve Amerika, İran'ı bir kez daha vurdu. Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi son dakikalarda mağlup ederek finale yükselen Arjantin'de büyük coşku yaşandı. Atlanta'dan Buenos Aires'e kadar binlerce taraftar tarihi galibiyeti gece boyunca kutladı. Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo Maviller milli stoper Cenk Özkaçar'ı transfer sürecinin tamamlanması için Trabzon'a davet etti. Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Konferans Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Emin Bayram'ı transfer etmeyi çok istedim, başarılı olacağına inandığım bir futbolcu dedi. Çaykur Rizespor'lu Taha Şahin, A milli takım forması giymek istediğini söyledi. Erzurum kampında konuşan 25 yaşındaki futbolcu, takım olarak geçen senenin üzerine çıkmamız gerekiyor ifadesini kullandı. Gençler Birliği'nde beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Başkent ekibi Henry Onyekuru'yla yollarını ayırdı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında yarın zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara, Sakarya ve Malatya 18, İstanbul 23, İzmir, Denizli, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Bursa 19, Antalya 26, Adana ve Hatay 25, Muğla, Kahramanmaraş, Sinop ve Trabzon 22, Afyonkarahisar ve Eskişehir 15, Konya ve Zonguldak 20, Samsun ve Rize 21, Bolu 13, Erzurum 12, Van 16 ve Kars 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hassa yolunun 19 ile 20. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Redliler.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Paketli unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-19 Temmuz tarihleri arasında paketli unlu mamullerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç

0: Tam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Orta Koridor nedir? Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'a sorduk.
1: Orta Koridor projesi Çin'den başlayarak Orta Asya, Hazar, Güney Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan demiryolu, deniz yolu ve lojistik entegrasyonunu içeren stratejik bir ticaret ve ulaştırma hattıdır. Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru olarak da adlandırılan Orta Koridor'un önemi pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte gündeme gelen küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması arayışlarıyla daha da artmıştır. Artan jeopolitik risklerin alternatif ve güvenli ticaret yollarını zorunlu hale getirmesi, Orta Koridor'u özellikle kuzey hattına bağımlı azaltan stratejik bir seçenek olarak öne çıkarmıştır. Çin'in kuşak ve yol girişimi, Avrupa'nın bağlantısallık stratejileri ve Orta Doğu merkezli yeni ticaret projeleri bağlamındaki küresel rekabette Orta Koridor, Avrasya'nın merkezinde istikrarlı ve çok taraflı Hazar geçişli stratejik denge unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye açısından Orta Koridor'un önemine gelince, koridor Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konumun ekonomik değere dönüşmesiyle eşdeğerdir. Bu koridor ile Türkiye, Asya ile Avrupa arasında doğal köprü olma özelliğini demiryolu projeleri Bakü, Tiflis, Karsk gibi ve Marmaray bağlantısı ile somut bir lojistik avantaja dönüştürmektedir. Türkiye'nin sadece transit bir ülke olarak değil, depolama, üretim, dağıtım ve katma değerli hizmetler sunan bölgesel lojistik üs ve ticaret merkezi olma potansiyelini de güçlendirmektedir. Koridor, enerji, ulaştırma ve ticaret güvenliği boyutuyla da ön plana çıkmakta, Türkiye'nin stratejik esnekliğini, kabiliyet ve manevra alanını çok boyutlu arttırmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı açısından Orta Koridor'un önemini de bu kapsamda atlamamak gerekir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir ortak projesi olan Orta Koridor, Türk dünyasının fiziki ve coğrafi entegrasyon noktasında da oldukça kritik bir yere sahiptir. Orta Asya ile Azerbaycan merkezli Güney Kafkasya ülkeleri ve Türkiye arasında kesintisiz bir ulaşım ve ticaret ağı oluşturarak ekonomik bütünleşmeyi güçlendirecek, bölgesel istikrar, refah ve güvenliğe katkı sağlayacaktır. Koridor bu noktada ekonomik işbirliğinin kurumsallaşması sürecini de hızlandırmaktadır. Sonuç olarak Orta Koridor, değişen küresel güç dengeleri içinde Türkiye'yi merkez ülke konumuna taşıyan, Türk dünyasını ise ekonomik ve stratejik olarak birbirine bağlayan bir vizyon projesidir. Doğru altyapı yatırımları, siyasi uyum ve kurumsal işbirliği ile desteklendiği takdirde bu hat yalnızca bir ticaret yolu değil, Avrasya'da bir yeni jeoekonomik denge unsuru olacaktır.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Bugün 16 Temmuz Perşembe spor servisine hoş geldiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğunuz. Kesmeden programımıza başlayalım.
0: Sporda son 24 saat.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi. Galatasaray, Arjantinli santrfor Mauro Icardi'ye veda ettiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile yollarını ayırdı. Voleybolda Erkekler Milletler Ligi'nin 3. haftası başladı. Türkiye Sırbistan ayağının ilk sınavında ev sahibi ülke ile karşılaştı. Filin Nefeleri 3-0'lık skorla final etabı yolunda önemli bir galibiyet imza attı.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi futbol. Gerçekten futbola doyduk. Öyle değil mi sevgili dinleyiciler? Dünya Kupası başladı başlayalı. Ne maçlar seyrettik, ne kaleciler, ne golcüler gördük. Dünkü maçta gerçekten çok çok güzel futbol vardı. Mücadele vardı. Hatta bir ara artık kavga dövüş başladı sahada. Mücadele o kadar sert bir mücadeleydi aslında. İngiltere-Arjantin maçında İngiltere ilk golü buldu. Öne geçti, avantaj sağladı ama Arjantin geriden gelip 2-1 öne geçip elemeyi başardı İngiltere'yi. Eleştirilere baktım. Çoğunlukla ne diyor spor yazarlarında, büyük bir çoğunluk Tuhel'i suçluyor. Takımı çok geriye yasladığını söylüyorlar. Acaba Tuhel mi yasladı? Yoksa Arjantin'in hücum hattı mı İngiltere'yi defansa mahkum etti? Onun yorumunu sizlere, siz dinleyicilerimize bırakıyorum. Ama gerçekten şu bir gerçek. Dün Arjantin hak ederek finale adını yazdırdı. Şimdi finalin adı İspanya-Arjantin. Bakalım ne olacak? Kim şampiyon olacak? İspanya Fransa gibi bir devi ki bence bu kupanın en büyük favorisi aslında Fransa gösteriliyordu. Onu elemeyi başardı. Üstelik 2-0'la geçti. Sadece bir gol yediğini de unutmayalım İspanya'nın. Evet, şimdi telefon attığımızda futbol konuşacağımız yine bir konuğumuz var. D-Smart spor yorumcusu Semih Sezerli bizlerle. Semih Sezerli, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Ahmet Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler.
3: TRT Radyo dinleyenlerine de mutlu bir akşam diliyorum.
1: Evet, ne kadar güzel bir sesle bize iyi akşamlar dediniz. Şöyle, vallahi enerjim yükseldi Semih Sezerli.
3: Vallahi siz radyocusunuz, bu işlerin üstadısınız. Ben de size böyle minik minik eşlik etmeye çalışacağım.
1: Estağfurullah. Semih Sezerli'yi de zaten yakından takip ediyorsunuz. Bu Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri oldu o da, yaptığı yorumlarla. Nasıl buldun dünkü maçı sevgili Semih? Önce onu soralım.
3: Şöyle söyleyeyim, ya çok başka bir yerden gideceğim. Teknik taktiği az kullanacağım. Sokak futbolu kazandı diyorum Arjantin.
1: Sokak futbolu, evet, güzel.
3: Evet, yani biraz şöyle bakmak lazım. Şimdi taktik disiplini var, evet, ama hı-hı, obsesif derecede değildi. Strateji takıntısı olmayan Arjantin kazandı. Yani arkadaşlık, kuvvetli bağ, maçı bırakmayan, reaksiyon veren yapı, bir böyle birbirine sarsılmaz bağlarla kurulu olan Arjantin takımı bence geriden gelerek reaksiyon verdiğini söylemeliyiz.
1: Doğru, ancak doğru
3: burada,
1: diyorsun.
3: Burada Tuhel'e döndüğümde yani sıralı hataları oldu. Bunu da kabul etmek,
1: evet,
3: lazım. Yani Tuhel'in sıralı hataları İngiltere'nin sonunu getirdi. Bence dağıldı. Kenar yönetiminde hani maçın çağırdığı ihtiyaçları göremedi. Ki kulübede bence iki tane şampiyon vardı. Saka oyuna girmedi. Rashford 90 artı da dahil olduğu yerine O'Reilly oyuna girdi. Yani seçimlerini ben biraz anlamsız buldum ki İngiltere adına mağlup oldular, elendiler ama Pickford bence maçın yıldızlarından birisiydi.
1: Evet.
3: Özellikle Arjantin'in 60'tan sonra yaptığı baskıyla beraber gerçekten dağıldı ki bir kalecinin maçın sonunda suluğunu unutması yani fahiş bir durumdur. Genelde olmaz böyle şeyler. Hı-hı. Kaleci Pickford

0: mutluluğunu unutmuş, öyle söyleyeyim.
1: Evet, dağıldılar ama yani beyin olarak dağıldılar. Benim yorumumu duydun mu bilmiyorum. Ne zaman bağlandığını tam bilmediğim için sevgili Semih. Genelde spor yazarlarının büyük çoğunluğu ekseriyetli, hatta baktım yurt dışındaki eleştiriler de çoğu öyleydi. Tuhel'i takımı geriye yaslamakla suçluyorlar. Yani maçı Tuhel verdi diyorlar ama ben de diyorum ki tamam, Tuhel'in hataları var, çok fahiş hatalar yaptı senin dediğin gibi. Lakin acaba Tuhel mi geriye yasladı takımı, yoksa Arjantin'in ofansif gücü veya o inadı, o arkadaşlığı mı arkaya yasladı?
0: Bence şöyle, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan derince.
1: Hepsi bir arada diyorsun.
0: İkisi bir arada Tuchel takımını yasladı, Arjantin'de fırsatı buldu ve itmeye başladı. Hı-hı. Zaten şunu söyleyeyim, maç boyunca Arjantin'in ürettiği 1.59 gol beklentisinin 1.42'si, çok büyük bir oran, 60'tan sonra üretilmiş. Yani reaksiyon ve geri dönüş. Zaten hı-hı, eğer siz bu kadar geriye yaslanırsanız öndeyken, aslında rüzgarı arkanıza almışken, Arjantin gibi bir oyuncu grubunu kalenize yaklaştırdığınız an dün akşam yaşananlar oluyor işte. Keskin ortalar geliyor, içeriye fırlatılan toplar. Messi, yani uzay üstü bir oyuncu, gezegen galaksiden gelen Messi daha.
1: Nereden ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu.
0: Hiç belli olmayan bir oyuncu. Yani bence şöyle.
1: Zaten hani, yedikleri golde de Messi olan aşırı dikkatleri yüzünden yediler. Yani Messi'yi kendi haline bıraksalardı belki o golü yemezlerdi.
0: Ya tabii, yani
1: herkes çünkü ona konsantre olmuş, Messi şut mu çekecek diye. Bunu
0: söylemek lazım. Dün konuştuk, Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda, yani dinleyenler bence çok kritik bir bilgi alacak şu an. Her hız aralığında geçirdiği süre %62.2'de yürümüş. %8.6'sında hafif tempo koşmuş. %0.1'de defar atmış. %1.8'de sprint atmış. Yani Messi'nin ortalama %1.8 sprint atması yetiyor. Bu kadar söyleyeyim.
1: Yürümesi yetiyor. Yani öyle de diyebiliriz bence. Birçok takıma yürümesi yetti yani. O sprint rüzgarı oluyor herhalde, o dağıtıyor.
0: %100 katılıyorum ama tabii şu var. Hani biz hep diyoruz ya, oyun atletizme döndü. Doğru. Yani bundan sonra oyun atletizm ve dayanıklılık üzerinden birkaç
1: ama
0: sene
1: işte
0: daha gidecek.
1: Messi farklı ya. Yani atletizm, evet, olanı da düşürüyor yani. Hani bir çalımıyla bakıyorsun 2-3 tane kişiyi sağa sola savuruyor.
0: Ya burada şunu bence düşünmek lazım. Dünya futbolu bundan sonra değişmeyecek. Yani
1: değişmez,
0: gene bir,
1: doğru.
0: Yani Messi giller belki de uzun süre gelmeyecek ama Messi istisna. Yani istisnalar kaideyi bozmuyor.
1: Peki,
0: ama
1: peki.
0: Bu tezi tek başına alt üst ediyor bu adam.
1: Peki sevgili Semih Sezer'le çok değerli yorumlar yapıyorsun. Brezilya'yı ben bu olaya katayım peki. Brezilya'da da Messi olmasa da Messi gibi ayaklar var değil mi? Bir sürü kaliteli ayaklar var.
0: Evet.
1: Ama onlar da atlet olmaya özendiler. Yani Avrupa futbolunu oynayalım dediler. Bunu dediklerinden beri de başarılı olamıyorlar dünya kupalarında.
0: Çünkü şimdi Ancelotti bir taktik deha, ne olursa olsun kabul edelim. 4-4-2 karşılama oyunu oynatan, keskin geçişlerle hızlı geçiş hücumları ve ön alan baskısıyla ön plana çıkan bir teknik adam. Ama bu kadar sınırları çizen teknik adamların karşılığında Brezilya gibi o işte Jogo Bonito dediğimiz güzel oyun bazen çıkmayabiliyor. Yani hı-hı, evet Ancelotti çok tecrübeli, kazanmışlıkları çok fazla ama sanki hocanın kafasındaki oyun felsefesiyle Brezilya'nın genetiği uyuşmadı. Tam olarak böyle söyleyebilirim. Ama şunu da kabul etmek lazım. Katılır mısınız bilmiyorum. Brezilya maçlarını izlerken şunu gördük. Arada reji bir tribünü çekti. Tribünleri çektiğinde bütün babaları gördük.
1: Evet, baba Ronaldo, evet, kimler yoktu ki orada değil mi?
0: Evet, orasına baktığımda da hani o Brezilya teknik, beceri, estetik çok farklıymış.
1: Doğru.
0: Yani ben bu taraftayım.
1: Doğru. Şimdi sevgili Berkay Küçük, Messi'nin istatistiklerini açtı. Bu istatistikler Dünya Kupası'nda, yani şu 2026 Dünya Kupası'nda Messi'nin lider olduğu kategoriler. Bakar mısın? Öyle 1 2 3 tane falan değil ha. Yani biraz sıkılacak.
0: 12 tane falan olabilir. 12 tane.
1: Evet, zannederim. Sıkılacak dinleyenler. Messi'yi sevmeyenler bayağı sıkılacak. Gol, en fazla gol onda 8. En fazla asist Messi'de. En fazla gol katkısı yine Messi'de 12. En fazla şut çeken futbolcu Messi 34. Yani biz 64 şut mu çekmiştik? Değil mi? Evet, neredeyse öyle. Tek başına yarısına...
0: Sayın Montella ilk maçtan sonra öyle anlatıyordu. Evet. Şutun miktarını ölçtük ne yazık ki.
1: Doğru diyorsun. İsabetli şutta yine lider 18. Şut pasında lider 25. İsabetli ortada 21. Topla buluşmada 44. Çalım atmada yine 24 kere. Beklenen gol 5.3. Beklenen asist yani 4.1, bakar mısınız o şeylere ne kadar
0: ben
1: yüksek?
0: Ben size bir ekleme yapayım, bir dinleyin.
1: Kazandığı ikili mücadeleye ne diyeceksin peki yani? Evet. Messi'den böyle bir şey beklemezsin değil mi?
0: 20'de 12.
1: Yani inanılmaz.
0: 20'de 12 olması lazım tabii. Evet. Yani şöyle düşünün, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin yarı final verileri. Bakın iki de asist var.
1: Bir de doğru bak onu da demek lazım en başta. 39 hadi. Yaşında.
0: Yani 39 yaşında biz Cristiano Ronaldo'yu atletizm üzerinden anlatıyoruz doğru, ama hani Messi de yumuşacık bir oyuncu değil. Yani maçın en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu, en fazla kilit pas oyuncusu, zaten iki asist yapmış, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncu, en evet, fazla çalım evet, atar. Yani evet. Elleri sayarak gideriz. Ya bence Messi'nin özeti şu: Messi yürüyor, zekası koşuyor.
1: Evet. Optacan bu verileri yayınlamış. Baktık biz de oradan, akıl almaz diye de bitirmişler. Keşke senin dediğin gibi 39 yaşındaki Messi'nin diye başlasalar da akıl almaz daha anlam kazanırdı. Hakikaten muhakkak, akıl almaz.
0: Muhakkak yani şimdi biz 39 yani biz çünkü şu yüzden kıyas yani bir Ronaldo mu Messi mi konusu biraz taraftar takım tutmak gibi bir noktaya geldi.
1: Geldi doğru.
0: Ben belki hani estetik taraftan biraz Messi'ye yakın olabilirim ama şöyle yani Ronaldo hep çok çalışkan diye anlatıldı. Doğru, çalışkan. O bir mega star. Ama Messi de tembel değil. Yani bunu iyi
1: evet,
0: okumak
1: evet.
0: lazım.
1: Evet, şu şeylere bakınca öyle olmadığını görüyorsun. Yani evet. En çok top çalma nedir ya? Yani inanılmaz
0: en
1: değil mi?
0: En fazla ikili. Ya düşünsenize koskoca bir yarı final maçı oynandı yaklaşık yani, 100
1: koşmuyor,
0: dakika.
1: Yürüyor dediğimiz adam en çok top çalmada.
0: Tabii yani bir tarafta işte Enzo Fernandez var. Bir tarafta Declan Rice, Anderson, Bellingham, işte John Stones falan filan. Maçın en fazla ikili mücadele kazanan evet. oyuncusu yürüyen Messi oldu.
1: Yani bu istatistikleri Amerika Ligi'nde MLS'de yapmadı bu arada. Dünya Kupası'nda yaptı. Onu da söyleyeyim. Sen de kimleri saydığını herkes duydu yani.
0: Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yaptı bunu. Kesinlikle. Ve İngiltere'ye karşı gerçekleştirdi. Bunu da unutmamak
1: evet,
0: lazım.
1: Evet doğru. Şimdi tabii finalin adı artık belli oldu. Hakkıyla gelen, hak ederek gelen İspanya, hak ederek gelen Arjantin. Dünkü maç sonunda artık herkes kimse bir şey dememiştir artık. Yani buraya kadar işte ciddi bir takımla oynamadı falan diye hep konuşuldu, söylendi ama dünkü maçta görüldü ki İngiltere'yi eze eze yendi.
0: Ya şöyle söylemek lazım. Ben o görüşe yani nazikçe katılmıyorum. Çünkü hani ciddi olmayan bir takım olamaz böyle bir şey. Yani orada Curaçao bile bir hikaye yarattı. Yeşilburun Adaları, Fil Dişi Adaları hepsinin bir hikayesi vardı. O konuya girmek istemiyorum ama sadece biz milli takımımız olarak ne yazık ki bir hikaye yaratamadık. Yani her maçın kendine göre bir stratejisi var. Ben TRT Radyo dinleyenler için şöyle bir not aldım. Finali soracağınızı tahmin ettim.
1: Bak gene güzel bir istatistik var.
0: Buyurun.
1: Senin de hoşuna gider Semih Sezer'le. Yeşilburun Adaları İspanya ve Arjantin'e yenilmeyen tek takım.
0: İşte
1: 90 dakikada yani yenilmeyen derken hani elbette kaybettilerini de 90 dakikada yenilmeyen tek takım. Nasıl?
0: İşte
1: güzel istatistik değil mi?
0: Ben bunu alacağım bu arada. Sizden bilginiz olsun.
1: Estağfurullah
0: çünkü
1: lütfen.
0: Hani 102 maç oynandı. 48 takım artık kafam allak bullak. Şunu konuşmak lazım işte. Buyurun. Hani işte Arjantin örnek veriyorum işte çok zor rakiplere karşı oynamamıştı. Ya burada her maç zor, her rakip zor.
1: Kesinlikle.
0: Bakın Yeşilburun Adaları'nın mağlup olmadığı takımları siz saydınız. Ve sadece bunu yapan tek takım dünya kupasında. Ama finalde şunu göreceğiz, finalin sonunda. Bir tarafta oyun kültürü, bir tarafta da sarsılmaz aile bağı, coşku ve adammıştı.
1: Ya o aile bağı acayipti yani. Dün
0: bence bu.
1: Messi'nin... çorabı böyle çorabına bir şey toz gelse herkes koşuyordu değil mi? Nasıl
0: herkes
1: bir şey?
0: Evet, bu ona ihtiyaçları var. Arjantin liginde de futbol kültüründe de coşkudur. Bunu bir oyun felsefesiyle anlatamayız. Bakın Lautaro Martinez yani Arjantin'i altın vuruşuyla finale taşıyan oyuncu. Hı hı. Maç sonu röportajında gözyaşlarına hakim olamadı. Babamı evet. Bana ilk kramponunu aldığı günden beri bu golün hayalini kuruyordum dedi. Yani benim bildiğim Dünya Kupası budur işte. O doğru. Zaman 90'lara falan gidiyorum ben kendi yaşımda. Yani Dünya Kupası hikayesi bunu gerektirir. Ama İspanya'da da şu var, oyun kültürü dedik, karşılığında Delefuente yazıyoruz çünkü
1: kesinlikle,
0: mesela
1: kesinlikle.
0: izleyenler diyorum, televizyon alışkanlığı
1: olur dinleyicilerimiz burada bize...
0: dinleyicilerimiz şu notu belki bilmiyordur. Delefuente 2015'te Rodri, Unai Simon ve Mikel Merino ile U19 Avrupa şampiyonu oldu. 2019

0: U19'da Fabian Ruiz olma Oyarzabal'la U21 şampiyonu oldu. Hı-hı. U19 U21 seviyesinde gene De La Fuente, Ferran Torres'le, Alex Baena'yla, Pedri'yle, Kukureya'yla çalıştı. Yani burada da bir oyun bağı var. Hani öbür tarafta sarsılmaz aile bağı var. Burada da bir oyun felsefesi ve genetikten bahsediyorum.
1: Evet, evet. İşte bunu yaparak zaten başarı geliyor. Biz bunu bıraktık sevgili Semih Sezerli. Aslında Piontek'le bir şey başlamıştı, bir güzel oluşum. O zaman biliyorsun Sayın Fatih Terim daha böyle genç takımları çalıştırıyordu. Oradan Piontek'in yardımcısı oldu. Piontek giderken bayrağı Fatih Terim'e bıraktı, alttan gelen teknik direktör olarak. Öyle bir rüzgar yakalamıştık. Şimdi mesela ben bakıyorum, sen takip ediyorsundur bizim milli takımları.
0: Tabii.
1: Genç milli takım, ümitil milli takım, 21 yaş altı milli takım. Bakıyorum işte bu sene Berkay Küçük çalıştırıyor diyoruz. İşte U21'i Semih Sezerli çalıştırıyor diyoruz. Ertesi sene bakıyorum başka isimler gelmiş.
0: Evet.
1: Onlara yani ne oldu söyleyeyim, belli değil. Yani bir şey yok. Bu kalsın, devam etsin işte 3 yıl 5 yıl bakalım nereye götürüyor takımı, yok. Oysa ben Fatih Terim hatırlıyorum. Belli bir jenerasyonu aldı. Onunla Akdeniz oyunları şampiyonluğu vardı biliyorsun. Oraya kadar gittiler. Ondan ben, sonra milli takıma geçti.
0: Ben sahadan gelen bir kardeşiniz, abiniz, dinleyenlerin neyse, bir sadece kendimden bir örnek vereceğim. Ben geçen sene bu dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüm Mayıs'ta, Haziran aylarında. Genç milli takımlarla bir yaş grubunun teknik sorumlusu olmak adına prensipte anlaştık. Ancak,
1: ne güzel, evet.
0: Ancak ben sonrasında teşekkür ettim kendilerinden, özür dilerim. Çünkü şu anki yolculuğum beni daha çok ikna etti. Ve çok milliyetçi bir, kendimce, kendi dünyamda çok milliyetçi olmama rağmen. Şimdi milliyetçiliği bir kenara bırakıyorum. Biraz işin tabii mantık tarafı var. Neden acaba bu kararı vermiş olabilirim? Ben sahaya emek vermiş, gösterden geçti, özellikle bir akademici olarak. Hı hı. Bunu dinleyenler belki kendilerinde daha iyi matematik hesabını kurabilir. Çünkü bazı yapılar bana güven vermiyor. Yani buraya başlayacaksınız, yaptığınız bütün işleri bırakacaksınız Türk futbolunun geleceği için. Ama 4 ay sonra her an bir şey gelebilir başınıza.
1: Her an.
0: Yani ben genelde yöneticilerin de kusura bakmasınlar, Türk futbolunun geleceğiyle çok ilgilerinin, alakalarının ve heveslerinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de,
0: yoksa böyle bir fırsat kaçmaz mı? Muazzam bir şey. Ay yıldızı giyip oralarda sahaya çıkmak inanılmaz havalı, inanılmaz onur verici. Ama ne yazık ki benim içime durum organizasyon çok sinmemişti ki bunu görüyorum. Sürekli değişiyor çünkü.
1: Maalesef yani, bu
0: bir sene içinde sürekli, evet, değişiyor. Ben de orada olsaydım. Yani şimdi bahsediyoruz ya sizin işte.
1: Evet, evet.
0: Piontek, Fatih Terim, Derval, Mustafa Denizli, bunlar hepsi aslında birbirine bağlı bir sedim.
1: Tabii ki.
0: Ben onu hissetmedim şu an. Ben onu hissetmedim. Ve şu an belki de oraya gitseydim, örnek veriyorum, çok güzel olacaktı. Ama belki 3 ay sonra işsiz kalacaktım. Çok kötü bir durum.
1: Ya maalesef Semih Sezerli, senin şu anlattığın tepeden aşağıya kadar bütün, yani birincilik, ikincilik, üçüncülük, onun hepsinde de geçerli. Yani bu hepsinde de var. Teknik direktörün bavulu hep önünde hazır duruyor. Yani işe başlıyor adam, bugün geliyor, bir ay sonrası belli değil. Gönderiyorlar, tak yenisi geliyor. Yani ama federasyon bile bunu yapıyorsa, o takımlara bir şey demiyorum tabii ki. Neyse biz
0: zaten Türkiye Futbol Federasyonu bu işin lokomotifi. Lokomotif, baş lokomotif ne yaparsa arkadan da trenin devamı böyle geliyor.
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: Normal.
1: Biz Dünya Kupamıza gene dönelim. Başka bir programda seninle bunu güzel tartışırız ama.
0: Tamam, güzel.
1: Anladım ki siz de bu konuda çok dolusunuz sevgili Semih Sezerli.
0: Dolu ya, ben çünkü ben 2008 yılında sahaya çıktım. Akademi, UEFA kursları, birçok kulüpte çalıştım. Bu noktaya gelene kadar çok mücadele oldu. Ama insanlara kendimizi ifade etmekte veya yaptığımız işlerin, bakın bu çok güzel işler, ikna etmekte çok zorlanıyoruz. Artık çok yoruldum.
1: Evet, maalesef öyle, doğru diyorsun. Birilerini ikna etmekten bazen insan yoruluyor. Dünya Kupası'nda şimdi Arjantin, İspanya, Messi'yi konuştuk ama biraz da Yamal'ı konuşalım mı? Yamal'ın performansını nasıl buluyorsun? O da çok eleştirildi çünkü hani İspanya çok beğeniliyor ama Yamal beğenilmiyor.
0: Doğru, çünkü Yamal beklenti olan oyuncular içerisinde beklentiyi karşılayamamış tek oyuncu şu an Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Biraz sallanması yarı finalde Luka Dean'e karşı orada bir stres yaratması yetti. Yani biraz daha sallansa belki final

0: de çok ekstra işler yapacak. Tabii bir sakatlıktan da çıktı. Bunu kabul ediyorum ama hep şunu söylüyor insanlar. Ya Yaman sakatlıktan çıktı. Tamam, bunu bir fiziksel olarak biliyorum. Ama buna engel değil. Topla buluştuğu anlarda çalım atmayı direkt bir bilgisayar oyunundaki gibi bonus düşünüyor.
1: Evet.
0: Ama çalım sonrası yapabildiklerinle futbol değerleniyor. Tabii Yamal daha oyun yaş kilometresi çok düşük. Oyunculuk kilometresi fazla olsa da zamanla bunlar değişecektir. Olağanüstü bir yetenekten bahsediyoruz. Ama bence yani ben burada İstanbul'dan Yamal'a gönderme yapıyormuş gibi olmayayım ama oynama mentalitesini biraz geliştirmesi lazım.
1: Final maçında Yamal oynatmazsa sana çok sürpriz olur mu?
0: Sürpriz olur. Çok sürpriz olur. Yani Dele Fuat
1: bu arada bugün böyle... de sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadığını Berkay Küçük hemen söylüyor. Yani sonra oynamazsa benden Ahmet demişti demesin kimse. Ben tabii, öylesine tabii. Söyledim. Yani bilmiyordum bak bugün sakatmış ama.
0: Ya sevgili Berkay'ın kontrolüne, radarına sağlık. Ya bir sağlık durumundan dolayı, sakatlığından dolayı oynamazsa ayrı bir konu ama hazır ve fit olursa Dele Fuat onu kesmez. Bir de çünkü Luka Dini üzerinde çok ciddi stres yarattı ve penaltıyı kazanan oyuncu oldu. Gol kadar da değerli. Ama tabii futbol dünyası bizler de dahil bu yeteneğin daha farklı şeyler yapmasını bekliyorduk. Bakın konuştuğumuz konuşmadığımız herkes sahneye çıktı. Ama Yaman kendi yeteneğinin eşittir karşılığında hala turnuvaya çok gelebilmiş değil. Aralarda sahneye çıkıyor. Öyle söyleyebiliriz.
1: İspanya inanılmaz bir takım. Ben dün de konuştum. Tabii ben yaşım gereği şeyi çok iyi hatırlıyorum. 2000'lerin takımı denen Dinamo Kiev'i çok seyrettik.
0: Evet.
1: O Dinamo Kiev'in pas pas istasyonlarını zannederim Valeri Lobanovski'ydi o zaman teknik direktör. İnanılmaz bir takım yaratmıştı. O takım dünya yıldızı bana göre yoktu zaten. Yani gitti tabii o takımın yarısı Avrupa'ya gitti ama transfer oldu ama bir Real Madrid'i düşünüyorum o zaman. Yani inanılmaz futbolcular vardı Real Madrid'de.
0: Oriente, Raul, Helguera,
1: tabii kimler de. Dünya yıldızları Barcelona, Real Madrid'deydi o zaman.
0: Tabii.
1: Şimdi ama onları yenip şampiyonlar o zamanın Şampiyon Kulüpler Kupası'nı almıştı. Yani Dinamo Kiev ve 2000'lerin takımı deniyordu. Yani farklı bir futbol oynadığı söyleniyordu. Ben İspanya'nın şu andaki o pasa dayalı rakibi başını döndüren futbolunu biraz ona benzetiyorum. Tabii ki farklılıklar var. Teknik adam olarak hiç düşündünüz mü? Ya ben İspanya'nın karşısındaki takımın hocası olsam şöyle oynardım dediniz mi? Ben bazen yapıyorum onu.
0: Evet ben düşünüyorum ama bulamıyorum. Çünkü şöyle bir sorun var. De La Fuente İspanya'nın oyun geleneğine ve genetiğine çok iyi bakıyor. Geriden başlarken bile pas üçgenlerinde bir kontrol pas varsa muhakkak sonrası tek dokunur. Yani artık tiki takanın ötesine geçmiş.
1: Ötesine geçmiş zaten. Tabii, bu tiki taka değil. Farklı bir şey evet.
0: Tabii şöyle söylüyorum. Mesela Fransa maçını hatırlayın. Merkezde sayısal üstünlük falan deriz. Sayısal üstünlüğün ötesine geçtiler. Yani 4-2 yapıp ele geçirdiler. Tüm dengeyi bozdular. Ve dünyada bence topa sahip olarak en iyi savunma yapan takım. Bunu ısrarla kullanıyorum. Topun arkasına geçmeden savunma yapan takım diye yazılır. İspanya diye okunur. Yani İspanya'yı kırabilmek gerçekten çok güç. Ancak İspanya'yı bence strateji ve teknik taktiğin dışında işte biraz coşku, reaksiyon verebilme, geri dönüş kabiliyeti ve güçlü dominasyon anları iyi oynayan.
1: Ben bilgisayar oyununda da deneyeceğim mesela bunu oynarken. Meşhur bir oyun var ya.
0: Evet, anladım.
1: Onu da deneyeceğim. Topu kaptırdığım anda basit bir faul yapacağım.
0: Ya ancak işte böyle yapmak lazım ve orada biraz daha nedir? Mesela Laporte olağanüstü bir stoper. Dünyanın hala bence en elit, ayağı yerden pasta çıkabilen stoperlerinden biri. Ama yaş, biraz fiziksel atletizm durumu. İşte belki bazı hani çok önde gözüken ama yamalarını çıkartabileceğin oyuncunun üzerine gitmek lazım. O tarafta
1: o da yok diyorsun. Işte,
0: Hayal ediyorum işte Laporte üstüne Messi tarafı gibi olacak. Oralardan bir pas tabiriyle bir ters manyel çıkabilir. Onu
1: peki,
0: da söyleyeyim.
1: Mesela Yamal'ın arkasına hiç ben çalışılmadığını düşünüyorum. Orayı neden denemiyorlardı hep Kukurya tarafından daha çok hücum ediyor rakipler?
0: Çünkü bence orayı denemek istediklerinde Yamal'a önlem almak zorunda kalıyorlar. Orada da bence bir tersleşme.
1: Yamal'a iki kişi bırakıyorlar mutlaka diyorsun.
0: Evet. Şimdi
1: belki De La Fuente bu yüzden tutuyor sahada.
0: İşte Yamal bir sallandı. Luka Dinden penaltıyı hemen aldı. Hemen kopardı. Şimdi Yamal tarafından...
1: Bu arada attığı gol de offside'dan nedeniyle iptal oldu. O güzel, kaliteli goldü yani.
0: Çok şık gol. Şimdi o kanat

0: taraftan hücum etmek demek Yamal'da da bazı noktalarından feragat etmek demek.
1: Top geri dönerse ayvayı yani, yedim demek yani.
0: Yani bunu dünyanın en atlet, hala bence en atlet hibrit teknik birleşimi takımı olan Fransa yapamadı. Yapamadı, savunamadı. Yamal'ı da İspanya'yı da. O yüzden hiç kolay iş değil. Ama Arjantin için şunu söyleyeyim. Artık şuna alışkınlar. Biz geri düşsek de comeback yapabiliyoruz. Şimdi psikolojik olarak böyle de bir üstünlükleri var. Evet, İspanya kendinden, oyunundan, ortalama pozisyonlarından çok emin. Bence dünyada ortalama pozisyonlarına da İspanya'nın bakın uygulamalardan lütfen. Her iki kaleye eşit mesafede en iyi kalan, en kompakt birbirine dahil olan takım.
1: Mesafelerini hiç takip ettiniz mi? Yani bir, bu hani hücum mesafeleri filan takım kaç metrede oynuyor birbirine?
0: Ya şöyle özellikle öyle bakmadım ama ortalama pozisyonlara da baktığımda 24-25 metrede kompakt kalan bir takım söyleyebilirim. Hatta Fransa maçından sonra merak ettim. Orta sahanın tam merkezinde ortalama pozisyonlarda bakın 4 tane oyuncu vardı. Yani bu şeyde Olmo diyoruz, yanına Rodri'yi koyuyoruz. Ondan sonra Oyarzabal'ı da içeriye çektiler. Mesela orada Rabiot ile Tchouameni'ye 4'e 2 üstünlük kuran bir İspanya vardı.
1: Evet.
0: Çok iyi yapıyorlar. Yani Rodri, Ruiz, Fabian Ruiz, Olmo diyoruz, Oyarzabal'ı da çekiyorlar oraya. Birbirlerine çok yakın hareket ediyorlar.
1: Kesinlikle. Peki sevgili Semih Sezerli, reklama gitmek zorundayım. Bir son bir soruyla isterseniz size veda edelim. Güzel bağlantı oldu ama ben bir daha özellikle rica ediyorum. Yine bir birlikte olalım diye sizinle.
0: Memnun olurum. Başım
1: maçı, yani final maçını nasıl görüyorsun? Ben kendi adıma skor öngöremiyorum.
0: Ya şöyle söyleyeyim, ben bazen oldu, denk geliş diyelim, skoru da bildim, bazen golü de çizdim, denk geldi diyelim. Ama bu maçı bilmek çok zor. Güçlü dominant taraf İspanya, ruh tarafı, coşku tarafı Arjantin ve Messi nefes aldığı sürece sahanın içinde her adımında bir aksiyon gerçekleşebilir. Çok ortadayım. Yani felsefe tarafında İspanya'ya kayıyorum ama arkadan da beni Messi sürekli dürtüyor. Yani bu böyle olağanüstü. Yani galaksiye bağlı bir oyuncudan bahsediyorum.
1: Doğru diyorsun.
0: Gerekirse. Ama günün sonunda da şunu söyleyeyim. Gene bir risk alayım. Bizim yorumculukta vardır biliyorsunuz nokta koymak. Sanki Arjantin ve Messi hikayesi bir yere bağlanacak gibi bu finalde. Yani İspanya'nın güçlü oyununun aksine Arjantin tekrardan bir hikaye çıkartacak.
1: Bir hikaye yazacak diyorsun.
0: Bu hissiyatım, teknik dil değil.
1: Evet.
0: Hissiyat olarak söylüyorum bunu.
1: Çok teşekkür ederim. Bunu söylemek de bir yürek işi. Çok teşekkür ederim. Sevgili Semih Sezerli, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi ki varsınız Boğuşan.
1: Siz de iyi ki varsınız.
0: Yolda olan herkese de çok selamlar.
1: Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Evet efendim, Semih Sezerli'ye burada veda ediyoruz ama biz veda etmiyoruz. Kısa reklam arasından sonra buradayız efendim, bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 4050 6 GB ekran kartlı MSI Cyborg 15 Notebook 50.999 liraya. İkinci nesil Ryzen 7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming Notebook 61.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Kazancım net, SigortamNet.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, yine birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti ve söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan da şu anda telefon attığında kendisiyle Galatasaray'ı konuşacağız. Sevgili Onur, hoş geldin.
9: Hoş bulduk abi, iyi akşamlar, nasılsın?
1: İyi akşamlar sevgili Onur, ben iyiyim, sen de iyisin inşallah.
9: Çok şükür abi, iyiyiz. Çalışıyoruz, yoğun şekilde devam.
1: Evet, şöyle dünkü maçla tabii Galatasaray konuşacağız seninle ama dünkü maç da inanılmaz maçtı. Nasıl finali Arjantin kaptı diye bir başlık atmışsın. Kapı bu gazete manşetleri benim özel ilgi alanım. O yüzden bakıyoruz Berkay ile beraber kim hangi başlığı atmış diye. Hoşuma gitti bu dünkü başlığınız.
9: Abi yani çok güzel maçtı. Bence Dünya Kupalarının tarihine geçecek özel karşılaşmalardan bir tanesi. Evet. Zaten hani İki takımın, iki ülkenin ezeli rekabetinin dışında yani futbol olarak da çok özel bir karşılaşmaydı. Abi Messi'si olan kazanıyor biliyorsun dünya futbolunda.
1: Bak, o da güzel. Messi'si olan kazanıyor.
9: Yani çok
1: final sonrasında da onu yazabilirsin yani.
9: Yani benim hani gönlüm Messi'den yana. Arjantin'den yana demiyorum. Messi'den yana benim gönlüm. Messi'nin olduğu her yerde ben varım. Yani dolayısıyla Messi'nin bir dünya kupası kazanarak milli takım kariyeri en azından noktalamasını arzu ediyorum. Öyle söyleyeyim. Pozitif ayrımcılık yapayım Messi konusunda. Çünkü çok güzel bir final olacak bir kere. Bir kere onu söyleyebiliriz. Yani tabii Yamal Messi buluşması da enteresan. Biliyorsun fotoğrafları vardı onların. Messi Yamal daha küçük bebekken onu yıkıyordu. Öyle bir fotoğraf vardı kucağında falan. Yani bilmiyorum abi, sana da bazen öyle geliyor mu? Sanki bazı şeyler bir senaryo üzerinden kurgulanmış gibi geliyor bana. Hani
1: evet evet evet. Bana da olur o bazen.
9: Turum'un şovu izlemiş miydin abi?
1: Evet tabii ki.
9: Yani sanki bazen böyle hani bazı futbolcuların hayatları bana Turum'un şov gibi geliyor. Şimdi düşünebiliyor musun? 17 yıl evvel çıkıyor birisi diyor ki bir tane çocuk Messi'yle fotoğraf çekilmesi gerekiyor. Kim Lamine Yamal? Ya bana garip geliyor, bilmiyorum bu kadar tesadüf.
1: Var var öyle şeyler yani. Var işte Arda'nın biliyorsun.
9: Arda'nın küçükken çektiği resimler falan değil mi?
1: Yani
9: geçen Mbappe'nin bir tane çocukluk videosunu izledim. Yani garip geliyor bana bazı şeyler, bilmiyorum yani. Komple teorisi de gelebilir insanlar ama çok normal şeyler değil bunlar. Ama özel bir hikaye olacak tabii ki Messi Yamal buluşması da. Çok futbol dünyasının tarihinin enteresan hikayelerinden bir tanesi. Umarım dediğim gibi Arjantin Dünya Kupası'nı kazanır.
1: Evet, birçok insan zaten Messi'den dolayı en azından öyle söyleyelim.
9: Aynen.
1: Arjantin'i tutuyor. Ronaldo'cuları kızdırmayalım yine de.
9: Aynen.
1: Ronaldo da büyük futbolcu. 42 yaşında böyle mücadele inanılmaz. Ama Messi gerçekten farkını gösterdi, onu da söyleyeyim.
9: 39 yaşında, sen benden daha tecrübelisin, daha çok maç izlemişsindir.
1: Tecrübe yani, çok kibarsın, daha yaşlısın diyebilirdin. Ben Maradona'cıyım çünkü.
9: Abi yani bir özellikle belli bir yaş jenerasyonu biraz duygusal
1: bakıyorum. Ben hala Maradona'cıyım ya. Yani Messi'den Messi'yle kıyaslamıyorum bak, farkındaysan.
9: Ay şunu demek istiyorum. 39
1: ama büyük
9: yaşında,
1: futbolcu Messi yani.
9: Ya 39 yaşında bu kadar halen dünya futbolu etkisi olan ikinci futbolcu ben hatırlamıyorum
1: yok,
9: açıkçası.
1: Yok yok. Futbol yani profesyonelliği, futbolculuğu evet, farklı.
9: Özel bir saygı hak ediyor yani.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yarınki başlığını gözümün önüne getiriyorum. Icardi ile ilgili bir şey yazarsın gibi geliyor bana. Senin Icardi sevgini biliyorum o yüzden.
9: Ya Icardi tabii yani çok çok özel izler bıraktı ama ayrılıklar da sevdaya dair.
1: Bu arada yani kesinlikle. Takımlar kalır, futbolcular gider. Bu işin aynen kaderi abi. Budur.
9: Hayatın
1: futbol acımasızdır değil mi? Hayatın gerçeği.
9: Hayatın da gerçeği bu. Yani duygular her zaman önemli ama ben hep şunu söylerim. Duygular sahada olmalı, duygular tribünde olmalı. Yönetim katında duygu olmaz. Yönetim katında realite konuşur. Ayrılığın olması gerekiyordu.
1: Hı hı.
9: Yani tabii ki Icardi Galatasaray'dan ayrılırken görmek herkes üzmüştür büyük ihtimalle. Yani bir devir kapandı, bir sayfa kapandı. Çok kalın bir kitap yazdı bence Icardi. 4 evet. Yıllık sürümünü içinde sadece saha içi değil saha dışı. Yani
1: kendini sahaya verse şu anda Galatasaray'ın en çok gol atan yabancısı. Yani Hacı'nın evet, şeyini evet. Geçti. Kendini daha hani Messi'nin profesyonelliğinden bahsettin ya.
9: Tabii yarısı
1: daha
9: olsaydı
1: profesyonel olsaydı yarısı olsaydı doğru diyorsun. Aynen. Yarısı olsaydı herhalde 70 küsür değil herhalde 150 gol atmıştı. Evet. Çünkü ya ben çok doğru büyük golcü yani. Çok beğeniyorum ben de golcülüğünü.
9: Ya bence bizim ülkemize gelmiş en büyük golcü Mauro Icardi. Bak daha çok gol atan çıkar. Osimhen Icardi'nin rekorlarını geçer bu arada. Ona bir itirazım yok ama bence kimse Icardi kadar sevilmeyecek. Yani Icardi başka bir şey yaşattı Galatasaray taraftarına. Yani bir star Mauro Icardi abi. İkonik bir simge. Hani o yüzden de dediğim gibi Osimhen Icardi'nin gollerini ikiye de katlayabilir ama bence Icardi'nin sevildiği kadar

0: bu oyun sevilmeyecek.
1: Yok ya, çok yani ciddi ciddi gol atmış yani. 4 sezon, aslında 4 sezonda tamamında oynamadığını düşün. Sakatlıkları,
0: evet,
1: geç gelme.
0: 2,5
1: sezonda çok ciddi gol atmış yani.
0: Evet. Ve dediğim gibi yani ben sık yani Galatasaray maçlarını çok kez yerinde izleyen biri olarak o gol attıktan sonra Galatasaray tribünlerine çıkan gürültü, işte o şarkıya katılımı tribünlerin, ben onu hiçbir zaman görmedim. Yani
1: ya o da Galatasaray kulübünün bir başarısıdır. Yani böyle bir akım başlattılar.
0: Ama bu kendiliğinden oldu abi. Yani bu zorlu olan bir şey değil.
1: Ya
0: doğal olması zaten güzel.
1: Galatasaray'da o kadar her şey kendiliğinden olmaz gibi. Yani sanki plansız, programsız pek
0: ya
1: bir şey yapılmaz.
0: Ya o orası öyle ama yani sonuçta hani istesen böyle bir şey yapamazsın. Yani
1: o şarkı
0: bir...
1: seçilmiştir. Ha. Şarkı başka bir şarkı da seçilebilirdi. Şarkıyı kim evet. seçti onu bilmiyorum, bilemiyorum. Ama inanılmaz, tüm Türkiye'ye o şarkıyı da sevdirdi
0: benim,
1: yani.
0: Benim bildiğim abi sosyal medyada bir amatör videoya bu şarkı konuluyor. Yani Icardi'nin...
1: Eşlik ediyor.
0: Evet, yani Icardi'nin bir klibi yapılıyor ve bu şarkı konuyor. Çok beğeniliyor bu klip. Ondan sonra da tribünlere kadar sirayet evet. ediyor bu iş. Yani çok özel bir iş oldu gerçekten. Yani ama dediğim gibi ayrıldığın zaman çok doğruydu. Yani evet. doğru zamanda Galatasaray yönetimi duygusal karar vermedi. Okan Buruk duygusal karar vermedi. Futbolun gerçekleri bu ayrılığın olması gerektiğini gösteriyordu, çok net.
1: Doğru, yani her zaman bir ayrılık olacak, bu kaçınılmaz son. Bazen satarsın, bazen elveda dersin.
0: Olacak abi, sonra Messi'ye veda etmiş yani. Daha ötesi var mı bu işin
1: tabii
0: yani?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yani,
1: ama
0: olacak.
1: Ben de şahsım adına şunu söyleyebilirim. Tanju Çolak'ı seyrettik. Ben tabii Metin Oktay'a yetişemedim. Onu babalarımız, senin benim babalarımız seyretti. Onlar anlatıyorlar tabii, o ayrı bir şey. Tanju Çolak benim seyrettiğim kişiler arasında en iyi golcüydü. Yani gol oranı çok yüksekti, o çerçeveyi buldu. Icardi de öyle. Yani Icardi
0: ceza sahası içinde,
1: Gerçekten ceza sahası içinde top ayağına geldi mi yani golü hemen yazmaya başlıyordun kağıda notu.
0: Yani özel bir oyuncuydu, özel bir karakterdi. Derin izler bıraktı. Dediğim gibi abi gitti. Yani yönetim o süreci biraz geciktirdi.
1: Komo'ya mı gidiyor? Tam olarak belli oldu mu sevgili?
0: Abi, benim yani şu anda net bir şey yok. Teklifleri bekliyor. Ben Avrupa'da kalmasını çok fazla beklemiyorum Icardi'nin. Yani tabii ki Serie A olabilir. Hani alt seviye takımlar isteyebilir Icardi. Brezilya'dan teklifler olduğunu biliyorum. Hani sanki çocuklarından dolayı biraz Arjantin'e yakın olmak istiyor gibi ben duydum. Arjantin basınında da birkaç kişiyle konuştuğumda hep şey deniyor. Ya sürekli işte çocukların yanına gidip geliyor. Odunu da yordu bu durum. Hani Arjantin'de çok sevilen bir sima değil biliyorsun Icardi.
1: Evet.
0: Hani Arjantin'de oynamaktansa Brezilya'da oynamayı tercih edebilir. Yakın olduğu için iki ülke birbirine daha rahat seyahat edebilir şeklinde. Ben açıkçası Brezilya'ya gideceğini düşünüyorum Icardi'nin ama henüz daha erken. Yani transfer dönemi daha uzun. Sanırım biraz da teklifleri bekleyecektir Icardi.
1: Evet, bekleyecektir. Bakalım hangi takım olacak. Komo'nun çok ciddi ilgilendiği söyleniyor.
0: Olabilir. Yani Komo'da Morata da var. Pek bir katkı alamadılar Morata'dan. O da eski Galatasaray'dı biliyorsun. Evet. Yani isteyen takım mutlaka çıkar ama tabii maaş konusunda Icardi tatmin edebilirler mi? Orası soru işareti. Yani Icardi Galatasaray'dan inanılmaz bir sözleşme oluyordu. Hakkını da verdi sonuna kadar bu arada ama yani o sözleşmeyi bir de Avrupa'da bulması, yarısını bile bulması bence imkansız. Daha düşük rakamlara Icardi bir sözleşmeye imza atar gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet, bakalım ne olacak, hayırlısı olsun onun hakkında.
0: Aynen,
1: diyelim.
0: Yolu açık olsun.
1: Evet, yolu açık olsun. Paris Saint-Germain

0: Ama şu da bir gerçek. Galatasaray o da çok şey kazandırdı. O da Galatasaray'dan
1: %100.
0: çok şeyler
1: Bir
0: kazandı.
1: veda maçı olma ihtimali var bu arada. Ligin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray İstanbul'da kendi sahasında bir hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bu hazırlık maçında Icardi'ye veda düzenlenmek isteniyor. Bununla alakalı Icardi'ye haber gönderildi ama henüz geri dönüş olmadı ki Icardi sosyal medya hesaplarından da bir ayrılık mesajı yayınlamadı şu ana kadar, biliyorsun abi. O da enteresan. Herhalde bir kırgınlığı, kırıklığı, yani
0: evet,
1: kırgınlık
0: Galatasaray'ın
1: olabilir.
0: Paylaşımını da pek beğenmediğini Berkay şimdi kulağıma söylüyor.
1: Evet, evet. Aynen. Bir kırgınlık var. %100. Yani Icardi daha iyi bir sözleşme, daha iyi şartlar bekliyordu. Yani Galatasaray'ın aslında teklifi Mauro Icardi'ye gel devam edelim teklifi değil, yolları ayıralım teklifiydi.
0: Biraz
1: yani
0: öyleydi, tamamen. Doğru diyorsun.
1: Yani o yüzden de Icardi biraz kırgın olabilir. Onunla alakalı da süreci takip edeceğiz.
0: Evet, Galatasaray'da bugün Leslie'yi kiraladığını açıkladı. Biraz senden o konuda da bilgi alalım.
1: Yani
0: transferin yavaş takımı bu sene değil mi Galatasaray?
1: Ya yavaş değil bence. Yani daha Temmuz'un ortasındayız. Yani Galatasaray'ın transfer süreçlerini az çok bildiğimiz için, yani Galatasaray için Ağustos ayları.
0: Uğurcan'ın son günü almış bir takımdan bahsediyoruz diyorsun.
1: Uğurcan, Icardi, Dries Mertens, yani hepsi bunların geç gelen evet. oyunculardı. Evet, yani ilk transfer Leslie Göçüklü oldu. Tabii sosyal medyada çok farklı yorumlar oldu. Yani futbolcu Patrick Vieira yapanlar da oldu. Hürriyet Güçer yapanlar da oldu. Yani ortamız yok bizim, biliyorsun abi, sosyal medya üzerinde. Ya tavana zirveye çıkartıyoruz ya dibe vuruyoruz.
0: Doğru.
1: İyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Her şeyin ötesinde iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyorum Burnley ile. Yani sonuçta oyuncunun belli bir maçta oynama şartı var. Zaten belli maçta oynatıyorsanız oyuncu beğenmişsiniz demektir. Beğenmişseniz de o bonservis bedeli 22 yaşında bir Fransa pasaportlu oyuncu için son derece ideal bir bedel. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan yaklaşıyorum. Galatasaray kadrosu içinde olmayan bir profil. Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Juventus, Liverpool deplasmanlarında merkez sertliği konusunda büyük kriz yaşadığını gördük. Çok net bir şekilde. Yani işin hücum kısmında bir şey yapmıyor deniyor. Zaten onun bir de hücumda iş yapanı 100 milyon euro zaten değeri.
0: Doğru, doğru.
1: Ya bu adam işin savunma kısmında
0: fiyatlar çıldırır zaten.
1: Tabii abi, yani 22 yaşında işin savunma kısmında fizik kalitesi çok üst seviye bir oyuncudan bahsediyoruz. Top taşıma becerisi var. Bence gelişime açık, potansiyeli hala yüksek bir oyuncu. Ya ben Galatasaray kadrosu içinde olmayan, muadili olmayan bir profil olduğu için ben değerli bir ekleme olarak görüyorum Leslie Göçüklü'yü.
0: Peki başka nerelere sence takviye yapacak Galatasaray?
1: Şimdi ilk hamle 9 numaraya olacak abi, onu söyleyelim. Yani İkali'nin ayrılığı sonrası artık Galatasaray'da 9 numara işi hızlanacak. Yani profil belli. U23, yani 23 yaş altı Galatasaray için +4 profiline uygun, genç, potansiyelli bir oyuncu bakıyor Galatasaray şu anda. Ve hani gündeme de düştüğü için söylediğiniz rahatlıkla Ponomarenko, Dinamo Kiev'in genç golcüsü 20 yaşında. Şu an Galatasaray'ın ilk hedefi. Scout ekibinin, Emre Utkucan'ın, Okan Buruk'la beraber izleyip beğendiği bir oyuncu. Galatasaray Hugo Çukwu'da olduğu gibi yine bazı şarta bağlı kiralama formülünü devreye sokmak istiyor bu oyuncuyla alakalı. Dinamo Kiev 30 milyon euro istiyor. Pazarlık kısmı devam ediyor. Galatasaray'ın listesinde 2-3 tane daha U23 oyuncu var. Ben bir hafta 10 gün içinde Galatasaray'ın bir 9 numara transferini bitirebileceğini düşünüyorum. Ondan sonra işte herkesin beklediği 10 numara transferine gelecek.
0: 10 numarayı hepimiz bekliyoruz bakalım kim olacak diye. John Duran için ne diyorsun? Sence olacak mı, olmayacak mı?
1: Şu anda arka planlarda kaldı. Çünkü yani Okan Buruk en başından beri çok temkinli yaklaşıyordu. Yani daha iyisini bulamazsak Duran alalım diyordu. Son toplantıda daha iyisini alma konusunda bir karar çıktı ve dediğim gibi abi işte Ponomarenko başta olmak üzere Stassin, yine Fransa'da Saint-Étienne'de oynayan, yine Fransız Ligno, Midland'da oynayan genç oyuncu. Bunlar Galatasaray'ın şu anda U23 hedefleri. Duran şu anda çok olası gözükmüyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim sevgili Onur Özkan.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi akşamlar diliyorum.
0: Güzel bir bilgilendirme oldu. Güzel, biraz da nostalji yaptık.
1: Eyvallah.
0: Evet, İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
0: Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan bizlerleydi. Spor Servisi devam edecek.
2: Spor Servisi devam ediyor.

Evet, böyle futbolcular iz bırakır işte. Icardi gelişi bir olay olmuştu, gidişi bir olay oldu. Ama Onur Özkan da dediği gibi gerçekten kimler geliyor, kimler gidiyor. Futbol böyle. Biraz acımasız. Hagi'ler geldi gitti, Alex'ler geldi gitti. İşte Icardi geldi, görevini yaptı ve gitti ama...

0: iz bırakarak gitti, onu da söyleyelim. Evet, birazdan bir konuğumuzun daha olacağını söylüyorum. Şu anda hatta olduğunu, hatta işaret ediyor. Sevgili Berkay Küçük, futbol yorumcusu, spor yorumcusu Fikret Tolunay Ersöz bizlerle. İyi akşamlar sevgili Fikret.
1: İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Evet, Fikret Tolunay Ersöz'le de Sarı Lacivertli Camia'yı konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Transferin önce gergin bir transfer süreci başladı ama sonra
1: Evet.
0: birden gaza bastı Sayın Aziz Yıldırım, değil mi? Taraftarı rahatlattı. Greenwood da geldi. Cuma günü de, yani yarın imza şeyleri var statta, imza
1: Evet.
0: törenleri var. Bunu da kulüp açıkladı. Ama tabii ki senden hem bu transferleri konuşacağız, hem de başka kim gelebilir, kimler gelebilir, onları öğrenmek isteyeceğiz. Sevgili Fikret.
1: Öncelikle tabii ki Fenerbahçe camiasına ve oyunculara hayırlı olsun yeni transferlere, başta Greenwood olmak üzere. Çünkü muhtemelen yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden bir tanesini Fenerbahçe gerçekleştirmiş oldu futbolda. Açıkçası Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğinde eksik noktaları bir önceki sezondan belirginleşmiş. Sol stoper, sağ kenar ve santrfor bölgesinde özellikle aciliyet söz konusuydu. Aziz Yıldırım ve yönetimi de buralara hamle yaparak başladı. Yaz kampına daha fazla oyuncunun yetişmesini beklerdik. Fakat transferin ne kadar çetrefilli ve zor bir süreç olduğunu Greenwood transferinde bir kez daha gözlemlemiş olduk. İlk etapta bence doğru ve önemli hamleler bu transferler. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçte de bir sonraki transferin yine forvet bölgesine yapılmasını kendi adıma bekliyorum. Özellikle de merkez santrforda Vedat'la beraber kullanacağı ismi İsmail Kartal belirlemiş durumda profil olarak. Bu profilde biraz daha böyle kanatlara da atabileceği, oralarda da kullanabileceği hareketli mobil bir forvet, ama transfer piyasası neyi gösterir? Bunu zamanla göreceğiz. Bunun yanında Fenerbahçe'nin doğru eklemeleri yaptığı kadar doğru eksilmeleri de yapması gerekiyor. Zira 40 üzerinde oyuncu oluşmuş olacak Fenerbahçe'nin listesinde ve 10 artı 4'e kadroyu uydurmak zorunda Fenerbahçe kulübü ve buna yönelik stratejik davranmak durumunda. Teklif gelen oyuncular var, elden çıkarılması beklenen, istenen oyuncular var. Bunun yanında İsmail Hoca'nın görüp değerlendirmeyi düşündüğü oyuncular vardı. Tüm bunlar Temmuz ayı içerisinde biraz daha hız kazanacaktır. Şu anda Fenerbahçe'nin biraz daha oyuncu göndermeye odaklandığı birkaç hafta yaşamasını kendi adımıza bekliyoruz.
0: Evet. Forvet için beklentin var mı?
1: Oli Watkins, İsmail Kartal'ın liste başı. Bu çok net. En çok istediği forvet isimlerinden bir tanesi Aston Villa efsanesi. Fakat çok
0: Kulüp
1: kolay bir
0: biraz
1: transfer
0: ağırdan
1: değil.
0: alıyor diye duydum ben. Yani kimden duyduğumu sorma. Aslında Fenerbahçe'nin istekli oldu ama karşı kulübün biraz ağırdan aldığını söylediler.
1: Evet. Aston Villa aslında bu yeni finansal fair play kurallarının, yani FSR'nin uygulandığı en kötü yönetilen kulüplerden bir tanesi. Ciddi de zarar ettiler geçtiğimiz sezon Premier Lig'de. O yüzden maddi bir girdiğin ihtiyaçları vardı. Fakat Unai Emery'nin şahane bir teknik adamlık performansıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandırmış olması onları bir nebze rahatlattı.
0: Vallahi benim
1: Fakat
0: favori teknik direktörüm.
1: Ya bu turnuva için tartışmasız bir
0: yani
1: şey gerçekten.
0: almadığı takım yok. Hangi takıma gitse alıyor kupayı.
1: Sevilla Villarreal'in ardından Aston Villa
0: Değil
1: ile de
0: mi?
1: bu kupayı kazandı. Ve bu kupayı kazanırken Ross Barkley'lerle, Tammy Abraham'larla, işte Sancho'larla görece biraz daha seviye olarak Premier Lig'den uzaklaşmış oyuncularla, oyuncuları geri çağırarak, kiradan veya işte ucuz maliyetlere tekrar geri alarak bu kupayı kazandı. Ama Tielemans'ı çıkardılar elden. Manchester United'a imza attı. Ciddi gelir beklentisi olan isimlerden bir tanesi oydu. Yine Oli Watkins ciddi gelir beklentisi olan oyuncularından bir tanesi. Onun da satışıyla beraber kadroyu revize, yenileme gibi durumlara gitme ihtimalleri var. Bir oyuncu tarafından bakılıyor, bir kulüp tarafından bakılıyor. Watkins ayrılmaya sıcak gözüküyor yeni bir maceraya. Ya kulüp o kadar da gönderelim modunda değildi ama dediğim gibi maddi olarak bir gelir oluşturma yöntemi arıyor Aston Villa yönetimi. O yüzden iyi bir bedele elden çıkarabilirler. 6 senedir istikrarlı oynayan bir oyuncu Oli Watkins. Sakatlık problemi olmayan, çift tane gol asist üreten ve çıktığı maç sayıları, süreleri çok başarılı. Tek soru işareti işte ada dışında İngiliz futbolcuların yaşadığı vatan hasreti veya performans kayıplıkları. Ki bunu da 30 yaşında yapmış olmanız ister istemez bu ayrılığı, bu yeni denemeyi biraz düşündürüyor. Bunun haricinde isimler de var. İşte Sörloth'un adı çok anılıyor ama ben dediğim gibi İsmail Hoca'nın biraz daha hareketli forvet.
0: Beşiktaş'ta da anılıyor bu arada Sörloth.
1: Beşiktaş'ta da
0: Evet.
1: anılıyor. Zaten Sörloth'un anılmadığı herhangi bir transfer sezonu ben hatırlamıyorum. Dürüst olmak gerekirse. Son 5-6 yıl
0: Ya ben
1: Trabzon'dan gittiğinden beri anılıyor.
0: yanlış mı duydum bilmiyorum ama Sörloth için 150 milyon euro falan gibi para istediği söyleniyor. Doğru mu?

0: La Liga kulüpleri kontratlara bir çıkış maddesi yazmak zorundalar.
1: 150 mi yazmışlar oraya?
0: Ya hani başka kulüpler gelip çok daha kolay erişmesin, pazarlığa kapalı bir hal alsın diye temsili bedeller yazıyorlar. Ya 650 milyon eurolar, 500 milyon eurolar da yazılıyor bazı oyuncular için ama o biraz daha La Liga yönetiminin herhalde zorunluluğudur diye tahmin ediyorum. Juventus'la da adı geçiyordu Sörlot'un. O konuda ilerlemedi. Kötü bir Dünya Kupası performansı. Bunun da etkisiyle beraber aslında belli liglerin, kulüplerin ilgisinin uzaklaşacağı konuşuluyor Sörlot. Tam bir fırsat transferine de dönüşülebilir. Terro Giresi'nin yine adı çok sık anılıyor. Şu aşamada o da biraz zor. Çünkü Dortmund sportif yönetimini yeniledi bu sezon. Ole Buk göreve başladı sportif direktör olarak. Onlar Aslani'yi istiyorlar. İstik Aslani'yi. Fakat bunun içinde oluşturmak istedikleri net bir gelir var. Terro Giresi'yi de mevcut pazarda 40 milyon euronun altına bırakmak istemiyorlar. Evet. Fenerbahçe'de bu bedellere çıkmak istemediği için transfer çıkmaza girmişti. Tekrar sayfa açılır mı, tekrar bir denenir mi onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin çeşitli listelediği, öneri olarak Fenerbahçe'ye gelen çeşitli liglerden, Brezilya Serie A'dan, Fransa Lig 1'den ciddi bir öneri geliyor Fenerbahçe menajerler tarafından. Ama burada hocanın ekibine bu anlamda Fenerbahçe taraftarının güvenebileceğini aktarabilirim.
1: Evet,
0: evet, bir Krunic problemi geçmişte transferde yaşandı belki. Akıllara hemen o geliyor, İsmail Kartal ekibi istediği transfer deyince. Ama bunun haricinde bence genel olarak Avrupa pazarını ve piyasasını çok iyi tarayan bir ekip var.
1: Peki, onu da söylemiş olayım. Sevgili Fikret Dolunay Yersöz, ben dinleyicilerimin şöyle ne dediğini duyar gibiyim. Ve kendi adıma sormak istiyorum bunu sana. Transferde... Evet. Sayın Aziz Yıldırım mı yapıyordur sence bu scouting'i ve şeyi araştırmayı? Çünkü Aziz Yıldırım oturduğunda aslında takımın eksiklerini, şunu bunu hepsini söylemişti. Ve gerçekten de doğruydu yani onlar. Yoksa İsmail Hoca mı diyordur yani şunu alalım bunu alalım diye.
0: Bence bu işin en ideali her şeyi teknik direktöre de bırakmamak, her şeyi tamamen yönetimin de karar vermemek. Çünkü bir oyun anlayışından sebep geri bildirim almanız gerekiyor teknik adamdan. Ne tarz bir oyuncunun bu oyuna daha uygun olduğu yönünde. Ama bir sene şampiyonluğun artık olmazsa olmaz olduğu, seneye bir daha seçim yapacak bir camianın başkanı ister istemez bu süreçlere dahil olur. İster istemez belli bir seviyenin üzerine çıkmayı talep eder. Kendi anlaştığı oyuncuları yönetim olarak hocasına sunar. Bunlar çok doğal süreçler.
1: Aziz Bey de ayrıca futboldan gerçekten anlayan bir insan. Onu biliyoruz ya,
0: futboldan,
1: hani.
0: Futboldan, futbolcudan anladığı konusunda hiçbir şüphe yok ki yani. Bunun da yanında 20 yılı aşkın sürelik bir yöneticilik başkanlık geçmişi var ve Fenerbahçe'ye kazandırdığı oyuncuların, özellikle prime döneminde getirdiği oyuncuların, ki buna Greenwood da dahil, Fenerbahçe'ye katkıları genellikle çok yüksek oldu.
1: Evet.
0: Burada tabii Oğuz Çetin gibi bir isim var. Onu da yabana atamayız. Oğuz Hoca'nın da tespitleri oldu takıma dair. O yüzden transferde bence aslında temelde şöyle bir ilerleyiş söz konusu. Oğuz Hoca'nın, yönetimin belirlediği bölgelere dair hazırladığı liste, İsmail Hoca'nın belirlediği profillere dair önerdiği ya profil ya isim takım için. Bunlara dair ortak bir mutabakat ve bununla beraber transfer operasyonu. Ama ne yetine ki zaten gündemde bir isimdi seçimden önce. Vedat Muriç zaten gündemde bir isimdi. Bunlar aslında yönetim transferleri. Greenwood'u da hayır demek mümkün değil. Yani şu ana kadarki ilerleyiş aslında yönetimin hazırladığı listeden gitti. Greenwood hamlesi geldi. Bundan sonrasında hep beraber takip edeceğiz.
1: Sorular var. Ake stoperde mi oynar diyorlar dinleyicilerimiz, yoksa sol bek mi oynar diyorlar?
0: Ake sol stoper oynayacak. Gerekmedikçe sol beke atılacağını, oynatılacağını düşünmüyorum. Çünkü İsmail Kartal oyunu bir denge üzerinden kurgulanır.
1: Sol bek kim olur sence şu anda?
0: İşte o durum merkezleşen bekin kim olacağı, çizgiye basan bekin kim olacağına bağlı. Şu an sağ bekin daha çok merkezleştiğini görüyoruz. Semedo'nun böyle davranılacağını, İmovic'in böyle kullanıldığını görüyoruz. Levent Açı Buran arasında da bir forma rekabeti şu etapta sergilenecek gibi duruyor. Ama hani uzun vadede sanki Açı Buran ilk 11'de kullanılacak bek olmaya daha yakın.
1: Osterwold'e satılacak mı, yoksa stoper yedeği mi olacak?
0: İsmail Kartal'ın basınla yaptığı sohbet toplantısında çok net bir şekilde bu sene İrfan Can ve Jayden benimle olacak demişti. İrfan Can Kahveci benimle olacak, bu yılı birlikte geçireceğiz demişti. Bence de ideali Nathan Aken'in geldiği bir kulüpte 2000-2500 dakikaları oynamaya hazır bir sol stoperin daha bulunması. Ama
1: bence de
0: futbolda şöyle bir dinamik yapı var. Jayden Osterwold için bugün masaya bir kulüp 30 milyon euro gibi bir teklif koyarsa, her ne kadar teknik adam kalmasını da istese, kulübün böyle bir gelirden mahrum kalmaması adına yönetim kararı beklenir. Böyle bir teklif gelmesi halinde satılacağını düşünüyorum. Ama böyle bir teklif gelmezse Hoca

0: kalmasından yana oy kullandığını evet. söylemeliyim.
1: Doğru. Sol kanatta peki bir çalışma olacak mı?
0: Şu an Kerem Aktürkoğlu için gelen ilgi, alaka herhangi bir şekilde kulüpten yanıtlandırılmıyor bildiğim kadarıyla. Kerem'in de kulübün de yol ayrımına yönelik bir fikri yok. O yüzden sol kenarın...
1: Kerem için teklif olduğu doğru mu? Arabistan Ligi'nden teklif var deniyor.
0: Resmi teklif galiba yok ama sözlü ilgi, işte çeşitli kulüplerin durumunu sorduğu kısmının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu bir hafta önceydi galiba kulübe gelen böyle bir ilgi mektubu tırnak içerisinde. Yani resmi teklife ulaşmadan önceki aşama. Burada kulüp herhangi bir yanıt vermedi. Kerem Aktürkoğlu'nda ayrılmak gibi bir düşüncesi şu an itibariyle yok. Fenerbahçe'de yeni sezonda sol kenarın birinci alternatifi Kerem Aktürkoğlu olacak.
1: Bak yine güzel bir soru gelmiş. Fikret abi sorar mısınız demişler. Şeyde Asensio ve Greenwood'u sormuş arkadaşımız. Greenwood Asensio, geldikten sonra Asensio'nun mevki değişir mi? 10 numaraya geçer mi diyor.
0: Marco Asensio Tedesco'da biraz daha sağ iç gibi oynamıştı. 4-3-3'ün sağ içi gibi oynamıştı. İsmail Hoca da şu an 4-3-3'te zaman zaman sağ iç gibi kullanıyor onu. Ama 4-2-3-1'in klasik bir 10 numarası gibi de oynayabilir. Burada bence kritik isim Greenwood, Asensio ve Kerem'in oyununu da yukarı itme ihtimali.

0: üçüncü haftasını doldurmuş, doldurmaya yakın gözüküyor. Yani evet. 21 günü doldurmuş gözüküyor. Büyük ihtimalle son bir testler yapılır. İlk Gornik Zabrze maçında değil ama ikinci deplasmandaki maçta olma ihtimali var bence.
1: Bakalım, inşallah bir an önce döner. Gerçekten o da güçlü bir karakter. Çok teşekkür ederim sevgili Fikret Dolunay Arsöz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Evet, futbol yorumcusu Fikret Dolunay Arsöz'le de Fenerbahçe'yi konuştuk. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle lige de ayrı bir heyecan geldi gerçekten. Kurduğu takıma ben de şöyle bakıyorum, kendi adıma şunu söyleyebilirim. Takım mühendisliğini gözeterek yapılmış transferler. Yani hani 20 tane adam alıp bu takımın stoperi yok, bu takımın orta sahası yok demeyecek taraftar, öyle gözüküyor. Herhalde bir forvet daha alacak ve belki transferi orada bitirecek ara transfere kadar, ama şu ana kadar aldıkları transferlerin hepsi direkt takıma katkı verecek isimler. Evet, şimdi telefon attığımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz var. Sevgili Aksal Yavuz, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar, herkese selamlar.
1: Evet, dinleyicilerimizin de sana selam ve sevgileri var sevgili Aksal Yavuz.
3: Aleyküm selam, bizden de selam olsun hepsine.
1: Trabzonspor'da gündem her zaman yoğun Aksal Yavuz. Senle bağlantıda tabii ki Trabzonspor konuşuyoruz ama bu Dünya Kupası'na tuttuğun takım kim, onu sorayım önce.
3: Direkt sizin sahasını yaptım ortayım.
1: Evet, direkt yaptım. Sen de kafayla gol atmasını seversin.
3: Eyvallah, eyvallah. Ya bir kere şunu söyleyeyim. İspanya. Niye İspanya? Niye İspanya'da? Bir kere Filistin'in arkasında olan bir ülkeyi yönetenler var.
1: Bravo.
3: Evet. İkincisi, şunu da hatırlatayım ben size. Bizim milli takımımız film işinden bahsederken, dün okudum, siz de okumuşsunuzdur. Norveçliler oynamış, evet, oynamış oldukları son maçın girlerini gazetede çalışanlara yollamışlar.
1: Ya, birilerine şapkaların önüne koyup düşünmesi lazım Aksal Yavuz.
3: Evet, evet, bunları hatırlatayım ben size.
1: Ki sen bu konuda çok hassassın. Daha önceki bağlantımızda da, yani beraberken stüdyoda evet, milli takım ve prim olayına bayağı ateş püskürmüştün.
3: Ateş püskürdüm. Bunun oyunculara...
1: Onu da hatırlatayım dinleyicilerimize.
3: Eyvallah, bunun olumsuz etki yapacağını söyledik. Ve daha sonra da akabinde şöyle devam ettim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağız diye. Çünkü başkaları neyle uğraşıyor, biz neyle uğraşıyoruz?
1: Evet, doğru diyorsun, doğru diyorsun.
3: O kadar basit.
1: Hele dünkü açıklama gerçekten birilerini bayağı üzmüştür ve rahatsız etmiştir.
3: Evet, evet, evet.
1: Evet, İspanya favorim diyorsun. Ya benim de gönlümden geçen İspanya. Tabii ki hani Messi'yi böyle hayranlıkla seyrediyoruz falan ama İspanya ile bir gönül bağımız oluştu. Ülke olarak.
3: Gönül bağı oluştu. Messi deyince ben şunu da hatırladım futbol severlere. Messi Barcelona formasında ortalığı kasıp kavururken bir takımda çok eleştirilmişti, değil mi?
1: Evet, evet, bir şey yapamıyor diye, değil mi?
3: Bir şey yapamıyor diye. Buradan da şunu çıkartalım. Oyuncuların bir arada oynama alışkanlığı geliştikçe performansları daha da artar, takımları daha da etkili olur. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bu da şu demektir: oyun hafızası olmayan bir takım, ne kaliteli oyuncular olursa olsun, sıradan bir takımdır.
1: Evet, Trabzonspor'umuza geçelim biz o zaman. Aksal Yavuz, evet, sen evet, oldu mu Trabzonspor'u konuşuyoruz tabii ki. Trabzonsporlu taraftarlar da senden Trabzonspor'u dinlemek istiyor. Transferleri arka arkaya geliyor maşallah kulüpte. Şimdi en son Cenk Özkaçar, milli stoper, takıma gelmek üzere. Ne diyorsun, hep nokta atış transferler bunlar?
3: Şimdi tabii ki nokta atış transferler ama biliyorsun 24 saatten bu yana scout'un, baş scout'un istifa etmesi gündeme...
1: Eren Mert, evet. O da sorulardan yani, biri. Niye istifa ettiğini sana soracaktım. Bir iki sonraki soruydu o.
3: Anladım. Onu ben şöyle anlatayım. Şimdi dostlar, Trabzonsporlular hep şöyle zannettiler. Biz scout ekiplerini anlatıyorduk ya.
1: Evet. Bu senin isimler... çok... Ta bak, biz 3 sene önceden sen bunu söylemiştin ve övdüğümüz isimler. Onu da söyleyelim yani.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Halbuki önemli olan

0: kulüpte sistemin oturmasıdır.
1: Hı hı.
0: Çarkın sağlıklı bir şekilde dönmesidir. Bugün diyelim ki TRT kurumunda da böyledir, başka devlet kurumlarında da böyledir. Memur çalışır, insanlar görevlerini çok iyi işleri yaparlar. Bu işten kim nasiplenir en fazla? Şefler, müdürler, değil mi? Evet. Derler ki o birimin müdürü çok başarılı. Halbuki personel çok başarılı olduğu için üste çok başarılı olur.
1: Hı hı.
0: Hani böyle olunca konuyu şuraya getirmek istiyorum. Eren scoutların şefiydi. Ama o şeflerin yanında çok kaliteli scoutlar var.
1: Hı hı.
0: Biraz da dışarıdan pohpohlandığın zaman, gündeme daha fazla geldiği zaman isminiz otomatikmen daha fazla anılmış oluyor. Ama şimdi bugün de bir iki yerde konuştum. Onlara söyledim, size söyleyeyim. Benim baktığım pencere başkadır. Şöyle ki, bugün Trabzonspor'un transferlerini hep başka yerlerden duyuyorduk.
1: Hı hı.
0: İsim vermeyeyim. Bakıyorsun adamın Trabzonspor alakası yok. Trabzonspor transferi. Bu istifayı da yine başka bir yerden duyuyor.
1: Evet, doğru diyorsun.
0: Ya dolayısıyla burada ne olmuş oluyor? Demek ki siz bu insanlarla beraber çalışıyorsunuz.
1: Başka bir kulübe mi gidiyor Erenler?
0: Ya tabii ki başka kulübe gider.
1: Daha iyi bir para mı teklif edildi?
0: Ya zaten daha önce bir iki yine istifa etti. Tabii Sayın Ertuğrul'dan onu orada tutmaya çalıştı. Demem odur ki Eren'in gidişinden Trabzonspor fazla etkilendi. Öyle ne adamlar geldi gitti.
1: Evet. Peki.
0: Trabzonspor'la kafayı fazla takmasınlar bu şey.
1: Trabzonsporlar daha çok transferlerle ilgileniyor zaten. Samsunspor'dan Van Drongelen gelen istendi. Aslında tam bir görev adamı. Benim de beğendiğim bir futbolcuydu.
0: Ya o iki aydan beri isteniyor. Ben sen sorduğun için söylüyorum. İki ay önce de ben duymuştum o ismi. Konyaspor'dan Adil alamayınca oraya biraz yöneldiler. Daha sonra başka takımlardan baktılar stoper, ama bugün mesela yapılan transferden sonra tekrar Samsunlu oyuncuya gidilir mi, gidileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü mesela bir sağ kanat, sağ ön bölgeye oyuncu almanız lazım. Bir santrforda alırlar, bir forvette alırlar. Bir orta sahada belki iki tane, üç tane daha oyuncu alırlar ama stoper bölgesinde daha yapılmaz. Bu arada biraz üşüttüm.
1: Geçmiş olsun Aksal.
0: Arada bir
1: yaylaya mı gittin? Ne yaptın yine Trabzon'a?
0: Yok, Avşar Adası'na gitmiştim. Kaldım orada bir iki
1: işte. Orada da sıcak çarptı demek ki.
0: Ya torunum oradaydı. Dede gel dedi. Gittik işte, çarpıldık.
1: Ay maşallah.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Geçmiş olsun.
0: Şunu da söyleyeyim. Trabzonspor'da Vaybu var ya. Şimdi orada eğer o giderse 30 milyon euro
1: gidecek. Fiorentina çok istekli deniyor.
0: Yani orada bir hasar oluşabilir ama olayının eksikliği
1: 30 bana milyon euroya verecek mi Ertuğrul Doğan, Ertuğrul Başkan?
0: Ya onu artık Ertuğrul Başkan verecek o kararı. Hocayla, ama şimdi bazı dostlar da işte bana mesaj atıyorlar, telefonla soruyorlar, karşılaştığım insanlar diyor ki ya işte, ya kardeşim bu iş parayla gülüyor ya. Şimdi Allah aşkına
1: başla. O da doğru canım, tabii ki.
0: Şimdi başlayacağım konuşmaya, kombine alma, loca alma,
1: forma alma. Doğru.
0: Bu kulüp nereden para kazanacak arkadaş?
1: Vallahi geçen sene forma satışları falan yerlerdeydi yani. Trabzonspor.
0: Evet. Ya nasıl yani?
1: Localar satılmadı. Yani Ertuğrul Başkan nereden bulacak parayı? Doğru
0: yani
1: diyorsun.
0: Öyle ya, yani babasının şeyi yok, darbanası yok.
1: Belki doğru. Nereden bulacak?
0: Nereden bulacak? Yani bir yerde bu işi buraya kadar getirdiniz diyelim, borç sürdürebilir hale geldi, ama iki sene sonra tekrar bu borçlar oldu mu olmaz bu iş.
1: Evet.
0: Mutlaka satacaksınız, kazanacaksınız, bunun gibi devam edeceksiniz.
1: Stoper Çibuki'yi de Fulham istiyor deniyor. O da 35 milyona kadar.
0: Evet, onu dedim aslında. Yani onun bir
1: iki tane yani futbol var. Yani iki futbolcudan 70
0: i̇ki
1: milyon
0: satarsınız, 60-65.
1: 70 milyon desek hadi.
0: Bonuslarla 70 olur.
1: Vallahi Ertuğrul Başkan gider 20 milyon iki tane adam alır, orayı doldurur gene.
0: Evet. Ha bu sene olmaz o iş artık. Yani bu sene o planlamayı yaptı da şimdi dediğim gibi oralara daha oyuncu almazlar, ama az önce sözünü ettiğim gibi yani orta saha.
1: İyi rakamlar bunlar yani.
0: Ya tabii bu döviz cinsinde

0: rakamları veriyoruz da aslında TL'ye çevirdiniz.
1: Türk lirasına çevirince evet çok büyük paraya bu. O zaman çok daha ciddi olduğunu anlarlar dinleyicilerimiz. Tabii. Böyle ama 35 deyince küçük geliyor değil mi herkese?
0: Tabii tabii. Bütün mesele şu sevgili Ahmet. Peki, yılda milyon euro kazanan insanları asgari ücretler moralde ayak tutmaya çalışıyor. Ne kadar ilginçtim.
1: Evet doğru doğru. Evet, Trabzonspor'da gerçekten bu gidecek futbolcular tabii ki belirleyecektir yeni transferleri ama iyi teklifler var. Çivuike'ye işte Fulham'dan 35 milyona kadar çıkıldığı söyleniyor. Ulay için Fiorentina'nın resmen ısrarcı ve peşinde olduğu söyleniyor. Bakalım ikisi de iyi futbolcu bu arada. İkisi çok kaliteli futbolcu.
0: Ya, ikisi de çok kaliteli ama şimdi dedim ya size 24 saat içerisinde insanların bu Eren'in istifasıyla morale bayağı bozuldu. Halbuki bu transferler Bedus Scout ekipleri sadece Eren'in ve ekibi değildi. Başkanın bir ekibi var.
1: Var var. Sen Fatih ondan çok bahsettin. Bayağı geniş evet. Bir scout ekibi evet, var. Evet. Zaten Eren Mert'in de orada ortağı gibi olan başka bir scout daha vardı. Onu da biliyoruz. O evet, devam ediyor.
0: Bunları,
1: onu da söyleyeyim.
0: Bunları hep anlatıyor. İşte bunu TRT dinleyenleri, radyo dinleyenleri bundan haberlerdir. Ama diyelim başka kanalları izleyenler ve takip edenler bu işe pek o kadar hakim olamıyorlar.
1: Evet. Ya sevgili Aksal Yavuz, ben şunu bilirim. Kişiler geçicidir, kulüpler kalıcıdır. Hiçbir şey olmaz. Trabzonspor çınardır yani. Büyüyerek ya devam eder.
0: Dün akşam benim biraderim aradı, emekli asker. Panik halinde. Ya abi zannettim bir şey oldu. Ya abi işte baksana. Yatacağı dedim ona, saat kaç olmuş ya. Yorum da yaptım. Ya senin şu yorumların yok mu dedi. Oğlum yat da uyu dedim ona. O etki altında öyle kalıyor.
1: Trabzonlu böyle işte futbolla yatar, hani futbolla yat, kalkar.
0: Tabii.
1: Evet. Sevgili Aksal Yavuz, programı bitirmek zorundayım.
0: Ulaştığı Trabzonspor'la rahat olsunlar.
1: Evet. Evet. Çok teşekkür ederim sana. Olur, ağzına sağlık ve geçmiş olsun diyorum bir kez daha. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Aksal Yavuz son konuğumuz efendim. Milliyet Gazetesi spor yazarı, ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Ferhat Özdemir teknik yönetmenimiz. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor Servisi.

0: Radyo 1.
1: Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: ...208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz efendim. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, kumanda masasında Ferhat Özdemir ve ben Fatih Öznur. Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Mavi Küre'den derlemeler.
2: Sevgili dinleyenler, T-Rex, şu meşhur T-Rex, şimdiye kadar satılan en pahalı dinozor oldu. 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus Rex, kısaca adı T-Rex olan, New York'taki Sotheby's müzayedesinde 37.4 milyon sterline satıldı. Yüksekliği 4 metreyi aşan bu kötü yırtıcının kemiklerinin %60'ının kurtarıldığı biliniyor. Ve müzayede evine göre bu zamana kadar bulunan en iyi tamamlanmış örneklerden biri. Geçtiğimiz günlerde yapılan satışta teklif sahibi henüz açıklanmadı. Gaz olarak adlandırılan T-Rex, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletindeki uzak bir çiftlikte keşfedilmişti. Pokemon Go 10. yılını milyonlarla birlikte kutladı. 1996 yılında Nintendo'nun Game Boy konsolunda başlayan Pokemon oyunları serisi yıllar önce Pokemon Go oyununu piyasaya sürmüştü. Büyük başarı yakalayan mobil oyun yıl dönümüne özel bir görev belirleyerek 10. yılın New York Times meydanında oyunu gerçek zamanlı oynayan yüzlerce oyuncuyu bir araya getirerek kutladı. Oyuncuların gerçek dünyadaki konumlarda sanal canavarları bulup yakaladıkları Pokemon Go GPS ve artırılmış gerçeklik kullanıyor. 1 milyardan fazla indirilen oyunu 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca kişi oynuyor. Samanyolu'ndaki toz bulutunda ahu dudu şekeri tespit edildi. İspanya Astrobiyoloji Merkezi'nden gökbilimciler Samanyolu'nun tam merkezine yakın olan devasa bir bulutta eritüloz tespit etti. Keşif Başkanı Dr. Izaskun Jimenez Sierra'ya göre ahu dudu şekeri olarak da bilinen bu şekerin tespiti tabii ki de uzayda meyve ağaçlarının olduğu anlamına gelmiyor. Fakat dünyadakine benzer bir hayatın diğer dünyalarda da gelişmesi ihtimalini yükseltiyor. Bunun uzayda keşfedilen ilk şeker izi olduğunu belirten ekip, çalışmaların devamının da geleceğini açıkladı.
1: Gündemden perspektifler.
2: Sevgili dinleyenler, yapay zeka artık sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir teknoloji değil. Bugün kullandığımız telefonlardan sosyal medya uygulamalarına, internet aramalarından alışveriş önerilerine kadar hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Üstelik bu değişim sadece günlük yaşamımızı değil, haber alma biçimimizi, içerik üretimini, reklamcılığı ve iletişim dünyasını da hızla dönüştürüyor. Bu yoldan hareketle İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğinde medya ve iletişim sektöründe yapay zeka, fırsatlar ve tehditler ekseninde bir alan araştırması başlıklı bir araştırma raporu hazırlandı. Böylece yapay zekanın medya ve iletişim sektöründeki kullanım alanları, sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği riskler bilimsel verilerle ortaya kondu. Peki yapay zekanın medya dünyasını nasıl dönüştürdüğünü ve tabii ki bizi hangi fırsatların ve hangi sorumlulukların beklediğini konuşalım şimdi. Bütün bunları ve daha fazlasını bu önemli araştırmanın yazarlarından Doçent Doktor Sayın Dilge Kodak'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
2: Böyle bir giriş taksimi yaptık. Bilmem eksik bıraktık mı ama.
0: Hayır, gayet yerinde. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Zevkli bir konu olsa gerek. Çünkü herkesin merakla beklediği konular bunlar. Sizce medya ve iletişim sektörü neden yapay zekayı bu kadar kolay ve hızla benimsedi?
0: Bütün dünya benimsedi aslında. Yani işin sadece eğlence kısmından çıktı, bir keşif ve merak aracı olmaktan çıktı. Yavaş yavaş yani bütün gelişmekte olan ve gelişmiş dünya ülkelerinde çeşitli endüstrilere, sektörlere entegre edilmeye başladı. Ve yapay zekanın bu entegrasyonuyla birlikte katma değer artmaya başladı. Medyanın da bu sarsılmaz gücünü aşağı yukarı moderniteden bu yana altını çizdiğimizde mecbur bir şekilde yapay zekayla entegre olmak zorunda, özellikle dijitalleşme ekseninde düşündüğümüzde en yeni araçlardan biri, en gelişmiş araçlardan biri ve bunun da sonunun nasıl olacağını bilmiyoruz, nereye gittiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla özellikle Türkiye üzerinde bizim yaptığımız araştırmada, raporda da dinleyicilerimiz belki ilgililer, okuma fırsatı bulabilirler. Orada da aslında Türkiye'deki durumun hiç fena olmadığını görüyoruz. Son derece bilinçli, ayakları yere basan, çeşitli tehditlerin farkında ve yatırım olanaklarına da son derece hassas bir şekilde pozisyonlanıyor Türk medyası. Ve bu şekilde bu keşifte devam edecek. Çünkü tabii sizler de mutlaka tecrübe ediyorsunuzdur.
2: Evet.
0: Meslek hayatınızda profesyonel olarak. Özellikle medya araştırmasındaki dezenformasyon riskiyle karşı karşıya kalmamız özellikle kamu

0: yayıncılığı yaparken ve bunun çok ciddi bir sorumluluk olduğunun bilincindeyken aslında medya profesyonellerini çok ciddi sıkıntıya sokan bir durum bu.
1: Valla işte işin açıkçası artık kimseye inandırıcı gelmiyor gerçekten yaptığınız bir haber. Acaba doğru mu sorusu herkes tarafından akla gelen ilk soru oldu. Herkes bu yapay zekayla mı yapıldı diye soruyor. Yapılan müzikleri, kayıtları bizim sanatçılarımız anlatamıyorlar. Ya bunu ben gerçekten okudum diyemiyorlar. Yani böyle böyle tabii ki dezavantajları da var ama tabii ki çok işi rahatlattı, kolaylaştırdı. Bir yandan da büyük destekler alıyoruz. Ama bu kadarı iyi miydi ve bu kadar hızlı gelişmesi doğru muydu? Onları bilmiyoruz. Tabii bir de siz okurlarsa dediniz bu raporunuzu. Nereden okuyacağız efendim bu raporu?
0: Bu rapor yayınlandı. Ticaret Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası yayınlarından çıktı. Online olarak da erişilebilir linklerimiz var. İlgili resmi web sitelerimizde. Buradan erişebilirler. Diğer taraftan İstanbul Ticaret Odası'ndan da edinebilirler. Yolları düşerse eğer ticaret odamızda mutlaka bu yayınlar vardır. Online olarak da yayınlandı ama. Fakat şunun altını çizmek isterim. Bu çok önemli bir konu. Yapay zeka ve dezenformasyon kısmında aslında hem Türkiye'de hem de dünya genelinde işte bizim TRT'miz gibi biliyorsunuz birçok ülkelerde böyle yerleşik kamu kuruluşları var. Aslında bu markaların eğer doğru kullanılırsa yapay zeka markaların kamudaki imajını aslında çok tazeleyebilecek bir yardımcı olarak bunu kullanabiliyoruz.
1: Yani nasıl kullanıldığı da çok önemli diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Yani bir dezenformasyonel bir tehdit varsa, bir şüphe varsa bunu ilgili markanın asla yapmayacağını, söz konusu o işte kuruluş, şemsiye marka her kimse böyle bir dezenformasyonel haberin içinde veya içeriğin içinde bulunmayacağını yapay zeka bunu kullanıyor söylüyor zaten.
1: Zaten yapay zekayı yapay zeka ile denetliyoruz efendim.
0: Evet.
1: Bir de öyle bir güzelliği var bu işin.
0: Evet, evet ama diğer taraftan tabii riskler de var. Yani etik problemlerle karşı karşıyayız. Tabii ki bununla ilgili de çok seri bir şekilde aksiyon almamız gerekiyor. Çünkü dijital araçların gelişme hızıyla hukuk gibi son derece nasıl diyelim klasik dünyaya ait toplumsal yapı ve kurumların değişme hızı aynı değil. Dolayısıyla hukuki regülasyonların aynı hızda, aynı atiklikte diyelim gözden geçirilmesi gerekiyor hukukçular tarafından. Çünkü biz bir yamayı kaparken, bir problemi giderirken ve bunu yasayla koruma altına alırken en azından diğer taraftan bambaşka sorunlar geliyor ve buna yetişebilmek için çok hızlı davranmak gerekiyor. Çok sağduyulu davranmak gerekiyor.
1: Doğru
0: bu da aslında sadece tek bir kişinin ya da tek bir meslek grubunun sorumluluğu değil. Bu birçok endüstride ve sektörde profesyonel oyun kurucuların sorunu aslında. Yani burada birazcık ortak akılla işbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Doğru, özellikle bizim gibi kurumlarda bir de telif problemleri var.
0: Evet.
1: İnsanların emekleri var. Bunların tabii ki koruma altına alınması var. Var oğlu da var. Aslında çok detayı var. Sizin rapor bulgularınızı merak ediyorum. Yani medya sektöründe yapay zeka en çok hangi alanlarda kullanılıyormuş?
0: Daha çok içerik üretiminde kullanılıyor dijital medyada aslında. Ajans kısmında ve yani bizim en azından bu 6 aylık süreçte ticaret odasıyla ortak yaptığımız işbirliği projesinde sahadan edindiğimiz en çarpıcı bulgulardan bir tanesi özellikle sosyal medyada artık orada da tabii bir marketing ve pazarlama dünyası var. Ve burada içerik üretiminde bu çok zor bir şey çünkü bunu periyodik olarak günün belirli saatlerinde yapmak. İnsanın gerçekten çok yaratıcı olabileceği noktaları çok köreltiyor. Kimi zaman da o baskıyla çalışmak da çok mümkün olmuyor. Sizler daha iyi bilirsiniz yaratıcılık konusunda. Reklam ve ajans kısmında çok kullanılıyor. Özellikle televizyonda çok kullanılıyor. Artık hani böyle oturup masa başında işte VTR planlamak, bunun işte post prodüksiyonel kurgularını yapmak vesaire. Bunlar da yapay zekadan çok tek destek alınıyor. Ama diğer taraftan bir yatırım problemi de var Türk medyasında. Bunu bulduk. Yani yapay zekaya ilişkin yatırım fırsatlarını Türk medya profesyonelleri ve biz bunu radyodan alıp aslında basılı yayına kadar hani hem dijital hem de analog medya kuruluşları özelinde bu profesyonellerle gerçekleştirdiğimizde ortaya çıkan çok enteresan bir datalardan bir tanesi de şuydu. Yatırım fırsatlarını aslında söz konusu yapay zeka yazılımlarının ücretli kullanımı olarak algılıyor profesyoneller. Hı hı, hı. Ama aslında bizim yatırımdan anlamamız gereken bu dünyanın şartlarından, çünkü bu ikinci matbaa devrimi gibi düşünmek gerekiyor aslında yapay zekanın büyük bir konumunu ve bunu kaçırmamamız gerekiyor. Bu konuda

0: medya okur yazarlığına ilişkin yatırım yapmak. Yapay zekada çünkü artık sadece prompt yazmak değil, hem art hem engineering, hem aslında edebi kabiliyet, hem de birazcık daha mühendislik, analitik bir zekanın ortak kümede birleşimini gerektiriyor yapay zeka kullanmak. Ve bunların niş bir pozisyonda eğitiminin aldırılması gerekiyor profesyonellere, medya profesyonellerine. Ki diğer rakiplerden daha farklı içerikler çıkabilir. Ya burada hem regülasyonlara ihtiyacımız var, hem de yatırım konusunda hem kural koyucu ve yönetici kademesindeki profesyonellerin, hem de çalışan kademesindeki profesyonellerin bu kısmı iyi anlaması gerektiğini ortaya koyuyor bizim araştırma raporumuzda. Bu çok önemli, evet, bir bulguydu. Evet.
1: Yani belki de yapay zekanın adı değişecek. Çünkü yapay derken bayağı bir yapay olarak kaldı. Yani yapaylık ve basitlik gibi anlaşılıyor. Hı. Halbuki yapay zeka neredeyse doğal zekayı yenmek üzere.
0: Evet, bir nevi aslında ayna gibi. Yani biz bunun lansmanını yaparken orada sunumu da ben yapmıştım medyaya. Orada da izah etmiştim. Çok da güzel sorular gelmişti. Tekrar dinleyen varsa çok teşekkür ederim. Hı-hı. İlgili basın mensubu profesyonellere. Şöyle bir şey, aslında yapay zekayı sizin tamamen güzel sanatlarla, gündemle, dünyayla, hayatla ne kadar hemhalseniz, edebiyatla, sinemayla, müzikle ne kadar temas ediyorsanız, kendinizi ifade etme gücünüz ve kalibreniz o kadar gelişiyor ve yapay zekada size o kadar derinlikli yanıt verebiliyor.
1: Yansıtıyor aslında yapay zeka.
0: Kesinlikle yansıtıyor, kesinlikle. Yani ondan bir iş alabilmek aslında bir noktada kendi entelektüel kalibremizin sağlamasını, evet, yapmış oluyoruz aslında.
1: Evet, bilginizi, becerinizin karşılığını, evet, almış oluyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Peki evet, bu raporu hazırlarken nasıl bir çalışma içindeydiniz? Kimler hizmet verdi? Tek başınıza mı hazırladınız? Bunları da öğrenmek isteriz doğrusu.
0: Bu bir ekip işiydi. Ben işin tabii saha sürecini ve metodolojik dizayn sürecini yönettim. İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi, Medya ve İletişim Meslek Komitesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği arasında yapıldı. 4 kişilik bir ekiple çalıştık. Öncesinde bir şöyle bir ayrıma gittik. İyi ve daha doğrusu tekrarlanabilir datalar, sağlıklı datalar, veriler alabilmek için. Önce medya kuruluşlarındaki kural koyan, otoriteyi temsil eden yönetici kademesiyle derinlemesine görüşmeler yaptık. Daha sonra ulaşabildiğimiz işte bu ana akım televizyon kanallarından, radyo markalarından, basılı yayınlardan, dijital ajanslardan çalışan, farklı kademelerde çalışan, yönetimin altında kalan diğer profesyonellerle anket çalışması yaptık.
1: Epey uzun sürdü o zaman.
0: Çok uzun, 6 aylık bir süreçti. Yani hı-hı, çok uzun bir data toplama, ama ondan sonrasında bunun analizi çok büyük bir zaman aldı aslında. Analiz kısmı daha zordu tabii ki.
1: Tabii. Bir taraftan harmanlamak kolay değil. Evet.
0: Bir taraftan nitel bir veriyi niceliksel bir veriyle birleştirip anlamlı bir sonuç elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunu anlamaya
1: yapay zekadan istifade ettiniz mi efendim?
0: Hayır. Hayır. Her şeyi çok analog yaptık. Ama her şeyi yapay zekayla. Yani inanın sunumu bile tamamen şey hazırladık yani. Çok analog hazırladık sunumu bile. Yapay zekanın hiçbir etkisi yoktu bunda.
1: Gayet doğalız diyorsunuz.
0: Çok güzel bir şey oldu. Detay oldu. Çok teşekkürler bunu söylediğiniz için. Lansman günü biz de bunun esprisini yapmıştık ekip olarak.
1: bilmeden sordum, kusura bakmayın.
0: Yok, estağfurullah, çok hoş bir detaydı.
1: Peki efendim, hakikaten sektörde bütün gazeteciler, reklamcılarımız, sosyal medya yöneticileri, kitle iletişimiyle uğraşan bütün dostlarımız ziyadesiyle kullanıyor. Onların işleri bu anlamda kolaylaştı gibi, ama dediğiniz gibi hassas noktaları var. Raporda bu hassas noktalardan da bahsediyorsunuzdur mutlaka.
0: Yani şöyle, aslında özellikle kamu yayıncılığı yapan, şimdi artık dijital medyada, işte burada isim marka vermek doğru olur mu, etik olur mu bilemiyorum, ama işte o malum olan platformda işte çoğu gazeteci kendi içeriklerini üretiyorlar herhangi bir kuruluştan bağımsız olarak. Burada aslında bizim beklediğimiz, daha doğrusu toplumun beklediği şöyle bir hassasiyet var. Herhangi bir içerik üretildiğinde, bu bir görüntü olabilir, bu bir haber olabilir veya bambaşka bir şey olabilir. Kamu yayıncılığını ilgilendiren mutlaka altta, sağ ya da sol altta veya bir altyazı olarak söz konusu içerik, görüntü ya da metin yapay zeka ile üretilmiştir ibaresinin geçilmesi gerekiyor ki kişi ya da kurumun güvenilirliği zedelenmesin.
1: Hı hı, bu not mutlaka düşünmeli.
0: kesinlikle düşünmek gerekiyor bunu. Ki bunu işte artık ana akım kanallarımız, işte özel ulusal kanallar bunları yavaş yavaş yapmaya başladılar. Özellikle ana haber bülteninde. Dijital medyada hangi içeriğin yapay zeka ile üretildiği mutlak surette bir altyazıyla, bir ibareyle ekranda görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde eğer markanın kendisinden, gazetecinin ya da içeriği üreten kişinin kendisinden duymazsa ya da görmezse bunu tüketici...
1: Ve başkasından duyarsa?
0: Başkasından duyarsa bir daha o itibarı toplamak zor oluyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Yani imaj kırılmış oluyor. Ve burada şeffaf davranmak, bir şey medya kuruluşu olarak şeffaf davranmak uzun erimde her zaman kazandırır.
1: Ayrıca yapay zeka kullanmanın sanki bir güçsüzlük, zayıflık, bir yetersizlik kesinlikle gibi anlaşılmaması
0: değil.
1: Lazım.
0: Hayır, kesinlikle değil. Bu çağın gereklerinden biri. Yani şöyle işte aşağı erken modernitenin başlangıcında, yani geç orta çağda matbaa ortaya çıktığında mutlak surette el yazmasına devam edelim diyen katipler de vardı.
1: Doğru, doğru. Yıllarca karşı çıkan ve hep...
0: Evet, evet. Ama bu bir çağın gereği ve şunun altını çizmek gerekiyor. Yani rapordan anladığımız bu. Bu bir fırsat ülkemiz için. Ülkemizdeki medya camiası için, medya profesyonelleri için. Burada gelecek olan yeniliklere hassas yaklaşmak, sağduyulu yaklaşmak, ikinci bir matbaa devrimi olarak görmek. Türkiye özelinde burada güçlü bir kural koyucu olarak, oyun kurucu olarak hatta yer alabilmek için çok büyük bir fırsat bu medya dünyası. Bunu kaçırmamamız lazım. Burada uyanık olmamız lazım.
1: Doğru. Ama siz zaten şimdi şeyi söylediniz. Yani bu yapay zeka ile üretilmiştir dediniz ama tabii ki bir böyle yapay zeka ile üretilen bir habere ne kadar güvenebiliriz sorusu var. Çünkü bir de her yerde bu deepfake teknolojilerinin medya açısından büyük bir risk oluşturması var. Evet. Bu konudaki dengeyi nasıl anlatırsınız?
0: Burada da medya okuryazarlığı devreye giriyor. Yani mutlaka daha önce de konuşmuşuzdur. Yani bunu aslında hem milli eğitim kısmına hem yüksek öğretim, yani bizim mensup olduğumuz kuruluşa çok büyük bir iş yükü düşüyor. Çünkü toplumdaki bu farkındalığın artırılması, tek bir herhangi bir haberi ya da içeriği, bir fakti, bir olayı tek bir kanaldan alıp, yani bu çok böyle aslında 40 yıl öncesinin refleksleri medya açısından düşündüğümüzde. Evet. Tek bir kanaldan alıp o inançla ya da o yargıyla devam etmek, bu bir kanaldı, bu bir yoldu, bir paterndi.
1: Evet, eskiden hangi ajanstan aldığınıza göre değerlendirilirdi.
0: Evet, evet. Ama artık öyle değil, çağ değişti. Rekabet çok fazla, çok fazla bir çeşitlilik var. Ve biz çok fazla içeriğe, habere, ticari reklama maruz kalıyoruz kullanıcılar olarak. Burada da aslında tek bir formülümüz var. Bu süreci iyi yönetebilmek için hangi içerikten... Hangi içeriğe inanıp hangi haberle devam edip hangisine güvenebileceğimiz noktada iyi karar verebilmek için medya okuryazarlığımızın cross check dediğimiz teknikle aynı içeriği farklı kaynaklardan okumak olabilir bunlardan bir tanesi, evet. Mesela. Bunun çok sayıda hani formülatif şeyi vardır literatürde de, çözümleri vardır ama bunun artık ilkokuldan itibaren, ilk öğretimden itibaren müfredata entegre edilmesi gerekiyor ki gelecek nesiller bu konuda çok daha hızlı hareket edip yargı geliştirebilsinler, hareket edebilsinler.
1: Anladım. Peki efendim, şimdi bir de telif konusu var. Çok hassas bir konu malum. Yapay zeka ile de içerik üretildiği takdirde telif hakkı nasıl olacak, nasıl paylaştırılacak veya daha doğru soru olabilir?
0: Ya o konuda inanın o kadar ucu açık bir alan ki ve burada mesela özellikle bizim teliflerle ilgili aldığımız şeyde datalarda, yani hem profesyonel yönetici kademelerinde hem de çalışan kademelerinde yaptığımız o işte iki fazla araştırmada herkesin ortak sorunu bu. Herkesin ortak endişesi bu. Çok ciddi bir şey var, çünkü endişe var dediğiniz gibi, çünkü günün sonunda ortada bir emek söz konusu, bir sahiplik söz konusu ve bu mutlak surette bir hürmeti ve aidiyeti şey yapıyor, gerektiriyor. Herkesin ortak endişesi buyken ortak olarak çözüm bulamadıkları noktada bu.
1: Doğru. Paylaşmak zor.
0: Evet, paylaşmak zor. Burada da hakikaten şey var. Yine dediğim gibi hani tek taraflı değil. Ortak akılla, hukuki olarak farklı görüşleri ve farklı çözüm önerilerini bir araya getirebilen platformlarda, ortak kamusal alanlarda birbirimizi dinleyerek buraya formülatif bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hukukçuların çözümü.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Çok özür dilerim. Araya girdi galiba.
1: Yok yok, hayır. Yani bir anda ben de düşündüm. Evet. Başka

0: da bir çözüm yolu bulamadım. Bir şey söyleyebilir miyim acaba?
1: Bu regülasyonlar ve hani telifle ilgili olabilecek kritik potansiyel risklerin önüne geçilebilmesi için evet siz, ben, işte farklı endüstrilerde, sektörlerdeki profesyoneller son derece ılımlı ve iyi niyetli çözümler üretebiliriz ama işin içinde yasalar ve hukuk olduğu zaman oradaki matematik değişiyor. Ve ona hakikaten işin uzmanının dışında söylediğimiz her şey çok havada kalıyor.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Dolayısıyla hani oradaki profesyonellere, ilgilisine, bu alanda çalışan bir sürü hukukçumuz var. Çok kıymetli akademisyenler, özel olarak çalışan hukukçular var. Sadece buradaki tek ihtiyaç şöyle, bütün bu sesleri, bu profesyonel hukukçuları bir araya getirebilecek özgür platformların olması ki biz bu sorunlara erkenden çözüm önerileri geliştirip hızlı yol alabilelim. Çünkü başımıza sorun getirecek bu konu.
0: Şimdi siz tabii bu raporla, yani 6 aylık çalışmanızın neticesinde 5 yıl önceki medya dünyasıyla günümüz medya dünyasını ve tabii ki 5 yıl sonrasının belki de bir yorumunu ve değişimini izah edebilirsiniz karşılaştırmalı olarak. Neler söylersiniz? 5 yıl sonra ne bekliyor bizi medya dünyasında?
1: İşte şöyle, eskiden şöyle yapardık. Şimdi bir saha araştırması herhangi bir konuda yaptığımızda 5 yıl sonrasını çok, şöyle diyeyim, yüzdelik olarak %60-65 oranındaki varsayımlarımız, hipotezlerimiz doğrulanırdı. Aşağı yukarı böyle olacak diyebiliyorduk. Ve dediğim gibi hani 60-65, %60-65 hiç fena bir oran
0: değil. Şimdi yıl değil, artık ay mı konuşacağız?
1: Hafta konuşuyoruz. Hafta konuşuyoruz. Yani artık tabii yenilebilir teknolojilerle birlikte yapay zeka yazılımlarının ve bütün dünya genelinde bu rekabet de artık kapitalist şeyde, ölçüde bir çok sert bir, nasıl diyelim, eksen yarattığı için 5 yıl sonra hayatımıza ne girecek ve bizim gündelik yaşamımızı nasıl dönüştürecek, bunu kestiremiyoruz. Tıpkı şunun gibi, ilk olarak işte o tuşlu ve antenli telefonlar çıktığında dokunmatik telefonu hayal edemiyorduk ve çok kısa bir sürede hayatımıza girdi bu. Yani iletişim devrimleri tarihine baktığımızda araç bazında
0: çok hızlı ilerledi.
1: Telgrafla televizyonun arasında uzun bir zaman vardır. Yine uzun bir zaman vardır. Ama tuşlu telefonla dokunmatik, yani akıllı telefon dediğimiz cihazların arasında çok çok kısa bir zaman var.
0: Çok çabuk gelişti.
1: Yapay zeka hemen geldi. Dolayısıyla 5 yıl sonrasının her ne kadar böyle iyi niyetli ve sade bir şeyini, nasıl diyelim, tahayyülünü yapmaya kalksak bile mutlak surette yanılma payı çok fazla olacak.
0: Ütopik bir film bizi bekliyor.
1: Evet.
0: Dilge Hanım, hakikaten yapay zeka tarafından üretilmiş bir medya görebiliriz 5 yıl sonra diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Özellikle
1: evet.
0: Ben kendi mesleğim adına çekincelerim var. Herhalde bizim mesleğimizde tarihe karışacak bu yapay zeka.
1: Aslında olmuyor. Yani radyo sektöründe aldığımız en aslında şeydi, böyle şüpheci demeyeyim de, doğru bir kelime değil de, daha temkinli yaklaşan. Diyelim. Ve aslında yapay zekayla radyoculuk profesyonelliğinin çok da aslında entegre olamıyor. İçerik üretirken belki, ama söz konusu işi icra ederken yapay zekanın aslında radyoculukta bir şey yok. Aktör olarak konumlayamıyoruz bunu. Çünkü o kadar canlı ve o kadar nasıl diyelim, klasikleşmiş bir şey ki, o kadar insana ihtiyaç duyan bir profesyonel pozisyon ki, oraya yapay zekayı koyamıyoruz. Tıpkı şu an sizinle konuştuğumuz gibi. Ha, olacak mıdır? Olacaktır. Evet, internet yayıncılığında falan, ama
0: evet.
1: Dinleyici açısından belki bu konuda çok cüretkar gelebilir söylediğim. Televizyonda, dijital medyada, özellikle reklamda, ajansta, sinemada birçok şey değişebilir. Ama yine aralarında kendini en usturuplu koruyacak olan radyoculuğun olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ümit verdiniz efendim. Yüreğimizi serinlettiniz. Çok da güzel konuşuyorsunuz. Radyoya ben gayet uygunsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Memnun olduk Dilge Hanım. Makinalı tüfek gibi anlattınız. Yapay gerçek misiniz?
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Tekrar buluşmak ve görüşmek dileğiyle efendim.
1: İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Doçent Doktor Dilge Koda. Dakta efendim, Z raporunun konuğu. Dünyanın Z raporunu bu akşam da burada nihayetlendiriyoruz. Program yapımcımız Sümeyra Zengin, kumanda masasında Ebru Baldezgahçı ve ben Fatih Öznur. Huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyoruz. Allah'a ısmarladık.
2: Dünyanın Z raporu

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alanlar arasında şarkıcılar Sıla Gencoğlu ve İlyas Yalçıntaş'la yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin uyuşturucuyla uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Tarım Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alacak. En fazla alım veteriner hekim kadrosuna yapılacak. Müjdeyi Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumakla duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişilik ailenin bindiği jet ski alabora oldu. Anne yakınlarda bulunan bir yatın mürettebatı tarafından kurtarıldı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp babayla bir çocuğu arama çalışmaları ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısına hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Nasılsınız? Nasıl geçiyorsunuz?

0: Şöyle günleriniz vakit buluyor musunuz? Şöyle güzel vakitler kendinizi eğlendirecek, neşelendirecek, yeni ufuklara taşıyacak ve sizi genç bırakacak hobiler buluyor musunuz? Bunları uyguluyor musunuz? Yaşadığınız çevrede mutlu edecek sizi bir şeyler bulabiliyor musunuz? Mesela sanatla ilgileniyor musunuz? Bir enstrüman çalmayı öğrenebiliyor musunuz? Bakın, hayat her gün yeni baştan, yeni baştan, yeni baştan başlar. Siz de hayatınızı yeni baştan başlatın. Yeni hikayeler bulun kendinize. Çok iyi olacak. Mesela şarkınızı yeni baştan besteleyin. Harika bir beste olabilir. Ha, kötü beste de olsa fark etmez. O bir bestedir ve o size aittir. Siz bunu yapabilirsiniz. Ben yapıyorum. Ben yapıyorsam siz benden daha iyisini yapabiliyorsunuz. Yaparsınız. Bu akşam güzel bir konuğum var. Konuğum Umur Özler. Peki biz Umur Özlüer'den neler öğreneceğiz? Niye bu akşam burada? Hep şunu düşünüyorum. Herkes oturdukları kentte, kasabada, köyde neredeyse orada yeni hayatların başlangıcına ön ayak olması lazım. Özellikle sanat açısından, edebiyat açısından, başka açılardan bir birlikler kurabilirsiniz. İstanbul'da bu bambaşka yürüyor çünkü İstanbul 20 milyon. İstanbul'un en büyük salonu, eğlence yeri diyelim ki 2000 kişi, 3000 kişi, bilemedin 10 bin kişi. O zaten İstanbul'un 20 milyonun içinden 20 bin kişi bulmak her zaman kolay. O İstanbul dışından ben bahsediyorum. Yerel yerlerden, yani olduğunuz küçük kasabalarda, köylerde, şehirlerde nasıl mutlu olacaksınız? Sanattan, güzellikten, edebiyattan nasıl iç içe olacaksınız? İşte bize şimdi kim yol gösterecek? Umur Özler. Çünkü Umur Özler yıllardır Marmaris'te bu işin en güzelini yapıyor. 12 ay değil mi bir sene? Umur'un 12 ay içinde oradaki toplumla beraber işbirliği yapıp güzellikler ürettiği 24 mutlaka projesi oluyor. Bunlar hep sanata, edebiyata, güzellikle dönük ve bütün Marmaris halkı Umur'a eşlik ediyor. Bu bence bulunmaz bir değer. Merhaba Umur Özler, hoş geldin.
1: Merhaba, Kali merhaba.
0: Evet, senin derneğin var, Kali merhaba. Kalimera'ba nereden, niçin? Yarısı Yunanca, yarısı Türkçe.
1: Kalimera Yunanca, merhaba Türkçe. Biz her iki dili evlendirdik. Yeni bin yılın dostluk, sevgi ve sanat dilini oluşturduk. Ve bununla bütün dünyaya Marmaris'ten sanat mesajları yayınlamaya ve etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz.
0: Sanat diyeyim her şey, güzellik.
1: Kültür ve sanat.
0: Duralım orada diyorsun.
1: Çünkü bu toprakların üzerindeyiz. Bu topraklar kültür sanatın beşiği zaten. Bizim bütün işimiz bu tarihi mirası güncellemek.
0: Peki dernek bu estetik değerleri Marmaris'te nasıl organize ediyor? Neler yapıyorsunuz kısaca?
1: Vallahi biz yılda 4 festival, 50 etkinlik yapıyoruz.
0: Bir dakika, bir dakika, dalga geçer gibi bir rakam söylüyorsun bana. 50 etkinlik 12 ayda.
1: Evet. Çünkü her hafta bir sanat sofrası düzenliyoruz. Sanat sofrasında yazarlar, şairler, çizerler, müzisyenler bir araya geliyor. Sanatla insanları kaynaştırmaya çalışan sohbetler ve geceler düzenliyoruz.
0: İhtiyaç var değil mi buna?
1: İnsanların en büyük ihtiyacı kendilerini ifade etme ihtiyacı. Bu ifade etmenin şeklini de sanat yoluyla yapmayı tercih eden insanlar birbiriyle buluştuğu zaman bir güç birliği oluşturuyorlar. O güç birliğini ne kadar yaygınlaştırırsak ülkemize o kadar renkli, o kadar güzel günleri getiririz diye düşünüyorum.
0: Peki şuradan yola çıkalım. Ben işte bütün Türkiye'de senin bu yaptığına benzeyen işleri herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Onlara bir yol haritası çizelim. Sen bir tecrübeli kişisin. Yıllardır bu işe hayatını verdin, dostluklarını kurdun. Kentlerde, kasabalarda, küçük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir dışında tutuyorum hadiseyi, Adana'yı falan da belki dışında. Onlara sanat sevgi, yaşama sevgi, arkadaşlarla kenetlenme tutkusu, kitap sevgisi gibi sevgileri neler yaparsak orada insanların yolları açılır.
1: Bir kere her şeyden önce bu bir yaşama biçimi olması lazım. Biliyorsun ben Yeşilçam'da kameramanlıktan sonra reklam şirketleri kurdum.

0: Ondan sonra en verimli zamanımda bütün iş yerlerimi İstanbul ve İzmir'deki 8 iş yerimi kapatıp Marmaris'e tercih etmiş ve orada dünyanın en güzel yerinde kültür ve sanat etkinliklerinin tohumlarını ekerek yeşertmeye çalışan bir insanım. Ben kendimi şöyle örnek aldığım insanlar olarak söylüyorum. Öğretmenleri örnek alıyorum. Benim annem bir cumhuriyet öğretmeniydi ve gecesi gündüzü çocuklarına bir şeyler katmakla, uğraşmakla geçerdi. Öğretmenleri de bulundukları yerlerde sanatın, kültürün, bilimin, eğitimin ışığını taşıyan insanlar olarak görüyorum.
1: Doğru.
0: Biz de onların öğrencileri olarak elimizdeki tüm imkanları ve birikimlerimizi bulunduğumuz yerlerde bu ışığı yaymak üzere kullanmak zorundayız. Tabii burada bizi engelleyen birçok unsur var.
1: Ha.
0: Fakat bu engelleyen unsurlar içerisinde bize tesir eden hiçbir şey yok. Niye? Çünkü biz sloganımızı belirlemişiz. Sloganımız sanat engel tanımaz. Sanat engel tanımaz deyince bunun altında da bir Yeşilçam kültürü var. Biz Yeşilçam'da biliyorsun olmazları olur yapan
1: O
0: ekiplerdi.
1: Yeşilçam başka bir olay tabii.
0: Evet, o mantaliteyle hareket ettiğimiz zaman inanılmaz şeyler başarılıyor. Yani düşünün İçmeler gibi bir beldede yaşıyorsunuz, çöplük olarak kullanılan bir yeri görüyorsunuz. Ya burası çöplük değil de bir kültür sanat parkı olmalı diyorsunuz. O konuda çalışıyorsunuz ve birinci yılın sonunda
1: Oluyor.
0: iş birlikleriyle
1: Ya.
0: o kültür sanat parkını oluşturuyorsunuz. Ve 2000 nüfuslu olan İçmeler'de, Marmaris İçmeler'de büyük kültür sanat parkının açılışını 120 kişilik Bilkent Senfoni Orkestrası ile Şef Gürel Aykal Solist Sunakan'la yapıyorsunuz. Arkasına kurduğunuz sanat sokağıyla 3000 kişiye turizmde görev yapan otellerin Türk mutfağını tanıtan yemeklerini sunuyorsunuz. Ve bu parkta çocuk tiyatroları, konserler, 500 kişilik bir tiyatro salonu, çok amaçlı salon oluşturup belediyenin altında her ay bir konser, bir tiyatro, bir sergi organizasyonlarını yeşertiyorsunuz. Ve bütün bunları sadece Marmaris yerel basını değil, dünya basınına taşıyan işler yapıyorsunuz. İçmeler Sanat Sokağı Şenliklerini yapıyorsun 95 yılında. Bu Sanat Sokağı Şenlikleri içerisinde İstanbul'dan 100 sanatçı katılmış, hala çiçekte konuşulan bir etkinliktir. Bunun içerisinde 1000 kişi sokakta dans ediyor. Portatif sahne üzerinde çeşitli müzik grupları var.
1: Peki.
0: Ve sokakta açık hava sineması kurulmuş, İngilizce altyapılı Muhsin Bey filmleri oynuyor. Erdal Öz, Muzaffer İzgü, Hüseyin Yurttaş kitaplarını imza alıyor. Halil Ergün, Cihat Temel, Füsun Demirel tiyatro sohbetleri yapılıyor. Ve bu insanlarla başladığımız şiir günleri şiir festivaline dönüşüyor. Aradan yıllar geçiyor. 12 ülkeden 40 şairle birinci Uluslararası Marmaris Şiir Festivali'ni yapıyoruz. Bu şiir festivalini yaptığımız sırada dünyadan gelen şairler Marmaris'i güzellikleriyle, içmeleri güzellikleriyle tanıma ve bunları kitaplarında, yazılarında, şiirlerinde dünyaya aktarma imkanını buluyorlar. Yani bir yerin sadece turizmle değil, aynı zamanda kültür sanatla da yoğrulması çok önemli.
1: Umur Özder, bütün bunları tek tabanca yaptığını biliyorum. Bu senin kafanda oluşan bir dünya olarak hayat buldu ve canlandı, yıllardan beri geliyor. Peki biz Anadolu'daki arkadaşlarımıza sanata yakın olup değil, ne önereceğiz onlara? Bir yol göster bakalım, bir yol haritası çiz.
0: Bir kere her şeyden önce sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmek lazım. Bu sivil toplum kuruluşlarında aralarında dayanışmayı gerçekleştirmesi lazım. Bu dayanışma içerisinde de işbirlikleri oluşturmaları lazım. Ben 20 yıldır Uluslararası Kadın Sanat Festivali'ni yapıyorum. Ne yerelden ne genelden hiçbir şey beklemeden yapıyorum. Sadece sanatçıların ve sanatseverlerin katkısıyla yapıyorum. Neden? Çünkü onların katkısı gelebilecek olan her türlü kaynaktan daha önemli.
1: Ama
0: Çünkü içinde onlar kalplerini koyarak iş yapıyor.
1: bir konu var. Yerel yönetimler bu işte nerededir? Olmalıdır da daha doğrusu.
0: Maalesef yerel yönetimler halka hizmet etmenin bilincinde kültür ve sanat konusunda değiller. Onları bu vazifeye bizim davet etmemiz, zorlamamız gerekli. Onlar kendi yönetimlerini bir AŞ gibi görüyorlar ve kar eden işlerle kendilerine övünç sağlamaya çalışıyorlar. Halbuki ayrımsız olarak onların kültür ve sanat konusunda hizmet veren herkesin yararlanabileceği mekanları bir kere öncelikle tahsis etmeleri lazım. Biz yerele ve genele rağmen maalesef bu işleri başarmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi son dönemde tiyatro etkinlikleri de yaptınız. Yaşlılarla yaptığınız bir takım çalışmalar var. Biraz onu anlatır mısın?
0: Tiyatro konusunda Tiyatro Fiskos. Fiskos Marmaris'in eski ismidir.
1: Öyle mi?
0: Çok iyi bildiğin Beldibi'nin tepesindedir eski merkez ve aşağısı da Beldibi'nin olduğu yerde limandır. Ve Tiyatro Fiskos oranın adıdır. Yani Fiskos oranın adıdır. Ve geçmişte biz Tiyatro Fiskos'u kurarak 7 ile 90 yaş arasında 60 öğrenciyi eğiten, onlara her şeyden önce...
1: Bir dakika, şu yaş kaç? 7 ile 90.
0: 7 ile 90 arasındaki öğrencileri eğiten eşim Selma Sonat'ın özverisiyle bu işleri başardık. Yani bu paylaşımlar onun katkısıyla çok değer kazandı. Bu öğrencileri sahneye adım attırdığımız anda biz onları bir oyuncu olarak değil, her şeyden önce iyi bir seyirci olarak hazırlamayı amaçladık. Seyircisi, izleyicisi, dinleyicisi olmayan hiçbir sanat alanının yaşama şansı yok.
1: İyi, güzel de biz şimdi o zaman şunu da diyebiliriz. Anadolu'nun değişik kentlerinde ya da kasabalarında hepiniz kendi oturduğunuz mıntıkada sanatsal, kültürel etkinlikler yapabilirsiniz. Bundan çekinmeyin. Evet, biraz zorlanacaksınız. Belki yerel yönetim sizi biraz zorlayacaktır, yerel yönetimler, ama sonunda başarı vardır ve siz gördünüz bu başarıyı. Zor da olsa kaç senedir yapıyorsunuz bunu?
0: 40 yıldır.
1: Yeter. Yani emek istiyor. Çünkü hepimiz kendimize düşen görevi yaparsak Anadolu'muzun her yerinde sanat kültürü etkinlikleri yayılabilir, yayılır. Herkes de seviyor bir tiyatroda oynamak, bir şiir okumak, amatörce bunları yapmak herkesin çok hoşuna gidiyor. Resim yapmak çok hoşuna gidiyor. Bu tip insanlar bir araya gelip o kentte yeni bir ruh, yeni bir hayat hazırlayabilirler.
0: Yerel yönetimlerin bu konuda açtığı kurslar var. Halk eğitim merkezlerinin açtığı kurslar var. Ama bütün bunlar belli kalıplar içerisinde. Bu kalıpları aşan, yaratıcılığa yön verecek olan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıdır.
1: Yani yerel yönetimler oradaki sivil toplum kuruluşlarından işbirliği yaparlarsa senin gördüklerin içerisinde başarı var.
0: Evet.
1: Ayrımcılık yapmayacaklar.
0: Aynen öyle.
1: Kaynaşacaklar.
0: Ve Marmaris'te mesela bizim yıllardır kadınların el emeğini değerlendirecekleri bir kadın köy projemiz var. Çamlı'da bunu bir türlü hayata geçiremiyoruz. Geçenlerde Değirmen yanında 7 hektarlık bir bölüm var. Orada el sanatları ve kadın köyü kuralım projemiz var. Onu da değerlendiremiyoruz. Yıkık vaziyette duruyor buralar. Halbuki bütün bunların hayata geçmesi bir tek yazıya bakıyor. Ve bu işi üstlenecek, götürecek gönüllülere bakıyor. Yani her şey var ama bir türlü bunları oluşturup bir araya getiremiyoruz. Sıkıntı orada.
1: Sıkıntı galiba şurada. Yerel yönetimler yetişemiyor işlere. Artık çünkü kentlerin istekleri çok fazla. Kentte yaşayanların ya da yerel yönetimin içinde bulunduğu mıntıkalarda. Mesela ben İstanbul'da yerel yönetimin içinde olmak istemem. Problem çok. Belki de bundan mı acaba sanata olan etkinliklere ulaşamıyorlar ya da ulaşmak mı istemiyorlar?
0: Hayır, katılmıyorum bu görüşüne. Çünkü bütün işlerini yerel yönetimler taşeron firmalara vermişler. Yerel yönetimin başındaki insanın işi sadece bulunduğu bölgenin vizyonunu aşmak olmalı. O vizyonunu aşacak projeleri hayata geçirmek olmalı. Yani bir kere bizim en başta yerel yönetimin başındakilere kültür sanat aşısını yapmamız lazım. 40 yıldır yapıyoruz, tutmuyor ama tutacağına inanıyorum.
1: Olur herhalde, daha iyisi olur.

0: Şumoğlan'ın Çamlara. Çok mu güzel balınız?
1: Balımız, çam ağacımız, denizimiz, ormanlarımız, insanımız.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Gerçekten güzel bir kent. Şimdi senin buradaki başarılarına 40 yıl uğraşmışım, çok şey öğrenmişim, çok tecrüben var yerel yönetimle ilişkilerde. Peki diğer Türkiye'nin diğer kentlerindeki insanlara bizim ne dememiz lazım?
1: Ben bütün bunları başarı olarak kabul etmiyorum, bir yolculuk olarak kabul ediyorum ve bu yolculukta ne kadar geniş yerlere ulaşabilirsek hepimiz için, ülkem için o kadar yararlı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızı örnek alabilecek, bizim bilgimizden yararlanabilecek her yere ulaşmaya, gitmeye biz hazırız. Türkiye'nin her yerinde sanatın, kültürün yeşertilmesiyle çok daha barışık bir hayatın, çok daha renkli bir hayatın, çok daha güzel bir hayatın olacağına inanıyorum.
0: Çok doğru düşüncen. Yani bunu sen becerdiysen herkes becerebilir.
1: Evet, ve enteresan olan şeyler var. Yani bugün Ağrı'da bir çoban bir taş buluyor, bakıyor o taşa. Taş insana benziyor. Gece gündüz uyumuyor, bu tür taşlar aramaya başlıyor. Ve bu çoban, Ahmet adındaki bu çoban, şu anda insan suretlerinden oluşan taşlarla dünyayı dolaşan bir sergi yaptı. Her yerde böyle bir cevher var. Müzik konusunda var, edebiyat konusunda var, resim konusunda var, tiyatro konusunda var. Önemli olan bu cevherlere, bu insan cevherlerine sahip çıkmak, onları el üstünde tutmak ve bunu bulunduğu yerin gururu haline getirmektir.
0: O zaman yerel yönetime de rica etmemiz lazım. Bu çocuklara, bu gençlere, bu yaşlara sahip çıkılmasını isteyelim, değil mi?
1: Yerel yönetime hiçbir zaman rica etmiyoruz. Yerel yönetime sadece vazifeni yap, işini yap demek durumundayız. Onların bize ricacı olması lazım bu katkıları yapmak.

0: bu tamamen katılıyor. Hakikaten. Evet. Çünkü yerel yönetimler bizim için var.
1: Ha bir de ben yerel yönetimlere bu katkıları götürüp yani bu kadar yıllık birikimimi götürdüğüm zaman ve bu konuda danışmanlık hizmetini her zaman ücretsiz ve gönüllü verebileceğimi belirtiyorum. Sadece ben değil, bütün ekibim olarak. Bütün iş bundan yararlanmasını bilecek olan insanlarla çalışmakta.
0: Aslında o insanlar var.
1: Evet.
0: Var. Ben ona inanıyorum. Şimdi sen bir yerde de kaç yaşında oldun Umur?
1: Şu anda maşallah yaşındayım, 72.
0: 72 yaşındasın. Hayata bağlılığın da benim ayrıca dikkatimi çekiyor. Her gün yeni bir proje, yeni bir soluklanma, yeni bir ufuk peşinde koşmak. Benim burada bütün yaşlara ortak olarak söylediğim iş, Umur bunu çok güzel yaptığı için her zaman genç ve hep yeni projeler peşinde koşuyor. Yani başında söylediğim gibi bestesini devamlı değiştiriyor. Yeni besteler yapıyor. Yeni tarzlar uyduruyor. Ve bunların hepsini toplumla beraber yapıyor. Bunun senin manevi hayatına etkileri ne oldu?
1: Çok güzel. Çünkü yaşlılarımla bir araya geldiğimde bunun çok kesin belirtisini görüyorum. Yaşım 72. Şu anda hala hayata geçirmeyi düşündüğüm 72 projem var. Ve bu projelerimin içerisinde düşünüp de hayata geçirmediğim projem olmadığı için bu projelerim hayata geçene kadar da genç kalıp yaşayacağıma eminim.
0: Kutlarım, böyle bakmak lazım hayata.
1: Böyle bakan bir grup tanıyorum. Biliyor musun? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tazelenme diye bir bölüm yaptı.
0: Bu tazelenme üniversitesi, evet biliyorum.
1: Tazelenme üniversitesi Marmaris kampüsüyle biz çok yakın ilişkideyiz ve eşim de oranın tiyatro öğretmeni. Talebelerinin yaşı 60 ile 88 arasında. Ve bu insanlar haftada 2 gün prova yapıyorlar. Oyunlar çıkartıyorlar. Çıkarttıkları oyunlarla Datça'ya, Muğla'ya, Köyceğiz'e turneler düzenliyorlar. Profesyonel bir tiyatro gibi, müziğiyle, dansıyla, kostümüyle, dekoruyla, her şeyle. Ve Tazelenme Üniversitesi'nin programında Profesör Doktor Muammer Tuna'nın olduğu, Marmaris'te de Bilal Göreci ve ekibinin başında olduğu bir organizasyondur bu. Bu organizasyonda yaklaşık 20 dalda Türk pop müziği, sanat müziği, halk müziği, folklor, halk dansları, resim, tiyatro,
0: tarih, coğrafya da var, bunlar da var.
1: Boçe ve teorik dersler. Yani teorik dersleri de dahil olmak üzere 20 ana dalda artı 60'ından sonra kaydolabileceğin ve 3 senelik bir eğitim sonunda da kep atarak mezun olabileceğin bir organizasyonun içinde insanlar hayatın içindeler. Sabah saat 9'da bir spor hocası nezaretinde spora başlıyorlar. Günde 3-4 tane ayrı kursa katılan insanlar var. Ve enerjileri hiç bitmiyor bu insanların. Takip ediyorum. Ve bu Tazelenme Üniversitesi'nin bir talebesi olarak da aldığım kartla...
0: Sen de bugün öğrencisin.
1: Öğrencisi oldum bir dönem. Aldığım kartla da müzelere ücretsiz gelebiliyorum.
0: Bu da güzelmiş.
1: Evet.
0: Bu da güzelmiş. Ama bu tazelenme üniversitelerini takip ediyorum. Türkiye'de çok yerde olmaya başladı. Evet. Gerçekten insanların yeniden hayata dönmesi, yeni umutlar, yeni ufuklar açısından çok faydalı. Çünkü giderek dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfus artıyor. Devletin sosyal imkanları bunları mutlu etmeye yetmiyor, yetemez de. Ama bu tip üniversiteler onlara yeni bir hayatlar, yeni bir kapılar açarak, yeni bir yaşam tarzı sunarak güzel yerlere ulaştırıyor. Ben onların bazılarından senin dediğin gibi konuştum, tanıştım. Hepsi çok mutlu.
1: Tazelenme Üniversitesi öğrencileri şu anda Ohri'de Halk Dansları Festivali'ndeler.
0: Daha ne olsun Allah aşkına. Bunu parayla pullan alamaz ki.
1: Alamazlar, evet. Yani ve burada çok güzel arkadaşlıklar doğuyor. Yalnızlıklar ortadan kalkıyor. Dayanışma ruhu ortaya çıkıyor. Güzel bir proje. Gelişerek devam etmesini diliyorum. Ama burada da gene bu projelerin yerel yönetimlerle işbirliği yapmasına büyük bir ihtiyaç var. Çünkü yerel yönetimlerin en önemli konusu bu organizasyonlara mekan tahsis etmek.
0: Ya etsin, evet. Ama
1: etmesi

0: için elimizden gelen bütün çabaları gösteriyoruz.
1: Bunun göz...
0: Ve inanılmaz genç yerel insanlar var yerel yönetimlerin başında. Ama ekiplerini iyi organize etmeleri gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu güncel sıkıntılar
1: Geçecek.
0: geçecektir ve onlar da
1: Ben de inanıyorum.
0: el verecektir.
1: Onlar da yeni nesil olarak yakında yerel yönetimlerin şekli de değişecek. Bakış açılarının da değişeceğini ben inanıyorum. Kenetlenmeleri lazım zaten. Bu halktan rey alarak yerel yönetim oluyorlar. Niye bundan iç içe geçmiyorsun, değil mi? Burada ayrım yapmayacaksın yalnız. Burada ayrım yapmadan iç içe geçmek lazım.
0: Aldığın rey seni halkla bütünleştirmeli. Aldığın rey uzaklaştırmamalı halktan.
1: Evet, hepsi birden bir arada aynı kanadın altında güzel günlere uçabilirler.
0: Tabii çünkü hepimizin istediği daha iyi, daha güzel bir Marmaris, daha iyi, daha güzel bir Türkiye.
1: O kadar. Bu bizim hakkımız mı istemek?
0: Evet.
1: İstiyoruz o zaman.
0: Evet.
1: Sayın Umur Özler, teşekkür ederim. Ne güzel bir konuşmaydı.
0: Ben teşekkür
1: Bir
0: ederim.
1: yaşını başını almış bir delikanlı var şu anda karşımda. Benden küçük olduğu için delikanlı diyorum sana. Ama yaşama sevincin ve gayretin bana göre örnek.
0: Çok teşekkür
1: Çok,
0: ediyorum.
1: çok örnek.
0: Sen bu konuda bizim yol gösteren fenerimizsin.
1: Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sünay, teknik yapımda Taner Yılmaz ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzel günler diliyorum. Yolunuz da bahtınız da açık olsun. Sanatsız kalmayın. Sanat bizleri yeniden yeşertecektir. Herkes türküsünü yeni baştan bestelesin. Yeni türküleri besteleyin. Hayatınızı renklendirin. Hoşça kalın.
2: Hayat akıp giderken

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bana mutluluk ve yaşama sevinci veren bir meyve var. Seyyare, çocuk musun diyebilirsiniz. Evet, biraz. En sevdiğim ve en özel meyvemdir. Bütün bir yıl beklerim onun çıkmasını. Hiç içine bakmadan büyük bir iştahla yerim. Kurtlarını bile severim. Çocukluğumdan beri bayılırım kiraz ağacına çıkmaya. Dalından koparıp yemeye ve şükretmeye. Kiraz en çok Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve ülkemizde yetişiyor. Latince ismi Prunus avium. Bu isim bile kulağıma hoş geliyor. Kiraz ağacı yaklaşık olarak 3 ila 10 metre boyunda olabiliyor. Nisan ayında beyaz çiçekler açan kiraz bitkisinin pembe ile kırmızı meyveleri onları afiyetle yiyelim diye olgunlaşıyor. Ülkemizde pek çok ilçede kiraz festivalleri yapılıyor. Dünyada ise oldukça görkemli bir şölen var. Kiraz çiçekleri açar açmaz dünyanın dört bir yanından insanlar kiraz bahçelerini görmek için akın akın Japonya'ya gidiyor. Her yer masal diyarı gibi pembe beyaz çiçeklerle dolu oluyor. Hele bir de çok hafif bir rüzgar eserse o güzelim kiraz çiçekleri konfeti gibi başınızdan aşağı yağıyor. Peki nedir bu kiraz çiçeklerinin Japon kültüründeki önemi? Japoncası sakura olan kiraz çiçekleri meyve vermeyen sadece çiçek açan bir bitki. O çiçekler 2 hafta içinde dökülüyor. Bu sebeple de hem güzelliği hem de ölümü sembolize ettiği söyleniyor. Aynı zamanda kışın bitişini ve baharın geldiğini müjdeliyor. Henüz solmadan

0: mallarından ayrılmasıysa ölümle yaşamın birlikteliğini işareti olarak yorumlanıyor. Mart'ın son haftası veya Nisan'ın ilk haftası gibi açmaya başlayan bu çiçekler tüm halkı heyecanlandırıyor. Beni de. Gidip görmüşlüğüm var ama gidemesem de çekilen o eşsiz fotoğraflara her yıl bakarım. Ülkemizde Nisan sonuyla Temmuz arasında olgunlaşan kiraz, taze meyve olarak yenilmesinin yanı sıra kurutularak tatlı yapımında ve içeceklerde kullanılıyor. Çinliler tarafından evcilleştirilen kirazın ana vatanının Asya olduğu sanılıyor. Mazart adıyla da anılan bu meyve eski Yunan, Mısır ve Roma'da da biliniyor. Memleketimiz kirazın çok renkli ve çeşitli türleriyle dolu. Hatta aynı ağaç üzerinde iki farklı kiraz türüne rastlamak bile mümkün. Meyvesi iri, rengi kırmızı olan ve uzun süre dayanabilen Napolyon çeşidi, orta irilikte ince sarı üzerine kırmızı alacalı renktekine karabudur. Eti krem renginde olan çeşidine ise dalbastı deniyor. Ülkemizde daha çok kuzey bölgelerde, kıyılara yakın kesimlerde ve İç Anadolu bölgesinin vadilerinde yetişiyor. Bir tür yabani kiraz olan mahlep sadece Türkiye ve Orta Doğu'da dağlık alanlarda görülüyor. Meyvesi ekşi olan mahlebin kurutulan çekirdekleri çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ekmek, kurabiye ve çöreklerde kullanılıyor. Komposto, dondurma, tart, sufle, kek, beyaz ve sarı kirazdan reçel. Say say bitmez. Kiraz cenneti olarak bilinen Giresun'da ise kiraz kavurması, kirazlı dible, kiraz tuzlusu kavurması, kiraz tuzlusu diblesi gibi tatlı tuzlu pek çok yiyecek yapılıyor. Yılın bu vakitlerinde içimden geçirdiğim tek bir istek var. Seneye tekrar kiraz yiyebilmek. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.
2: Her şey sağlık için.
3: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe, yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün Crohn hastalığını ve koliti konuşacağız, tedavi yollarını, bu hastalıklarda beslenmenin önemini ve dikkat edilmesi gerekenleri uzmanından öğreneceğiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tarkan Karakan. Sayın Karakan, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
3: Sayın hocam, öncelikle hep duyuyoruz, aşinayız bu kelimeye ama bir bilim insanından tamamıyla detaylarını öğrenmek istersek, kolit nedir, neden gelişir? Dilerseniz buradan başlayalım efendim.
4: Evet Yeşim Hanım, şimdi aslında kolit genelde halk arasında pek bilinmeyen bir isim. Kolit demek bağırsak iltihabı demek. Ve bağırsak iltihabı aslında bizim besin zehirlenmesi veya ishal olduğumuzda geçici olarak yaşadığımız bir durum. Ama burada kastettiğimiz 3 haftayı geçen, kronikleşen ve sürekli devam eden bir bağırsak iltihabı. Bunun nedenleri arasında en sık gördüğümüz genetik bir yatkınlığı olan otoimmün dediğimiz, yani bağışıklık sistemimizin bağırsağımıza saldırmasıyla oluşan bir hastalıktan bahsediyoruz. Bunlar inflamatuar bağırsak hastalığı diye geçiyor. Yani iltihaplı bağırsak hastalığı diye isimlendiriliyor. Burada da iki tane birbirinin kuzeni olan veya kardeşi olan diyelim hastalık var. Birisi ülseratif kolit, diğeri de Crohn hastalığı. Bunlar kronik bağırsak iltihabı şeklinde isimlendiriliyor.
3: Buradan dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Sizin de söylediğiniz gibi aslında çok bilinen bir durum değil. Yani bağırsakların bozulduğu ifadesini kullanıyoruz halk arasında ama bunun sebeplerini ve neden kaynaklandığını çok bilmiyoruz. Kolitin belirtileri nedir?
4: Kolitin en önemli belirtisi ülseratif kolit ve Crohn'da birbirinden farklı. Ülseratif kolitte tipik olarak hastalarda ishal, sıklıkla da kanlı ishal şeklinde kendini gösterir. Bu Bu nedenle kanlı ishal eğer 2-3 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekir. Her zaman mikrobik şeyler olmayabilir ki artık 2-3 haftadan sonra pek mikrobik enfeksiyon düşünmüyoruz. Kron hastalığı ise biraz daha farklı. Kron hastalığında genellikle sağ alt taraf başta olmak üzere bir karın ağrısı olur. Yani karnınızda özellikle alt taraflarda şiddetli karın ağrıları olur. Bir de kilo kaybı çok fazladır. Yani bu hastalarda hafif bir iştahsızlık ve kilo kaybı ve karın ağrısı. Bazen de ishal hatta kabızlık gibi dışkılama değişiklikleri de eşlik edebilir.
3: Her iki hastalık için de sorayım. Aslında ben ayrı ayrı daha çok anlaşılsın diye soracaktım ama Sayın Hocam ilerleyen dakikalarda belki birbirinden ayrıştırabiliriz. Peki bulaşıcı bir hastalık mıdır?
4: Kesinlikle değil. Çünkü bu mikrobik enfektif bir hastalık değil. Bu hastalık tıpkı romatizma gibi, alerji gibi bağışıklık sistemimizin bir hastalığı aslında. Yani bağışıklık sistemimizdeki bir yanlış çalışmadan kaynaklanan ve bir de son yıllarda yapılan çalışmalarda bağırsak florası dediğimiz yani bağırsağımızda yaşayan o hani faydalı ve zararlı mikroplar var ya, onların dengesinin bozulmasının da üzerine tuz biber ektiği, onun da tetiklediği bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Yani sizin bir genetik yatkınlığınız olacak ama bu yetmiyor. Üzerine bir de çevresel faktörlerden, özellikle mesela bu işlenmiş gıdaları çok tüketmek, antibiyotik çok kullanmak gibi bağırsak florasını bozan bir şeye çok maruz kaldığınız zaman o zaman hastalık ortaya çıkıyor.
3: O zaman buradan uzun süreli ilaç kullanmak durumunda kalan kişiler için de bir uyarıda bulunmak gerekir mi hocam?
4: Kesinlikle, özellikle de ilaçlar arasında antibiyotiklerden özellikle bahsetmek lazım. Çünkü inflamatuar bağırsak hastalığı antibiyotik kullanan insanlarda 5-6 kat daha fazla görülüyor. Özellikle de bu antibiyotik çocukluk döneminde kullanıldıysa erişkin dönemde daha fazla inflamatuar bağırsak hastalığı görüyoruz.
3: Son dönemlerde baktığımızda tabii ki bu klinik bir bilgi değil. Ben gözlemsel olarak soruyorum, bir vatandaş olarak doğru mudur Sayın Hocam? Son dönemlerde ben de iki çocuk annesiyim. Söylediğiniz gibi hekimlerimiz eğer antibiyotik reçete ederlerse yanına bir probiyotik desteği vermeye başladılar. Ya da bize nacizane, benim de abim doktor, ailemde çok sayıda doktor var, antibiyotik kullanırken ama mutlaka işte gün içerisinde kefirdir, yoğurttur, bunları da yedirin ya da yiyin gibi uyarılarda bulunuyorlar. Bu bilgi doğru mudur Sayın Hocam?
4: Evet, kesinlikle doğru. Hani illa bir probiyotik reçete edelim mi, bu belki şart olmayabilir ama en azından hani probiyotik alamayanlar için de şunu söyleyebilirim. Çok lifli beslenme, yoğurt gibi, bazen kefir gibi, yani böyle probiyotik içeren gıdaları, hatta prebiyotik dediğimiz bu lifli sebze meyveyi çok tüketmek antibiyotik hasarını azaltacaktır gerçekten. Ama yine de bunların faydalı olmasının yanı sıra antibiyotik hiç kullanmamak daha da iyi olur. Her zaman gereksiz antibiyotik kullanımından, antibiyotik suistimalinden uzak durmak gerekiyor.
3: Buradan değerli dinleyicilerimize de bir hatırlatmada bulunalım o zaman yeri gelmişken. Yeni bir antibiyotik üretimi yok değerli dinleyiciler, değil mi hocam?
4: Evet.
3: Son yıllarda geliştirilmiş olan elimizdeki en önemli antibiyotikler hastalıkların tedavisinde en güçlü silahlarımız. O yüzden lütfen hekimlerimiz uygun görmediği sürece, hekimlerimize ne de eczacılarımıza herhangi bir baskı ya da bir ısrarda bulunmayalım. Zaten antibiyotik gerekliyse hekimlerimiz antibiyotikleri reçete ediyorlar.
4: Ben burada Sağlık Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Eskiden reçetesiz alınabiliyordu antibiyotikler. Artık reçeteli olması da bu fuzuli kullanımın önüne büyük ölçüde geçti aslında. Ama işte çok önemli bir uyarıda bulundunuz. Hekimlerimize bu konuda ısrarda bulunmamalarını rica ediyorum. Yani çocuğum grip oldu, hasta oldu, ateşi var, antibiyotik yazmalısınız gibi bir şey kesinlikle yanlış. Çünkü birçok o grip ve nezle gibi şeyler virüslere bağlı, bakterilerle hiçbir alakası yok. Boş yere antibiyotik kullanıyoruz ve bu tip hastalıkların ileride ortaya çıkmasına zemin hazırlıyoruz.
3: Evet, vücut direncimizi artırmayalım, mide ve bağırsak sistemimizi de bozmayalım gereksiz ilaç kullanımıyla. Kolitin görülme sıklığını artıran faktörlerde genetik bir takım etkenlerin olduğunu söylediniz. Ama bunun yanı sıra beslenme alışkanlığı ya da davranış biçimi, bunlar etkili midir? Altta yatan bir takım ilaç kullanımları.
4: Evet, kesinlikle çok çok etkili. Bakın birkaç örnek vereyim. Şu anda dünyadaki inflamatuar bağırsak hastalığının toplumdaki sıklığı 100 binde işte 50-100 arası değişiyor. Ama 5 yıl sonra bu oranın yani %1'e çıkması bekleniyor. Bu korkunç yüksek bir oran. Bunun nedeni gelişmiş olan ülkelerde gördüğümüz batı tarzı yaşam. Nedir bu batı tarzı yaşam? İşte Mesela sedenter, yani

0: hareketin az olması, beslenme alışkanlıklarımızın doğal olmaktan çıkıp işlenmiş gıdaların hakim olması, günlük lif tüketiminin çok düşük olması. Örneğin sağlıklı bir insanın en az 30-40 gram günde lif tüketmesi gerekirken Batı toplumlarında bu oran günde 10 gram civarındadır. Afrika'da ise 70-80 gramdır. O yüzden Afrika'da hemen hemen inflamatuar bağırsak hastalığı çok fazla görülmüyor. Bir başka örnek de dediğim gibi Batı tarzı yaşama geçtikçe artışını mesela Hindistan'da gördük. Hindistan'da eskiden çok fazla inflamatuar bağırsak hastalığı görülmezken Batı tarzı yaşama geçen, fast food gıdaları tüketmeye başlayan Hindistan'da hızlı bir şekilde inflamatuar bağırsak hastalığında artış meydana geldi. Demek ki genetik var ama eğer çevreniz iyiyse o genetik hiçbir zaman hastalık ortaya çıkmıyor. Çevre çok önemli. Burada biz bireysel olarak peki ne yapabiliriz? Bireysel olarak mümkün olduğu kadar evde yemek yemeliyiz. Evde yemek yapmalıyız. Bunun dışında işlenmiş gıdalar nedir? Bunu internetten de öğrenebilir herkes kendisi. O listeyi şimdi burada vermek pek mümkün değil ama mesela et yemek belki sağlıklı olabilir ama ölçülü miktarda sucuk, salam, sosis biraz daha işlenmiş gıdalara giriyor. Bunun gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Mutlaka yoğurt gibi sağlıklı fermente gıdaları diyetimizin içerisinde yer vermeliyiz. Ama bir de beslenmenin dışında çok önemli bir şey var. Uyku düzeni. Uyku kalitemizin kötü olması da bu hastalığı tetikliyor. Çünkü gece uykuda bizim için çok sağlıklı hormonlar, melatonin gibi sağlıklı hormonlar salgılanıyor. Eğer siz kronik bir stresiniz varsa ve uyku bozukluğunuz varsa, gece sık sık kalkıyorsanız, derin uykuya dalamıyorsanız bu da yine bu tip otoimmün hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor.
1: Aslında verdiğiniz bu bilgilerden hemen şöyle bir cümle kurma ihtiyacı hissettim ben. Modernleşmek istiyoruz, hayatımızı kolaylaştırmak istiyoruz ama modernleşelim ve yaşamımızı birazcık daha kolaylaştıralım derken genetiğimize aykırı hareket ediyoruz sanırım.
0: Çok doğru.
1: Yavaş hareket ediyoruz. Günlük kendimizin yapması gereken şeyleri çeşitli elektronik cihazlar aracılığıyla kullanmaya başlıyoruz. İşte en basit merdiven kullanmıyoruz. Asansöre inip çıkıyoruz. Bu hem kas iskelet sistemimizi bozduğu gibi bağırsak hareketlerimizde bile etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir hareketlilik olmamaya başlıyor. Yiyeceklerimiz sizin söylediğiniz gibi öyle. Aslında önümüzde bu küresel bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama gerçekten toplum sağlığının korunması, geleneksel yapıların, geleneksel yemek kültürünün ve yaşam biçiminin değişmesi gelecek hastalıklar için de önemli bir risk faktörüymüş gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle. Bir ekleme daha yapayım. Bu hastalıkların görülme yaşı çok ilginç. 15-25 yaş arasında en fazla görülüyor. Şimdi benim hastalarımdan da gördüğüm şu. Özellikle mesela lise son sınıflarda bu üniversite sınavına hazırlık ciddi bir stres kaynağı. Çocuklarımız bu dönemde işte dershane belki özel okul veya özel ders gibi böyle bir takım düzensiz gece uykularının az olduğu bir döneme geçiyorlar ve yoğun bir stres altındalar. Bu dönemde bir de beslenmeleri gerçekten düzenli olmuyor. Mesela dışarıda çok yemek yemeye başlıyorlar ve bu dönemde genetik olarak müsait olan çocuklarda bu hastalık ortaya çıkıyor. Benim gözlemim bu şekilde. Bu nedenle de özellikle bu yaş grubundaki çocuklara çok dikkat etmek lazım. Beslenmelerine çok dikkat edip işlenmiş gıdalardan uzak durup mümkün olduğu kadar gerekirse yanlarına evden yemek vermek lazım. Bu bile yapılması gereken bir şey. Uyku düzenlerine de dikkat etmek lazım. Evet, sınava hazırlanıyorlar ama yine de her şeyden önce sağlık. O nedenle uyku düzenine dikkat etmek lazım.
1: Verdiğiniz bu bilgiler çok değerli. Hemen kendi ailemize dönüp bakmak istiyorum. Benim de anneciğimden rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun
0: Allah rahmet
1: burada.
0: Eylesin.
1: Öğrendiğim şöyle bir şey vardı. Biz yoğurdumuzu evde mayalardık. Dışarıdan hazır yoğurt almazdık. İşte turşumuzu evde kurardık. Ben sanırım bu yaşıma kadar çok nadir meyve suyunu hazır içmişimdir. Çünkü evimizde komposta kültürümüz vardı. Onlar yapılır, yemeklerimizin yanında bunlar olurdu. Ne güzel ki anneciğim bu kültürü bana geçirmişti. Ben de çocuklarıma bunu vermeye başladım. Mevsimde yazın meyvelerimizi alıyorum, onlardan meyve sularını yapıyorum. İnanın hocam bu o kadar değerli bir şey ki. Çocuklarım şimdi 20 yaşlarındalar ve hazır bir meyve suyunu içemiyorlar. Hazır bir kebabın yanında gelmiş olan yoğurdu yiyemiyorlar. Bu ne kadar kötü, bunun tadı ne kadar tatsız, tutsuz bir şey diye. Ve bu onların bağışıklık sistemini de gerçekten koruyor. Çünkü evet, evde yapılmış ürünler. Sucuğumuzu bile evimizde yapabiliyoruz aslında. İşlenmiş evet, gıdalardan uzaklaşmak aslında birazcık anne babaların yükünü artırsa da evde biraz daha fazla vakit geçirerek sağlıklı yiyecekler ve sağlıklı beslenme alışkanlığını çocuklarımıza kazandırabiliriz.
0: Doğru.
1: Tüketilen besinlerden bahsettik. Stresin kolit üzerinde bir etkisi var mıdır? Artırır mı?
0: Çok fazla var. Şöyle ki bağırsakla beyin arasında bir bağlantı var. Yani bağırsakla beyin bir bütünmüş gibi hareket ediyor. Biz buna bağırsak beyin ekseni adı veriyoruz. Şimdi mesela benim hastalarımdan bir örnek vereyim. Bakıyorsunuz bağırsaklar çok iyi, pırıl pırıl, gözünüz aydınlıyor.

0: İlaç çok güzel işe yaramış. Tamamen iyileşti. Yani şu anda remisyon dediğimiz hastalık uykuya dalmış. Hiçbir şikayetiniz yok. 2 hafta sonra geliyor. Hocam tekrar benim kanamam başladı. Ne oldu? İşte bir yakınım vefat etti. O ağır stres 24-48 saat içerisinde pırıl pırıl olan o bağırsağın aniden kanamaya başlamasına, yaralar çıkmasına sebep oluyor. Demek ki beyin ve stres gerçekten doğrudan etkili. İlaçların ve beslenmenin de üzerinde bir etkisi var aslında. Peki stresten uzak durabilir miyiz? Bu mümkün değil. Hepimiz bu çevre içerisinde değişik streslere maruz kalıyoruz. Burada stresten uzaklaşmaktan çok stresle mücadele yöntemlerini geliştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili herkesin kendine göre bireysel bir savunma mekanizması geliştirmesi gerekiyor. Bu bazen gevşeme egzersizleri olabilir, yoga, pilates gibi veya çok sevdiğiniz bir hobiyi ısrarla devam etmek olabilir, yürüyüş olabilir. Bile onu herkes kendisi bulacak ama stresle mücadeleyi lütfen hayatımızın bir parçası yapalım.
1: Atamayız, hayatımızdan çıkartamayız ama kontrol edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor değil mi Sayın
0: Evet.
1: Hocam? Peki bakteri kaynaklı gıda zehirlenmesi, ben biraz araştırma yaptığımda önüme böyle bir bilgi çıktı. Bakteri kaynaklı gıda zehirlenmesi kolite yol açar mı?
0: Çok güzel bir soru. Şöyle ki özellikle yaz dönemlerinde böyle besin zehirlenmeleri, sudan, besinlerden geçen bir takım enfeksiyonlar oluyor. Hastalarda 3 ila 5 gün devam eden şiddetli ishal, bulantı, kusma gibi şikayetler olabiliyor. Şimdi normalde bu enfeksiyonlar kendiliğinden iyileşir. Yani bir hafta sonra hiçbir şey kalmaz. Ama bazen %10 hastada nedenini tam bilmediğimiz sebeplerle bu florayı bozuyor ve o flora bir türlü eski haline dönemiyor. Ve bu da hastalarda hassas bağırsak sendromu dediğimiz, IBS dediğimiz, yani irritable bağırsak sendromu dediğimiz bir hastalık yapıyor. Buna özel bir isim veriyoruz. Post enfeksiyoz IBS, yani enfeksiyondan sonra ortaya çıkan huzursuz bağırsak sendromu diyoruz. Demek ki bu tip aslında enfeksiyonlar pek de masum değil. Hani ben biraz besin zehirlenmesi oldum, geçen yemekten biraz hafif etkilendim filan. Aslında bunlar çok iyi şeyler değil. Mümkün olduğu kadar bunlardan da uzak durmaya dikkat etmek lazım. Evet, iyileşiyoruz ama bazen iyileşemeyebiliriz. Bazı kronik rahatsızlıklara sebep olabiliyor bu tip şeyler. Peki ne yapmak lazım önlem olarak? Bu tip durumlarda hızlıca lifli beslenmelere geçip, yani probiyotik olabilir, prebiyotik olabilir, belki bu tip takviyeler alarak o floranın daha çabuk toparlanmasını sağlamak gerekiyor.
1: Bağırsak sistemimiz o kadar karmaşık ki sizin biraz önce söylediğiniz gibi aslında son yıllarda bir terim artık yerleşmeye başladı tıpta da. Üçüncü beyin diye ifade ediliyor.
0: Evet.
1: Mide bağırsak sistemi ile ilgili doğrudur değil mi hocam?
0: Evet, yani böyle bir terminoloji var. Tabii bu birazcık da halk arasındaki bir benzetme. Bilimsel açıdan böyle bir şey pek yok. Ama burada kastedilen biraz önce söylediğim bağırsak beyin arasındaki ilişkiyle ilgili. Şimdi tabii bağırsak deyince midemiz de işin içine giriyor aslında. Yani yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak. Bunların hepsi de bir bütün olarak bakıyoruz biz. Bu bütün içerisinde şöyle anlatayım. Bunların etrafında bir sinir ağı var. Yani bu bağırsaklarımızı, midemizi çalışmasını yöneten bir sinir ağı var. Bu sinir ağı gerçekten beynimize yakın nöron sayısına sahip ve kendi kendine hareket ediyor bildiğiniz gibi. Yani hiçbirimiz, işte midemiz çalışıyor mu, bağırsak çalışıyor mu, hiçbir farkında olmadan kendi işlevini yapıyor bunlar. Şimdi tabii beyinden de bilinçaltından da sinyaller gidiyor. Bu doğrudan bizim bilinçli değil de bilinçaltından giden sinyallerle de mide ve bağırsağın çalışması etkileniyor. Örneğin bazı hastalarda çok şiddetli kronik stres olduğu zaman mide yavaşlar, tembelleşir ve bulantı şikayeti başlar. Bu strese bağlı bir bulantıdır aslında. Veya ince bağırsaklar iyi çalışmadığı zaman SIBO dediğimiz, orada bakteri aşırı çoğalması olur. Kalın bağırsaklarda etkileşim olduğu zaman da huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz, böyle karın ağrısı, sancılanmayla giden ishal ve kabızlık gibi şeyler olur. Gerçekten bunun ikisi arasında çok yakın bir ilişki var, çok yakın bir bağlantı var.
1: Ülseratif kolit karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi. Öncelikle bunu nasıl tanımlarız ve
0: Evet.
1: kolon kanseri gelişmesine bir neden midir?
0: Ülseratif kolit Crohn hastalığından farklı. Şimdi ülseratif kolit sadece ve sadece kalın bağırsağı tutar. Crohn hastalığı ise ince bağırsağın son kısmını ve kalın bağırsağın başlangıç kısmını tutar. Yani birisi birazcık daha ince bağırsağın son kısmının hastalığıdır. Ülseratif kolit ise kalın bağırsağın hastalığıdır. İkisinden böyle bir ayrım var. Ülseratif kolit kanlı ishalle gider. Yani daha çok kalın bağırsakta böyle aftöz, yani aft gibi ağzımızda çıkan aftlara benzetmek doğru olur. Ona benzer ülserlerle giden, bazen kanamayla giden bir hastalıktır. Şimdi bu hastalıkta tedavi iyi yapılmazsa, kronikleşirse bağırsak hasar görmeye başlar. Bu hasar ilerlerse kolon kanseri için risk faktörüdür. Bu hastaları da hastalığın 7. yılından itibaren kanser riski normal insanlara göre daha fazladır, daha yüksektir. Biz bunlara yakın takibi alıyoruz. Bunlara

0: Yılda bir defa kolonoskopi yapıyoruz mesela.
1: Tüm programımızın başından beri bahsettiğimiz sağlık sorunları için önemli olan risk, uyarıcı faktörlere bakarsak o zaman hocam, ishal olmak, özellikle kanlı ishalin olmuş olması, kilo veriyor olmak çok önemli belirteçler arasında yer alıyor değil mi? Hekime
0: evet.
1: gitmemizi gerektiren.
0: Karın ağrısı, kilo kaybı, kanlı ishal, bunlar en önemli belirtiler.
1: Tedavi edilebilir sağlık sorunları mıdır bunlar?
0: Evet, kesinlikle tedavi edilen sorunlar, ama şurada bir algımızda bir yanlışlık olmasın. Bunlar kronik hastalıklar. Yani bir romatizma gibi, bir alerji gibi hastalıklar aslında. Yani ilacı verdiğimiz zaman tamamen tedavi olup bir daha çıkmıyor şeklinde değil. Bu hastalıklarda biz bağışıklık sistemini birazcık yatıştıran ilaçlar veriyoruz. Ama bunu iyileştikten sonra, yani bu kanama falan kesildikten sonra da düşük doz sürekli devam etmek zorundayız. Yani ömür boyu tedavi almak zorundalar. Ama sevindirici haber şu ki günümüzde o kadar çok ilaç çıktı ki artık ileri teknoloji ilaçlar bunlar. Yan etkisi olmayan ve etkinliği çok yüksek olan, hastayı yormayan ilaçlar çıktı. Bence hastalarımız hiç çekinmeden, tereddüt etmeden bu ilaçları rahatlıkla kullanabilirler. Ne gebelik için, ne doğum yapmak için kadınlarda mesela, veyahut da işlerini uygulamalarında, günlük hayatlarına engel olacak hiçbir şey yok bu ilaçlarda. Rahat rahat kullanabilirler. Yanlış algılar var bazı. Bu ilaçlar işte ne bileyim şöyle yapar, böyle yapar, çok yan etkisi var. Bunlar kesinlikle doğru değil. Bu nedenle, bu korkular nedeniyle tedavi olmaktan kaçınmasınlar. Çünkü tedavi olmazsanız bağırsak hasar görür ve kanser gibi riskler ortaya çıkar. Bunlara hiç gerek yok. Rahatlıkla tedavimiz olabilir, ama tedavi ömür boyu sürüyor.
1: Aynı bir tansiyon hastalığı gibi, bir kalp hastalığı gibi tedaviler ömür boyu kullanılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Kolit ağrısı nereye vurur ve ülseratif kolit atakları diye bir durum söz konusu. Bu ataklar ne kadar sürer?
0: Şimdi kron hastalığı daha çok karın ağrısıyla gider ve ince bağırsakla kalın bağırsağın birleşim noktası da karnımızda sağ alt tarafta yerleşmiştir. Sağ alt tarafta daha çok ağrı görürüz. Ama bu bir kural değil. Genelleme yapacak olursam ülseratif kolitte de ağrı olabilir. Bunlar aslında tıpkı ishal olduğumuzda, hani besin zehirlenmesi olduğumuzda olan bu sancılanma olur ya, onun gibi ağrılardır. Genellikle karnın alt taraflarında, yani göbeğin alt taraflarında kasılma şeklindeki ağrılar şeklinde karşımıza çıkar. Bu ağrılar çok şiddetli olabilir bazen. Özellikle kron hastalığında acile götürecek kadar. Hatta bizim bu morfin benzeri ağrı kesiciler kullandığımız nadir hastalarımız da oluyor. Yani ağrının çok şiddetli olduğunu anlatmak istiyorum kron hastalığında, ama ülseratif kolitte o kadar şiddetli ağrılar olmaz. Ağrı bu şekilde. Yani karnın alt taraflarında olur.
1: Peki medikal ve cerrahi midir tedavi seçenekleri evet. Sayın hocam?
0: Şimdi tedavide birinci basamakta mutlaka ilaç tedavisi kullanıyoruz. Ama bazen mesela kron hastalığında bazı komplikasyonlar var. İyi tedavi edilmeyen veyahut da hastanın çok şiddetli hastalığı varsa bağırsakta daralma, fistül, apse gibi bazı komplikasyonlar gelişir. Bu tip daralmalarda hastaları ameliyata verebiliyoruz. Bu ameliyatlarda yapılan ameliyatlar da çok geniş ameliyatlar değil. Yani sadece o dar olan bölge çıkarılıyor. Sonra hasta çok rahat ediyor. Yani ondan sonrası da yine çok hasta için yüz güldürücü. Ülseratif kolit için farklı bir durum var. Ülseratif kolit sadece kalın bağırsağı tutar. İlaç tedavisine iyi cevap vermeyen veyahut da çok genç hastalarda ve ilaç kullanmaktan artık uzak duran veyahut da istemeyen hastalarda bazen tüm kalın bağırsağın alınmasıyla kalıcı tedavi elde edebiliriz. Yani kalın bağırsağın tamamı alındığında hastalık ortadan kalkıyor ülseratif kolitte. Ama kron hastalığında böyle değil. Kron çünkü kalın bağırsağı sadece tutmuyor, her yeri tutabilir. Ama ülseratif kolitte tüm kalın bağırsak alındığı zaman hastalık bitiyor. Ama tabii ki günümüzde ilaçlar o kadar gelişmiş ki bu tip ameliyatlara çok başvurmuyoruz artık.
1: Son seçenek olarak geliyor.
0: Evet.
1: Programımızın sonuna geldik ama bir cümleyle sizden bir mesaj almak isterim. Obezite küresel bir sağlık sorunu. Mide evet. bağırsak sistemimizle de doğrudan alakalı olan konulardan bir tanesi. Ve maalesef bazen medyaya da yansıyor bu olaylar. Kişiler kilo vermek için kendilerini bir hastalık olmaksızın ishal olmaya zorluyorlar.
0: Evet.
1: Ve bu çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sizden bununla ilgili bir mesaj ve uyarınızı almak isterim son cümlelerimizle.
0: Şimdi bu kesinlikle yanlış bir davranış. Şundan dolayı, birincisi bağırsak hareketini arttırarak kilo veremezsiniz. Yani burada sadece su kaybı ağırlıklı yaşarsınız ve uzun vadede bağırsak sinirlerine hasar verebilirsiniz. Çok yoğun bir şekilde böyle kabızlık ilaçları kullandığınızda, özellikle çaylar mesela, bazı bu stimülan dediğimiz hareketi arttıran çaylar var. Bunların uzun süre kullanımlarında bağırsak sinirlerine zarar verebilir. Artı bu tip olaylar altta yatan bağırsak hastalıklarını da tetikleyebilir. Bence kesinlikle böyle bir alışkanlığa girmesinler. Kilo ver-

0: vermek artık farklı yöntemlerle mümkün, daha sağlıklı ve tıbbi yolları seçsinler.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Crohn hastalığını, koliti konuştuk. Tedavi yollarına ilişkin bilgi aldık. Ve her iki sağlık sorununda da nasıl beslenilmesi gerektiğini konuğumuzdan öğrendik. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tarkan Karakan konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sertkara Aslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Şallı ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

Radyo tiyatrosu gibi ama gerçek. Kimi zaman bisikletiyle bir köy kahvesinde çay molası veriyor, kimi zaman da ıssız dağların zirvesine zorlu bir tırmanışla ulaşıp doğayla koyun koyuna uyuyor. Bazen otostop çekerken yolda tanıştığı insanlarla müzik yapıyor, bazen de bahçelerine çadır kurduğu ev sahiplerine yardım ederek hayatlarına dokunuyor. Gezelim duyalım. Her pazar saat 12.30'da Uğur Dayal'ın anlatımıyla TRT Radyo 1'de.

Raskolnikov barakadan çıkıp doğruca kıyıya indi. Burada istif edilmiş kütüklerin üstüne oturdu, geniş ve ıssız ırmağa seyre daldı. Bu yüksek kıyıdan göz alabildiğine uzanan bozkır görülüyordu. Irmağın uzak karşı kıyısından belli belirsiz bir şarkı duyuluyordu. Orada güneşte yıkanan uçsuz bucaksız bozkırda küçük kara noktalar halinde göçebe çadırları seçiliyordu. Orada özgürlük vardı. Orada buradakilere hiç benzemeyen bambaşka insanlar yaşıyordu. Suç ve Ceza romanının kahramanı Raskolnikov'un yaşadığı bu duyguyu Dostoyevski de birebir yaşamıştı. Çünkü kahramanı gibi o da Sibirya'nın uzak bir köşesine cezaevine gönderilmişti. Raskolnikov işlediği cinayetten ötürü cezaevini boylarken Fyodor Dostoyevski Çar karşıtı propaganda yapmaktan ceza almıştı. Mahkumların gözünü iyice korkutmak için önce idam edilecekleri açıklanmış, şehir meydanına götürülmüşler. Orada ölümü beklerken imparatorun kendilerini affettiği, kurşuna dizilmek yerine hapis ve ağır işlerde çalışma cezasına çarptırıldıkları bildirilmişti. Böylece yazarın hayatını ve romanlarını büyük ölçüde etkileyen 10 yıla yakın zorunlu Sibirya sürgünlüğü başlamış oldu. Askeri Mühendislik Okulu'ndan Asteğmen rütbesiyle mezun olan genç Dostoyevski bu mesleğe hiç ilgi duymamıştı. Bir yıl bile geçmeden istifa edip edebiyata yöneldi. İlk kitabıyla beklediği başarıyı elde edemeyince siyasetle de ilgilenmeye başladı. İşte tam bu sırada tutuklandı. O ve 8 arkadaşı zincire vurularak yüzlerce mahkumla birlikte Petersburg'dan Sibirya'ya doğru yola çıktı. Cezaevinden kardeşine yolladığı mektuplarda yolculuk sırasında ve hapishanede yaşadıklarını şöyle anlattı. Ertesi gün bayramdı. Belirli duraklarda değişen sürücülerin üzerinde kıpkırmızı kuşaklı, kurşuni Alman abasından paltolar vardı. Kimseler görünmüyordu köy sokaklarında. Bizleri Petersburg, Novgorod ve Yaroslav valiliklerinin uzaklarından götürdüler. Birbirlerinden çok uzakta sürüyle küçük ve önemsiz şehirler vardı. Zaman zaman kızaklarda 10 saat oturmak zorunda kalıyorduk. Ancak 6 veya 7 durakta bir mola veriyorduk.

sabaha kadar donuyor ve duraklardaki sıcak odalara zor atıyordum kendimi. Bazı geceler soğuk eksi 40 derece oluyordu. Uralları geçtiğimiz an son derece hazindi. Atlar ve kızaklar karın derinliklerine battılar. Korkunç bir kar fırtınası vardı. Kızaklardan indik. Geceydi. Ve kızaklar kardan kurtarılana kadar ayakta bekledik. Avrupa ve Asya'nın sınırındaydık işte. Önümüzde Sibirya, esrarengiz geleceğimizle birlikte uzanıyordu. Ardımızdaysa bütün geçmişimiz. Çıplak tahtalar üzerinde uyuyoruz. Bir yastıktan fazlasına müsaade edilmiyor. Üzerlerimize ise kısa koyun postları örttüğümüzden ayaklarımız devamlı olarak açıkta kalıyor. Bu yüzden de her gece donarcasına üşüyoruz. Bitler, pireler ve her türlü diğer haşerat ambarlar dolusu. Yemeğe gelince ekmek ve lahana çorbası. Bayram günleri yulaf ezmesi veriyorlar ama içinde hemen hemen yağın damlası yok. Oruç günlerinde ise sadece lahana. Sık sık hastaneye yattım. Sinirlerim öylesine bozulmuştu ki sara nöbetleri geçirdim. Bacaklarımda da romatizma var. Bu rahatsızlıkların üzerine bir de insanın bir kitap bulmasının imkansızlığını ekle. Bir kitap bulduğum zamanlarda gizli okumak zorunda kalıyordum. Çevremde ardı arası kesilmez nefret, kavgalar, süregelen fitnecilikler hüküm sürdüğü gibi bir dakikada yalnız kalmamın imkanı yoktu. Ve bu şekilde 4 uzun yıl devam etti bu. Bütün bunlara bir de hiç eksilmeyen cezaya çarptırılmak, zincire vurulmak, ruhun devamlı eza çekmesini eklersen hayatımın tablosu çıkar karşına. Dostoyevski, Ölü Evinden Anılar adlı romanında Sibirya'daki cezaevi yıllarını konu eder. Oradaki hayatı, mahkumları, çalışan ve yöneticileri, cezaevi dışındaki çalışma koşullarını ayrıntılarıyla anlatır. Kitabına verdiği isimden de anlaşılacağı gibi hapishane bir ölüler evidir yazar için. Romandan Sibirya'daki o uzak kasabaların özgür insanlar için hiç de korkunç bir yer olmadığını anlattığı bölümle son verelim sözümüze. Sibirya'nın unutulmuş bir köşesinde, bazen bozkırların, dağların ve geçit vermeyen ormanların arasında şuraya buraya sıkışıp kalmış küçük kasabalara rastlarsınız. Hepi topu 2000 kişinin yaşadığı bu yörelerde yalnızca çirkin ahşap evler ve iki de kilise çarpar gözünüze. Bunlar bir kentten çok Moskova dolaylarının büyük köylerine benzerler. Buralarda sadece polis müfettişleri, güvenlik görevlileri, yerel mahkemelerin yargıç ve savcılarıyla devlet memurları görev yaparlar. Sibirya çok soğuktur. Kasaba sakinleri de sade ve tutucu kişilerdir. Yaşam biçimleri köklü, sağlam ve yüzyıllardır süregelen geleneklere dayalıdır. Sibirya'da soylular sınıfı ya doğma büyüme Sibiryalıdır ya da yüksek maaşın, parlak gelecek umutlarının cazibesine kapılıp buraya gelen kişilerdir. Bu sonuncular içinde becerikli olanlar yeni yaşamlarından hoşnutturlar ve buraya yerleşmiş, yörenin nimetlerinden yararlanmaya bakmaktadırlar. Ama işlerin üstesinden gelemeyenler daha buraya adım atar atmaz Sibirya'dan sıkılırlar ve kendilerine ne halt ettim de kalktım buralara geldim diye sorup dururlar. Aslında meslekte yükselmeyi bir kenara bıraksak bile burası her bakımdan Tanrı'nın sunduğu bir nimettir. İklim mükemmeldir. Son derece zengin ve son derece konuksever Rus esnafla birlikte Rus uyruklu olmayanlar da bulunur. Av hayvanları sokaklarda uçuşarak adeta avcı ararlar. Şampanya su gibi akar. Havyar nefistir. Buğday bazı yerlerde 1'e 15 verir. İnsan yeter ki onu kullanmasını becersin. Doğrusu Sibiryalılar da bundan yararlanmasını bilirler.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Değerli dinleyenler, merhaba. Efendim, yolculuğumuza Gaziantep'te devam ediyoruz. Geçen hafta dinleyenler hatırlayacaktır. Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar hocamla konuşmuştuk. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü, aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi kendisi ve gerçekten şehrin coğrafyasına, tarihine, kültürüne nüfuz etmiş çok kıymetli bir isim. Evliya Çelebi'nin bir cümlesini nakletmiştik programı bitirirken. Özetle, ne kelam yeter ne kalem yeter Gaziantep'i anlatmaya demişti. Hakikaten anlatmakla bitecek gibi değil, abartı olduğunu lütfen düşünmeyin. Yolunuzu düşürür bu anlamda. Şehirde birkaç gün kalır ve teneffüs ederseniz ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Biz bugün sohbetimize devam edeceğiz. Ben mümkün mertebe sessiz kalıyorum. Hocam çünkü çok güzel anlatıyor. Efendim, tekrar hoş geldiniz programımıza.
2: Efendim, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Kıymetli hocam, geçtiğimiz hafta programımızda Gaziantep'i tarihinden, ev sahipliği yaptığı medeniyetinden, kültüründen, hatta mutfak kültüründen, müzelerinden anlamaya çalışmıştık. Şimdi müzelerin şehirlerin tanıtılması noktasında ne kadar önemli olduğunu biz burada hakikaten çok iyi anladık. Panorama Müzesi tam adıyla ne diyorsunuz hocam?
2: Gaziantep 25 Aralık Panorama ve Kahramanlık Müzesi.
1: Evet, tam adı bu. Mutlaka görülmeli. Milli mücadeleyi anlamak için, yani kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla nasıl bir mücadele verildiğini, bu coğrafyanın nasıl vatanlaştığını, bugünlere ulaştığını anlamak için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ve tabii ki şehri her şeyiyle aslında anladığımız bir yer oldu müzeler bizim için. Dilerseniz oradan devam edelim. Şu anda yine Kültür AŞ tarafından çıkartılmış olan bir kitap da var. Daha doğrusu pek çok eser var da programımızın süresi yetmez bunları konuşmaya. Gaziantep Mutfağında Sıfır Atık kitabı. Şimdi buradan yola çıkarak biz kendi aramızda konuştuk ve dedik ki aslında Gaziantep mutfağının bu kadar zengin olması, bu kadar konuşulması, duyulması, elbette pek çok medeniyeti ev sahipliği yapmasından, kadim bir tarihe sahip olmasından kaynaklanıyor olarak düşünülür ama bir taraftan da yemeklere baktığımızda o milli mücadele döneminin yıllarca işgal altında kalmasından dolayı ve açlıktan

0: ölümlerin söz konusu olduğu zamanlarda yokluktan kaynaklanan bir mutfak kültürü de oluşmuş dedik. Dilerseniz kıymetli hocam buradan devam edelim. O yokluk zamanlarından, mutfak kültürünün nasıl oluştuğundan ve tabii ki bu arada Milli Mücadele döneminde o kadınlardan, çocuklardan da konuşalım. Buyurunuz.
1: Geçen hafta bahsetmiştik, tabii Panorama Müzemiz bütün Türkiye'nin dışında dünyaya örnek teşkil edecek ve neredeyse her şehirde olması gereken bir müze hükmünde. Gaziantep'te şu an 23 tane müzemiz var. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin müzeleri mevcut. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün müzeleri mevcut. Özel müzeler mevcut. İlçelere bağlı müzeler mevcut. Müzeler niye vardır? Müzeler hem geçmişte yaşanan yaşantıları ortaya koyması hem de yaşayan kültürün nasıl bir gelenekten geldiğini ortaya koyması bakımından çok önemli, gezilmesi gereken yerler. Biz Gaziantep'i tanımlarken müzeler şehri Gaziantep dediğimizde tam da kelimenin içini doyurarak söylüyoruz. Gezmiş olduğunuz Panorama Müzesi'nin eski yerinde askeri lojmanlar vardı. Ondan önce de Cennet Mekan Abdülhamit Han zamanında redif deposuydu orası.
0: Yani
1: Redif savaş zamanlarında asker kullanıyoruz değil mi? Mütareke zamanlarında veya normal zamanlarda yedek asker bulundurulan yerlerdir. Gaziantep geçmişte o kadar önemliymiş ki Abdülhamit Han zamanında oraya yedek askerlerin bulunduğu bir depo yapılmış ve orada askeri depoydu. Panorama Müzesi'nin olduğu yer tam da redif deposunun yapıldığı yerdi. Biz Panorama Müzesi'nin yapımına başlayınca belli süre durdu. Niye durdu biliyor musunuz? Çünkü alttan öyle bir medeniyet çıktı ki biz Gaziantep'i 5000-6000 yıl öncesine dayandırırken orada çıkılan sikkeler ve arkeolojik kazılarla beraber 8000 yıl öncesine gitti. Paleolitik çağlar kadar Gaziantep gitmiş oldu. Orada çıkartılan sikkeler şimdi arkeoloji müzesinde sergileniyor. Hatırlar mısınız? Marmaray yapılırken yeni kapı tarafında kalıntılar çıktı ve belli süre durmuştu Marmaray İstanbul'daki. Onun aynısını biz Gaziantep'te de yaşamış olduk ve şu an Antep savunmasındaki müze, hatta İngilizlerin o işgal döneminde oradan silahları boşalttığı depoydu. Panorama tam ona uygun bir şekilde yapıldı. Günümüzde biz toplu mücadele anlatırken ne diyoruz? Kadınıyla erkeğiyle mücadele ediyoruz. Antep savunmasında da tam böyle bir mücadele vardı. Kadınıyla, erkeğiyle, yokluğuyla, varlığıyla biz bunu en ücra hücremize kadar hissettik. Antep savunmasında kadınlar çok önemlidir. Eğer dinleyicilerimiz yolu düşerse Gaziantep'te Boyacı Camii var. Boyacı Camii'nin arkasında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan bir kadın şehitler anıtımız vardı. Türkiye'de tektir bu. Antep savunmasında şehit düşmüş, mücadelede yaralanmış, daha sonra şehit olmuş kadınların tek tek isimlerinin Antep nakışıyla işlendiği muhteşem bir yer. Tabii orada metfun olmuşlar. Niye orası? Fransızlar dört tarafı çevirmişler. Bizim esas mezarlarımız Düztepe dediğimiz yerde. Fransız mevzilerini aşıp şehitlerimizi, ölülerimizi oraya koyamadığımız için nereye denk gelmişse oraya gömmüşüz. Ve oradaki yerde Antep savunmasındaki kadın şehitlerin çok fazla olduğu bir yerde oraya defnedilmiş. Maalesef 1960 yılında yol yapımı olurken o mezarlar tahrip olmuş. Bunu bilindiği için de 2018 yılında Antep'teki o kadınların şehit olduğu yere kadın mezarları konuldu. Öyle önemli ki Antep savunmasında biz fotoğraflarını yayınladık. Eşleri, dayıları, babaları, amcaları cephede savaşırken onlar arkada mevzileniyorlar. İmalat-ı Harbiye'de bizim için de büyük pasaj dediğimiz yerlerde İmalat-ı Harbiye'de kadınlar gündüz çocukların topladığı kovanlara mağaralardan elde ettiği güvercinlerle barut yerleştiriyorlar. Bakın yokluktan bahsettik ya, İngilizlerin geldiği zaman Hintli Müslüman askerler var. Onlar diyor ki bizden sonra Fransızlar gelecekler, size destek olalım. İngiliz Lewis otomatik marka silah bırakıyorlar. Silah geliyor ama mermi yok. Tüfekçi Yusuf Usta, Allah mekanı cennet eylesin. Çanakkale'de savaşırken çat pat öğrendiği bu imalatı harbiye ile İngilizlerin bıraktığı Lewis otomatik marka silaha Osmanlı fişengi icat ediyor. Yokluktan nereye çıkıyor? Biraz sonra bahsederiz belki. Yemekten bahsettik. Gaziantep mutfağında sıfır atıklı biz kitap yaptık. İnsanoğlu için geçerlidir. Siz yoklukta bir şey üretirsiniz. Varken işiniz rahattır. Sıkıntılı olduğunuz zamanlarda çözüm üretirsiniz. Rahat olduğunuz zamanlarda zaten her şey elinizin altındadır. Bunun gibi Antep savunmasında da çocuklar gündüz

0: Antep Antep olmuştur. Gazi ünvanından bahsediyoruz değil mi? O kadar çok önemli ki 8 Şubat 1921 Antep'te mücadele devam ederken Büyük Millet Meclisi burayı takip ediyor. Fevzi Çakmak ki milli mücadelenin olduğu zamanlarda Genelkurmay Başkanı'dır. Müfide Ferit var. Hakimiyet-i Milliye'de 6 Şubat'ta bir yazı kaleme alıyor. Ey Türkler, eğilin, Antep karşısındasınız. Burada öyle bir mücadele var ki inanılmaz. Eğilin, Antep karşısındasınız diyor. Ve 8 Şubat 1921'de Antep'e Gazi ünvanı veriliyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Gazi Mustafa Kemal'in paşanın gazilik ünvanı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Antep'in gaziliği 8 Şubat 1921, Mustafa Kemal Paşa'nın gazi olması Eylül ayında 3. Gazimiz Meclis 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra meclise biz gazi ünvanı verdik. 3 gazimizin bir tanesi Antep'te, yani Gazi Antep, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Gazi Meclis. Bunların hepsi de halk adına yapılan mücadelelerdir. Bu mücadele öyle kolay gelmedi. Ve İstiklal Madalyası alan biz listeyi çıkarttık. Tabii o zamanlarda insanlar diyorlar ki biz madalya için savaşmadık. Ama kırmızı şeritli, beyaz şeritli, yeşil şeritli madalyalar var. Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleden sonra savaşta olanlara kırmızı şeritli madalya veriyor. Arka planda olanlara beyaz veriyor. Sağlıkta çalışanlara yeşil şeritli madalyalar veriyor. Gazete'de bunun hepsi de mevcuttur. Ve bir şey daha oldu Fatma Şahin sayesinde. Antep'e verilen madalya kayıptı. 2008 yılında o zaman milletvekili olan Fatma Şahin'in teşebbüsleriyle, o zamanki vekillerimizin de gayretleri sonucu Antep'te bir şehir adına da bir madalya verilmiş oldu. Yani panorama dediğimiz şeyde bütün bunların hepsini görürsünüz. Bakın bayrak şehitlerimiz var. Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılmaz. Bunlar biz için çok önemli şeyler ama biz onlara daha varmadan alt tarafta öyle hikayelerimiz var ki Çelyon'un kızı Emine var. Eline bayrağı almış, savaşa gidiyor en önde. Yedik Fatma var, bana silahınızı verin erkekler, ben de savaşacağım diyor. Şehit İsmail var, Fedai Mehmet var. Ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk kahramanları dedik ya, onları yazdık biz, belgeselini yaptık 8-10 yaşlarında. Fransızlar telefon tellerini kesmişler, telgraf tellerini kesmişler. Haberleşme ya güvercinlerle ya çocuklarla. Selahattin Paşa'ya gitmesi gereken bir haber var. Şehit İsmail ile Fedai Mehmet, Fransızlar bunları yakalıyorlar. O kadar işkence ediyorlar ki bizim Kureştepe dediğimiz tarafta tutuyorlar çocukları. 10 yaşında bu çocuklar. Diyorlar ki sizinle haberi götürüyoruz. Oysa o Fedai Mehmet toprağın altına gömmüş o listeyi, şifreyi vermiyor. Sonra siz serbestsiniz diyorlar. Kureştepe'den aşağı doğru inerken o herif-i naşerif Fransızlar 8-10 yaşındaki çocuklara arkadan ateş ediyorlar. Şehit İsmail orada şehit oluyor. Fedai Mehmet'i getiriyorlar. Fransızların elinde 3 tane Türk esir var bizde. 10 esir Türk'e karşılık Fedai Mehmet'i çocuğu alıyoruz. Ve sonra ne yapıyor biliyor musun Fransızlar? Ayağından yaralandığı için Fedai Mehmet, fotoğrafları var kesik, ayağı kesik kısmını Fransa'ya Louvre Müzesi'ne götürüyorlar. Ne hukuk tanıyorlar, ne Allah tanıyorlar. Tek dertleri var kazanmak. Evet. Tek dertleri kazanmak. Niye bu kadar katlı biliyor musunuz Fransızlar? Çünkü Fransa burada savaşırken zannediyordu ki bir haftada Antep'i alırım. Halep gibi zannettiler. Halep'te tek tüfek atmadan Halep düştü. Ama Antep'e öyle mücadele karşılaştılar ki Fransız kamuoyunda sesler yükseliyor. Siz diyorlar bize para gönderiyoruz, silah gönderiyoruz. Niye Antep alamadınız? Fransız gazetelerinde manşet yayınladık. Ayıntap Fransa'ya karşı. Küçük bir şehir devlete karşı. O yüzden Fransızlar çok katlar oluyorlar. Çünkü elde edemiyor bir türlü.
1: Evet.
0: O kadar zulme rağmen. Ne oluyor biliyor musunuz sonra? Çok Türkiye için de önemli bir şeydir. O kadar çok mücadele karşılaştılar ki 30 Mayıs 18 Haziran 1920 arasında Antep'te mütareke var. Dikkatinizi çekerim. 23 Nisan 1920'de meclis kuruluyor. Meclis kurulunda burada savaş devam ediyor. Fransızlar öyle bir mücadele karşılaştılar ki Mustafa Kemal Paşa'ya haber gönderiyorlar. Anlaşalım. Meclisi ilk tanıtan bu anlamıyla Antep savunmasıdır. Ve anlaşma sağlanıyor. Meclisle beraber 30 Mayıs 18 Haziran'da 10 günlük bir mütareke süresi var. Antep'in başarısından dolayı. Hiçbir ülke tanımamışken Fransa Antep'teki mücadeleden dolayı tanımak zorunda kalıyorlar. 10 Ağustos 1920'de öyle bir şehri çevirmişler ki bizim Karatala Camimiz var. Fransızlar askeri olarak insanları yenemeyin,

0: deyince bu defa ne yapıyor biliyor musun? Uçaklardan bildiri atıyorlar. Ey ahali, çocuklarınızı korumak istemiyor musunuz? Kadınlarınızı korumak istemiyor musunuz? Malınıza sahip olmak istemiyor musunuz? Eğer bunları istiyorsanız sizi idare eden heyeti merkeziye söyleyin, şehri teslim etsinler. Tabii nifak meydana çıkıyor. En iyi yaptığı şey Avrupa'nın, Batı'nın. Sonra toplanıyorlar Karatalı Camii'nde. Ne yapalım? Nasıl bir karar verelim? Ve bunu yapan sivil irade. Sonra karar çıkıyor. Zafer işaretini herkes yanlış anlar. Ya istiklal ya ölüm. Diyorlar ki Antep'te hiçbir fert kalana kadar savaşmaya devam edeceğiz diyorlar ve 10 Ağustos 1920, ne biliyor musunuz? Servin ilan edildiği gün Ankara'da serv ilan ediliyor. Antep'te 10 Ağustos 1920'de Karatalı Camii'nde ya istiklal ya ölüm. Bakın bu zafer işaretidir. Efendimiz'in işaretidir bu. Ya ölürsün ya şehit kalırsın. Şimdi bunu farklı mecralara yönlendiriyor da bu bizim işaretimiz. Ve 10 Ağustos'taki çıkan mücadeleden sonra aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar, savunma devam ediyor. En sonunda biz Fransızların topuna, tankına yenilmedik. Biz açlığa yenildik. Açlığa yenildik. Tüfengi olmadığı için çocuğunu Halep'te, kız çocuğunu rehin bırakıp tüfek alan şehirlerin memleketidir Gaziantep. Kız çocuğunu bir tüfenge satıyorsun. Bu yürek ister.
1: Hocam hakikaten çok öğretici bir müze burası. Bu tarih şuurunun, milli şuurun oluşması için ki olmazsa olmaz bir husus. Mutlaka panorama müzesi ki ifade ettiğiniz gibi her şehirde olmalı. Çok öğretici. Yoksa unutuyor insan. Yine biraz önce ifade ettiğiniz gibi rahat ve konfor içinde zaten bunları hiç düşünmüyorsunuz bile. Ama sizin yaptığınız çalışmalardan en kıymetli bulduklarımdan birisi de siz bunları alanınız her ne kadar edebiyat olsa da mutlaka üniversitede anlatıyorsunuz ama sair yerlerde de gençlere ve çocuklara anlatıyorsunuz, haritalar üzerinden anlatıyorsunuz. Benim için çok kıymetli bir çalışma. Bunların öğrenilmesi gerekiyor. Hiçbir şey kolay olmadı. Ne badireler atlatıldı, ne zorluklardan sonra bu vatan bize miras olarak kaldı. Miras demek de belki doğru değil ama bu coğrafyanın nasıl vatan kılındığını iliklerimize kadar hissetmek durumundayız ve çok çalışmak durumundayız mutlaka.
0: Biz Antep savunması anlatırken mottomuz var. Unutmadık, unutturmayacağız. Yine bir başka motto, günümüzü anlatmamız için şartlar değişse de vazifemiz hep aynı.
1: Çok güzel.
0: Şartlar değişse de vazife aynı. 1920 ruku. Bakın fotoğraflar var Antep savunmasında. Bizim bulunduğumuz yer bir Ermeni mahallesi biliyor musunuz?
1: Şu anda içinde bulunduğumuz
0: Evet,
1: yer.
0: Ermeni mahallesi ve hemen yukarımızda Amerikan hastanesi var. Hiç düşündünüz mü? Gaziantep'te ne alaka Amerikan hastanesi? Öyle bir alaka ki 1820 yılında Amerika'daki borç şirketi, Protestan hareketi bunlar, matbaa kuruyorlar. Neye? Malta'da. Amaç ne? Zayıflayan Osmanlı coğrafyasında kendi dini misyonerlikle yapmalar. Sonra belli süre bakıyorlar ki işleri iyi gitmiyor. Matbaayı üçe bölüyorlar. Birisi İzmir, birisi İstanbul, birisi Antep. Yıl kaç? 1850. Tam ıslahattan olduğu dönem. O ondan faydalanıyor ve kuruyorlar. Sonra bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Amaçları Müslümanları protestan yapmak. Bakıyorlar ki millette din, iman deyince her şey duruyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Antep'te Gregorian olan Ermenileri protestan yapmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar. Daha önce Antep'te protestanlar var, Katolikler var, Gregorianlar var, bir de Ortodokslar var. Bakın dört cemaatin de burada yeri var. 1890'larda 90 bin olan Antep'teki nüfusun 30 bini Ermeni. Daha önceki dönemlerde milleti sadıka olan Ermeniler, Amerikalıların gelmesiyle beraber Fransız ihtilalinde ortaya çıkan ulus kavramıyla beraber bir devlet kurma hayaline giriyorlar. Bunu körükleyen kim? Amerika. Bunu körükleyen kim? İngilizler. Bakın çok dikkat çekicidir orası. Üçe bölmüşler misyonerler Osmanlı'yı. Batı misyonu var, Doğu misyonu var, bir de Merkezi Türkiye misyonu var. Merkezi Türkiye misyonunun merkezi Gaziantep, Ayintap. Niye? Çünkü Orta Doğu'ya hakimsin. Doğudan, batıdan, kuzeyden girerken hala günümüzde Antep'ten geçmek zorundasın. Antep bu açıdan çok önemli bir yerdi. Bulunduğumuz yerde Amerikan Hastanesi. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Amerika, İstanbul'daki Robert Koleji'nden sonra Anadolu'da açılan ikinci hastane Antep'teki Amerikan Hastanesi. İstanbul Robert'tan sonra

0: açılan ikinci kolej Antep Koleji. Mersin'deki Tarsus Koleji daha sonra. Biz varız. Düşünüyorsun 90 bin nüfusa ne işin var senin Amerika? Farklı. E boş dururlar mı? Fransızların Fransızken manastırı var. Fransızların Latin okulu var. 1890 ıslahat fermanından faydalanmışlar. Osmanlı'yı bölmüşler zaten. Ve İngilizler boş durur mu? Aşağıda Eyüboğlu Camii var. Eyüboğlu Camii'nde İngiliz Anglikan Kilisesi var. Ya Anglikan cemaati yok Antep'te. Kayseri'den cemaat getiriyorlar. Biz yapıyı yapalım. Nasıl olsa insan buluruz kandırmayı diyorlar. Hmm. Kandırabiliyorlar mı? Bizi kandıramıyorlar. Ama o Ermeni gençleri kandırıyorlar. Yaşlı Ermeniler o taşnaklar olunca 93 Harbi var Antep'te çok önemli. Yaşlı Ermeniler diyor ki yapmayın gençler. Biz bunlarla yüzyıllardır beraber yaşadık. Biz sizi kandırıyorlar diyorlar ama o Ermeni çocukları Amerika'nın İngilizlerin teşvikiyle ayağa kalkıyorlar. Yoksa Ermeniler farkında ki burada bolluk içinde yaşıyorlar. Bakın benim odamda iki tane fotoğraf var. Orada bizim olduğumuz yer, Ermeni mahallesi dediğimiz yer, 3-4 katlı evler var. Türklerin yaşadığı yerler, kalenin altındaki yerler toprak damlar. Çünkü para onlarda, ticaret onlarda. Bir ustanın, Ermeni ustanın bir günlük yemesi bir altın. Ev yapmak kolay değil. Biz çerçöp işleri uğraşıyoruz. Tarıma uğraşıyoruz, adam ticaretle uğraşıyor. Para onlarda, her şey onlarda. O işte o gücü kullandıkları için de kandırıldılar kendilerine göre. Ama hainlik ettiler. Tabii Antep savunmasındaki en büyük şeyimiz bu. Amerikalılar gelmeden önce Ermeniler Ermenice bilmiyor. Ne kadar dikkat çekici değil mi? Ermenice bilmiyor. Amerikalılar geliyorlar Ermenice öğretiyorlar. Ermeniler onunla gelene kadar Ermeni harfi Türkçeler var. Ermeni harfi Türkçe. Karakter Ermenice ama okunuş Türkçe. Osmanlı Türkçesi bilirsiniz. Osmanlıca'da da. Karakterler Arap alfabesidir ama konuş Türkçedir.
1: Evet.
0: Ermeni harfi Türkçe. İngilizler var, Fransızlar var. Amerikan konsolosluğu var biliyor musunuz burada? Koliçtepe'de. Okul açıyorlar, bir tek Müslüman çocuğu almıyorlar. Hastane açıyorlar, bir tek doktor yetiştirmiyorlar. Eczane açıyorlar. Bir tane Türk çocuğuna izin vermiyorlar. Gelenler kim? Çevre illerden gelen gayrimüslimler. Ermeniler, Yahudiler.
1: Hocam.
0: Bunun hepsi bilinçli yaptılar bakın.
1: Evet.
0: Ve buna başaramadılar hamdolsun. Biz Antep savunmasında İngilizler, Fransızlar yanında Amerikalılarla savaştık biliyor musunuz? Amerikan hastanesi müdürü var Mr. Mayley. Yerli işbirlikçi Ermeniler diyor ki Türklerin şu evinde silahlar var diyor. 26 bin silah topluyorlar İngilizler geldiğinde. Ve General Allenby var. Kim biliyor musun bu adam? Osmanlı kıtaatlarının İngiliz komutanı. 1917'de Kudüs'e girip Selahaddin Eyyubi'nin tekmesine vurup ey Selahaddin kalk 1187'de aldığın Kudüs'ü tekrar geri aldık. Hadi gücün yetiyorsa kalk deyip sandukayı tekmeleyen herifi Naşerif'tir. O Antep'te bir genelge yayınlıyor. Silahlar teslim edilecek. Teslim edilmezse silah bulunan evdeki kişi idam edilecek, 106 ceza verilecek. Tam böyle İngiliz korkutması.
1: Korkutarak silahları toplamışlar.
0: Tabii korkutarak. Aynı İngilizler bakın konu farklı belki ama İngiliz siyaset için söylüyorum. Şu an Müslüman coğrafyanın 3 tane sıkıntılı yeri var. Birisi Keşmir, birisi Kıbrıs, birisi Filistin. Üçü de 100 yıl önce İngiliz lanet politikasının attığı tohum yüzünden çözemiyoruz.
1: Evet.
0: 100 yıldır çözemiyoruz. Ne Filistin'i çözdük, ne Kıbrıs'ı çözdük, ne Keşmir'i çözüyoruz.
1: Hocam.
0: Öyle bir nifak yapmış ki araya. Mümkün yok uzlaşmamızın.
1: Evet. Hocam işte tarih bilmek gerekiyor. Yani devleti yönetenlerin de bilmesi gerekiyor. Öğretmenlik yapanların da bilmesi gerekiyor vesaire. Ama hem ibret almak için bilmek önemli hem güç almak için. Ama kuru kuru böyle övünmek için falan değil. Bugünün meselelerini anlayabilmek için gitmeniz lazım tarihe, geçmişe. Yoksa anlamanız mümkün değil. Bunu zaman zaman çeşitli olaylarda görüyoruz zaten ama burada bir boşluk, büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Çok güzel temas ettiniz. Akif merhumun cümlesi var ya, tarih tekerrürden ibaret diyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür eder miydi?
1: Evet.
0: Bakın iki mısrada özetledi.
1: Evet.
0: İki mısrada.
1: Burası zor bir coğrafya.
0: Tabii. Ve yapmamız gereken milli tefekkür ve milli şuur.
1: Evet.
0: İnanın gençlere bunu vermediğimiz sürece mümkünü yok. Sosyal medya dediğimiz mecra var. Kullanırsanız muhteşem, kullanmazsanız cehennemin dibi. Öyle içerik üretmeliyiz ki, öyle şey yapmak, önce yapmamız gereken vicdan. Bu gençlere bunu vermeliyiz. Maalesef çocuklar çok rahata alıştığı için,

0: Ve her şeyi ödüllendirdiğimiz için bir şey yaptığınız sizden ödül istiyor. Bir şey yaptığınız zaman onun karşılığını istiyor. O refahı, o bilgiyi, o nostaljiyi görmek istemiyor. Çünkü peşin çalışmak istiyor. Daha önce söylemiştim. Oysa Allah peşin çalışmıyor. Allah vadeli sabah çalışıyor. Bizim vadiye ihtiyacımız var. Bu vadi anlatılması için de gerçekten Antep önemli. Bakın dedik ya, biz çok farklı çalışma yapıyoruz. Sıfır atık yaptık gazete mutfağında. Bu niye biliyor musunuz? Ne diyor ayet-i kerime? Yiyiniz, içiniz, ithaf etmeyiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bedeni üçe verin diyor. Bir kısmı yemek, bir kısmı su, bir kısmı boşluk. Biz tıka basa doyduğumuz için bunun farkında değiliz. Oysa gazete mutfağı diyor ki hiçbir şeyi atma. Sadece patlıcandan 39 çeşit yemek çıkıyor. Antep'teki yemeklerin çoğu milli mücadelede. Panorama gezerken görmüşsünüzdür. Oradan çıkan yokluktur. Çünkü insan yoklukta terbiye olunuyor.
1: Ve keşfediyor aslında yeni şeyler
0: Tabii.
1: buluyor.
0: Paranız varken terbiye olmuyorsunuz. Paranız olmadığında terbiye oluyorsunuz. Bizim terbiye ihtiyacımız var. Gerçekten.
1: Bu da çok önemli bir çalışma. Sadece Kültür AŞ'nin yapmış olduğu yayınları ben burada
0: 128
1: görüyorum.
0: yayınımız var.
1: Çok çok önemli. Yani neredeyse gördüğüm kadarıyla Antep'e dair çalışılmamış hiçbir alan bırakılmamış gibi gördüm. Hocam yine en son çalışmalardan birisi, son dakikalardayız. Gaziantep Ansiklopedisi yaptınız. Biraz bilgi alalım
0: Tabii.
1: sizden.
0: Efendim ansiklopedi kelimesi dilimize Fransızca'dan geçmiş. Oraya da eski Yunanca'dan geçmiş. Bilgilik demektir ansiklopedinin mantığı. Tabii bizim geçmiş dönemimizde allame derlerdi insanlara. Allame bütün bilgilerden müteşekkil kişi demektir. Bizde de öyledir geçmişte. Her bir bilgiye sahipsiniz. Bir şairsiniz örnek veriyorum ama tıp da bilirsiniz, kelam da bilirsiniz. Bu bizim göz elimize vardı. Bu ansiklopedi dediğimiz şey batılı keşfetti. Bizde kamus derler. Kamusun alam vardı. Hatta Üstad rahmetli Cemil Verici'nin bir sözü vardı. Kamus namustur der. Oradaki kamus hem bilgi anlamındadır hem dil anlamındadır. Avrupalı bunu keşfetmişler. Malum 90'lı yıllarda hepimiz denk geldik. Gazeteler ansiklopedi verirdi. Ana bir tanıka verirdi. Arkasından Meydan Larousse verirdi. Ama bunlar neydi biliyor musunuz? Bunlar batılı kaynaklardı. Biz maalesef o Meydan Larousse'da 640 bin madde var. Bütün dünyayı anlatıyor. İşte ana bibliotekada 220 bin madde var. Biz Mississippi'nin uzunluğunu oradan öğrendik. Alp dağlarının kaç metre olduğunu öğrendik ama yanımızdaki Ağrı Dağı'nı, yanımızdaki Zeugma'yı, Kayseri'deki bilmem neyi öğrenemedik çünkü yoktu. Ve en acısı ne biliyor musunuz? 1940 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı Hasan Ali Yücel'in de içinde olduğu o İslam Ansiklopedisi'ni Avrupalı müsteşlikler yapmıştı. Hollanda'da basılmıştı İslam Ansiklopedisi. Daha sonra Türkiye'ye tercüme edildi. Çok şükür ki 1993 yılında Türkiye Diyanet Vakfı bizden oluşan bir heyetle İslam Ansiklopedisi'ni meydana getirdi 33 yılda. Hatta biliyorsun belgeseli yapıldı. Hep 33, hep yaşlı diye. İşte ansiklopedi aslında bütün bilgileri genel olarak verdiğimiz yerde. Eskiden her evde bulunurdu. Sonra bazı bilgi verdiler. Çünkü önce bilgi gerekir. Bilginiz yoksa fikriniz olmaz. Ecdat bunu bildiği için önce bilgi demiş. İşte biz de buradan hareketle istedik ki dijital bir çağdayız. Gaziantep'le ilgili çok bilgi var, bazen yanlış var. Biz bunu doğru bir şekilde anlatalım. Ve dijital anlatalım. Hem baskı maliyeti çok fazla, hem de artık insanlar cep telefonunda. Her şey, hayat bütün burada. O yüzden biz bir yönetim kurulumuz var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Kent Konseyi ve Kültür AŞ bünyesinde valiliğimizin öncülüğünde Kent Konseyi işbirliğiyle beraber Gaziantep Ansiklopedisi yaptık. Gaziantep Ansiklopedisi.com'a girdiğini görüyorsunuz. Burada Gaziantep'in tarihi, edebiyatı, kültür, arkeolojisi, sanat tarihi, yemeği ne varsa hepsini orada koyuyoruz.
1: Çok iyi.
0: Bir bilim kurulumuz var, bir istişare kurulumuz var. İstişare kurulu önerilen maddeleri tespit ediyor. Hangi maddeler olmalı? Sonra madde tespit ediliyor. Hangi yazar bunu yazmalı? Yazarı gidiyor. Yazar geldikten sonra bilim kurulu bunu değerlendiriyor. Yayınlanmaya layık görürse de onu yayınlıyoruz. Çünkü ve onu yaparken bilimsel ölçütler yapıyoruz. Bir maddenin yazarı belli. Şimdi maalesef yine Google'a bir şey yazın, ilk karşınıza Wikipedia çıkıyor. İlk. Niye? Çünkü adam hakim oraya. Yani bizim amacımız da Gaziantep iyi bilgi olduğunda bu Gaziantep Ansiklopedisi'ne çıksın. Bilgi düzgün çıksın. Eğer bilgi düzgün çıkmazsa arkasından

0: yanlış şeyler gidiyor. Buradaki tek amacımız Gaziantep'te sunduğumuz o ölçütler çerçevesinde doğru bilgiye ulaşabilmek ve bunu rahat ulaşabilmek. Bir tık elinizin altında hangi konuda isterseniz, biyografi olabilir, geçmiş yaşantı olabilir, mekan olabilir, hepsine ulaşılması. Çok İnşallah amacımız böyle ve bütün Türkiye'de üniversitelerdeki hocalarımızı gönderdik, bütün Türkiye'ye verildi. Sözü olan bize madde öneriyor, o maddeyi biz değerlendiriyoruz. Yani bu anlamıyla da Gaziantep Anadolu Kulübesi. Bakın biz yine geçen haftalarda Gaziantep İnanç Atlası çalıştığı yaptık. Buradaki amacımız ne? Gaziantep'in var olan inanç bilgilerini önce tespit etmek, sonra insanların beğenisine sormak ve sonra Türkiye'ye sunmak. Evet. Ve bunun da altyapısı yapıldı. Bu da çok ciddi bir çalışmadır. Maalesef geçmiş dönemlerde 30'lu yıllardan bütün Türkiye'de olduğu gibi o camilerden, mescitlerden, türbelerden yıkılanlar var, satılanlar var. Vakıflar Genel Müdürlüğü hayret satış defterlerine ulaştık. Gaziantep'te 197 tane cami, mescit, han, hamam yıkılması ve satılmış. Tabii çok farklı şeyler var. Şimdi siyasete girmiyoruz belki ama amacımız ne? Geçmişte bir mescit varmış. O mescidin içinde başka bir şey var. Oraya QR kod koyacağız. Burada Harap Mescit vardı. Burada Kesikbaş Camii vardı gibi ilgilendireceğiz.
1: Güzel.
0: En azından gitti ama hatırlansın.
1: Güzel.
0: Ansiklopedi de bunun bir sonucu.
1: Evet.
0: Ve Gaziantep şu an dijitalleşti Fatma Şahin sayesinde. Bizim bir Visit Gaziantep uygulaması yaptık. Geçen haftalarda Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan geldi. Her şey artık dijitalde. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Başkanlığı, Bilişim Ayşe'nin müthiş bir çalışması var. Dijitalleşiyoruz. Akıllı kentler diyoruz ya, onun bir parçasıyız. Gaziantep Ansiklopedisi de bu yapılanların bir devamı mahiyetinde.
1: Evet.
0: Onun bir lokomotifi gibi.
1: Çok önemli çalışmalar hakikaten, başlı başına hepsi de. Kıymetli hocam, ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok çok istifadeli oldu benim için. İyi ki gelmişim Gaziantep'e, çok şey öğrendim. Görmek çok önemli bir şey. Tabii ki okuyalım, izleyelim ama aynı zamanda görmeye gayret edelim. Son olarak neler ilave etmek istersiniz?
0: Bakın artık şimdi reklamlarda da yayınlanıyor. Türk Hava Yolları'nın bir reklamı var. Orada bir artistimiz Gaziantep'e geliyor, geziyor, dolaşıyor, gidiyor. Geçmişte de yapmıştık bunu. Bir günlük gezi vardı. Sabahleyin geliyor uçakla. Geziyordu, yemeğini yiyip gidiyordu. Aynısı şimdi oldu. Biz bakanın mottosuyla diyoruz ki şimdi Gaziantep'e gelme zamanı. Bu dört mevsim geçerli olan bir kavram. Gerçekten yerinde görmeden ne kadar anlatırsak anlatalım bunu yaşamamız gerekiyor. Ve artık Gaziantep'te esnaf da ticaret de turizmden para kazanıyor. Bakın evet. Asterik meselesidir bu. Ama sizin turizm yapmanız için altyapınız lazım. Oteller lazım, müzeler lazım, yollar lazım, otolar lazım.
1: Hadi.
0: Bunların hepsi hamdolsun mevcut. İnşallah bütün dinleyenleri Gaziantep'e bekliyoruz efendim.
1: Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Başlı başına sizinle tanışmak, konuşmak, sohbet etmek de benim için büyük bir kazanımdı. Sağ olun, var olun. Evet değerli dinleyenler, hakikaten ne kadar anlatsak, neyi anlatsak eksik kalacak bir şehirdeydik bugün. Gaziantep'ten, Kültür AŞ'den seslendik efendim sizlere. Konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü, Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar hocamızdı. Bugünlük veda vakti diyoruz. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gavrila konuk salonunun kapısında kala kalmış, parfyon Rogojin arkasından peş peşe salona giren 10-12 kişiye girişlerine engel olmadan, şaşkın, bir şey söylemeden bakıyordu. Grupta son derece değişik tipler vardı. Üstelik yalnızca değişik değil, kaba sabaydılardı. Bazıları sokakta oldukları gibi üzerlerinde paltolarıyla, kürkleriyle girmişlerdi salona. Aralarında ziz zurna sarhoş olan yoktu ama hepsinin çakır keyif olduğu belliydi. Salona girerken birbirinin desteğine gereksinim duyuyorlardı. Hiçbirinde tek başına hareket edecek cesaret yoktu. Bu yüzden birbirlerini sanki dürterek giriyorlardı salona. Grubun en önündeki Rogojin bile dikkatli adım atıyordu. Ama gelişinin bir amacı olduğu belliydi. Asık suratında huzursuz, telaşlı bir ifade vardı. Diğerleri ise yalnızca bir koronun ya da daha doğrusu bir çetenin üyeleri gibi Rogojin'i desteklemek için oradaydı. Lebedev'den başka kürkünü antrede çıkartmış kabarık saçlı Zalyojev de aralarındaydı. Yılışık bir tavırla pek çakalı girmişti odaya. Tüccar takımından olsa gerek ona benzeyen bir kişi daha vardı. Yarı asker paltolu biri, sürekli gülen, son derece şişman, kısa boylu biri, yine aşırı şişman, asık masık suratlı, hiç konuşmayan, görünüşte yumruklarına pek güvenen iri yarı biri daha. Bir tıp fakültesi öğrencisiyle bir de çevresindekilere sırnaşıp duran bir Polonyalı da vardı. İki de kadın merdivenin başında durmuş antreye bakıyor, içeri girmeye cesaret edemiyorlardı. Kolya yüzlerine kapadı kapıyı, sürgüsünü çekti. Rogojin konuk salonunun kapısına gelip orada duran Gavrila'nın karşısına dikildi. "Selam aşağılık Gavrila," dedi. "Ne o, pavyon Rogojin'i beklemiyor muydun yoksa?" O anda içeriye bakınca tam karşıda Nastasya Filipovna'yı gördü. Onu burada göreceğini aklının ucundan geçirmiyor olmalıydı. Çünkü olağanüstü etkilenmişti. Yüzü bembeyaz oldu. Öyle ki dudakları bile mosmor kesildi. Tükenmiş gibi mırıldandı kendi kendine. Demek doğruymuş. Nihayet, evet. Gavrila'nın yüzüne bakarak büyük bir kinle dişlerini gıcırdatarak sürdürdü konuşmasını. "Bunun hesabını soracağım sana. Evet, göreceksin." Ah, tıkanır gibiydi. Hatta güçlükle konuşuyordu. Ne yaptığını bilmeden ansızın konuk salonuna doğru yürüdü ama kapının eşiğini geçince birden Nina Aleksandrovna ile Varvara'yı gördü. Bütün heyecanına karşın utanıp durdu. Arkasından onu bir gölge gibi izleyen oldukça sarhoş Lebedev girdi konuk salonuna. Onun arkasından tıp öğrencisi, sonra yumrukları güçlü adam ve öne eğilerek sağa sola selamlar veren Zalyojev ve nihayet kısa boylu Şişko sokuldu aradan. Hanımların olması besbelli biraz duraklatmıştı hepsini. Elbette hayli kısıtlamıştı davranışlarını. Kuşkusuz yalnızca başlangıç içindi bu. Taşkınlık yapmaya, başlamaya fırsat çıkıncaya kadar. O zaman kadın falan vız gelirdi. Prensi karşısında görünce şaşırdı Rogojin, dalgın. "Nasıl?" dedi. "Sen de buradasın ha prens. Yine o potinler ayağında. Ah ah." İçini çekti. O anda prensi unutup bakışını yine Nastasya Filipovna'ya çevirdi. Çekimine kapılmış gibi yavaş yavaş ona doğru yürümeye başladı. Nastasya Filipovna da huzursuz, meraklı bakışlarla konukları izliyordu. Sonunda toparladı kendini Gavrila. Gelenlere, özellikle Rogojin'e sert sert bakarak yükseltti sesini. "Söyler misiniz beyler, ne oluyoruz? Ahıra girdiğinizi mi sanıyorsunuz? Annem ve kız kardeşim burada." Rogojin dişlerinin arasından mırıldandı. "Anneni de kız kardeşini de görüyoruz." Lebedev sert bir tavırla onayladı Rogojin'i. "Anneni de kız kardeşini de görüyoruz." Yumrukları güçlü genç, besbelli sıranın kendisine geldiğini düşündüğü için olacak, bir şeyler homurdanmaya başladı. Gavrila birden yükseltti sesini. "Yeter artık. Önce burayı boşaltıp salona geçmenizi rica ediyorum. Sonra da kim olduğunuzu öğrenelim." Rogojin yerinden kıpırdamadan kötü kötü sırıttı. "Vay, tanıyamamış beni. Rogojin'i tanıyamadın demek. Tutalım ki bir yerde karşılaştık ama... Vay, bir yerde karşılaşmışız. Oysa şunun şurasında 3 ay önce babamın 200 rublesini kumarda iç etmiştin. Adamcağız olayı öğrenemeden göçüp gitti. Sen götürüyordun beni oraya. Knif de yoluyordu. Tanıyamadın demek. Pütüsün de tanıktır. Şu anda cebimden çıkarıp bir 3 rublelik göstersem sana... Vasilyevski'ye 4 ayak üstünde gidersin. O kadarlık adamsın sen işte. Öyle bir ruhun var. Şimdi de buraya seni parayla satın almaya geldim. Böyle çizmelerle dolaştığıma bakma. Param var dostum.
Çok param var. Her şeyinde satın alabilirim seni. İstesem hepinizi de. Hepinizi satın alabilirim. Gittikçe coşuyordu Rogojin. Giderek daha sarhoş oluyordu sanki. Birden yükseltti sesini. Nastasya Filipovna, kovmayın beni lütfen. Bir tek sözcük söyleyin. Onunla evlenecek misiniz, evlenmeyecek misiniz? Rogojin sorusunu perişan bir durumda, tapınırcasına ama aynı zamanda kaybedecek bir şeyi olmayan, idam edilmeye hazır bir mahkumun cesaretiyle sormuştu. Ölümcül bir keder içinde bekliyordu cevabı. Nastasya Filipovna alaylı, mağrur bakışlarla yukarıdan aşağı süzdü onu. Sonra Varvara'ya, Nina Aleksandrovna'ya şöyle bir göz atıp Gavrila'ya baktı ve birden değiştirdi tavrını. Sakin, ciddi bir ses tonuyla ve biraz şaşırmış gibi karşılık verdi. Hiç de değil, bundan size ne? Hem neden soruyorsunuz bunu bana? Rogojin neşeden neredeyse coşmuş gibi, değil mi, değil ha diye bağırdı. Demek yok öyle bir şey. Oysa bana dediklerine göre, evet Nastasya Filipovna, Gavrila ile söz kestiğinizi söylüyorlar. Onunla, olacak şey mi bu? Bana bunu söyleyenlere böyle diyorum. İnanın 100 rubleye satın alırım onu. Geri çekilmesi için 1000 ruble veririm. Olmazsa 3000 veririm. 3000 ruble için düğününüzden bir gün önce gelini bana bırakır kaçar. Evet, böyle bir alçaktır işte Gavrila. 3000 rubleye kesin razı olur. İşte 3000 ruble burada. Senden imzalı bir kağıt almak için geldim buraya. Satın alırım onu dedim size, alacağım da. Yüzü bir kıpkırmızı, bir bembeyaz kesilen Gavrila, defol buradan diye haykırdı. Sarhoşsun sen. Onun bu haykırışının arkasından odada ansızın birkaç ses birden yükseldi. Rogojin'in çetesi uzun süredir bu ilk daveti bekliyordu. Lebedev büyük bir ciddiyetle bir şeyler fısıldadı Rogojin'in kulağına. Haklısın memur diye karşılık verdi Rogojin. Haklısın, seni sarhoş. Sonu nereye varırsa varsın. Nastasya Filipovna'ya dönüp aklı başında değilmiş gibi ürkek bağırdı. Nastasya Filipovna. Sonra birden kendini toplayıp küstah bir tavır takındı. Küçük bir masanın üzerine Nastasya Filipovna'nın önüne beyaz kağıda sarılı iple bağlı bir paket attı. Buyurun, 18.000 var burada. Alın ve gerisi de gelecek. Lebedev çok korkmuş gibi tekrar fısıldadı kulağına. Sakın. Sakın, sakın. Rogojin'in masanın üzerine attığı paranın büyüklüğünden heyecanlandığı, daha küçük bir meblağ vermesini istediği belliydi. Hayır canım, bu konularda aptalın tekisin sen, dedi Rogojin. Nastasya Filipovna'nın yakıcı bakışı karşısında birden ürperdi, ne diyeceğini şaşırdı. Büyük bir umutsuzluk içinde ekledi. Seni dinlemekte yanlış yaptım. Nastasya Filipovna Rogojin'in allak bullak yüzüne bakıp birden gülmeye başladı. 18.000 bana dedi. Gitmeye hazırlanıyormuş gibi divandan kalkarken küstah bir labalilikle ekledi. Köylülüğünü gösterdi işte. Gavrila soluğunu tutmuş olayı heyecanla izliyordu. Öyleyse 18 değil 40.000 diye haykırdı Rogojin. Hayır, 18 değil. Van Kapitissin'le Biskup saat 7'ye kadar 40.000 bulup getireceklerine söz verdiler. Tam 40.000. Hepsi masanın üzerinde olacak. Sahne son derece çirkindi. Ama Nastasya Filipovna gülmeyi sürdürüyordu. Gitmiyordu. Sanki isteyerek sürdürüyordu bu sahneyi. Nina Aleksandrovna ile Varvara da ayağa kalkmış, korku içinde ses çıkarmadan olayın nereye varacağını bekliyordu. Varvara'nın gözleri çakmak çakmaktı. Bütün bu olanlar Nina Aleksandrovna'yı çok etkilemişti. Zangır zangır titriyordu. Her an düşüp bayılacağı benziyordu. Peki o zaman 100.000. Hemen bugün 100.000 veriyorum. Petitsin, bu görev senin. Aradan payını da alacaksın. Petitsin hemen sokuldu Rogojin'in yanına. Kolundan tutup fısıldadı ona. Delirmişsin sen. Sarhoşsun. Şimdi polis çağıracaklar. Nerede olduğunu sanıyorsun sen? Nastasya Filipovna Rogojin'i kızıştırmaya çalışıyor gibiydi. Sarhoş palavrası bunlar dedi. Palavra değil, akşama para hazır. Hey pıtıtsın, faizci, akşama kadar bul bu parayı. Ne kadar istersen al, akşama 100.000 hazır olsun. Çok heyecanlıydı Rogojin.
Ardalion Aleksandrovich birden öfkelendi. Rogojin'in yanına gidip gözdağı verir gibi yükseltti sesini. Neler oluyor burada? O dakikaya kadar sessiz duran ihtiyarın bu beklenmedik çıkışı ortama çok komik bir hava verdi. Gülenler oldu. Rogojin de bir kahkaha attı. Bu da nereden çıktı? Hadi gidelim ihtiyar, kafaları çekelim. Kolya utancından, üzüntüsünden ağlayarak "Bu ne alçaklık?" diye bağırdı. Varvara öfkesinden titreyerek birden haykırdı. "Bu utanmaz kadını dışarı atacak bir kişi yok mu burada?" Nastasya Filipovna küçümser bir neşeyle karşılık verdi. "Bana utanmaz kadın diyorlar. Oysa aptal ben. Kendilerini bu akşam evimdeki toplantıya davet etmek için gelmiştim. Görüyorsunuz Gavrila Ardalionovich, nasıl aşağılıyor beni kız kardeşiniz."

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. CHP'de 8 il başkanı görevden alındı, 2 il başkanı disipline sevk edildi.

0: Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ve Amerika, İran'ı bir kez daha vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında dün şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edilmiş, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve yakın çevresinin para hareketleri ve transferleri incelenmişti. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Ahbap soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent'in İsviçre'de evlendiği eşi Nurdan Eriş de bulunuyor. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Nurdan Eriş ifadesinde bir süre önce boşanma kararı aldığını söyledi. Tüm Türkiye'ye güveniyordu, bir şeylerin yanlış olduğunu geç anladım dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kursu Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Levent'e 90 milyon lira borç verdiğini söyledi. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İki şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nurdan Eriş tutuklanırken şüpheli Sevda Kurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatleri uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Akın Gürlek, suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılarıyla bir araya geldi. Gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı.
1: Bugüne kadar 19 dosyada faili meşhur cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
0: 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki gözaltına alındı. Nasuh Mahruki 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Mahruki Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki kan ve saç örnekleri alındıktan sonra 12 zanlı adliyeye getirildi. Bu aşamada 3 zanlının serbest bırakıldığı öğrenildi, 4'ünün ise işlemleri sürüyor. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında basına kapalı geçti. Görüşmede DEM Parti heyetinde Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar ele alındı. Heyet daha önce de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. CHP Merkez Yönetim

0: Yönetim Kurulu toplantısında 8 il başkanı görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları ise kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından kararları açıkladı.
1: Kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya il başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat il başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
0: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu.
2: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var dedi.
2: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Zelenski, görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Öte yandan Bakan Fidan, Kiev'de Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamada Türkiye'nin 1974'te garantörlük hakkını uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullandığı hatırlatıldı. Konya'da Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gündüzlü Bakım Merkezi'nin engelli bireylere çok yönlü destek sunacağını belirtti. Bakan Göktaş, hali hazırda bakanlığa bağlı 148 Gündüzlü Bakım Merkezi'nin hizmet verdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgalcilerin saldırılarında 1179 Filistinli katledildi. Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanı alanlarını hedef alan İsrail'i işgalciler Tulkarm ve El Halil kentleri yakınlarında tarım arazileriyle araçları yaktı. Soykırımcı İsrail Amerika'da destek kaybetmeye devam ediyor. Pew anketine göre Amerikan kamuoyunda İsrail hakkında olumsuz düşünenlerin oranı %60.

2'ye yükseldi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika'da kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Amerika'nın iki numarası olan Vance, Amerikan siyasetine dair herkesin bildiği bir gerçeği itiraf etti. İsrail'de İran'la anlaşmadan nefret eden belli kişiler var. Bunu çok net görüyoruz. Hatta anlaşmaya saldırmaları için Amerika'da kendilerine para ödenen sosyal medya içerik üreticileri var. Benim peşinde olduğum anlaşmayı baltalamak için finanse edilen yabancı etki kampanyası var ve bana da dürüst olmayan yöntemlerle saldırıyorlar dedi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerikan siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Batı Trakya'daki Türk azınlık okulları bir kez daha Yunanistan'ın hedefi oldu. 8 okulu hukuksuz biçimde kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. CHP'de 8 il başkanı görevden alındı, 2 il başkanı disipline sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna'nın mevkidaşıyla bir araya geldi, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Ve Amerika, İran'ı bir kez daha vurdu. Spor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriçi için yarın saat 15'te Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, siyah beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Tüpraş stadında gerçekleştirilen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve kulüp yetkililerinin yanı sıra 20 bin üzerinde siyah beyazlı taraftar katıldı. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, Engiso'yu gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Paraguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Umarım hak edenin kazandığı bir sene olur dedi. Metehan ise takıma katkı verebilmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ifadesini kullandı. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Turuncu lacivertliler Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaşacak. Eşleşmedeki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da, Rovanj'da 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında yarın zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Sakarya ve Malatya 18, İstanbul 23, İzmir, Denizli, Diyarbakır ve Gaziantep 24, Bursa 19, Antalya 26, Adana ve Hatay 25, Muğla, Kahramanmaraş, Sinop ve Trabzon 22, Afyonkarahisar ve Eskişehir 15, Konya ve Zonguldak 20, Samsun ve Rize 21, Bolu 13, Erzurum 12, Van 16 ve Kars 11 derece. Yol durumu.
Ankara-Konya yolunun 49 ile 51. kilometre arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden sağlanıyor. Nurdağ-Islahiye-Hasta yolunun 19 ile 20. kilometre arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 723 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 17-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 45 dakika 0 saniye kuzey, 37 derece 8 dakika 0 saniye doğu. 41 derece 40 dakika 45 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 45 saniye doğu. 41 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece 14 dakika 10 saniye doğu. 41 derece 35 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 1 dakika 36 saniye doğu. Denizcilere 718 numaralı bildiri. Akdeniz. 29 Mayıs 2026 saat 15.36'da 36 derece 47 dakika 35 saniye kuzey, 28 derece 16 dakika 59 saniye doğu mevkiinde batık tekne rapor edilmiştir. Denizcilere 725 numaralı bildiri. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı. Bilimsel çalışmalar RV TÜBİTAK Marmara isimli gemiyle 17 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Marmara Denizi geneli, İstanbul Boğazı ve Karadeniz girişinde yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. 16 Temmuz 2026 Perşembe gününün son saatini yaşıyoruz artık. 23 ana haber bülteni geride kaldı. Saatimiz 23.19'u gösteriyor. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz her Perşembe gecesi sizlere yaptığımız gibi. Konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar sizlerle beraber olacağız. Programı Berivan Erin ve Volkan Karaman birlikte hazırladılar. Ben Tayfun Yönlü, teknik yönetmenimiz Özcan Öztok.

Bu geceki programımızın ilk konuğu minimalist hayatı kendisine felsefe edinen ve uygulayan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik üzerine birçok proje başlatan ve aynı zamanda başarılı da bir yazar olan Hale Acun Aydın. Sevgili dinleyenlerimiz, kendisi telefonla bağlanacak programımıza. Sadeleşme yolculuğunu ve minimalist yaşamı konuşacağız kıymetli konuğumuzla. Gecemizin ilerleyen dakikalarındaysa müzisyen konuklarımız olacaklar. İkinci bölümün konukları ses sanatçısı Ceren Cansu Demir, gitarist Berkay Selcan ve gitarist Alp Gürsu bizlerle beraber olacaklar. Hazırlıklarını tamamladılar. Konuk odamızda yayına çıkmayı bekliyorlar. Kendileriyle birbirinden güzel şarkılarını dinleyeceğiz ve kendileriyle güzel sohbetler yapacağız gecemizin ilerleyen dakikalarında. Evet, gecenin içinden programına bir müzikle başlayalım. İlhan İrem'i saygıyla analım. Anlasana.

0: Gecenin içinden programımıza TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak başladık. İlhan İrem'i dinledik sevgili dinleyenlerimiz Anlasana adlı şarkısında. Biraz sonra Gecenin içinden programının ilk konuğu yazar Hale Acun Aydın telefonla bağlanacak. Programımıza ilk konuğumuz olacak. İlhan İrem gibi aynı öte aleme uğurladığımız bir başka kıymetli sanatçımız Tanju Okan'ı dinleyeceğiz şimdi. Kadınım.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş geceler.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat.

0: Sevgili dinleyenler, son yıllarda sanattan mimariye, müzikten yemeğe, hatta evdeki yaşam alanlarımıza kadar karşımıza bir kavram çıkıyor. Minimalizm. Bugün sadeleşmenin gücünü hissetmemizi sağlayan ve bir yaşam felsefesi olarak karşımıza çıkan minimalist yaşamı konuşacağız. Minimalist hayatı kendisine felsefe edinen ve uygulayan, sıfır atık ve sürdürülebilirlik üzerine birçok proje başlatan, aynı zamanda başarılı da bir yazar olan Sayın Hale Acun Aydın şu anda telefon attığımızda bu gece Gecenin İçinden programının ilk konuğu olarak. Sayın Aydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkürler, sesinizi duyduk, daha iyiyiz. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok mutluyum şu anda konuk olmaktan.
0: Aa, ne güzel. Heyecanlısınız galiba biraz.
1: Evet, yani ne kadar güzel bir şey. Çok heyecanlı bekliyorum sabahtan beri bu anı.
0: O heyecan çok güzel bir şeydir ama. İnsanı, evet, evet. İnsanı canlı tutar, diri tutar, yaşamı sevdirir. Heyecan güzel bir şeydir.
1: Kesinlikle.
0: Biraz sizi tanıyabilir miyiz kendinizden? Birazcık bahseder misiniz Sayın Hale Acun Aydın?
1: Tabii ki. Ben İstanbul'da yaşıyorum. 43 yaşındayım. Hayatımın son 15-16 yılını minimalizmle uğraşarak, onu öğrenerek ve başkalarına aktararak geçirdim. Türk İşi Minimalizm isminde, yani insanlar internette bir iş yaptıklarında genelde kendilerine bir isim seçiyorlar. Ben de bu ismi tercih ettim. Minimalizme bir Türk işi bakış açısı gerekiyor diyerek insanları sosyal medyada minimalizm hakkında, sürdürülebilirlik hakkında bilgilendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bunun mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum.
0: Çok güzel. Sadeleşme de diyebilir miyiz minimalizm için?
1: Kesinlikle diyebiliriz.
0: Evet, daha Türkçe daha güzel bir kavram gibi, evet, geliyor aslında. Aslında sade de Türkçe değil ama neyse. Şimdi sadeleşme yolculuğunuz sizin nasıl başladı? Hikayenizi biraz ayrıntılı olarak dinleyebilir miyiz? Ne zaman ve nasıl başladınız bu minimalist yaşama? Sizi minimalist yaşama yönlendiren şey neydi?
1: 20'li yaşlarımın sonunda üniversiteden mezun olup işe başladığımda daha

0: bu kavramla tanışmamışken biraz kendi içimde tabii kendimi bulmaya çalışıyordum. Çok bilinçli alışveriş yapmıyordum. Evde ama bazı şeyler canımı sıkıyordu. Mesela iki kişi yaşıyorduk annemle evde ama çok fazla fincan, çok fazla tabak, çok fazla eşya, yani bu kadarına ihtiyaç var mı diye sorguluyordum ama
1: bu
0: çok adını koyamıyordum.
1: Bana da çok tanıdık geliyor bu söylediklerim.
0: Aslında çoğumuzun çok aslında 80'ler çocuğuyum ben, işte 80'ler çocuklarının belki de çok yaşadığı bir durum. Ben bunları sorgularken bir gün internette minimalizm diye bir kavramla karşılaştım ama bunu anlatan kişiler böyle Amerika'nın daha işte hani tek katlı, garajlı, depolu, işte çatı katlı falan evlerinde yaşayan, hayatlarını ne kadar kolaylaştırdığını anlatan kadınlardı. Okudukça aslında hani çok evrensel bir şeyden bahsettiklerini fark ettim. Kültürel bir hareketten değil de neden bu kadar eşya biriktirmişiz, aslında hayatımızı ne kadar engelliyor tarzında anlatımları vardı. Okuyup bana çok mantıklı gelince ve kendi hayatımda hemen kıyafetlerimle, kendi odamla başlayınca dedim bizde neler var acaba? Hani bizde bir şeyler yazılmış mı? Sonra bir kaynağa rastlayamadım online olarak. Ben de dedim ki o zaman ben bu yolculuğumu öğrendikçe paylaşayım. Yazmayı, aktarmayı da çok sevdiğim için. Ve o zamanlar işte 15-16 yıl geriye gittiğimizde bunun en güzel mecrası bloglardı. O zaman herkes blog yazıyordu. Ben de bir blogla Türk İşi Minimalizm ismini alıp yazmaya başladım.
1: Müthiş. Hala aktif mi Türk İşi Minimalizm?
0: O blog sayfası, blog çok yetersiz bir altyapı olduğu için önce web sitesine dönüştü aynı isimle. Sonra biraz daha tabii konuşmalar, seminerler, işte yazar, kitaplar derken Hale Acun Aydın, kendi adıma çevirdim web sitesini. Haleacunaydın.com olarak devam ediyorum.
1: Minimalizm hikayesini haleacunaydın.com üzerinden ulaşmak mümkün yani sizin öykünüze. Sosyal medyada da var mısınız? Türk İşi Minimalizm adıyla veya şeyle kendi isminizle.
0: Evet, Instagram'da o şekilde başladı, onu hiç bozmadım. Instagram'da Türk İşi Minimalizm olarak devam ediyor. Ama ben farklı mecraları da seviyorum. İşte video izlemeyi sevenlere, dinlemeyi sevenlere, video, podcast gibi formatları da
1: İçerikleri üretiyorsunuz, evet.
0: Evet, o yüzden Hale Acun Aydın diye aradıklarında aslında sevdikleri mecrayı yazarlarsa adımın yanına bir şeyler bulacaklarını düşünüyorum.
1: Harika. Biraz sonra konuşuruz onları da. Oralarda neler hazırlıyorsunuz insanlar için. Ama öncesinde biraz minimalizmi konuşalım istiyoruz. Bize tanımını yapar mısınız? Hale Hanım, gerçekten ihtiyacımız var mı?
0: Ay, çok ihtiyacımız var kesinlikle.
1: Yok şeye... Ama... Az sahip olduğumuzu düşündüğümüz o kadar çok şeye aslında onu sormaya çalışmıştım.
0: Tamam, ben minimalizme ihtiyacımız var mı olarak düşündüm bir savunucusu olarak. Şöyle, minimalizmi ben ilk başta tabii de çok daha ilk öğrenmenin başlangıcıyla daha sert, daha kuralcı bir tavırla ele almıştım. Ama zaman geçtikçe, insanlarla birebir çalıştıkça, bunu anlattıkça ve ben de kendi hayatımda neyin işleyip neyin işlemediğini gördükçe aslında tek bir cümle şöyle indirgedim: İnsanın kendine yeten az ve öz eşyayla huzurlu yaşaması. Buradaki aslında kilit nokta kendine yeten kısmı. İhtiyacımız çünkü hepimizin başka başka, hepimiz biriciyiz. Hepimiz biricik olduğumuz için işte evliysen ya da ailenle yaşıyorsan ya da teksen, ev arkadaşın varsa, çocuğun varsa, hepsinde durumlar değişiyor. Hobilerimize göre, yaşadığımız yerin iklimine göre hepsi bizim ihtiyaçlarımızı değiştiriyor. Bir de bunun yanına da kişisel zevklerimizi eklediğimizde.
1: Hobilerimiz var, kişisel zevklerimiz var, meraklarımız var.
0: Kesinlikle. O yüzden böyle bir eşya reçetesi, eşya sayısı doğru gelmiyor bana. Ama önemli olanın kendimize karşı dürüst olup gerçek ihtiyacımızı görebilmek olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yani minimalizmi tanımlarken iki tane ayakkabın, üç tane tişörtün, iki tane pantolonun olsun gibi bir net rakamlar vererek tanım yapmak elbette mümkün değil. İnsan söz konusu olduğu için.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ama mümkün olduğu kadar az ve sana yetecek kadar diye tanımladınız. O çok güzel bir tanımdı. Bir daha tanımlar mısınız? Minimalizmle ilgili yaptığınız o tanımı bir daha söyler misiniz? Çok güzeldi
0: tabii
1: o.
0: Tabii ki. İnsanın kendine yeten az ve öz eşyayla huzurla yaşaması.
1: Huzur.
0: Bu huzur, evet, huzur kısmını da şundan ekliyorum.
1: Tam onu soracaktım.
0: Çünkü kendini, insanı azaltayım derken bir cendereye de sokmamalı. Yani biz burada kendi hayatımızı aslında kolaylaştırmak için yapıyoruz. Hani böyle bir ben evde tek yaşıyorum, bir çatal bir bıçak, aman hiçbir şeye de ihtiyacım yok gibi değil. Çünkü evde bulaşık makinesi olabilir ya da elde bulaşık yıkamak gerekebilir. Ya da işte evde dört kişiyiz, dört tane havlumuz olsun, yıkayıp yıkayıp kullanırız. Çok gerçekçi değil çünkü o çamaşır makinesi yani, her gün çalışmıyor.
1: Yani.
0: Orada dengeyi bulmak, kendimizi zorlamadan. Ben hep şey diye anlatıyorum, yani sürdürülebilirliği çevresel olarak anlatıyoruz ama çabamızın da sürdürülebilirliği önemli. Yaptığımız bu minimalizm, sadeleşme çalışmalarının da devam edebilmesi için makul sınırlarda gitmek gerekiyor.
1: Evet, nerelerde uygulanabilir peki minimalizm? Yani hayatımızın neresinde olacak? Nerede olmalı ya da nerede olsun?
0: Ben biraz dıştan içe gidiyorum. Önce dışarıda eşyalarda, kullandığımız eşyalarda, evimizdeki eşyalarda. Hı hı. Orayı sadeleştirdikçe, bunun ben zihinsel olarak da ilişkisine çok inanıyorum. Etraf sadeleştikçe zihin de sadeleşiyor. Kendinize koyduğunuz hedeflerde de sadelik mümkün. Konuştuğumuz kelimelerde de işte hani yabancı kelimeleri tercih etmemeye çalışmak da bir sadelik. Beslenmede de uygun. Bunun dijitalde çok çok önem veriyorum. Geçirdiğimiz, online olarak geçirdiğimiz saatlerin en uyguna indirilmesi, yani sıfırlanması günümüzde mümkün değil.
1: Değil ama.
0: Ama ikinci bir ekran sürekli, hani evde sürekli bir televizyon açık ya da iş yerinde sürekli bir bilgisayar açık, bir yandan da sürekli telefona bakıyorum dünyası da çok doğru bir dünya değil. Zihnimizi çok gereksiz yoruyoruz. Dinlenmesine, kendi iç sesimizi duymaya vakit, yer bırakmıyoruz. O da doğru değil.
1: Hale Hanım, ben minimalizm deyince hep eşyalar aklıma gelmişti. Hiç
0: bu kısmı gelmemişti.
1: Hiç ekran aklıma gelmemişti. Yani ekranda geçirilen süre hiç aklıma gelmedi inanın minimalizm deyince. Ama siz çok güzel vurguladınız onu. İyi ki bu soruyu sormuşuz. Başka?
0: En temelde bunlar var ama bu artık hani yaşadığımız hayatta dediğim gibi dilde, beslenmede, düşüncede, hedeflerde. Ben hedefleri de çok vurguluyorum. Çünkü insanın kendine yani böyle hep bir koşuşturma ve süper insan olmaya çalışıyoruz hepimiz. Hı hı. Özellikle kadınların üzerinde. Hı hı. Hem iyi, hem çok iyi bir anne, hem çok iyi bir eş, hem çok iyi bir çalışan, hem çok iyi, çok iyi, çok iyi.
1: Çok iyi bir aşçı, onların... çok iyi bir temizlikçi, çok iyi, çok
0: evet.
1: iyi. Neler sayılabilir.
0: O zaman hem gerçekçi olmuyor hem de bunlara, bu çıtalara ulaşmaya çalışırken çok stres altına giriyoruz. Aslında sağlığımıza etkiliyor. Bunu şey bulmuyorum, gerçekçi bulmuyorum. O yüzden orada da sadeleşme gerektiğine inanıyorum hedeflerde.
1: Evet, minimalizmi tanımını sorarken bir soru daha sormuştum. Gerçekten ihtiyacımız var mı hayatımızdaki onca şeye? Nasıl bakıyorsunuz siz buna? Gerçekten ihtiyacımız var mı? Mesela kadınlar söz konusu olduğunda dolaplar dolusu elbise, elbise, elbise, elbise, elbise. Ama yine evet. de ay bugün ne giyeceğimi bilemiyorum, hiç giyecek bir şeyim yok cümlesi. Yani kadın erkek arasında en çok tartışma yaratan konulardan bir tanesidir ev yaşamında belki de. Giyecek
0: çok
1: bir şeyim
0: doğru.
1: yok, giyecek bir şeyim yok. Ama dolapları bir açarsınız aslında bir sürü şey vardır. Nasıl bir duygudur bu ve minimalizmle alakalı mı?
0: Kesinlikle alakalı. Yani tabii ki günümüzde sürekli bir paylaşma, bende bu var, sende ne var, bir kıyas ister istemez oluyor sosyal medyanın da etkisiyle. İnsanlar daha fazla maruz kalıyor. Eskiden evden çıkıyordunuz, işte belki birkaç komşunuzu görüyordunuz, işe gidiyordunuz, yolda gördüğünüz insanlar ve iştekiler derken bütün şeyiniz bitiyordu. Şimdi bir açıyorsunuz telefonu ya da televizyonu, sonsuz seçenekle karşılaşıyorsunuz.
1: Hı.
0: İnsanın bir geride kalmama arzusu, korkusu olabiliyor.
1: Özenme var, kıskanma var, onun altında başka
0: biraz
1: şeyler.
0: Oluyor.
1: Onlar da var.
0: Biraz oluyor. Yani orada kişi ne kadar kendinden eminse aslında o kadar az düşüyor.
1: Hı-hı.
0: Bu tuzak diyebiliriz.
1: Hı-hı.
0: Bir yandan da şöyle bir gerçek var. Hani Pareto kanunu vardır. İşte eşya, sahip olduğumuz eşyaların zamanın %80'inde, sahip olduklarımızın %20'sini kullanıyoruz. Yani bu tabii ki değişir 3-5 herkese göre ama çoğunlukla elimiz hep bildiğimiz, hep kolay üzerimize olacağından emin olduğumuz, birbiriyle rahatlıkla eşleyebileceğimizden emin olduğumuz şeylere gider. Biz aslında kendimizi ne kadar çok tanırsak, neleri seviyoruz, nelerle rahat ediyoruz, nerelerdeyiz, nerede çalışıyoruz, ne işler yapıyoruz ya da işte çocuğumuz varsa, küçükse mesela onunla dışarıda nasıl daha mesela spor kıyafetler lazım gibi. Onları bildikçe aslında çok daha rahatlıyoruz. O zaman dolaplar dolusu kıyafetle de uğraşmamış oluyoruz. Ve boşuna da alışveriş yapmadığımız için paramızı cebimizde kalıyor. Aslında kazan kazan bir durum.
1: Tasarruf aslında ekonomi için de çok önemli bir kavram. Yatırımın evet. gerçekleşebilmesi için tasarrufun mutlaka toplumda olması lazım. Tasarruf olmadan yatırıma yönlendirecek kaynak da bulamıyoruz. Ama bir taraftan tüketim de önemli. Neyse ekonomi kuramlarına girmeyelim hiç şimdi. Minimalizm kavramı son zamanların bir yaşam felsefesi mi? Son yıllarda mı ortaya çıktı? Yoksa aslında daha eski, daha kadim bir kavram mı minimalizm? Aslında var mıydı? Yani modern dünyadaki tüketim çılgınlığı içinde unutulan bir şey mi? Minimalizm nasıl, nereden çıkmış? Kökeniyle ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz?
0: Tabii aslında ikisi de var baktığımızda. Bir yandan tabii ki ilk baktığımızda sanatta, mimaride görüyoruz. Mimaride başlıyor. Mimardan sonra sanata, fotoğrafa, dekorasyona, farklı farklı yerlerde yansımasını görüyoruz. Hatta bugün bir giyim tarzından bile bahsedebiliyoruz. İşte minimalist takılar diyoruz, daha böyle sert hatlı vesaire olan. Ama hı-hı. bizim aslında burada konuştuğumuz şey tüketime karşı olan bir duruş, hı-hı. bir tercih. Hı-hı. Hatta gönüllü sadelik çok güzel karşılama. Yani mecburiyet. Maddi imkansızlıklardan değil de satın alma gücü olduğu halde daha almayı tercih etmek. Yani her şeyi demeyeyim tabii, çok göreceli o kısım da, fazlasını almaya maddi olarak imkan varken hayır gerek yok, ben bunu eşyaya değil de bu parayı yatırıma, deneyime harcayacağım diyebilmek. Tabii ki şeyin çok etkisi var, yani çok da eskiye dayanmıyor çünkü yüzlerin ortalarından itibaren işte eşyaların üretim maliyetlerinin azalması, ham maddenin ucuzlaması, işçiliğin ucuzlamasıyla seri tüketimin artması, eşya yaşlandırma kavramının başlaması, hı-hı. falan, hani orada bir sürü kavram var. Reklamcılığın ortaya çıkışı, artışı, yükselişi ve lineer ekonomi dediğimiz, hani kullanat bu sistemin oturmasıyla İnsanların birdenbire çok normal karşılaması. Yani bugün çok da geriye gitmeden, böyle benim anneannem, anneannemin annesine gittiğimizde zaten çok seçenek yok. Benim bile, ben şeyi hatırlıyorum, hani 43 yaşındayım dediğim gibi, ilk İstanbul'daki ilk alışveriş merkezini hatırlıyorum açılmasını. Hmm. Ondan önce pasajlar vardı, hmm. pasajlarda
1: evet,
0: dükkanlar vardı. Evet, ama ondan evet. sonra... Birdenbire hızlı moda tabii ki o zaman da vardı ama şimdi...
1: AVM kavramı hayatımıza girdi.
0: Evet, hızlı moda oldu yani. Hızlı moda artık hani öyle sezonda bir değişmek, yaz, kış, belki bahar modası değil de...
1: Doğru.
0: 10 günde, 15 günde değişen raflara, değişen kıyafetlere rastlamaya başladık.
1: Doğru.
0: Şimdi.
1: Anneannemiz ya da onun annesi, onlar zaten gayri ihtiyari minimalistler evet. galiba, değil mi?
0: Tabii. Baktığımız zaman dolaplarımızdaki kıyafet sayısı o zamanın 6-10 katı gibi. Çünkü o zaman zaten hani biraz daha geriye gittiğimizde kıyafetler hazır alınmıyor, dikiliyor.
1: Dikiliyor.
0: Kumaş pahalı.
1: Onarılıyor, tamir ediliyor, kullanılmaya tabii. devam ediliyor. Yani minimalist yaşam aslında günümüz tüketim alışkanlıklarına karşı bir duruş,
0: duruş.
1: Da diyebilir miyiz aynı zamanda?
0: Evet, evet diyebiliriz.
1: Yani bu da mümkün. Minimalizm aynı zamanda çevrecilik midir?
0: Çok el ele. Yani benim çıkış noktam minimalizm, sadeleşmek oldu. Hı-hı. O bana önce fazlalıklarından kurtulmayı eşya olarak. Daha sonra da bu kadar zor bir şeymiş bu eleme işi. Çünkü ben eşyaları elerken böyle hani poşetlere koyup atmak lafı benim hiç sevmediğim bir şey. Ben onları elemek olarak bakıyorum. Benim hayatımdan eleniyorlar ama başka birinin hayatına katkıda bulunmuyorlar diye baktım. Mesela
1: birilerinin kişi, çöpü diğerlerinin servetidir sözü aklıma
0: evet,
1: geldi şimdi.
0: Evet, orada çöp kısmı beni çok üzdüğü için onu söylemek
1: çöp
0: istemedim.
1: Demeyelim
0: ama
1: ona.
0: Tam da o aslında. Birinin evet. ihtiyacı olmayan başka birinin
1: ihtiyacı.
0: Kesinlikle serveti olabilir.
1: Evet.
0: Birinin ihtiyacı farklılığı buradan doğuyor.
1: Doğru.
0: Yani kitaplarımı verirken hep arkadaşlarıma kitap listeleri paylaştım. Ben de bunlar var, vermek istiyorum diye. Daha sonra kütüphanelere vermeye başladım. Bazı fazla kıyafetlerimi işe yeni başlayacak olan işte genç kızlara verdim falan gibi. Böyle

0: Onu da mümkün olduğu kadar sorumlu bir şekilde yaptım. Yani ben eşyanın sorumluluğunu alma kavramı üzerinden de çok konuşuyorum. Dolayısıyla insan böyle titizlikle yapınca o eleme işini diyor ki bu kadar zor bir şeymiş. Ben o zaman bundan sonra hayatıma alacağım şeyleri de bir filtreden geçireyim. Öyle her şeyi almayayım, artık bunu öğreneyim. Çünkü olay sadece bir egzersiz değil. Aldım. Hani mesela 50 kıyafete düştük diyelim. Örnek olsun diye veriyorum. Sayı önemli değil. Bir tane aldım, bir tane eksilteyim. O zaman çok doğru olmuyor. Çünkü nasıl olsa eksiltirim diye yine satın almaya bir bahane bulmuş oluyoruz. Yani orada bilinçli tüketim geldi arkasından. Bilinçli tüketim üzerine düşününce bu eşyalar nereden geliyor, nereye gidiyor? Bu ekonominin döngüselliğini sağlamak mümkün mü? Yani kullanat değil de mesela depozitolu sistemler, cam şişeler, doldurulabilir ürünler, kozmetikte, gıdada. Aslında yine çok bizim çocukluğumuzun şeyleri, yani gidip deterjan doldurmak dediğimde birilerinin aklında bir yere dokunuyordur diye
1: Kesinlikle ben
0: düşünüyorum
1: hatırlıyorum. Çocukken
0: hafızasında.
1: hatırlıyorum. Açık deterjanlar satılırdı. Çamaşır
0: Evet.
1: deterjanına gidip bir şeyden bir dükkandan sabun alırken şey de alırdım. Deterjan da, çamaşır deterjanı
0: Evet.
1: da alırdım.
0: Ki bunlar markalı da olurdu, yani hani
1: Tabii,
0: markaların da bu
1: yani
0: sistemleri
1: zaten iyi
0: vardı.
1: olan ürünlerdi ama paket paket almak yerine bir
0: Evet.
1: kaba öyle doldurma şeklinde çok daha çevreci geliyor kulağa hakikaten. Bir de minimalizm deyince bu şey çevrecilik kısmında bu işin iki aşaması var gibi düşünüyorum ben. Mesela kullanat kullanat kullanat bir çevre kirliliği yaratıyor sizin attığınız
0: Kesinlikle.
1: çöp. O çöpler birikerek dünyayı kirletiyor. Bir de o kullandığınız, satın aldığınız şeyin üretilirken çevreyi kirletmesi ya da kaynakları tüketmesi hadisesi var.
0: O kadar doğru ki.
1: Bir rakam benim çok dikkatimi çekmişti ve çok abartılı gelmişti ama bu doğru. Bir adet pamuklu tişört üretmek için ortalama 2700 litre su harcanıyormuş.
0: Evet.
1: Yani
0: İnanılmaz
1: pamuğun
0: bir
1: tarlada
0: rakam değil mi?
1: yetişmesi, onun ipliğe dönüşmesi, o kumaşın boyanması, mağazalara taşınması derken, oraya giderken yakılan akaryakıt, insan emeği, kullanılan kaynak, emek, zaman, yani bir tişört için o kadar çok şey aslında kaynak harcanıyor ki.
0: Evet, biz böyle alışveriş yapmak kolaylaştıkça, işte eskiden gidip alıyorduk, sonra kargo sistemi geldi, sonra hatta uzun uzun uğraşma, biz senin bütün bilgilerini saklayalım, tek tıkla alışveriş dönemi geldi. Bu kadar kolaylaşınca ben böyle şey diyorum, yani sanki küçük kuşlar gelip kapımıza bir şeyler bırakıyor. Ama
1: Aa, ne güzel. Evet, bir
0: rafta
1: tanım.
0: gördüğümüz elmanın, domatesin de bir yolculuğu var.
1: Aa, tabii.
0: Üzerimize giydiğimiz altımızdaki pantolonun eteğinin de bir yolculuğu var. O yüzden eşyaların hikayelerini birazcık hatırlamak gerekiyor. Aslında hepimiz biliyoruz bunun arkasında bir üretim olduğunu ama unutuveriyoruz. Bir minik önerim olacak bizi dinleyenler, eğer evde çocukları varsa
1: Lütfen.
0: bir, mesela küçücük bir saksıda bir çiçek, tohumdan çiçeğe giden yolculuğu görmek. İlla nane falan olmak zorunda değil. Herhangi sevdikleri bir şeyi, suyu vermek, o suyla o çiçeğin işte boyunun uzaması, yapraklarının büyümesi. Oradaki o hani su ilişkisini konuştuk diye bunu anlatmak istedim. Tişörtteki su gibi yediğimiz her meyvenin de, mesela bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyoruz ya. Bir fincan kahvenin kullandığı 140 litre de su var aynı mantıkla. O kahve bitkisinin tohumdan işte bize gelip de bardağımıza kahveye dönüşmesine kadar. O yüzden bir kahveyi bir yudum içip kenarda bırakmak bir israf aslında. Yani biz gıda israfını hep buzdolabında çürüyen meyve olarak düşünüyoruz ya da sebze işte kullanılmadı falan diye. Ama böyle kısımları da var. İşte bir yudum aldım, kenarda bıraktım, tabağımda yemek bıraktım. Bunlar aslında hepsi birer kaynak olduğunu hatırlamak gerekiyor.
1: Evet. Onunla ilgili de çok güzel bir örnek vardı. Çinliler mesela, dünyanın geri kalanını bir kenara bırakalım. Çinliler her gün pirinç yiyorlar. Dünyada en çok pirinç tüketen ülkelerden bir
0: Evet.
1: tanesi. Her gün her Çinli 10 adet pirinci tabağında
0: Ah.
1: bıraksa bir yılda o artan pirinçler kamyonlar dolusu konvoya dönüşüyor. İnanılmaz bir
0: Evet.
1: rakam, inanılmaz şeyler. Yani hakikaten o küçük küçük zannettiğimiz atıklar bile biriktiğinde bir yekün tutuyor.
0: Kesinlikle. Biraz rakamlardan
1: aklımızın anlayacağı yerlere gidiyor yani. Biraz örnek verseniz de bize.
0: Tişörtü siz söylediniz. Mesela bir denim
1: 2700
0: pantolon.
1: Litre su, onu söyleyelim, evet. Bir daha vurgulayalım. Bir tişört 2700 litre suya ihtiyaç duyuyor. Evet.
0: Bir denim pantolon dediğimizde bu aslında 11 litreye kadar çıkıyor. Çünkü çok daha kalın bir kumaş var orada. Gıdalarda işte meyvelerin tabii biraz daha az. İşte bir portakal 16 litre gibi. Bir fincan çay yanlış hatırlamıyorsam 40 litreydi. Kahve 40 yıl 140 litreden çok net, onu hep hatırlıyorum.
1: 140
0: hayvansal gıdalara, evet. Doğru gittiğimizde tabii burada hayvanların da beslenmesi işin içine girdiği için
1: onlar da
0: daha
1: tabii.
0: Da tabii ki burada artık yine binlerle konuşmaya başlıyoruz.
1: Hayvanların içtiği su olarak düşünmemek lazım onu sadece. O ahırlar da her gün temizleniyor.
0: Evet, mesela. Evet, doğru, evet. Doğru. Bizim işte atladığımız detayları olabiliyor. Bir de bu kullanat ürünler yerine işte mesela biraz sonra geleceğiz o kısma diye tahmin ediyorum ama burada tam yeri geldi diye söyleyeyim.
1: Lütfen söyleyin.
0: Karton bardakta kahve içtiğimizde işte bardağı attık, çöp oldu, geri de dönüşmüyor çünkü içi plastik kaplı. Ama diyorlar ki ay da termos kullanırsak termosu yıkamıyor muyuz? Tamam da termosu sadece bir kere yıkıyorum. İşte çoğunlukla da çalkaladığımda ya da azıcık bir sabunla veya işte sıvı şeyle deterjanla yıkadığımda bitiyor. Öteki türlü o bardak için işte kağıt üretimi yapılıyor, içi plastik kaplanıyor, sonra onlar 50'li 100'lü tekrar paketleniyor, onlar kolilere giriyor, oradan
1: doğayı atıyorsun, yüzlerce yıl orada kalıyor.
0: Yani. Evet, bitmiyor ve en sonunda da çöp olarak bu vahşi çöp sahalarında çöp olarak metan gazı üretmeye başlıyor diğer şeylerle beraber.
1: Evet,
0: dünyaya
1: kesinlikle.
0: Adım adım kirlilik. Yani bize böyle 2 saniye derler plastik poşet için. 2 dakika kullanacağım bir şey için yıllarca çöp bırakıyorsun diye. Ama diğer şeyler de öyle. Yani işte şimdi çok kullanılıyor bu kullanat. Birdenbire sanki hep onlar varmış gibi hayatımızda oldu.
1: Aslında
0: son
1: yoklardı.
0: 2 yılın ürünü. Evet, sanki yıllardır hani her ev onunla temizlenirmiş de.
1: Aslında onlara ihtiyacımız yok. Onlar bize dayatılıyor mu gibi düşünüyorum ben. Ekonomi, evet. Biliminin tanımı vardır. İnsanların sonsuz olan ihtiyaçlarının kıt olan kaynaklarla en iyi şekilde nasıl karşılayacağıyla ilgilenen bilim dalıdır. Ekonominin tanımı tam olarak bu. Sonsuz ihtiyaçlar, kaynaklar, hı-hı, kıt. En iyi şekilde nasıl dağıtacağız bunu? Yani ekonomi böyle çalışıyor. Şimdi insanların ihtiyaçları neden bitmez? Yoksa bitmesi mi istenmiyor? Yani tüketim ekonomisine zıt düşen bir yaşam felsefesi midir minimalizm? Günümüz dünyasında uygulanması bu yüzden mi zor geliyor bize?
0: Tabii birazcık bir şey tarafı da var. Yer değirmenlerine karşı Don Kişot durumu da oluyor, olmuyor diyemeyeceğim. Çünkü bir yandan o kadar...
1: İhendiremin kulakları çınlasın.
0: O kadar kötü örnekler var ki işte iş yerini bir ara... Ünlü bir kahve zincirinin başındaki yönetici işte iş yerine uçakla gidip geliyordu. Amerika'nın bir ucundan bir ucuna gittiği için falan gibi. Hı hı. Hani biz günlük toplu taşımaya binelim, araba kullanmayalım. Hani toplu taşıma daha iyi, mümkünse yürüyelim, bisiklete binelim falan gibi önerilerde bulunurken tabii bir kişi birdenbire ya da özel bir festival oluyor. İşte bilmem kaç ünlü jetleriyle gidiyor falan. Böyle korkunç örnekler de var baktığımızda, yani sadece minimalizm değil de sürdürülebilir yaşam olarak genel olarak baktığımızda. Ama ben şuna çok inanıyorum, yani biz gerçekten, ben belki hali olarak bir kişiyim, siz orada Tayfun Bey olarak bir kişisiniz ama biz dinleyen kaç kişi var, kim bilir kaç bin kişi, bilmiyorum 100 bin milyon mu ulaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla
1: bütün küre
0: aslında...
1: dinliyor bizi şu anda, mavi küçük küremiz.
0: İşte beraberce bir arada olduğumuzdaki gücü unutuyoruz. İşte hani biraz önceki bu pirinç örneği gibi. Yani aman benimkinde evet 10 tane var, ne olacak 10 tane pirinçten. Ama hep beraber bir araya geldiğimizde o onlar işte milyonlara dönüşüyor.
1: Milyar çarpı 10 adet pirinç oluyor o zaman işte, evet yani.
0: Evet, o yüzden ben şeye de çok inanıyorum. İnsan öğrendikten sonra artık kayıtsız da kalamıyor. Herkes mükemmel olsun, %100 her şeyi uygulasın, böyle bir beklentim de yok. Kendim
1: olamaz da zaten. Olmuyor ki yani, siz ne kadar söylerseniz söyleyin insan faktörü var.
0: O yüzden olabildiği kadar bir
1: olabildiği
0: adım.
1: kadar, olabildiği kadar kendinizi küçültmeye çalışın, yani de ihtiyaçlarınızı küçültmeye çalışın.
0: Evet.
1: Bir şeyi satın alma kararı vermeden önce gerçekten şöyle oturup birkaç saat düşünün. Gerçekten buna benim ihtiyacım var mı?
0: Var mı diye.

0: Hale Hanım, sizinle sabahlara kadar sohbet edebilirim. Çok hoş sohbet birisiniz.
1: Çok teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: sizden sonraki konuklarımız, müzisyen konuklarımıza da vakit ayırabilmek adına
1: Tabii
0: son
1: ki.
0: bir soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. Yazar Hale Acun Aydın dedik. Yazar derken neyi kastediyoruz? Biraz orayı anlatır mısınız? Belki bir şeyler söylemek istersiniz.
1: Tabii seve seve. Ben bu konuda ilk dediğim gibi blog yazarak başladım. Daha sonrasında diğer mecralarda içerik üretmeye başladım ama onlar tabii daha günlük, daha kısa, daha anlık oluyor. Ve ben iyi bir de okur olduğuma inanıyorum. İyi bir okur olarak düzenli bir halde sunulan bilgiye çok değer veriyorum. O yüzden istedim ki o bugüne kadar yazdığım her şeyi bir bütün halinde bir rehber gibi sunayım. Bunu da kitabım 2023 yılında Sadeleşerek Özgürleş, Minimalizmden Sürdürülebilir Yaşama Yolculuk olarak çıkardım. Buradaki amaç da şuydu, aynı benim yolculuğum gibi aslında minimalizmden başlayıp hani buradaki tüketim çılgınlığına dikkat çekip daha sonrasında hayatımızı değiştirirken, eşyaları sadeleştirirken aynı zamanda bunların da sürdürülebilir alternatiflerini de anlattım. Mesela mutfaktaki eşyaları veya gardırobumuzdaki kıyafetleri anlatırken sadece işte ayakkabılarınızı deneyin, şöyle yapın, böyle yapın, buna göre eleyin demekle bırakmak istemedim. Orada hızlı modayı da anlattım. Hızlı moda ne demek, biz neler yapabiliriz diye. O yüzden içine hem sadelik hem sürdürülebilirlik var. Bir küçük kapamadan o zaman bir haberimi de paylaşmak, bir sevincimi de paylaşmak isterim sizinle
0: Lütfen
1: mümkünse.
0: hızlıca.
1: Ben geçen hafta Riga'daydım, Letonya'da. Avrupa'nın en büyük girişimcilik festivali yapıldı. Ve ben de orada ülkesinde ilham veren liderlerden biri olarak seçildim. Her yıl 5 ile 7 kişi arasında bir liste seçiyorlar. Türkiye'den çok gururla gidip bu ödülü alıp geri döndüm. Bu Türkiye'de yaptığım minimalist ve sürdürülebilir yaşamı anlatan çalışmalarımla.
0: Mükemmel, tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sizi sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde Hale Acun Aydın veya Türk İşi Minimalizm olarak takip edebilirler. Ayrıca kendi adınıza da bir web siteniz var, haleacunaydın.com. Oradan da takip edebilirler sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza katıldığınız için, katkılarda bulunduğunuz için, bizimle gecenin bu saatinde sohbet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi.
1: Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Herkese iyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler Hale Hanım. Hoşça kalın. Bir minimalist, bir yazar Sayın Hale Acun Aydın'la konuştuk gecenin içinden programımızın ilk bölümünde. Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. 20 saniye sonra da Perşembe gününden Cuma gününe geçmiş olacağız. Gece yarısına vardık. Bir müzik dinleyelim. Belki ikinci bir şarkı daha dinleyebiliriz. Siz bu şarkıları dinlerken müzisyen konuklarımız ses sanatçısı Ceren Cansu Demir ve gitaristler Berkay Selcan ve Alp Gürsu stüdyomuzdaki yerlerini alacaklar. Çok güzel müzik dinleyeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Ajda Pekkan'ı dinledik. Kimler geldi, kimler geçti. Gecenin içinden TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünün konukları ses sanatçısı Ceren Cansu Demir. Ceren, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Gitarist Berkay Selcan.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Ve yine gitarist Alp Gürsu.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, hoş geldiniz bir kez daha. Berkay akustik gitar. Alp klasik gitar çalıyor ve Ceren de bu akşam bize güzel şarkılar söyleyecek o güzel sesiyle. Şimdi sohbetimize başlamadan sizleri tanıtacağız sevgili dinleyenlerimize, ama sohbetimize başlamadan o güzel yorumlarınızdan, seslerinizden bir şarkı dinleyelim lütfederseniz.
1: Lütfen, tabii ki.
0: Ne gelecek? İlk şarkı ne olacak?
1: Biz ilk şarkımızı şu sıralar viral olan bir hadise şarkısı olarak seçtik ama umarım hoşuna gider dinleyicilerimizin.
0: Muhakkak. Ara beni.
1: Lütfen ara beni.
0: Peki, hadi bakalım.

0: İki iyi gitarist ve dupduru bir ses dinledik. Çok güzel.
1: Teşekkür
0: ederiz. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Sevgili dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'nun stüdyoları TRT Lara tesislerinde, TRT kampı olarak adlandırılan TRT Lara tesislerinde denizin kenarında stüdyomuz burada. Ve müzisyen arkadaşlarımız, bu gece yayınımıza katılan kıymetli arkadaşlarımız da bu tesise yabancı değiller, değil mi?
1: Evet.
0: Sizden dinleyelim. Neden yabancı değilsiniz buraya?
1: Biz bu sezon TRT'nin Lara tesislerinde sahne almaya başladık. Hı-hı. Sağ olsun, hatta buradan da eğer teşekkür edebiliyorsak Hikmet Kocaman'a da kocaman kocaman gerçekten teşekkürlerimizi sunalım.
0: TRT Antalya Müdürümüz, sağ olsunlar.
1: Gerçekten kendisinin bizim üstümüzde epey bir emeği var şu sıralar özellikle.
0: Sağ olsun, var olsun. Kampta da çok emeği var, radyomuzda da öyle. Yani TRT Antalya üzerinde ve TRT kurumu üzerinde de çok emeği olan bir kıymetli yöneticimiz, evet. Sayın Hikmet Kocaman'a kalbi saygılarımızı ve selamlarımızı gönderelim buradan. Siz bu sezonun başında TRT Antalya kampında, TRT Lara kampında müzisyen olarak yer almaya başladınız. Ondan önceki kariyeriniz... Ne yapıyordunuz bugüne kadar?
1: Biz şöyle, aslında Antalya'dayız uzun zamandır. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, ben Antalya'dayım uzun zamandır. Hı-hı. Berkay sağ olsun 2 senedir eşlik ediyor bana.
0: Çok iyi.
2: Evet.
1: Öncesinde de işte kendisinin Isparta sahneleri vardı. Biz de dedik ki Antalya'da devam ettirelim bunu. Ben Berkay'ı biraz Isparta'dan transfer etmiş oldum.
0: Aa, çok güzel. Alp peki?
2: Ben yeni katıldım. Antalya'ya yeni geldim. Yani.
0: Antalya'ya yeni geldim. O zaman şöyle yapalım. Cansu, senden başlayarak herkesi tek tek bir tanıyalım istersen.
1: Tabii.
0: Ne dersin?
1: Nasıl tanıtacağımı da hiç bilemedim şimdi. Şöyle küçük
0: müziğe bir... nasıl adım attın mesela, oradan başlayabilirsin.
1: Müziğe buradan aslında tabii ki dinlemiyordur ama lisede çok sevdiğim bir öğretmenim vardı, Erkan Zeybekoğlu.
0: Hatta müzik
1: buradaki
0: mi?
1: Evet, buradaki öğretmenler korosunun da başındaydı 2014 senelerinde. Sağ olsun, benim böyle ellerimde kollarımda sol işaretlerini, sol anahtarlarını pardon görünce, sen gel bakalım buraya dedi, ben hemen seni koroya alıyorum dedi. Hiç dinlemedi, sorgulamadı. Sonra ben bir anda kendimi koroda buldum.
0: Sonra sol anahtarı çizecek kadar eğer meraklıysa
1: çok
0: tamam.
1: Seviyordum.
0: Tamam,
1: evet.
0: Müziği seviyordur.
1: Evet.
0: Müziği seviyorsa sesi de iyidir deyip
1: güvendi bana, sağ olsun. Yani ben kendime o kadar güvenmezken hocam güvendi, sağ olsun.
0: Öğretmenlerimiz ne kadar önemli değil mi?
1: Çok önemli. Bir öğretmen çocuğu olarak içtenlikle söyleyebilirim bunu,
0: yani
1: çok önemli.
0: Yani iyi bir öğretmen bir dokunuşla insanı alıp bambaşka bir yere fırlatabilir.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Yani fırlatmak derken yukarılara atmaktan söz ediyorum yani.
1: Çok haklısınız. Yani ben hep mühendis olacağım diye düşünüyordum. Hı-hı. Çok da heyecanlıydım bu konuda. Hı-hı. Sonra gördüğünüz gibi şu anda sizinle karşılıklı müzik konuşuyoruz.
0: Çok güzel. Sonra öğretmenin sana çok güvendi, koroya
1: evet.
0: aldı. Sonra nasıl gelişti olay?
1: Sonra sağ olsun. Sanırım ben de onun yüzünü çok kara çıkarmadım. Lise 2'den beri sürekli müziğin içinde oldum.
0: Hı-hı.
1: En son üniversiteyi aslında kazandım. Uluslararası Ticaret Lojistik mezunuyum. Eskişehir mezunuyum ama...
0: Aa, ne güzel.
1: Gelin görün ki hiçbir şekilde kendi bölümümle hiçbir alakam kalmadı. Biz böyle varla yokla hadi müzik yapalım, hadi daha iyisini yapalım, kendimizi geliştirelim. Bu konuda da Berkay'a çok söz hakkı kalıyor. Son 2-2,5 senedir üstümde epey emeği var.
0: Aynen.
1: Tüm
0: güzel.
1: Ekip olarak üstümüzde epey emeği var.
0: Sen alaylısın diyebiliriz o zaman.
1: Ben alaylıyım.
0: Mektepli bir müzisyen değilsin, alaylısın.
1: Alaylıyım. Şan ve solfejlerle kendimi...
0: Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yani ne alaylılar var mekteplilerin yani... Çok daha üzerinde müzik yapabilen.
1: Estağfurullah. Ya ben şöyle ayırıyorum.
0: Ama mekteplileri de tabii elbette saygı duyacağız.
1: Tabii ki çok saygı duyuyorum.
0: Yani sakın yanlış anlaşılmasın.
1: Olur mu öyle?
0: Ama alaylıyı hani kötü anlamda kullanmıyorum.
1: Hayır, çok ben iyi, çok iyi anlıyorum
0: evet,
1: sizi.
0: Çok iyi alaylı müzisyenler var. Hı-hı. Nasıl yetiştirdin kendini? Çok Berkay'la mı oldun?
1: Berkay son 2,5 senemi, ya Berkay gerçekten içtenlikle söylüyorum bunu. Son 2,5 senemin en böyle beni... Çok aşağılardan bir yerlerden aldı bence.
0: Aa,
1: ve şeye uğraştı.
0: Çok güzel.
1: Yok gerçekten öyle. Yani tüm ekip evet üstünde çok emekleri var. Şu anda bizi dışarıdan dinliyor ama.
0: Yani, evet.
1: Öğretmenimden kat be kat daha fazla emekleri var diyebilirim.
0: Oo, müthiş.
1: Yani tüm nazım, niyazım, repertuar. Hadi oturalım, prova yapalım. Hiç kimse tekletmiyor beni. Hiç kimse hayır demiyor.
0: Müthiş.
1: Herkes daha iyisini nasıl yapabiliriz derdinde olduğu için çok rahatız aslında biz şu sıralarda.
0: Harika. Şimdi sevgili Berkay ve sevgili Alp'le de biraz sohbet edeceğiz.
1: Harika.
0: Onları da tanıyacağız ama sevgili dinleyenlerimiz diyorlar ki çok konuştunuz. Hadi bir şarkı daha söylesinler bize diyorlar sevgili dinleyenlerimiz. Bir şarkı daha dinleyelim.
1: Tabii ki.
0: Arkasından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var sırada?
1: Sırada aslında son sıralarda cover'ı, rock cover'ı çıkan eski bir Zeki İmren parçası var. Hı hı. Belki haddimize değil söylemek ama biz birazcık üstünde çalışıp yeni tarza ayak uydurtmaya çalıştık şarkıda. Umarım keyif alırlar bizi dinlerken.
0: Hangi eser?
1: İnleyen Nameler.
0: Aa şey, Zeynettin Maraş'ın söz ve müziği Zeynettin Maraş'a ait Nihaven şarkı ama Zeki Müren'le tanınmıştır.
1: Zeki Müren seslendirmişti, evet.
0: Evet, zevkle dinliyoruz. Hadi bakalım nasıl bir yorum çıkacak, merak ettim doğrusu.

0: Elinize ağzınıza sağlık. Gerçekten değişik bir yorum oldu.
1: Evet.
0: Farklı yorumlamışsınız ama güzel evet. oldu. Böyle eski rock gruplarının unplugged konserleri olurdu. Fişsiz konserleri, akustik konserleri. Oradaki yorumlar gibi böyle değişik evet. oldu. Evet. Bu şarkıyı bu şekilde dinlemek farklı bir deneyim oldu hepimiz için.
1: Biz de aslında son sıralarda biliyorsunuz yapay zekanın ürettiği şarkılar çok çoğalmaya başladı.
0: Üf nasıl? Birazdan konuşuruz fırsat olursa.
1: Lütfen. Bu konuda bizim de birazcık yaramız var açıkçası müzisyenler olarak.
0: Aa, müzisyenlerin ekmeğine biraz taş koyacak değil mi yapay zeka?
1: Ya şaka bir yana yok. Hepimiz gerçekten çok güzel yararlanıyoruz yapay zekadan. Bu şarkıyı da aslında çok güzel bir yapay zeka uyarlamasından dedik ki bir kadın sesiyle nasıl olur? Ama erkek versiyonunda herkesin dinlemesini içtenlikle tavsiye ediyoruz.
0: Haydi bakalım. İnleyen Nameler, Güfte ve Bestesi Zeynettin Maraş'a ait bir eski Nihavend şarkı. Güzel yorumladınız. Ağzınıza sağlık. Şimdi sevgili Ceren Cansu, ikisi de doğru. Müsaade edersen biraz Berkay'a döneyim burada.
1: Lütfen.
0: Burada. Ceren Hanım sizden sitayişle bahsetti efendim.
2: Evet.
0: Ceren. Berkay Selcan. Biraz tanıyabilir miyiz seni lütfen?
2: Tabii ki. Ben işte Cansu'nun bahsettiği gibi Isparta'da müzisyendim. Canlı müzik falan da yapıyoruz Isparta Burdur çevresinde. Hı hı. Ben dedim bir Antalya'ya geleyim. Hem birazcık sıkıldım hem değişiklik olur, iyi olur falan filan. Sonrasında Cansu'yla tanıştık işte. Aslında daha öncesinde tanıştık ama o zamanlar pek beraber çalışma fırsatımız olmuyordu. Sonrasında işte beraber Antalya'da müzik yapmaya başlayalım deyince işte çalışarak bu şu anki halimize gelmeye çalıştık diye.
0: Çok güzel. Sevgili dinleyenlerimiz için Berkay Selcan'ın saçlarını biraz tarif etmek istiyorum. uzun evet. Cansu bir kahkahayla cevap verdi buna.
2: Evet,
0: uzun saçlarında pastel her türlü renk tonunu görmek mümkün.
2: Çok daha hoş. Öncesinde daha farklı renkler de vardı da işte bu sefer sıra mavide.
0: Hoşuma gitti ama.
2: Teşekkür
0: yani
2: ederim.
0: Yani yeşil, mavi, turkuaz değişik bir saç rengi yaptı.
2: Evet, muhabbet kuşu tonlarıydı.
0: Çok güzel. Peki nasıl başladın müzik işine? Müziğe nasıl başladın daha doğrusu?
2: Ya müziğe ben çok eskiden başladım. Hı. Yani çok fazla oldu. Ben de hatırlamıyorum hangi yılda başladığımı falan. Ama ilk başta başladığımda şeyi hatırlıyorum. Yaramazlık usulü gibi işte ben çocukken bir şey olmuştu. Hırs gibi böyle bir iddiaya girdik. İşte sen bunu yapamazsın, bunu yapamam falan. Sonra ben bir başladım gitara. Oradan devam etti ya.
0: Yani kaç yaşındaydın eline gitarı ilk aldığında hatırlıyor musun?
2: Hiç hatırlamıyorum. Ama 20 sene falan olmuştur herhalde diye düşünüyorum.
0: Epey. Evet. Epey olmuş. Kaç yaşında olduğunu sormayalım boş ver. Sen de Cansu gibi alaylısın değil mi? Eğitim aldın mı?
2: Aynen.
0: Nerede okudun?
2: Maküde, en son Maküde müzik teknolojileri

0: Burdur'a gitmekten daha zor.
1: Daha zor, evet.
0: Evet.
1: Antalya daha uzak.
0: Antalya yok yok. Antalya merkezden buraya gelmek.
1: Ha,
0: Dağlara gelmek.
1: Evet.
0: Ya daha uzun sürüyor.
1: Doğru. Ben Konyaaltı tarafında oturuyorum. Stüdyomuz Lara'da. 1,5 saat sürüyor otomobille
0: Evet.
1: gelirken bazen.
0: Evet,
1: Mesai saatinde
0: gerçekten.
1: denk gelirseniz. Isparta Burdur 15 dakika.
0: Evet. Öyle olunca biraz şey oluyor tabii, yoruyor sıcaklarda bir yandan.
1: Evet. Bunu söyleyince aklıma şey geldi. Hani söyleyivereyim. Birbirine komşu olup birbirine en uzak iki şehir Türkiye'de Antalya ile Mersin'dir.
0: Aa.
1: Evet, yani 8-8,5 saat birbirine komşu iki şehir ama 8-9 saatte gidebiliyorsunuz. Ama Allah'tan şimdi kuzey taraftan var olan yolun üzerinden tünellerle yeni bir
0: Evet.
1: otoban yol yapılıyor. Artık Mersin'e ulaşmak, Antalya'dan Mersin'e çok daha kolay hale gelecek o yol tamamlandığında.
0: İnşallah bakalım.
1: Peki, sohbetimize devam ederiz. Alp'e de döneceğim biraz sonra ama bir şarkı daha isteriz sizden.
0: Tabii ki.
1: Ne var sırada?
2: Sertab Erener'den Yanarım armağan etmek
1: Aa,
2: istiyoruz.
1: Şimdi hayal ediyorum o senin o güzel sesinden. Eminim çok güzel olacak.
2: Umarım.
1: Zevkle dinliyoruz.

0: Elinize ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Gecenin içinden programı Antalya Radyosu'ndan, TRT Antalya Radyosu'ndan devam ediyor canlı olarak. Sevgili dinleyenlerimiz, gece yarısını 27 dakika geride bıraktık. Ses sanatçısı Ceren Cansu Demir, gitarist Berkay Selcan ve gitarist Alp Gürsu'yla müzikli sohbetimiz devam ediyor. Alp'e dönmek istiyorum şimdi. Hoş geldin tekrar.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Biraz seni tanıyabilir miyiz lütfen?
1: Ben de aynı şekilde, bizim sadece Cansu'yla ve Berkay'la çok kısa bir süre tanışıklığımız var ama çok uzun zaman geçirdik beraber. Antalya'ya yeni geldim, Ankara'daydık. Benim bir de ikiz kardeşim var. Aslında biz onunla müzik yapıyoruz, Cansu falan sağ olsunlar işte.
0: İkiz kardeşim derken birbirine benzeyenler, benzemeyenler var.
1: Evet, tek yumurta
0: var.
1: İkizim
0: tek
1: var.
0: Tek yumurta, evet. O kadar kopyasınız.
1: Bana yani benzeyen bir tane daha adam var yani.
0: Çok güzel. Çok güzel. Seni de sevgili dinleyenlerimize tarif edelim. İnce uzun Jack Sparrow gibi bir adam.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika. Siyahlara da büyünmüşsün, evet. Büyünmüşsün bu gece. Sen nasıl başladın müziğe?
1: Bizim biraz
0: kendinden bahset lütfen.
1: Bizim müzik hayatımız, yani ikizimle bahsediyorum. Genelde hep öyle olduğu için, alışık olduğum için.
0: İkiniz de müzisyensiniz, evet, evet. Çünkü evet.
1: Tramvayla başladı aslında bizim biraz da. Bizim ilkokul hocamız bizi hiç sevmezdi falan.
0: Tramvayda mı gitar çalmaya başladın?
1: Yok. Tramvaya aşık olduk. Tramvamıza aşık olduk, öyle diyeyim. Zorbalık falan işte, bir de küçük olduğun için korkuyorsun. Sonra işte müzikle tanıştık. Yılbaşı hediyeleri falan dönerken, yılbaşı hediyeleri oluyor ya ilkokul. Tabii. Çocuklar birbirlerine verir. Biz böyle sınıfın ortasına bayağı rencide edildik falan. Sonra biz bir karar aldık. Daha doğrusu aile. Dediler ki seneye yılbaşında biz size hediye alalım ama siz birbirinize hediye alıyormuş gibi gözük. Ben ikiz kardeşime telefon aldım. O da bana gitar aldı. Derken öyle bir müzik hayatı falan. Sonra ben çalmaya başlayınca işte ikizim dedi, ben de bir söylemeyi deneyeyim falan. Öyle bir 9 sene geçti sonra sahne hayatından bu zamana.
0: Yani bir yılbaşı, ailenizin size aldığı bir yılbaşı hediyesi olan gitarı sen çalmaya başladın. Kardeşin, evet, söylemeye başladı, sonra o da çaldı mı?
1: O da çalıyor. Ama genel olarak vokal yani.
0: Siz Ankara'da böyle müzik yapmaya başladınız, evet, beraber. Sonra nasıl gelişti?
1: Sonra biz işte Antalya'ya falan biraz da böyle teklif üzerine geldik. Bir de biraz değişim istiyorduk yani, proje olarak yürümek istiyorduk. Sadece canlı müzik biraz uzaklaştırdı bizi yani. Biraz da proje yapıp kendi projelerimize odaklanalım diye bir yola çıktık. Sonra yolumuz Antalya'ya düştü. Güzel dostlar tanıdık falan. Öyle bir şekilde ilerliyoruz.
0: Biraz sonra onu da soracağım. Sizi bir araya getiren şey ne oldu diye. Ama proje... tamam, onu Cansu'yla konuşacağız. Ama projeden bahsettin. Evet. Bir proje üzerine geldik falan diye. O proje ne? Canlı müzik dışında bir yani, projeniz var anladığımız kadarıyla.
1: Evet, üretim var.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Farklı bir tarz sokmaya çalışıyoruz kısaca, öyle diyeyim. Biraz daha teknoyla rock veya metal müzikle diyebilirim. Biraz daha sert, agresif çalıyoruz, öyle diyeyim.
0: Ha, bilgisayarda desteklenecek o zaman.
1: Evet, yani natural fazla bir şey yok, kısaca öyle diyeyim.
0: Ha, elektronik müzik.
1: Elektronik müzik ama natural de var tabii ki. Sadece elektronik biraz daha ağır.
0: Tekno rock gibi bir şey. Diyebiliriz. Albüm mü çıkacak? Evet. Kendi besteleriniz mi?
1: Tabii ki.
0: Besteler var o zaman.
1: Evet.
0: Güzel. Tamam. İnşallah başarılı olacaksınız.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım hepimiz aynı gemideyiz hep beraber.
0: Artık şey de çok kolaylaşmadı mı? Yani bir taraftan yapay zekayı tabii eleştiriyoruz, bizim adımıza müzik üretiyor, o müzisyenlerin işini çalacak falan diye, ama müzisyenler ürettikleri şeyleri artık eskiden paylaşmak için mesela un kapanında birilerine dil dökmek, kendinizi ispatlamak zorundaydınız. Onu ikna edebilirseniz o size albüm yapardı, reklam yapılacak falan filan derken ünlü olmak eskiden biraz zordu. Ama bu işte yapay zeka ile desteklenmiş sosyal medya ve bilgisayar dünyasıyla artık yaptığın üretimleri bütün dünyaya paylaşmak çok kolay değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Kesinlikle.
0: Geçenlerde biriyle konuştuk, bir müzisyenle. Mesela İspanyol bir müzisyenin Anadolu'da bir köy müzisyenini dinleyip ondan etkilenip kendi bestelerini onun üzerine şekillendirdiğini falan bahsetti. Bütün dünyada artık insanlar birbirini çok dinliyorlar. Etkileşim arttı.
2: Daha rahat bulabiliyoruz.
0: Dolayısıyla albümlerinizi yayınlamak ve kendinizi belki topluma kanıtlamak daha kolay artık eskisine göre.
1: Yani öyle ama zor tarafları da var.
0: Elbette.
1: Çünkü çok yaygın, mesela X bir tarz yapıyorsak o X tarzdan artık çok fazla olduğu için bir rekabet olduğunu düşünüyorum.
0: Milyon tane insan, evet, var. Rekabet çok. Orada işte işini iyi yapan, gerçekten kesinlikle iyi yapan, topluma kendini beğendiren
1: bir
0: orada
1: farklılık şart
0: orada
1: yani
0: başarılı olacak. Fevkalade. Hadi bir şarkı daha. Sonra sizi bir araya getiren şey ne? Onu konuşuruz.
2: Olur tabii ki.
0: Hangi
2: o zaman müsaadeniz olursa tam onu söylüyordum. Lütfen. Çok özür diliyorum. Şebnem Ferah yapmak istiyoruz biz.

0: Eğer müsaadeniz olursa yalnız parçasını seslendireceğiz.
1: Şebnem Ferah, yalnız.
0: Şimdiden sürçülisan edersek affola.
1: Şebnem Ferah bizi dinliyor mu acaba?
0: Umarım dinlemiyordur şu an.
1: ne biliyorsun beğenmeyeceğini? Hadi bakalım, zevkle dinliyoruz.
0: Hadi bakalım.

0: Cemil. Elinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ses sanatçısı Ceren Cansu Demir, gitaristler Berkay Selcan ve Alp Gürsu'yla müzikli sohbetimiz devam ediyor. TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programında. Şimdi Alp en son biraz önce kendini tanıtırken Alp Gürsu bir şeyden bahsetmedi. Biraz tevazu sahibi bir sevgili müzisyen arkadaşım.
1: Çok. Galiba Alp. İkisi de öyle.
0: Yani ikiz kardeşi de öyle.
1: İkiz kardeşi tabii ki öyle. Ya ikisini de tanımanız gerekiyor. O kadar tatlı insanlar ki. Biz tanışırken aynı. Çok zorlandık.
0: Şimdi biri bana bir kendini tanıt dese, ben onun elde ettiği başarıyı ben elde etmiş olsam mesela kesin anlatırdım.
1: Adam ben de onların adını anlatıyorum.
0: Evet, adam söylemedi bile yani. Ne güzel.
1: Asla.
0: Şimdi ana akım medyada çok meşhur televizyon kanallarımızdan bir tanesinde yayınlanan çok meşhur bir müzik yarışmasında, ses yarışmasında, onun ne olduğunu herkes anladı. Kim dönmüştü size de finale kadar yükseldiniz?
2: Gökhan.
0: Gökhan mı dönmüştü? Hangi yarışma olduğunu hiç kimse anlamadı. Athena Gökhan döndü sana ve sonra ne oldu? Finale kadar?
2: Finalde işte elendik. Hayır. Ya genel olarak Cansu da bunu, çok utanıyorum ben bu konuda da. Bir yarışma, evet, güzel bir yarışma ve gerçekten çok şey katıyor bu arada. Yani hiç böyle
0: soracağım, hiç kurtuluşun yok, soracağım.
2: Çok şey katıyor. Sonra. Sadece biraz daha dile vurmaktan utanıyoruz. Yani oldu, bitti gibi öyle diyelim.
0: Çok güzel. Çok güzel. Böyle davranmak da güzel tabii. Yani bırak insanlar senin
2: güzel
0: adına.
2: Güzel bir deneyim öyle.
0: İnsanlar
2: diyelim.
0: Senin adına bahsetsinler. Sen kendi kendine reklamını yapma gibi düşünüyorsun galiba. Öyle.
2: Yani.
0: Peki. İkinci oldunuz. İkinci mi oldunuz diyelim ona?
2: Yok,
0: finale kadar yükseldiniz. Finalde ne oldu?
2: Finalden sonra bir 3 tur daha oldu.
0: Hı hı.
2: Çok karışık olduğu için ben orada da anlamamıştım nasıl yürüyeceğini.
0: Tamam. Güzel.
2: 3 tur daha oldu finalden sonra. Biz o geçiş evresinde.
0: Elendiniz.
2: Evet.
0: Pekala. Nasıl bir deneyim? Nasıl başladınız?
2: Yani tavsiyeler üstüne gittik aslında.
0: Siz bu yarışmada başarılı olursunuz, gidin mi dediler?
2: Hayır. Ya tabii evet, istekler onun üzerineydi de biz sadece orayı görmek ve deneyim etmek için gittik. Hiç böyle işte finale çıkalım, hiç öyle bir hedefimiz yoktu. Dedik yani ikinci turda bile elensek, hı hı, görmedik demeyiz.
0: Hı hı.
2: Bir anda her şey büyüdü yani.
0: İkiz kardeşinin adı neydi?
2: Eray. Eray Gürsu.
0: Eray.
2: Hı hı.
0: Eray mı söyledi, sen çaldın, nasıl oldu?
2: Yok, ikimiz de söyledik.
0: İkiniz de söylediniz. Evet. Sen de söylüyorsun o zaman.
2: Vokal yapıyorum.
0: Vokal yapıyorsun. Eray'a mı vokal yapıyorsun,
2: evet,
0: daha çok? Peki neler kattı o yarışmada finale kadar yükselmek? Nasıl bir deneyimdi? Neler getirdi
2: hayatınıza? Çok güzel bir soru bu arada.
0: Neler getirdi hayatınıza? Evet.
2: Öncelikle zaten şu an üstüne bayağı zaman geçmiş olsa bile hala tanınırlık oluyor. Hani yolda yürürken işte abi sizi orada görmüştük falan.
0: Fevkalade. Hı-hı.
2: Bu gerçekten devam ediyor hala. Ama en çok memnun kaldığım tarafı da çaldığımız bir işte şarkıyı.
0: Hı-hı.
2: Tınısını öğrettiler bize. Direkt onu hissetmeyi, yani bunu anlatamıyorum ama
0: çünkü çok iyi müzisyenler.
2: Çok yani çok iş, etkilendim ya içeride.
0: Bu iş size nasıl yapılırı kamera arkasında
2: çok ayrı.
0: Çalıştığınız esnada, evet, bayağı bir şey gösteriyorlar galiba.
2: Çok hayran kaldım yani. Çok başka bir dünya orası.
0: Bir eğitim almak gibi oldu mu sizin açınızdan?
2: Kesinlikle. Çok büyük bir eğitim hem de.
0: Güzel. Peki o yarışmada finale kadar yükselmek ve tanınır hale gelmek piyasada iş ararken, iş bulurken,
2: evet,
0: kolaylıkta sağlıyor mu?
2: Tabii ki de bu illaki bir yardımı dokunuyor.
0: Kaşeyi yükseltiyor mu?
2: Hayır.
0: Kaşeyi hep hayır.
3: Çünkü yükseltir aslında ama kendileri bahsetmedikleri için, mütevazi olduğu için.
0: Ha, yani o yönünü satmıyorlar,
3: evet,
0: işin.
3: Ya evet. O yönünü satmıyorlar. Zaten yani güzel bir şey yapıyor aslında.
0: Evet.
3: Ama gene de gelmişken bahsetmek istedim.
0: Peki.
3: Alp'in başarısını.
0: Peki Cansu, bir araya gelmeniz nasıl oldu? Alp'le ve Berkay'la nasıl tanıştınız? Nasıl beraber müzik yapmaya karar verdiniz?
1: Ya aslında çok karışık bir hikaye olmakla birlikte. Biz Berkay'la tekrar tekrar tanıştık. Yani 2019'dan beridir bir faz. Biz Berkay'la sürekli tekrar tanışıyoruz. Çünkü işte kendisi sahnede oluyor. Biz, benim arkadaş grubum Isparta'ya okulumu değişim programıyla aldığım zamanlarda, daha doğrusu arkadaş grubum sürekli Berkay'ların sahnesindeymiş. Yani biz tanımadan bilmeden aslında 1000 kere aynı yerde sahne almışız. Çünkü, hı-hı, işte sürekli çıkartırlardı beni. Hadi sen de bir tane söyle diye. Ben genelde sahnelere salça olmayı sevmem.
0: Estağfurullah. Sen söylerken arkanda Berkay mı çalıyormuş?
1: Evet, Berkay çalıyormuş. Yani biz bunu,
3: bence
1: daha
3: başka
1: doğrusu ben bunu bir türlü ikna edemedim Berkay'a ama Allah'tan elimizde kanıtlarımız, videolarımız var. Biz böyle dediğim gibi bir faz

0: Sürekli tekrar tekrar tanışır olduk. En son artık 2023'te benim bir Isparta sahnem çıktı. Berkay'la 2024'te pardon. Benim de arkama verilen sabit bir orkestra vardı. O orkestradaki ekipteki gitarist de Berkay'dı. Ben de böyle heyecanlandım. Aa dedim, biz zaten tanışıyoruz. Berkay'da yine hiçbir şey yok. Ya dedi, kusura bakma, niye hala hatırlamıyorum.
1: Ben şeyi böyle dedim. Merhaba Cansu, ben Berkay. Evet. Biz tanışıyormuşuz.
2: Berkay şu anda Cansu'yu hatırlıyor musun? Tanıyor musun?
1: Yok, şu an tanıyorum artık.
0: Sizi temin ederim, ben bu soruyu Berkay'a her saniye çıkışımızda soruyordum. Hatırlıyorsun değil mi beni? Artık bir problem yok diye.
2: Çok güzel.
0: Daha sonrasında işte artık dedim ki tamam, ben bu ekibi kaybetmek istemiyorum. Aslında bizim çok tatlı da bir davulcumuz da var. Hı-hı. İzniniz olursa buradan da ona selam olsun.
2: Aa lütfen, lütfen.
0: Batuhan Şener'le çalışıyoruz böyle. Biz davulda. Hı-hı. Çok sağ olsun yani. Ekip o kadar hazır ekip geldi ki bana. Eskide bir arkadaşımızın ekibiydi aslında. Hı hı. Sonra hep birlikte böyle Antalya'ya geldiler. Hadi dedik, bir şey yapalım ya, güzel bir şey çıkartalım ortaya. Biz aslında ilk başta kadın ve erkek vokal olarak işte Çello'nun da dahil olduğu bir ekip kurduk. Çok da güzel kemerde, güzel de sahnelerimiz oldu yaz dönemi.
2: Ha, davul olunca hani bas da var mı diye soracaktım.
0: Tabii var. Çello'da var, var basçımız. Ay çok özür diliyorum. Basçımız hatta şu anda bizi camın arkasından da izliyor. Caner Üstündaş. Evet, evet. Onu işte dediğim gibi stüdyomuz hepimizi kaldırabilecek bir stüdyo,
2: evet,
0: olmaz diye
2: düşündük. Radyo stüdyomuz biraz ufak, burada nefes alamaz hale gelirdik o da gelseydi. Evet.
0: Çok iyi oldu çünkü öbür türlü biz muhtemelen birbirimize bakıp bakıp hani gülmemek için zor dururduk. Çünkü bu hikayeleri hepimiz çok yakinen bildiğimiz için.
2: Anlatıyorsunuz.
0: Özellikle tanışma hikayelerimizin içeriği diyelim artık. Bizi böyle bayağı mutlu ediyor, bayağı da komik hikayeler.
2: Basçımız derken, burada olsaydı ona şu soruyu sormak isterdim. Mekanlarda genellikle mekan sahipleri, müzisyen sayısı çok olunca ya bu adam ne yapıyor orada dım dım dım dım dım dım derler. hep derler değil mi bunu basçılara?
0: Biz söylüyoruz onu ya bazen. Böyle sahne çok küçük olduğu zaman biz Caner'e direkt şey diyoruz. Ya gelmesen de olur mu acaba? Hani komiklik ama şaka
2: halbuki,
0: diye gerçekten.
2: Halbuki davulla beraber müziğin altını nasıl dolduran bir enstrüman bas. Yani o armoniyle ve alttaki eşliğiyle müziği müzik yapan, evet, unsurlardan kesinlikle bir tanesi bas gitar. Çok önemli bir enstrüman.
1: Bas olmayınca fark ediyor. Yani.
2: Olmayınca evet, eksikliğini çok hissediyorsun.
0: Ya genelde müzisyen olmayan insanlar onu çok fark etmiyorlar. Ama aha, şöyle bir şey oluyor. Mesela işte sahnede atıyorum mola verdik, yetişemedik ya da ne bileyim işte o gün rahatsızlandı, farklı bir arkadaş
2: basçı
0: geldi
2: çıkamadı
0: bize. O zaman diyorlar ki siz bugün kötüsünüz. Biz kötü değiliz. Siz basçımızı fark etmemiştiniz, evet, sadece daha
2: çünkü
0: önce.
2: Çünkü basçı yok şu anda.
0: Çok önemli gerçekten.
2: Çok önemli bir enstrüman. Onun altını bir çizmek istedim. Hadi bir şarkı daha.
0: Olur.
2: Ne var?
0: Bir Sertab Erener daha yapabilir miyiz müsaade
2: edersiniz? Zevkle.
0: Hangi çok şarkısı? Çok seviyoruz. Olsun parçasını seslendireceğiz.
2: Olsun o zaman.

0: Bu alkışlar teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu'dan geldi sizlere. Çok beğendi şarkıyı galiba.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki, gecenin içinden Antalya'dan canlı olarak devam ediyor. Ses sanatçısı Ceren Cansu Demir, gitaristler Berkay Selcan ve Alp Gürsu ile sohbetimiz devam ediyor. 10 dakikamız kaldı. Programı teslim etmek zorundayız tam 10 dakika sonra.
2: Tabii.
0: Bir isminiz var mı? Sahne ismi olarak kullandığınız bir topluluk ismi var mı, yoksa kendi isminizle mi çıkıyorsunuz?
1: Ben bunun için yine ekibimden linçleneceğim biliyorum ama.
0: Haydi bakalım.
1: Hayır, benim ismimle çıkıyoruz. Cansu Demir olarak çıkıyoruz. Çünkü belki böyle tutturduk.
3: Berkay Selcan'a da çıkmazsan seninle çalmam.
0: Yaraya tuz bastım galiba. Öyle
1: Estağfurullah.
0: Mi oldu?
1: Estağfurullah. Tabii öyle de demeyelim ama şimdi işte ben Berkayları Isparta'dan getirttiğim için, hı-hı, yani geldikleri için, daha doğrusu yanlış bir şey de söylemeyeyim şimdi ama, hı-hı, ben burada zaten Cansu Demir olarak bir şeyler oturtmaya başlamıştım. Hı hı. Biz de dedik ki yani grup ismi tekrar sil baştan almak alıyor. Piyasa çok dalgalı. Yani bizim yaptığımız müzik işi gerçekten çok dalgalanan bir sektör.
0: Çok.
1: Ve isminizi oturtmak çok zor. İnsanların çok sizi tanıması gerçekten çok zor. Evet. Özellikle Antalya, hani tabii ki bir İstanbul'la kıyaslamıyorum ama, hı hı, Antalya'da son sıralarda Isparta'dan, Burdur'dan, Muğla'dan da o kadar fazla müzisyen, o kadar fazla grup gelmeye başladı ki, hı hı, yerinizde sağlam kalabilmek müthiş bir emek istiyor. Yani o ismi oturttuysanız, ben şimdi farklı bir ekip ismiyle tekrar, hani biz aslında buyuz
0: desem, ondan sonra o ismi oturtmak için
1: bozulacak.
0: Uğraş,
1: evet.
0: Evet,
1: aynı şekilde sosyal medya hesaplarımız, işte
0: Cansu Demir hazır oturmuşken, tanımıyorken,
1: evet, biz de dedik ki ondan devam edelim. Daha doğrusu ben demiştim ki böyle devam edelim arkadaşlar. Yani çünkü insanları buna adapte etmek de inanın çok zor. Şimdi bizi dinleyen niş bir kitlemiz de oluyor bizim.
0: İşte, haliyle.
1: Side'de ya da Kemer'de artık oturttuğumuz bir kitlemiz var. Haliyle.

0: Ve onlara şimdi ben onları bile ikna edemem. Hani diğer insanlardan geçtim. Onlara desem ki biz artık Cansu Demir olarak değil işte falanca X bir isim olarak çıkıyoruz. Onlar da afallayacaklardır. Yani sahne afişleri, paylaşımlar, onlarda da bir kayıt
1: takip edemez hale
0: diye.
1: Gelecekler
0: evet,
1: belki de.
0: Bir de sosyal medyayı şimdi sil baştan bir ekip sayfasına çevirmek de çok zor, çok güç. Biz de o yüzden en azından bir süre daha Cansu Demir olarak devam edelim dedik.
1: En başta söylemiştik, şimdi TRT kampında bizim radyomuzun stüdyosunun bulunduğu yerde Lara'da TRT kampının plajın hemen kenarındayız. Kampta bu sezonun başından beri sahne alıyorsunuz. Ondan önce nerelerde çaldınız? Mekan ismi vermeden yani bar mıydı, kulüp müydü?
0: Ondan öncesinde de biz aslında bir otel grubuyuz. Yani otel müziklerini daha rahat yapıyoruz.
1: Yazın yazın oteller hakikaten müzisyenler için çok çok iyi oluyor.
0: Ya hem
1: Sezon
0: TRT'deki rahatlığımız, gerçekten bunu buradayız diye söylemiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın, ama çok fazla otele gidiyoruz ve biliyorsunuz Antalya 5 yıldızlı oteller konusunda gerçekten çok üst
1: zengini.
0: seviyede bir şehir. Ama biz hiçbir otelde, daha bu sezon en azından, TRT'deki rahatımızı bulamadık. Fakat şöyle de bir dipnot tabii. Otel müziği hem bizim açımızdan hiç yorucu geçmiyor. Yani 1,5-2 saat müzik yapıp da Türklerden ziyade turistleri müzik konusunda doyurabilmek, maalesef, yani biz bunu üzülerek söylüyoruz, daha kolay.
1: Daha kolay,
0: Daha çok, nasıl denir ona, daha çok istiyorlar bizi dinlemeyi. Yani daha fazla önem veriyorlar müziğe, kaliteye. O yüzden otel müziğini daha çok seviyoruz biz. Ama tabii otel haricinde de kendi açımızdan, kendi sevdiğimiz işte rock müzikler olsun, ne bileyim pop rockları olsun, kendi ruhumuzu doyurabilmek açısından tabii performans sahnelerimiz de var.
1: Fevkalade. Ama TRT kampında şu anda sahne alıyor olmaktan anladığımız kadarıyla
0: çok keyif
1: çok
0: alıyoruz.
1: çok mutlusunuz.
0: Çok.
1: Peki. Bir soru daha soracağım. Ondan sonra son bir şarkı dinleyelim sizden.
0: Tabii.
1: Yıllardır pek çok mekanda sahne alıyorsunuz. Unutamadığınız böyle komik olur, acı olur. Burada anlatılabilecek bir şey tabii ama.
0: Ya aslında böyle unutamadığım, hani şudur.
1: Hüzünlü olabilir, çok komik olabilir.
0: Evet, ya benim için bu şöyle bir anı. Yani bu noktaya da hadi parmak basayım diyebileceğim bir anı değil, ama benim ailem benim müzisyen olmamı çok zor kabullendi. Hatta biz daha 2 senedir bu konuda uzlaşabildik. Fakat şöyle bir an yaşattılar bana, sağ olsunlar. Benim annem de çok ilgilidir müzikle. Yani ailem müzikle çok ilgili. Zaten oradan geldiği için bir sahnemde bana sürpriz yapıp annem tüm arkadaşlarını, babamla birlikte tüm arkadaş çevresini toplamış ve benim sahneme böyle dans ederek işte çok coşkulu bir şekilde izliyorlardı. Benim için odur. Hani evet, tamam, bir şey başarıyorum ve ailemden de artık tam anlamıyla bir destek alabiliyorum müzik
1: Müziğinle
0: konusunda ilgili.
1: eğleniyor aile.
0: Kesinlikle bunu
1: Aile,
0: söyledim.
1: işte o çok
0: Evet.
1: güzel bir şey.
0: Çok güzeldi gerçekten.
1: Fevkalade. Berkay, senin söyleyebileceğin bir şey var mı bu konuda?
2: Yani ya o kadar çok olay oldu ki, bir de artık bar müziği kısmını yapınca şey oluyor, böyle farklı şeyler oluyor.
1: Peki,
0: burada
1: çok
0: da
1: açıklayamadım.
0: Şeyler,
1: evet.
0: Peki,
2: gene de öyle.
0: Maalesef.
1: Evet, tamam. Peki, sormadım diyelim. Son bir şarkı daha dinleyeceğiz sizden.
0: Tabii.
1: Ama siz o şarkıyı söylerken muhtemelen süremizin de sonuna gelmiş olacağız. Yani bir fade out'la yayını sinyalle sevgili Özcan Öztoklu, teknik yönetmenim, teslim edecek. Son şarkınızda siz girmeden önce biz programı kapatalım ve vedalaşalım.
0: Tabii.
1: Önce tabii size teşekkür ederek.
0: Biz size
2: biz
0: çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Biraz da yorgun geldiniz çünkü kamptan, sahnenizden kalkıp
0: evet,
1: buraya geldiniz.
0: Sahnemiz biter bitmez buraya fırladık hemen.
1: Ama hiç performans düşüklüğü yoktu benim anladığım kadarıyla.
0: Gerçekten.
1: Benim dinlediğim kadarıyla pırıl pırıldı her şey.
0: Umarım tüm dinleyicilerimiz de memnun
1: aynı
0: kalmıştır.
1: Aynı şeyi hissediyorlardır.
0: Umuyoruz.
1: Evet, Cansu solistimiz, ses sanatçısı Ceren Cansu Demir. Çok teşekkürler.
0: Size de çok teşekkürler gerçekten.
1: Gitarist Berkay Selcan. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ve yine gitarist Alp Gürsu.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Grubunuzun diğer elemanlarına da, bas gitaristinize ve davulcunuza da şimdiden teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını dileriz.
0: Çok sağ olun.
1: Gecenin İçinden programı her perşembe gecesi olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendi size sevgili dinleyenlerimiz. Programı sevgili Berivan Erin, yapımcı arkadaşım, hazırladı. Bu gece Volkan Karaman'ın da çok emeği var programımızda yapımcı olarak. Teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık efendim. Önümüzdeki perşembe gecesi tekrar görüşmeyi diliyor ve hepinize sağlık, afiyet.

0: gecenin içinde.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, Trump Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duydu ve iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.52'de hissedilen depremin merkez üssü yerin yaklaşık 11,5 kilometre derinliğinde. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklu.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak, dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz, kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

Sazın telleri hasretle çağlar. Gurbette olanı sılaya bağlar. Bu gece bizimle demlenir zaman. Ezgiler coştukça silinir gamlar. Yüreğinizdeki tüm yorgunlukları gecenin sessizliğine bırakın. Çünkü bu vakit sadece türkülerin sesini duyma vaktidir. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Lida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane türküsünü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Mehmet Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği Şanlıurfa türküsünü Hüseyin Mustafa Arı söylüyor. Cavur Dağ'dan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor.

Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsüyle Zafer Albayrak sizlerle. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Ali Ekber Çiçek'in Aşık Davut Suvari'den derledi Erzincan türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Şepkenin kavakları dolar gider arkları.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Ağzımızdan dökülen her hece aslında şahsiyetimizin gizli şeceresidir. Dil bir iletişim vasıtası olmanın çok ötesinde insanın kendi onuruna vurduğu mühür, ruhunun dış dünyaya sızan ilk ve en berrak ışığıdır. Bugün nezaket mevsiminde zarafetin o alışa gelmiş kristal vazoları hatırlatan sınırlarını bir kenara bırakıyor, doğrudan kelamın izzetine ve dilimize göstermemiz gereken o büyük ihtimama odaklanıyoruz. Bizler konuştuğumuz kelimeler kadar değil, özellikle de sakındığımız, boğazımızda düğümlediğimiz o nahoş sözleri kullanmayışımızla da güzelleşiriz, derinleşiriz. Kelam, insanın kalbinden kopup gelen bir emanettir. Emanete hıyanet ise önce dili, sonra kalbi çürütür. Şükrü Erbaş, o naif ve içli seslenişinde nasıl diyordu? Sözcüklerin arasını açmazsak sessizlik soluk alamaz. Bugünün dünyasında ise sessizliği soluksuz bırakan kelimelerin bereketi değil, küfrün ve kabalığın istilasıdır. Küfür bir rahatlama yolu, bir deşarj yöntemi ya da basit bir ağız alışkanlığı değildir. Aksine küfür, dilin ve zihnin en hazin iflasıdır. Birine öfkelendiğimizde elbette hemen o en aşağılık, o en pespaye kelimelere sığınma eğilimini göstermemeliyiz. Çünkü en zor zamanda bile incelik göstermek bir ruh işçiliğidir. Emek ister, sabır gerektirir. Oysa kabalık, bir uçurumun kenarında iradeyi serbest bırakıp kendini o karanlık boşluğa bırakmak kadar zahmetsiz ve özensizdir. Dilimizi bu düşüşten kurtarmak, her şeyden evvel kendimize duyduğumuz hürmetin ilk ve en mukaddes adımıdır. Halil Cibran konuştuğunuzda düşüncelerinizle barış yapmazsanız diliniz sadece bir gürültü makinesine dönüşür diye uyarır bizi. Cibran'ın demeye çalıştığı gibi kalbinde sevgi ve merhamet olanın dilinde küfür barınamaz. Küfretmek düşüncenin tükendiği yerde başvurulan bir acziyet çığlığıdır. Kelime dağarcığı kuruyan, gönül dünyası çoraklaşan insan kaba kuvvetin dildeki yansımalarına sığınır. Oysa biz güzel söz kökü yerde sabit, dalları göğe uzanan hoş bir ağaç gibidir diyen bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu iklimde dile düşen her kaba söz aslında o köklü ve gölgeli medeniyet ağacının gövdesine indirilmiş kör bir baltadır. Söylediğimiz sözler, kelamımız yalanla veya kabalıkla kirletilemeyecek kadar aziz birer emanettir bize. Nazım Hikmet'in "Türkçem, benim bayrağım" dediği o asil ve nazlı dili küfrün karanlık dehlizlerine mahkum etmek aslında kendi varlık sebebimize ihanet etmektir. Güzel söz bu topraklarda bir lüks değil, komşunun hakkı, sokağın edebi ve insanın insana olan en temel borçlarındandır. Gelin bu mevsimde ağzımızdan çıkan her kelimeye birer can gibi bakalım. Öfkemiz bizi kendi haysiyetimizden etmesin. Dilimiz bizi asla şahsiyetimizden aşağı çekmesin. Kıymetli dinleyiciler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı diyen Yunus'un nefesiyle dilimizi yeniden imar etmeliyiz. İnce bir ruh, öfkesini bile kelimelerin ağırlığıyla ve o asil süzgeciyle ifade edebilendir. Küfürle örtülü bir dil, şahsiyetin etrafına örülmüş dikenli bir tel gibidir. Hem sahibini kanatır, hem de yaklaşmak isteyenleri yaralar. Dilimize ihtimam göstermek aslında kalbimizin kapısına bekçilik etmektir. Şükrü Erbaş'ın dediği gibi, insan insanın evidir, o eve küfürle, kabalıkla girilemez. Kalbinde bahçeler olanın dilinden ancak o bahçenin rayihası sızar. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, kelamınızın bir mühür gibi izzetle basıldığı, dilinizin bir hikmet pınarı gibi aktığı vakur günler diliyoruz. Kalbinizin onuruna sözlerinizin ehemmiyeti emanet kalsın, sükunetle, ihtimamla ve hoş bir sedayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umutunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Akran zorbalığı toplumun her kesiminde ve her gelişim döneminde görülebilen oldukça yaygın ve önemli bir sorun. Bugün okullarda, sokakta ve artık dijital dünyada çocukların ruhunda derin izler bırakan akran zorbalığını çocuk gelişim uzmanı Ayşim İncesulu ile konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise okul öncesi ve okul çağı çocuklarında görülen konuşma problemleri ve çözümlerini konuşacağız. Odyoloji, konuşma ve ses bozuklukları uzmanı Ayşegül Özcan konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.

0: Evet efendim, bugün mikrofonlarımızı çocuklarımızın dünyasına çevireceğiz. Birçoğumuz için çocukluk çağı kaprisleri ya da basit bir şakalaşma gibi görünen ince bir çizgi var. Aslında bu çizgi bazen çok daha ağır bir travmaya dönüşebilir. Elbette akran zorbalığından bahsediyorum. Bugün bu zorbalığın türlerini, çocukların ruh sağlığına etkilerini ve hem mağdur hem de zorba çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiğini çocuk gelişimi uzmanı Sayın Ayşim İncesulu ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın İncesulu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, siz?
1: Ben de iyiyim, keyifle yine programınızda olmaktan çok mutluyum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Efendim, yine önemli bir mevzu bugün hayatımıza dair. Çocukların psikososyal gelişimini derinden etkileyen, hem mağdurlar hem de zorbalar için uzun vadeli sonuçları olabilen, hatta doğuran kritik bir konu diyebiliriz. Peki akran zorbalığı denilince biz ne anlayacağız? Tam olarak nedir? Ve masum bir çocukluk çatışması ya da şakadan hangi özellikleriyle ayrılır? Buyursunlar.
1: Bu çok önemli bir konu gerçekten ve biz her yaş grubunda artık akran zorbalığını yaşar hale geldi çocuklar. Her yaştan, yani anaokulundan ilkokula, üniversiteye kadar, hatta iş yerimizde de mobbing adı altında devam eden bir süreç bu. Şimdi burada normal çocuklar arası çatışmadan, hani arada oyunda çatışırlar kurallarda veya işte sen önceydin ben sonraydım gibi basit iletişime yönelik tartışmaların ötesinde akran zorbalığı dediğimiz zaman bir defa bilinçli zarar verme amacı taşıması önemli. Fiziksel olabilir, sözel olabilir, psikolojik olabilir, hatta siber zorbalık da şimdi söz konusu artık. Dolayısıyla ve bir de özelliği öncelikle güç dengesizliği var. Yani taraflardan biri edebileceği ya da işte kontrol edebileceği, grubunu organize edebileceği ve de üzerine gidebileceği çocuğu seçer ve bunu tekrarlayıcı olarak, sürekli olarak tutum olarak devam ettirir. Çok çok zorlayıcı bir süreç bu zorbalığa uğrayan için. Ama buna hemen müdahale edilmesi ve de artık aslında zorbalık yapan çocuğun destek alması gereken bir süreçken, biz zorbalığa uğrayan çocuğun da rahatlatılması ve güncel ortamda daha da örselenmeden hayata devam etmesini temin etmek zorundayız.
0: Peki bu davranışları gösteren bireylerde genellikle hangi yaşlarda başlıyor zorbalık? Ve cinsiyete göre türlerini de konuşalım istiyorum. Yani fiziksel, sözel ya da ilişkisel de olabilir. Yani nasıl değişiklik gösteriyor peki?
1: Tabii. Yani bence artık okul öncesinde biz yaşıyoruz. Benim danışanlarım bunu yaşayan çocuklar, aileler bana başvuruyorlar. O çocuğun bu hale gelmesi o süreç için çok enteresan. Ama ilk öğretim okullarında, yani ilkokul 1, 2, 3 ve artık ortaokulun sonuna kadar, bir de ergenlikte girdiği için duygu düzenleme süreçleri de biraz sekteye uğruyor. Dolayısıyla bu süreçler artıyor. Lisede de daha bilinçli, daha farkında olarak devam ediyor. Şimdi akran zorbalığı dediğimiz zaman çeşitleri var bunun. Mesela öncelikli olarak diyelim ki sözel zorbalık. Yani işte alay ediyor, isim takıyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor. Herhangi bir şeyle, fiziksel görünüşüm olabilir, akademik başarısı olabilir, bir sportif veya işte bir performansta gösterdiği performans ötesi davranışlarının alaya alınması ve onu bunu grup içinde yapılması gibi sözel zorbalık oldukça ağırdır. Fiziksel zorbalık bildiğiniz gibi vuruyor, itiyor, atıyor eşyalarını, kalemini alıyor, vermiyor. İşte çantasına kitapları atıp yere atabiliyor. Ya tokasını alıyor, vermiyor. Benim oldu diyor mesela. Sosyal ilişkilerde zorbalık da özellikle okullarda çok ağır seyrediyor. Çünkü kurban seçiyor birini, hani zayıf, kendine göre organize edebileceği, manipüle edebileceği bir çocuğu seçiyor akran zorbası olan çocuk ve başlıyor. Mesela iki kişiler çok güzel anlaşıyorlar, üçüncü kişi olarak giriyor, öncelikle ikisini ayırıyor, ondan sonra onu yalnızlaştırıp gruptan dışlayıp kendi arkadaşlarından bir grup yaratıyor, dedikodu yayıyor, arkadaş çevresi ona karşı doğru olmayan bir takım süreçlerde ya da abartarak karşısına almalarına neden olabiliyor. Çocuk yalnız

0: kalıplaşıyor yani. Gezinin sınıf ortamında lay lay lom gidip keyifle bir arkadaşlık kuracakken, ilki arkadaşınızla yakınlaşacakken birdenbire bu süreç bozuluyor. Ve yani o her gün o ortama gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bakalım bugün bana ne yapacaklar? Ya da nasıl yalnız kalacağım? İşte teneffüse çıkayım, o zaman sınıfımda oturup kitap okuyayım, resim yapayım mı acaba gibi çözümlere yöneliyor çocuklar. Bir de daha ileri yaşlarda, özellikle ortaokul ve lise sürecinde de tabii yine çok ağır ve yaptırımları da daha zorlayıcı olan sosyal medya üzerinden yapılan zorbalık, hani siber zorbalık deniyor artık buna. İşte mesajlaşma uygulamaları, oyun platformları üzerinde taciz edebiliyor. İşte bir takım şeyleri üst üste koyup manipüle edip görsel olarak utandırıcı şeyler yayınlayabiliyor, paylaşabiliyor ya da gruptan atabiliyor vesaire gibi çeşitleri var maalesef.
1: Peki bir çocuğumuzun akran zorbalığına maruz kaldığını düşünelim. Peki en belirgin fiziksel ve duygusal işaretler nelerdir? Bunu akademik işaretleri de ekleyebiliriz tabii. Nelerdir?
0: Bu çok önemli, bu sorduğunuz soru. Çünkü burada anne babaların, yani ev ortamındaki bütün aile büyüklerinin ve de öğretmenlerimizin tabii her seviyede çok dikkatli olmaları ve çok doğru gözlem yapıyor olmalarını ben çok arzu ediyorum. Çünkü böyle birdenbire çocukta genel halinde, neşesinde, katılımında böyle bir değişiklik olmaya başlıyor. Yani işte daha utangaç, daha içe dönük, daha işte hayattan zevk aldığı, her zaman zevk aldığı şeyleri yapmaktan kaçınma. Önce büyük bir sessiz sessiz böyle bir davranışlarında yansıyan bir sinyaller alabiliyoruz. Arkasından ne bileyim, öncelikle işte okula gitmek istemiyor. Diyelim ki okulda genellikle oluyor bu. Okula gitmek istemiyor. Sosyal ortamlarda, doğum günü gibi karmaşık ortamlara davet edildiğinde gitmemeyi tercih ediyor. İşte karnım ağrıyor diyor, başım ağrıyor diyor, uyuyamıyor. Yeme bozuklukları, kusmalar başlıyor hani psikosomatik olarak. Okul başarısında tabii böyle odaklanamadığı için tabii bilgiyi alma ve bilgi işleme süreçlerinde de ket vurulabiliyor. Dolayısıyla okul başarısında da ani bir belirgin düşüş gözlenebiliyor. Ya da çok aktif katılan bir çocukken birdenbire hani benim ne dersem, yanlış yaparsam, ya alay ederlerse, ya mahcup olursam kaygısıyla aktif katılımı bozulabiliyor. Ya da bakıyorsunuz, Allah Allah, bu çocuğun üstü başı perişan geliyor. Yani orası çekiştirmiş, burası yırtılmış veya işte kalem kutusu bir şey, çantası bir dağınık, defterlerinin üzerlerindeki o özeni bozulmuş. Yani demek ki bir şeyler oluyor ki bu çocuğun üstü başı ya da eşyaları düzeni bozulmuş, kirlenmiş, buruşmuş gelebiliyor. Kaybolabiliyor eşyası. Anne kalem alacağım. Vardı kalemin. Kayboldu. 1, 2, 3. Bu niye kayboluyor? Dolayısıyla içe kapanan çocuk, bazı çocuk duygularını regüle edemez, anlatamaz, duygularını dışa vuramaz, içe kapanır. Ya da durup dururken olmadık bir öfke patlaması gösterebilir. Hani ne oldu bu çocuğa dersiniz? Yani kaygıları belirler, takıntıları artar. Yani bunlar çok doğru algılanması ve derhal algılanması ve üzerine gidilmesi gereken, uzmanla çalışılması gereken davranış bozuklukları diyelim ve sinyal veren.
1: Peki şimdi Sayın İncesulu, az önce siz anksiyete, özgüven kaybı ya da uyku bozuklukları gibi duygusal ve psikolojik problemlerden bahsettiniz değil mi, yanılmıyorsam?
0: Evet.
1: Çocuklarımız için. Peki mağdur olan bu çocuklar sosyal yaşamları ve gelecekteki ilişkiler düşünüldüğünde bu durumdan nasıl etkileniyorlar?
0: Çok etkileniyorlar. Yani şimdi çözemezse eğer, yardım alamazsa, farkında varılmadan dayak yiyerek, itilip kakılarak, dışlanarak bir süreçte özgüveni düşer. Akademik ben, yani akademik benlikten sonra ben kendi öz benliğini, bilişsel olarak ben farklıyım, ben yetersizim, ben sevilmiyorum, ben mücadele edemiyorum, bende bir bozukluk var, yetersizim, sevilmiyorum. Bunlar çok önemli duygusal yaralar diye düşünüyorum ben. Çocuk bu derinliğe kadar inerse gerçekten, hele ergenlikle birlikte bütün o kaliteli kendi özbenliğini yaşayacak, yani yaparak yaşayarak öğrenecekken, hatalarından öğrenecekken tamamen negatif bir ortamın içinde, ama özellikle de kendine olan özgüvenin ve özdeğer bilincinin hasar

0: için daha kolay hedef.
1: Şimdi tabii bunu kurban psikolojisi diyebiliyoruz rahatlıkla. Yani zorba olan çocuk bakıyor birkaç kişi deniyor, çok başarılı olamıyor, daha naif. Yani daha böyle düzgün yetişmiş, güzel sezgi ifadesi olan, agresyona, saldırganlığa hiç muhatap olmamış. Yani geliyor, arkadaş ilişkileri düzgün, kendi düzgün, anlatabiliyor muyum? Yani biraz ufak tefek olabilir. Veya bir kibar konuşuyor olabilir, değil mi? Yani doğru yetişmiş bir çocuk oluyor genellikle. Biraz bir çözenek olabilir. Yani hepimizin genetik kod olarak getirdiğimiz kişilik özelliklerimiz var. Bazımız deriz, merhaba ben geldim deriz. Yani bazıları gözlem yapar, yavaş yavaş içeri girer. Bir iki arkadaş seçer ve gruba öyle katılır. Bazı çocuk daha çekingendir, biraz destek isteyebilir gruba girmesiyle ilgili. Dolayısıyla daha çok çekingen olan, daha çok... Hiçbir zaman bir de şunlar var tabii, her şeyi yapılmış çocuklar var. Ayakkabı bağlamamı yapıyor, işte kıyafetini giydiriyorsunuz, her türlü problemi çözüyorsunuz mutlu çocuk yetiştirmek adına. Hiçbir sorunla karşılaşıp kendi kendine çözüm üretme becerisini geliştiremeyince bu çocuklar daha naif, daha edilgen, daha pasif olarak grupta yer alıyorlar ve de tabii fark ediliyorlar. Zorba olan bunu fark ediyor. Bir iki laf yapıyor. Bir iki itiyor, kakıyor. Bakıyor ki doğru düz bir cevap veremiyor bu çocuk. Ağlıyor filan. Ben bunu seçtim diyor. Yani kişilik özellikleri, yetişme biçimi, bir de aşırı korunup kullanarak büyüyen çocuklar biraz daha fazla kurban olarak seçiliyorlar diye ben gözlüyorum kendi yaptığım seanslarımdan.
0: Yani daha güçsüz olarak nitelendirilebilen çocuklar buna maruz kalıyorlar diyebilirim. Peki şimdi zorbalık yapan çocukların dinamiklerini de konuşmak lazım bir yandan, sadece kurbanları tabii değil de. Yani şunu anlamakta zorlanıyorum. Siz lütfen açıklayın. Bir çocuk neden başka bir çocuğa zorbalık yapma ihtiyacı duyuyor? Yani bunun altında yatan temel psikolojik etkenler elbette vardır. Nelerdir bunlar sizce?
1: Şimdi zorba çocuklara baktığımızda aslında kendi aile içi ilişkileri, anne baba arasındaki ilişkiler, büyük aile ise aile içi sorunları çok fazla olan çocuklar. Bazen çok çatışmalı ve çekişmeli ayrılıklar yaşanabiliyor ve bu çocuklar anne babanın arasında kalabiliyor. Dolayısıyla yeterince ilgi görmüyor. Her anne baba kendi sorunlarına meşgulken bu çocukların gerçekten duygusal sorunlarına, kabul görmelerine, fark edilmelerine, onlara yönelik yapılması gerekenlerin ihmal edildiğini görüyoruz. Yani bunlar kendi aile ortamlarında çeşitli nedenlerle duygusal olarak ihmale uğramış, fiziksel olarak ihmale uğramış çocuklar çıkıyor genelde. Yani annesi ben de böyleydim, ne yaparsa yapsın işte budur, güçlü olan kazanıyor, yürü kızım, yürü oğlum, sen vur al. Yani ne kadar agresif tutan, ne kadar kardeşini arkadaşını hırpalıyorsan bu senin güçlü olduğunu gösteriyor gibi de bir mesaj alabiliyor bu çocuklar aileden. İşte sen kimse sana vurdu mu sen de vur. İşte yani bu senin suçun değil, git hakla, bağıra çağıra hallet. Ya evde böyle muamele görüyordu. Anne baba ilişkileri, çocuğa karşı çözümleyici iletişim biçimleri evde bağıra çağıra çırpalama, tehdit etme üzerinedir. Ve bunu çocuk aynalar, yani anne baba gözlemlediğim için onlar bazı durumlarda nasıl yapıyorlar, o zaman ben de bunu yapmalıyım. Veya ben işte hani gelip kedisini hırpalayan çocuklar vardır ya, anneye babaya karşı gelemeyen veyahut da işte kardeşini hırpalayan, güçlü bir şeyleri bağırıp çağırıp hırpalayarak çözebildiğini gören. Yani bazen bakıyorsunuz ki çocuk bağırıyor çağırıyor, bir şeyleri fırlatıyor, aman aman aman aman susturun şunu verin istediğini. Öyle olduğu zaman da duygulduk, yani geçerli bir şey oluyor, davranış modu haline geliyor. Ama özünde bu çocuklar aslında duygusal olarak çok yalnız, hırpalanmış, fiziksel olarak da genelde hırpalanmış çocuklardan çıkıyor.
0: Yani Sayın İnce Sulu, ben aslında empati eksikliği olduğunu da düşünüyorum zorba çocuklarda. Yani bu durum düzeltilebilir mi, düzeltilemez mi onu bilmiyorum. Ama zorbalık yapan bir çocuğunda psikolojik bir desteğe ve yardıma ihtiyacı olduğu kesin gibi duruyor sizin bu anlattıklarınıza göre. Peki...
1: Evet. Çok katılıyorum. Öncelikli olarak zorbalık yapan çocuğu zaten bir uzmanla görüştürüp aile içindeki durumuna bakıp anne baba o çocukla birlikte bir ortak proje geliştirmemiz lazım. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye. Mutlaka okuldaki rehberlik sistemleri de devreye girmeli. Hem mağdur olan çocuk hem de zorbalık yapan çocuk ayrı ayrı ele alınıp güçlendirilmeli ya da anlaşılmalı. Yani sen böyle yaptığın zaman nasıl hissediyorsun?

0: yapıyorsun, bu sana nasıl çözüm getiriyor, sana böyle yapılsa ne yapılır gibi bir sürü tekniklerimiz vardır. Empati yoksun dediniz ya. Hı hı. Yani bütün bu duygular geliştirilebilir. Bütün davranış modlarında olumlu olanların pekiştirildiği zaman daha iyi arkadaşlık kurulduğunu, daha iyi değerli bulunduğunu anlatabilirsiniz. Mağdur olan çocuğa kendini nasıl savunacağını, duygusal olarak güçlenmesi için neler yapılması gerektiği, tabii bu kişiye özeldir. Herkesin duygusal durumu yetişmek için parmak izi gibi farklı. Yani o çocuğa yönelik bir terapi süreci başlamalı, zorba çocuğa göre de bir terapi, telafi ve terapi süreci başlamalı ve mutlaka okul, aile işbirliği içinde bir uzmanla, ortak rehberlik servisi, öğretmenler, aile hep beraber çocukla ortak bir dilde müdahale etme programı hazırlanmalıdır. Okulla işbirliği şart.
1: Şimdi zorbalığa maruz kalan çocuğun ebeveyniyle zorbalığı yapan çocuğun ebeveyni bir iletişim kurmalı mı sizce? Ya da bu süreçte tabii çatışmalar da yaşanabilir. Bu çatışmalar nasıl yönetiliyor?
0: Yani aslında tabii bu WhatsApp grupları, veli grupları hani vardır ya, sınıfta bütün anneler bir yerde toplanıyor, başlıyorlar birbirlerini hırpalamaya veya açıyor anne zorbalık yapan çocuğa. Tabii ki üzülüyor, yani çocuğu kurban üzülüyor, her şeyi bozuldu açıp. Eğer okulla birlikte, okul rehberlik sistemiyle her yerde o kadar iyi işlemiyor ya da bir rehber doğru düz gelmiyor, haftada bir geliyor, iki geliyor falan, öğretmenin vakti yok ya da işte uyarıyor sadece. O zaman anneler kalkıp bir diğer anneyle bu işi çözmeye çalışıyor. Şimdi burada iki şey var. Bir, anne de zaten üzgün ve mağdur oluyor. Hadi ne yapalım biz çocukları, mesela ben şunu öneriyorum. Oyun buluşması yapın. Bu çocuğu alın okul dışında. Evinize davet edin, birlikte sinemaya gidin, anneler tanışsın. Buradaki bir duygusal durumu çözelim. Yani arkadaş bir başka boyuttan bir ele alalım diyoruz. Veyahut da annenin de, yani zorbalık yapan çocuğun annenin, annesi babasının da gerçekten üzgün olduğunu ve çaresiz olduğunu da gözlemliyoruz. O zaman onları da destekliyoruz. Yani anneler birbirlerini haklamak yerine, hani kavgaya dönüşen, daha da işi çetrefilli hale getirmektense, çözümleyici olarak mutlaka bir öğretmen, rehber öğretmen, ama ben mutlaka dışarıdan bir uzmanla da çalışılmasının çok güzel sonuçlar doğurduğunu bizzat yaşayarak ve yaşatarak gözlemledim. Güvenli bir iletişim şart. Yani zorba bir çocuğa da hayatın sen de değerlisin ama bazı şeyleri yanlış yapıyorsun. Bu senin için içindeki öfkeden kaynaklanıyor olabilir, hayal kırıklıkların olabilir. Gel biz bunları konuşalım. Yani sen de değerlisin. Yani bu çocuğu tüy kaka yapmak zaten küçük bir şey. Daha yani ergen, anlatabiliyor muyum? Kendini bulma çabasında. Tabii yani çok ağır psikopatolojisi de olabiliyor. Yani genetik kodunda gerçekten çocuk ruh sağlığı bozukluklarından da etkileniyor olabilir. O zaman mutlaka bizler uzmanlar bir çocuk ergen psikiyatrisine yönlendiririz. Yani multidisipliner çalışırız, disipliner arasında çalışarak işbirliğiyle gitmek. Belki bir hafif bir ilaç tedavisi, terapi, okul içi kabul ve iletişim biçiminin gözleniyor ve de müdahale ediliyor, kalitede olması çok önemli.
1: Peki. Aslında çok geniş bir konu ve uzun uzun da konuşabilirim gerçekten bu konuyu sizinle, ama artık programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İnce Sulu, katıldığınız ve aktardıklarınız için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu ele aldınız. Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim.
0: Hoşçakalın.
1: Evet, şimdi kısa bir ara. Sevgili dinleyenler, dönüşte konuşma ve ses bozuklukları uzmanı Sayın Ayşegül Özcan'la çocuklardaki konuşma problemleri hakkında konuşacağız.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Tekrar merhaba. 10.36'yı gösteriyor saatimiz sevgili dinleyenler. Yaşamın ritminin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde çocuklarımızın gelişim yolculuğundaki en önemli dönemeçlerinden birine odaklanacağız. Konuşma ve dil gelişimine. Çocukluk döneminde karşılaşılan konuşma güçlüklerine değineceğiz. Sadece bir iletişim sorunu değil elbette. Çocuğun sosyal, duygusal ve akademik başarısını da doğrudan etkileyen kritik bir unsur. Peki hangi durumlar normal gelişim sürecinin bir parçası? Hangileri birer uyarı sinyali ve aileler ne zaman harekete geçmeli? Şimdi bu konudaki tüm merak edilenleri odyoloji, konuşma ve ses bozuklukları uzmanı Sayın Ayşegül Özcan'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Hakan Bey. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum siz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, yine oldukça önemli bir mevzu, programın ilk bölümündeki gibi. Çocukluk döneminde karşılaşılan konuşma güçlükleri, az önce de söylediğim gibi Sayın Özcan, sadece bir iletişim sorunu değil, çocuğun sosyal, duygusal ve akademik başarısını da doğrudan etkileyen kritik bir unsur. Peki ana sebeplerden de bahsedeceğiz, detaylandıracağız konuyu ama öncesinde çocuklarda normal dil ve konuşma gelişiminin hangi aşamalardan oluştuğuyla başlayalım dilerseniz, buyurunuz.
2: Tabii ki. Normalde tabii ki çocukların sıralı olarak yaş rencine bağlı olarak bir takım gelişim aşamaları var. Hı hı. Çocukların tabii ki bunların yanı sıra bir takım verdiği sinyaller var. Konuşmalar gecikmeye başladığında peki ne zaman biz alert olmalıyız, ne zaman dikkat etmeliyiz, bunlar da önemli tabii. Öncelikle dinleyenlerimizi bu konuda aydınlatmak isterim. Çocuklarımızla ilgili tabii 12 aylık bir sürece geldiği zaman çocuk tabii ismine tepki vermiyor. 1,5 yaşına geldi, 18 aylık oldu, anlamlı bir kelime üretmiyor. 2 yaşına geldi, 2 kelimelik. 3 yaşına geldi, tabii keza 3 kelimelik ve aynı zamanda iletişim kurma becerisi. Bu çok önemli. Bunlar da bir problem gördükleri zaman bizlere mutlaka değerlendirmeye gelmeliler. Uzman tarafından destek almalılar. Bunlar bizim için küçük sinyallerdir. Ama tabii ki çok fazla şehir efsanelerine girmemeleri gerekiyor sağlıklı yol izlemeleri için.
1: Bir konuşma probleminin varlığı

0: sağlığından söz etmek için kritik bir yaş sınırı var mı? Şu ay ya da şu yıl diyebileceğimiz.
1: Evet. Şimdi alıcı dili, ifade edici dil olmak üzere konuşma merkezinde bu iki merkeze çok yani onların verilerine dikkat etmek gerekiyor yaş gelişim aşamalarında. 4 yaş civarında alıcı dilin yani çocukların objeleri tanıma, tanımlama, isimlendirme, kodlama bu aşamaları 4 yaşından önce halletmemiz gerekiyor öncelikle. Çünkü artık sınır yaş, çünkü beyindeki sinir siteleri, plak siteler dediğimiz bağlantılar yavaş yavaş sönümlenmeye başlıyor. Tabii ki bizim için o 2 yaş çok önemli ama artık alarm yaşlarından bahsediyoruz biz. İfade edici dil dediğimizde çocuklar o isimlendirmeyi tamam görüyor. Görsel olarak bunu da ifade etmesi için bir takım nöromotor sistemi kullanıyor. Yani bizim artikülatif sistem dediğimiz ağız, dil, dudak, göstak, akciğer vesaire bu sistemler devreye giriyor. Burada da ifade edici dil yapısı oluşuyor. Bu ifade edici dil yapısında da artık 6 yaşında alarmlar çalmaya başlıyor. Yani o yaş sınırından önce bu problemlerin halledilmesi gerekiyor ki artık sistem yavaş yavaş sönümlenmesin. Çünkü uyarı sağlamak çok güç oluyor.
0: Aslında bizim yaptığımız meslekle de çok yakından ilgili bir konu bu. Yani artikülasyon problemine de birazdan değineceğiz ama onun öncesinde şimdi dinleyicilerimizde konuşma gecikmesiyle dil bozukluğu arasında temel farkların neler olduğunu ben merak ediyorum. Dinleyicilerimiz arasında bunu merak edenler de var. Bana yayından önce de bunu sordular. Böyle bir ayrım için siz neler söyleyebilirsiniz? Konuşma gecikmesiyle dil bozukluğu arasındaki temel farklar.
1: Şimdi şöyle, dil dediğimiz şey, öncelikle o tanımı bir şey yapsak, hani açsak daha şık olacak. Dil dediğimiz lisan kavramı sadece konuşma değil. Bu daha geniş bir havuz. Yani konuşmanın ritmi var, bahsettiğimiz o prozodi dediğimiz o ritmi var. Yine sürdürülebilirliği, artı dildeki kelime hazinesi, artı iletişim için kullanılan kanallar ve cümlenin yapısı, semantik yapıları vesaire. Yani bu yapılar vardır ve aynı zamanda düşünme ve muhakeme becerisi de devreye gider. Sadece bizim için konuşma değildir. Ama gecikmiş konuşmalarda bu havuzda sadece hani verileri sağlama, konuşma, gecikmiş konuşmalarda da bunlar vardır. Ama tam o lisan dediğimiz kavramda o yapılardan bir tık daha önde, yani bir tık daha daha küçük bir birim olarak düşünürsek çocuk daha bu yolculuğa yeni yeni başlamak üzere oluyor. Yani daha konuşma dediğimiz o kavramları yeni yeni minik minik çıkarmaya çalışıyor. Yani burada lisan dediğimiz kavramda çok daha geniş bir yelpaze var. İşin için iletişim giriyor, anlama, algılama, ritim, dile ait olan bütün kemik yapılar devreye giriyor artık. Yani tamamıyla o yapıların oluşması gerekiyor lisanda. Gecikmiş dilde de daha böyle minik seviyede konuşmayla ilgili küçük küçük adımlar. Sadece o sistemi çalıştırıp, oral motor, nöromotor sistemi çalıştırıp onları minik minik devreye sokmak, ifade edici dil becerisi dediğimiz o kısımlar biraz daha devreye giriyor.
0: Peki
1: kabaca.
0: Evet. Okul çağı çocuklarımızdan bahsedelim biraz. Şimdi okul çağı çocuklarında yani yaş aralığı 6-10 yaş diyebiliriz değil mi? Bu yaş aralığında en yaygın görülen konuşma problemleri nelerdir diye sorsam neler söylersiniz?
1: Evet, yani şimdi burada zaten bizi en sık sorulan sorulardan birisi de bu. Okul çağı aslında biraz da okul öncesiyle de ilintili. Yani gecikmiş konuşmalarla da ilintili devam ediyor. Artikülasyon problemleri çok sık karşılaştığımız problemler. Az önce söylediğimiz gibi ifade edici dil yapılarındaki artikülatif sistemlerin dil, dudak, damak, bunların hepsinin hatta işitmeyle ilgili elemelerin tabi önceden yapılmış olması gerekiyor. O ayrı bir konu. Bunların hepsinin düzenli olarak çalışması lazım. Örneğin çocuk elma diyecek. Bununla ilgili sesini, bunların yeterliğini sağlayacak oradaki kas ve dil yapılarının düzgün ve düzenli çalışması lazım. Bunlar da tabii ki okul çağında çok çok önemli 6 ila 10 yaş grubu ama öncesinde eğer toparlanmazsa

0: o dönemde bahsettiğimiz o ifade edici dil yaş grubunda da bir tık daha zorlaşıyor. Yani artikülatif sorunlar biraz daha önümüze katlanarak geliyor.
1: Yani kapı yerine tapı diyebiliyor değil mi? T'leri kullanabiliyor.
0: Evet, orada artikülasyon sorunlarında hedef ses yerine farklı bir ses kullanabiliyor çocuk. Çoğunlukla tabii ki kapı yerine tapı olabilir ama atıyorum çocuk çok da bu hatalar standarttır. Tüm dünyada hatalar standarttır, artikülatif problemler. K sesi yerine K sesini çıkartıyor. Kapı yerine tapı diyor.
1: R yerine Y kullanımı gibi.
0: Tabii, sık sık değişebiliyor bunlar da. Yani farklı sesler de ilave edilerek ekleniyor. Bu sesler tabii ki okul döneminde çok daha önem kazanıyor. Okuma yazmayla birlikte.
1: Artikülasyona değinmişken elbette tedavi ve çözüm yolları arasında dil ve konuşma terapisi alınması gerekli. Fakat biraz daha detaylandırırsak artikülasyon yani sesleri doğru çıkaramama bozukluğu olan bir çocuğa nasıl yaklaşacağız? Yaklaşım nasıl olmalı?
0: Evet. Şimdi terapi açısından baktığımız zaman duruma biraz daha farklı oluyor. Sosyal çevre açısından baktığımızda daha farklı oluyor. Terapide öncelikle sadece çocuk sesi çıkartamıyor olarak bakmamak lazım. Biraz daha bütünsel bakmak gerekiyor. Tabii terapiye başlamadan önce işitme taramasının yapılması lazım. İşitmesine bakılması lazım. Çünkü işitme konuşmanın ana ham maddesi. Ağız yapısı nasıl? Dil hareketleri nasıl? Diş yapısı nasıl? Çocuk acaba diş probleminden dolayı mı o sesi çıkartamıyor? Hedef sesi çıkartamıyor. Çene fonksiyonları nasıl? Kas dokuları nasıl, dinamiği nasıl, o çiğneme, yutma, bunların hepsini değerlendirmek lazım. Bazen sesin üretiminde olmuyor problem, tek problem bu olamıyor. Onun dışındaki yan problemlere de bakmak gerekiyor. Ses üretimiyle ilgili de sesin her birisinin anatomik çıkış yerleri vardır, artikülatif yapıda. Bunların hepsinin çıkış yerlerindeki o minik haritalandırmaya bakıp ona göre çözüme ulaştırmak gerekiyor. Çocuk diyelim dil kasını efektif olarak kullanamıyor. Ne yapacaksınız? Orada tabii dil kasını hareketlendirerek sese uygun pozisyonunu sağlayacaksınız. Yardımla ya da bağımsız olabilir yapamıyorsa. Bunlar yardımla yapılacak problemler, terapiler. Problemler.
1: Peki Sayın Özcan, ekran maruziyeti yani çağımızda çocuklarımızın neredeyse tamamının maruz kaldığı bir durum bu. Konuşma gecikmesini tetikler mi? Tetiklerse ne derecede tetikliyor? Tabii telefon, tablet ve televizyon kullanımından onlarda geçirilen vakitten bahsediyorum.
0: Evet. Şimdi orada tabii güzel bir konuya değindiniz. Teşekkür ederim ama bunun yanında bazen atladığımız küçük noktalar da oluyor. Onlar tabii ki ağırlık basıyor. Çocuklar iletişimi engellediği için sadece olaya izleyici olarak, katılımcı olarak değil de izleyici olarak çocuk devreye giriyor burada. Sadece karşı taraf sürekli konuşma içerisinde, çocuk sadece görsel imajınlarla ortada. Yani tekrar cevap verme, iletişime geçme şeklinde değil. Bunu burada teknolojinin en büyük dezavantajı bu. Bir taraftan çocuklarda o beyin dalgalarında olumsuz etkilediği, tam çocukların dil gelişim aşamalarında ket vurduğu, sekteye uğradığı çalışmalarda ortaya çıkartılıyor. Peki bunun yanı sıra diğer faktörler dediğimiz şeyler nelerdir? Bazen sadece teknoloji, tablet, işte efendim hani telefon, bunlara çok yoğunlaşıyoruz ama çok fazla oyuncak da yine bu şekilde. Çok fazla oyuncak, çok fazla görsele maruz kalma, bunların hepsi çocukların konuşma ve iletişim kanallarını bir tık daha kırpıyor. Onların dozu ve seviyesi önemli. Tabii tek başına da teknoloji, tabletten hemen soyutlayalım. Acil durumlar dışında, tırnak içinde. Bunlar tabii ki acil durumlarda hemen kesinlikle sistemi kapatıyoruz. Teknolojik aletlerden uzaklaştırıyoruz. Ama onun dışında bu minik kullanımlar zarar yerine çocuğa fayda sağlayabiliyor. Ama tabii ki dil gelişim aşamasında çocukta eğer dil gelişimiyle ilgili olumsuz etkilenen bir süreç varsa kesinlikle uzaklaştırmamız gerekiyor. Çok yoğun derecede bu maruziyetlerden sonra çocukların gelişim basamağında durma seviyesine geliyor neredeyse dil gelişiminde.
1: Peki Sayın Özcan, dil ve konuşma terapisine başlamak için bir ideal yaş veya dönem var mıdır?
0: İdeal yaşlarda öncelikle saydığımız basamakların dışında eğer bir alarm alıyorsa aile, bununla ilgili şüpheleri varsa bu ayrı. Onun dışında artikülasyon problemi vardır, fonjik problem ya da kekemelik, herhangi bir konuşmayla ilgili problem olduğunda keza yine tabii ki başvurabilirler. Ama okul dönemine göre düşündüğümüz zaman, çünkü akademik bir süreç gelecek, bunu baz aldığımız zaman okuldan hemen hemen 1-1,5 sene önce arz ediyorum, başlamaları gerekiyor. Okul baz aldığımız zaman artikülatif problemlerde. Ama genelde popülasyona baktığımızda bize gelen vakalarda hemen hemen 4 yaş rencinde geliyor çocuklar. Yani konuşma gecikmesi, artikülasyon problemi, kekemelik gibi bu tür problemlerde daha çok bu yaş gruplarında vakalarımızı alıyoruz. Ama tabii ki de keşke 2-3 yaşında bunlar fark edilse, gecikmiş konuşmalar özellikle fark edilse, hemen o yaşta biz erken müdahale etsek. Bazen bekleyelim diyorlar. Beklemek sadece olayın bir tık daha dramatikleşmesine neden oluyor. Neden? Çünkü çocuk zaten iletişime geçemiyor. Zaten yapıyı kullanamıyor. Onu bekletmek biraz daha sistemin kilitlenmesine neden oluyor.
1: Anne baba bunu kabul etmek istemiyor mu acaba?
0: Zaten en büyük problemlerden birisi bu. Kabul etmek istemediği zaman çevredeki bazen yanlış bilgi havuzuna düşüyorlar. O havuza düştükten sonra bize gelmeleri o nedenle gecikiyor.
1: Yani çocuk bu nasılsa konuşur, merak etmeyin, biraz daha bekleyin. Çevre büyük bir faktör olabilir bu konuda tabii.
0: Çevre havasına düştükleri için, bir de tabii ki cinsiyetle alakalı bir takım şeyler oluyor. İşte erkek çocuğunun, tamam, kız çocukları erkek çocuklarına göre konuşma açısından yapısal olarak çok çok öndeler. Tabii o zaman erkek çocuğuna biraz daha hız kazandırmak lazım o durumun aksine.
1: Evet, şimdi bu durumdan bahsetmişken evde anne ve babaların çocukların dil gelişimini desteklemek için neler yapabileceğinden de konuşalım. Yani böyle pratik egzersizler var mıdır?
0: Probleme göre değişir tabii ki Hakan Bey, ama örneğin artikülasyon problemi olan çocuklara göre konuştuğumuz zaman, gecikmiş konuşma değil, artikülasyon problemi olan çocuklarımıza göre, okul çağı çocuklarına göre diyelim, onlara örnek olarak konuştuğumuz zaman, örneğin renk ile ilgili sorun var. Toplumda çok yaygın görülen problemlerden birisi. Burada dil trenini özellikle yaptırmamalarını öneriyorum. Ne demek bu hocam derseniz, dil treninde çocuk reyi çıkartamıyor. Hadi rırdı, rırdı. Yani o dil kirliliğini zaten yapamıyor. Oradaki kası yeterince hızlı kullanamıyor. Çocuk daha yürüyemiyor. Koşmasını söylüyorsunuz. Onun gibi bir şey yapıp koşmasını istiyorsunuz. Burada dil kirliliği yaptırdığınız zaman çocuk R yerine yumuşak G'yi yerleştirecek. Bu da küçük dil, yani oğlanın orada titremesine sebep olacak. Buradan tekrar sesi alıp düzeltmek iki kat daha zorlaşıyor. Dolayısıyla çocuğu kendi başına bırakıp bunu yaptırmaya çalışmanız çocuğu bir tık daha geriye itecektir. Terapistin de işini ister istemez zorlaştıracaktır bu durum. Gecikmiş konuşmalara gelince, gelişim basamaklarına uygun olarak çocuk dilin daha çok alt segmentinde ise, yani daha yeni yeni bir iki kelime üretiyordur. O kelime üretme sırasında uzun cümleler kurmak kesinlikle çok hatalı. Çok yoğun, şimdi kitap okuyun, işte bol bol konuşun gibi bir takım veriler var, ama onları doğru kullanmak ve mantıklı kullanmak lazım. Çok konuşmanız çocuğun daha çok içe kapanmasına neden olur. Doğru bilin, yanlış bilinen ama yani doğru olmayan kavramlar bunlar. Çocuk zaten sizin gibi bu dili yeterince kullanamıyor. Kullanamadığı için kendini bir tık daha yetersiz edecek. Olayın psikolojik boyutu da var, çünkü mümkün olduğunca kapatacak kendisini. Ve yetişemediğini düşündükçe. Dolayısıyla çok fazla çocuktan çok çok çok fazla konuşmak iyi değil. Aksine çocukla net, yalın, ekleri olmayan kelimeler ya da yönergeler kullanmak lazım. çocuk 2 yaşında, konuşamıyor. Sesleri de tam olarak, kelimeleri de tam olarak telaffuz edemiyor. İki kelimelik cümleler kullanırsın. Kapıyı aç, objeleri

0: renkleri ve objenin ismi. Hı hı. Kırmızı kalem gibi. Zamir kullanımı çok daha fazla zarar veriyor. Bu, şu gibi kavramlar, isimlendirilmemiş kavramlar. Çünkü çocuk isimlendirme aşamasında aynı zamanda. Bunu yapmak da çocuğa zarar verebiliyor.
1: Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani uzun uzun konuşabiliriz ama artık sayılı dakikanın sonuna geldik efendim. Sayılın, sağ olun, çok teşekkür ediyoruz Sayın Özcan. Programa katıldığınız ve aktardıklarınız için efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyenler, yaşamın ritmini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Efendim, mutfakta işlerimizi daha kolay yapmamızı sağlayacak bazı pratik bilgilerden söz etmek istiyorum. Dolmalık biberleri dondurucuya koyacaksanız çok yer kaplar biliyorsunuz. Önce çok az suda biberleri hafifçe haşlayın. Suyunu süzdürün, sonra dondurucu poşetlerine koyun. Bu şekilde çok az yer kaplayarak dolmalık biberlerinizi gayet güzel dondurucuda saklayabilirsiniz. Peki dolmalık biber ve patlıcanları kurutacaksak, pek meşhurdur ya, kuru biber kuru patlıcan dolması. Gerçi İstanbul gibi nemli ortamları olan memleketlerde sebze kurutmak hiç kolay değil. Ancak bizi İstanbul dışında ya da işte denizli memleketlerin dışında dinleyenler mutlaka vardır. Dolmalık biber ya da patlıcanları ipe dizdikten sonra iç kısımlarına dörde katlanmış kağıt havlular koyun. Minik minik kağıt havlular. Onların daha çabuk, daha iyi kurumasını sağlarlar. Bu kadar dolmadan söz etmişken biber dolmasına değinmeden geçemeyeceğim. Efendim, dolmaların içini böyle sıkı sıkı doldurursanız iç kısmı, özellikle dip kısmı yeterince pişmeyeceği için dolmanız lezzetli olmayacak. Halbuki bunun yerine dolma yapacağınız sebzelerin dip kısmına bıçakla böyle minik bir kesik yapın ki alttan su alarak gayet güzel pişebilsinler ve dolma içini de böyle sımsıkı bastırarak değil, gevşekçe doldurun. Limonları uzun süre saklayabilmek için poşete koyduğunuz limonların içine bir parça dörde katlanmış kağıt havlu koyun. Bu şekilde limonlar bozulmadan daha uzun süre saklanabilir. Çok kıvamlı bir yoğurt mayalamak için sütü kaynatın. 40 santigrat dereceye gelince, yani parmağınızı sütün içine soktuğunuzda 8 saniye dayanabilecek ısıda olması önemli. Sütün her litresi için bir çorba kaşığı ev yoğurdunu birazcık sütle incelterek içine ilave edin. Aynı anda içine yarımşar çay kaşığı şeker ve tuz ekleyerek karıştırın. Kapakları açık olarak kavanozları soğuk fırına koyun. İçerideki hava sirkülasyonuyla zaten fırında en az 6 saat sonra yoğurtlarınız

0: mayalanmış olacaktır. Yoğurtlarımızı mayalandırdıktan sonra bir gün boyunca hiç bozmamak önemli. Buzdolabında bekletelim ama ağzı açık bekletelim kavanozları. Bu şekilde yoğurt daha uzun süre ekşimeden kalabilecektir. Efendim, hepinize sağlıklar, afiyetler dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü asmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklamasını yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü, evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz